0: o süreç içinde herhangi bir aşılaması yapılmıyor mu? Sadece düzeltilmiş ayına, haftasına gelene kadar, yani yoğun bakımdan çıkana kadar hayati fonksiyonlarının yerine getirilmesi, düzeltilmesi mi hedefleniyor?
1: Hayır, aslında prematür bebek eğer hayati fonksiyonları tehlike arz etmiyorsa normal aşılama takvimine göre aşılaması başlamıyor. Sadece bizim hepatit B dediğimiz bir aşı var. Bu hepatit B aşısını 2000 gramın altındaki bebeklere uygulayamıyoruz. O yüzden mutlaka 2000 gramı geçmesini bekliyoruz. Ki zaten bebeğin taburcu olma kriterlerinden bir tanesi de 2000 gram üzerinde olması. Hı hı. Yani biz bebeğin hepatit B aşısını yapmadan klinikten zaten çıkartmıyoruz. Ama normal aşılarını doğduğu tarihten sonraki dönemde rutin, sanki zamanla doğmuş gibi yapıyoruz. Ama daha sonraki aşıları mutlaka düzeltilmiş yaşına göre uygulamak gerekiyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Biz her doğumun normal şartlarda gerçekleşmesini ve her doğumdan hemen sonra anne ve bebeğin birbirine kavuşmasını diliyoruz. İsteğimiz bu. Ama arada çıkan sorunlarında doktorlar tarafından çözülüyor olması, onlara duyduğumuz güven, çocuğumuza kavuşacağımız günü iple çekmemiz, bütün bunlar da işin belki bir parçacık, ne diyelim, çok ağır olmadıkça yönetilebilir kısmı. Ama tabii ki çok uzun dönem hastanede kalanlar, hastaneden çıktıktan sonra bazı fonksiyonlarda problem olan çocuklar da oluyor. Dolayısıyla en iyisi aslında bebeği anne karnında tutabildiğimiz kadar tutabilmek 40 haftaya kadar.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Çok zor, çok bebek sahibi olmak hakikaten zor, büyütmek daha da zor. O yüzden anneler her zaman çok kıymetli, annelerimiz her zaman çok kıymetli. Bizler de hekimler olarak onların sonuna kadar yanındayız. Yeter ki bize her konuda yardımcı olsunlar, biz onların zaten hep yanındayız. İnşallah prematüritenin azalmasını, yeni doğan doğumlarının hep zamanında olmasını diliyorum.
0: İnşallah.
1: Sağlıkla sağlıklı büyütmelerini diliyorum annelerim.
0: Çok teşekkür ederim, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum, hoşçakalın.
0: Özellikle yeni doğanlar sadece karnını doyurmak için değil, duygusal olarak da annenin memesinde kalmayı seviyorlar. Biraz emiyorlar, biraz dinleniyorlar. Bazen ağızları açık, bazen kapalı. Bu süre uzadıkça maalesef daha fazla hava yutuyorlar. Ve bu beslenme sonrasında gaz problemini arttırıyor. Bir de hızlı emen bir bebekse bu da problemin artmasına yol açabilir. İşte her emzirme sonrasında mutlaka bir gaz çıkarma süresi olması gerekiyor. Bebeğin o gaz çıkmadan rahat bir uyku ya da rahat bir gün akışı sağlamak pek mümkün olmuyor. Bebeğimlemutluyum.com'dan biz de tam bu konuyla ilgili bir başlık seçtik size. Yeni doğan bebeklerin gazı nasıl çıkartılmalı?

0: Bir kere doğru emzirme tekniği çok önemli. Eğer doğru şekilde emziriyorsanız daha az hava yutacaktır. Ama her ihtimalle, her durumda hava yutabilir bebek. Bebeğinizin başını omzunuza yasladıktan sonra sırtını hafifçe sıvazlamak ya da hafif dokunuşlarla gazını çıkarmasına yardımcı olmak lazım. Aşağıdan yukarı hareketlerle gazın hareketini de sağlayabilirsiniz. Yine biberonla besleniyorsa bebeğiniz mutlaka hava yutmadığından emin olmanız gerekiyor. Ya da eğer hava yuttuysa, ki bu özellikle küçük bebeklerde daha çok oluyor, gazını çıkartmanız lazım. Bebeklerin uyuma saatleri var, beslenme saatleri var, altını kirlettiği saat var, banyo için uygun saat var, bir de ağlama saati var. Bazen diyorsun işte her gün öğleden sonra ağlıyor. Evet, o bebeğin ağlama saati. Artık bunu öğrenmeniz lazım. Eğer ağlama saati yaklaştıysa bebeğinizin bu saatte çok tok olmaması, yani bu ağlama nöbetine bir de gaz sancısının eklenmemesine özen gösterin. Yine bu ağlama saati için bebeği banyoya sokabilirsiniz. Suyun kaldırma kuvveti, suyun rahatlatıcı etkisi, güzel kokular bebeğinizin biraz daha rahat olmasına yol açabilir. Ardından da yine özellikle karın bölgesine, bacaklarına, karnına doğru iterek bir masaj yapmak da gazın çıkmasına yardımcı olabilir. Yine bebeğinizi yüzü koyun, dizlerinize yatırarak, nefes almasına başının yönüne dikkat ederek dizlerinize yatırıp hafifçe salladığınızda da bebeğin gazının çıkmasına yardımcı olursunuz. Efendim, biz bugün için izninizi isteyelim. Tekrar görüşmek üzere. Bugün bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederek, ekip arkadaşlarımın da iyi dileklerini size aktararak izninizi istiyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız Tegerete, Tegerete Belgesel, Tegerete Haber, Tegerete FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
7: TGRT efendim.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
6: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önce de kısmen bahsetmiştiniz ama bu Mevlid Kandili geldiği zamanlarda özellikle tabii gündeme geliyor. Şimdi Mevlid okunmasını çeşitli bahanelerle, sebepler ileri sürerek karşı çıkanlar oluyor. Yani hani bu gerek yoktur, böyle bir şey yoktur dinimizde, sonradan uydurulmuştur Mevlid okuma gibi. Onu sormak istiyorum, yani bu böyle midir? Bunların dedikleri doğrudur, doğru mudur? Peygamberimizin hatırlanması, anılması sebebiyle iyi bir şey yapılmış olmuyor mu aslında?
1: Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri, yani fıkıh kitaplarını, zamanımızdaki o mezhepsizde tek kaynak Kur'an diyen zındık tayfası, bunlar bu kitapları okumadığı için kafasına göre adam mesela oturmuş şeyde videoyu çekmiş, Kur'an'da diyor Mevlid gecesi yok. Ahmak yok tabi, tamam.
0: Kur'an'da sen de yoksun.
1: Kur'an'da sen de yoksun. Ahmak yok o. Olmaz o. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasa İslamiyet'i bizim anlamamız mümkün değildi. Ve Peygamber Efendimiz'in varisleri olmasa bizim gibilerin İslamiyet'i anlaması da mümkün olmazdı. Bunu anlamıyor. Ya akıl kıt, yahut da bazıları bilerek yapıyor, o zaman bunlar satılmıştır. Boyunlarındaki ip ya telavve bağlı, ya riyata bağlı, ya aynı şekilde rondonaya bağlı, bir yere bağlı yani. Bir yerlerden altın geliyor. Dolar geliyor, euro geliyor, neyse. Hani şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyebilirler ya, çok siz açık net söylüyorsunuz falan. Yakine biliyorsun, onun için söylüyorsun. Hatta bu şekilde böyle İslamiyet'e, Müslüman gözüp de İslamiyet'e zarar verenlerin bu kötülüklerini açıklamak, ortaya koymak gıybette olmaz buyuruyor. Açıklamak gerekir. Gıybette olmaz bunlar. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendileri hayattayken Eshab-ı Kiram Aleyhisselam efendilerimizi toplarlar. Mevlid gecesinde, yani dünyayı teşriflerini anlatırlarmış. Anlatırlarmış. Kitaplar yazıyor bunu.
0: Ya doğum gününü kutluyor gibi.
1: Evet, aynen öyle. Evet. Anlatırlar. Ya bunun aslı var mı şimdi? Var. Yani Mevlid gününü kutlamak Peygamber Efendimiz yapıyor mu bunu? Yapıyor. Evet. Tamam mı? Ondan sonraki Müslümanlar, bunun aslı var. Müslümanlar aynı şekilde kasideler yazmışlar. Nesir halinde kitaplar yazmışlar. Bunlar okuyorlar. Ondan sonra şenlikler yapıyorlar. Helal ve mübah olan. Bunun bir mahsuru yok ki. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh hazretlerine ezan okumak için yükseğe çık buyuruyorlar. Mescidin damına çıkıyor. Sonrakiler diyorlar ki bunu biraz daha iyi şekilde, göze hoş gelecek şekilde yapalım. Minare yapmışlar. Aslı var mı bunun? Temeli var. Efendim minare bidat mı? Bidat değil. Buna sünnet hasene denir buyuruluyor. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyordu. Bu anlatılanlar ilk kuşakta Eshab-ı Kiram zamanında kitaplara geçirilemedi. Çünkü Eshab-ı Kiram'ın hepsi dünyanın her tarafına dağıldı. İslamiyet'i anlatıyorlardı. İkinci kuşak tabi'in, tebe-i tabi'in bunu tedvin etti, yazdı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yazı var mıydı? Vardı. Kur'an-ı Kerim'i vahiy katipleri vardı. Ama İslamiyet'i anlatan kitaplar var mıydı? Yoktu. Efendim bu kitap işte İslamiyet'i anlatan kitaplar bidattır. Bidat değil bunun adı. Buna sünnet-i hasene denir. İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri öyle buyuruyor. Sünnet-i hasene denir. Dolayısıyla Mevlid okumak Peygamber Efendimiz'in emridir. Daha doğrusu kendisi yapmıştır. Kendi yapmış olduğu bir işi sonraki Müslümanlar bunu daha geniş bir şekilde teferruatlı bir şekilde icra etmeye başlamışlardır. Bir hadis-i şerifte hatta her mümin Resulullah Efendimiz'i çok sevmesi lazım. Bir hadis-i şerifte bir kimse beni çocuğundan, babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz buyuruldu. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala an işte bir gün beni seviyor musun diyor Resulullah Efendimiz de diyor ki hani anamdan babamdan en çok sevdiğim. Olmadı ya Ömer buyuruyorlar. Ondan sonra diyor ki nasıl insanlarsa birden kendini toparlıyor. Ya Resulallah sizi anamdan, babamdan, çoluğumdan, çocuğumdan, her şeyden daha çok sevdim. Şimdi oldu buyuruyorlar. Şimdi oldu buyuruyorlar. Çünkü onu Allah-u Teala sevdi. Habibim buyurdu. Habibullah buyuruluyor. Önce onun sevgisi. Allah-u Teala'nın, sonra onun sevgisi. Yani imanı olgun olmaz. Allah-u Teala'yı sevenin onu Resulü'nde sevmesi vaciptir. Resulullah Efendimiz'i çok seven onu çok anar, çok söyler, çok över. İmam-ı Deylemi'nin bildirdiği hadis-i şerifte bir şeyi çok sever, onu çok anar. Sevmiyorsa hiç hatırına gelmez. Açıkçası bu.
0: Çok doğal bir şey ya.
1: Resulullah Efendimiz'i çok sevmenin lazım olduğunu bütün İslam alimleri uzun uzun bildirmişler ve yazmışlar. Mevlid okumanın bir ibadet olduğunu, nasıl okunması lazım geldiğini ve faydalarını bildirmek için İslam alimleri her dilde kitaplar yazmışlar. Bu kitaplar Katip Çelebi Hazretleri Keşf-i Zünun kitabında ve Zeylin'de yazılıdır. Mesela Süleyman Çelebi'nin Türkçe Mevlid kasidesi çok şöhret kazanmıştır. Ayrıca Ahmet Saidi Müceddidi'nin İsbatül Mevlid kitabı ve Allame Muhammed Zerkani'nin Şerhül Mevahimille Dinliye kitabında Mevlid okumanın ibadet olduğunu vesikalarla ispat etmektedirler. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de Türkçe Mevlid kıraatinin fazileti de çok kıymetlidir. Resulullah Efendimiz Medine şehrine gelince Yahudilerin Muharrem ayının 10. günü oruç tuttuklarını gördü.
0: Aşure günü.
1: Aşure günü, 10. günü gördü. Sebebini sordu. Onlar da dediler ki bugün Allah-u Teala Firavun'u boğdu. Musa aleyhisselam'ı kurtardı. Bunun için sevincimizden oruç tutarak Allah-u Teala'ya şükrediyoruz dediler. Peygamber Efendimiz de Musa aleyhisselam kurtulduğu için ben daha çok sevinirim buyurarak oruç tuttu ve Müslümanlara da Aşure günü tutmalarını emretti. Siz bunlar gibi sadece Aşure günü değil, işte sadece Muharrem'in 10. günü değil, Muharrem'in 9, 10 veya 10-11. Günleri tutun. Yahut da 9, 10, 11. günleri tutun. Ve kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bir nimet geldiği, bir sıkıntıdan kurtulduğu zaman Allah-u Teala şükredildiği gibi her sene o gün yine şükretmek lazım olduğu bu hadis-i şerifte anlaşılmaktadır. Allah-u Teala şükretmek, secde etmekle, sadaka vermekle, Kur'an-ı Kerim okumakla ve bunlar gibi her ibadeti yapmakla olur. İhsan sahibi, rahmeti bol olan Yüce Peygamber'in dünyaya gelmesinden daha büyük nimet var mıdır buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Hakikaten ya, daha büyük nimet var mı? Peygamberin vefatında Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz yani başlarına bir dert, bela, musibet geldiği zaman derlermiş ki mate Resulullah. Yani Resulullah Efendimizin vefatından daha büyük bir dert, daha büyük bir sıkıntı olur mu? Şimdi tersiyle Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif etmelerinden daha büyük bir nimet olur mu?
0: Daha büyük sevinç olur mu?
1: Daha büyük sevinç olur mu? Yani dünyaya gelmeleri çok büyük bir nimet. Buradan ayrılmaları da mahrumiyet oluyor tabii ki. Buradan ayrılmalar da mahrumiyet. Onun için de Ashab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz biz Peygamberimiz hayattayken dünya varmış yokmuş bilmezdik buyuruyorlar. Ne zaman Resulullah Efendimiz vefat etti, defnettik, geri döndük. Dünya diye bir şey varmış. Çünkü melekle iç içeydiler. Her zaman Peygamber Efendimiz sohbetindeydiler. Hatta Hanzala radıyallahu teala hazretleri için naklediliyor. Bir gün Peygamberimiz sohbetinde kendilerinden geçiyor. Melekut alemine intikal ediyorlar deniyor. Kitaplarda İmam-ı Rabbani hazretleri gibi zatlar anlatırken bunları. Dışarı çıkıyor. Sohbetten çıkıyorlar. Eve gidiyor. Hanımını, çoluğunu, çocuğunu görünce birden kendini sokağa atıyor. Bağırıyor. Hanzala münafık oldu. Hanzala münafık oldu diye bağırıyor. Şimdi Eshab-ı Kiram'ın bazıları anlamıyor. Ama Hazreti Ubeyke'nin derecesi yüksek olduğu için hemen o anlıyor, gidiyor, koluna giriyor, sakin ol diyor. Sen münafık değilsin. Hemen Resulullah Efendimiz'in huzuruna götürüyor. Diyor ki ne oldu? Diyor ki ya Resulallah ben münafık oldum diyor.
0: Niye? Niye?
1: Dedi ki sen münafık değilsin. Ama dedi sizin dedi huzurunuza bu sohbetteki hal gitti.
0: Dışarı çıkınca gitti tabii.
1: Dışarı çıkınca gitti. Buyuruyor ki o hal hep devam etse melekleri görürsünüz. Onlarla konuşur, sohbet edersiniz buyuruyorlar. Bu dünya şartları buna müsait değil. Dünya şartları buna müsait değil. Yani Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizin hali bu şekildeydi. Resulullah Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam sevgileri, muhabbetleri. Ya şimdi mesela kitaplarda anlatırken bakıyorsun Mustafa Bey. Hani malı, tarlası, bahçesi işte bir dereceye kadar verebilirsin. Can tatlı, can çok tatlı ya. Uhud Harbi'nde Eshab-ı Kiram'dan bir zat karşı tarafa ok atıyor. Bakıyor ki ok doğrudan diyor Resulullah Efendimiz'in doğru geliyor. Eliyle böyle yapıyor. Ok buraya saplanıyor. Bu eli de arızalı kalıyor. arızalı kalıyor. Ya dedim bu hani öyle kolay iş değil yani.
0: Değil tabii.
1: Kolay iş değil. Efendim ne de yaparım? Buyur yap. Hadi meydan. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i Aleyhisselatü Vesselam şiir olarak, nesil olarak metüsena etmek, ondan bahsetmek, övmek ibadettir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cihat fi sebilillah, yani Allah yolunda sadece kılıç sallamak değildir. Ana babaya veya evlada bakmak da cihattır. Ele muhtaç olmamak için çalışmak da cihattır. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Allahü Teala Eshab-ı Kirama Medayin'in fethini Emirül Müminin Ömer'in radıyallahu an halifeliği zamanında nasip etti. Ganimet mallarını getirdiler. Resulullah'ın mescidinde açtılar. Önce Hasan bin Ali radıyallahu anhuma geldi. Ya Emirül Müminin, Allahü Teala Müslümanlara fetih nasip eyledi. Ganimet malından hakkımı ver, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an ona lütf ve ikramla hitap etti ve kendisine 1000 dirhem verilmesini emretti. 1000 dirhem verdiler. Sonra Hazreti Hüseyin radıyallahu an geldi. Ona da lütf ve ikramla hitap edip 1000 dirhem verilmesini emretti. 1000 dirhem verdiler. Daha sonra kendi oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma geldi. Ey müminlerin emiri, Allahü Teala Müslümanlara fetih nasip eyledi. Ganimetten benim hakkımı da ver, dedi. Hazreti Ömer ona da lütf ve ikramla hitap etti ve 500 dirhem verilmesini emretti. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer, ey müminlerin emiri, ben harplerde bütün gücümle savaştım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önünde kılıç salladım. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma Medine sokaklarında çocuklarla oynarlardı. Onlara 1000 dirhem, bana ise 500 dirhem veriyorsun, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh oğluna şöyle cevap verdi. Evet, öyledir. Haydi sen de onların babası gibi baba, annesi gibi anne, dedesi gibi dede, nineleri gibi nine, amcaları gibi amca, dayıları gibi dayı, halaları gibi hala, teyzeleri gibi teyze getir, sana da vereyim. Onların babası Aliyül Mürteza, annesi Fatımatü Zehra, dedeleri Muhammed Mustafa aleyhisselam, nineleri Hatice-tül Kübra, amcaları Cafer bin Ebi Talip'tir. Halaları Ümmühani binti Ebi Talip, dayıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Hazreti İbrahim'dir. Teyzeleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kızları Rukayye ve Ümmü Gülsüm'dür. Radiyallahu Teala anhum ecmain, dedi. Hazreti Ali Hazreti Ömer'in radıyallahu anhuma bu sözlerini işitince şöyle dedi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu. Ömer cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur. Bunu gelip Hazreti Ömer'e haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Ömer Eshab-ı Kiram'dan bir cemaati yanına alarak Hazreti Ali'nin evine gidip kapıyı çaldı. Hazreti Ali dışarı çıkınca, ey Ebel Hasan, sen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından Ömer cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur buyurduğunu işittin mi? Diye sordu. Evet, işittim, dedi. bunu bana yaz, dedi. Hazreti Ali şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Ali bin Ebi Talib'in, Ömer bin Hattab'a vesikasıdır. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. O da Cebrail aleyhisselam'dan, o da Allahü Teala'dan bildirdi. Şüphesiz ki Ömer bin Hattab cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu yazıyı alıp evlatlarından birine verdi ve şöyle vasiyet etti. Ben vefat edince bu yazıyı kefenimin içine koy ki bununla Allahü Teala'ya kavuşayım. Şüphesiz ki eshab-ı kiramın faziletleri sayısızdır. Onların harikalarını anlatmaktan diller acizdir.

0: Kâfirlerin bayramlarında onların yaptıklarını yapmak hep şirktir. Hem Müslümanlığı hem de kâfirlik ibadetlerini yapan müşriktir. Kâfirliği beğenen de müşriktir. Müslüman olmak için kâfirlikten kaçınmak lazımdır. Mü'min olmak için şirkten sıyrılmak şarttır. Hastalıktan kurtulmak için putlardan, heykellerden, papazlardan imdat beklemek şirktir ki, bu hal Müslümanlar arasında yayılmıştır. İhtiyaçlarını putlardan, heykellerden istemek kâfirliktir. Allah'a düşmanlıktır. Nisa suresi 59. ayetinde mealen, onlara, kâfirlere inanmayınız dediğim halde, onlar kâfirlerin sözleriyle hareket ediyorlar. Şeytan onları aldatıyor buyuruldu. Kadınların çoğu bilmeyerek bu belaya düşüyor. Ne oldukları bilinmeyen bir takım isimlerden medet bekleyip bunlarla beladan kurtulmak istiyorlar. Kâfirlerin adetlerini, kâfirlik alametlerini yapıyorlar. Hinduların bayram günlerine ve ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur, küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında Müslümanların cahilleri ve hele kadınlar kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri Müslüman bayramı zannediyor ve kâfirler gibi birbirlerine hediye gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kâfirlerin yaptığı gibi süslüyorlar. O geceleri başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Ehl-i sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki, kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta, dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh, bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar, cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti, bedenin lezzetlerinden farklı ve kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insanla aynadaki hayali arasındaki müşabehet gibidir. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek, insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrindeki Araplar Camii'nin önündeyiz. Şimdi Arap Camii değil, Araplar Camii. İstanbul'daki Arap Camii, İstanbul'un fethinden çok önceleri 712'li yıllarda, milattan sonra 712'li yıllarda, yani şu arkamdaki yapının camiye çevrilişine yakın yıllarda yapılmıştı İstanbul Arap Camii. Enteresandır, bunun adı da Arap Camii denmiş. Yani Kıbrıs'ın Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanında fethini müteakip yapılmış olan bir camidir. Bir şapelden çevrildiği söyleniyor. Ona benzer şekillerde var. Küçük bir yapı, kubbeli bir yapı. Enteresandır, kubbe kullanılmış. Çapraz tonoz kullanılmamış. Bayağı bir kubbe kullanılmış. Halbuki Selimiye Camii olsun, Lefkoşa'nın diğer camiye çevrilen şapelleri olsun, böyle kubbeli bir yapı yoktur. Magosa'da hakeza yoktur. Hemen hemen hepsinde tonoz ve çapraz tonoz kullanılmıştır. Girişler, çıkışlar dahil. Burası ise kubbeli bir yapı. Belki kubbesi sonradan yapılmış olabilir. Yani yanlarda yarım kubbeler var. Bu yarım kubbeler tam bir kubbenin olduğunun habercisi bir kere. Bir yerde yarım kubbeler varsa orada bir de tam kubbe bulunur. Ama bir yerde tonozlar varsa orada kubbe bulunma ihtimali fazla değildir. Vardır ama fazla değildir. Bazı Selçuklu camilerinde tonoz ve kubbe kullanılmıştır. Ben buradan akıl yürütmeyle bu noktaya geliyorum. Tabii bunun erbabı değilim. Erbabı olanlar bunu daha rahat bir şekilde başka türlü belki ifade edebilirler. Kıbrıs Adası, Lüzinyalara daha geçmeden önce de başka bir idaredeydi. Belki Bizans'ın idaresindeydi. Lüzinyanlar gelince Bizans'tan el değiştirdi. Sonra tekrar Bizans geldi. Hazreti Muaviye o dönemde Şam-ı Şerif denilen, Osmanlı'nın Şam-ı Şerif dediği Şam vilayetinin valisiydi. Ve Kıbrıs Adası'nın fethinin çok lüzumlu olduğunu bildiren bir rapor verdi. Zamanın halifesine. Kime? Hazreti Ömer radıyallahu anha. Hazreti Ömer radıyallahu anh buna izin vermedi. Şimdi zamanı değil dedi. Kudüs fetholdu. Yani ana kara üzerinde, Orta Doğu'daki, Arabistan Yarımadası'ndaki ana kara üzerinde denize ulaşan yerler fetholundu. Ama Kıbrıs'ın henüz zamanı değildir dedi ve izin vermedi. Vali de halifenin bu izin vermemesine karşı herhangi bir niyet ve davranışta olmadı. Ömer radıyallahu anh 643'te vefat etti. Efendimiz'den 13 yaş kadar küçüktü. Malum adaletiyle meşhur idi. İhtimal ki Kıbrıs'ın fethinde de izin vermemesinin ana sebeplerinden birisi adalet endişesi olabilir. Sonra o vefat edince Hazreti Osman radıyallahu anh 12 sene kadar hilafet yaptı. 82 yaşındayken de şehiden Kur'an-ı Kerim okurken vefat etti. Şehiden vefat etti. İşte onun döneminde, o 12 senelik dönemde Şam valisi yine Hazreti Muaviye radıyallahu anh idi. Ona dedi ki efendim öyle ya, başkan değişti şimdi. Yani halife değişti. Emir değişti. Efendim işte şu sebeplerden Kıbrıs'ın fetholmasına lüzum vardır. Çünkü Bizans'ın Heraklin veya Heraklius'un askerleri

çıkıldı ve Kıbrıs'a evvela Tuzla bölgesinden çıkış çok kolaydı. Orası çünkü arazisi sert, Girne gibi kayalıklar bölgesi değil. Yani çıkarma tarih boyunca her Kıbrıs'ın el değiştirmesi de, ki Kıbrıs çok seneler el değiştirmiştir. Ancak ve ancak uzun süre Osmanlı hükmünde kaldığında el değiştirmedi. Orada İngilizler Osmanlı'ya karşı bazı yalan yanlış bilgiler vererek, sahte imzalar atarak, yazılı belge vermeyerek Kıbrıs'ı güya emaneten ve sırf Osmanlı Devleti'nin Ruslar tarafından ortadan kaldırılmasını önleyecek, kısa sürede askeri yardım yapacak şekilde söz vermişti. Bunların hiçbirini yapmadı efendim. Bunların hiçbirini ne 97 Harbi'nde yaptı, ne ondan sonraki harplerde yaptı, ne de Birinci Dünya Harbi'nde. Hatta Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı'ya karşı Çanakkale'ye asker çıkarılırken Kıbrıs'ı düşman tarafı olarak üs edindi ve askerlerini Mısır'da ve burada eğitti. Öyle Çanakkale'ye gönderdi. Sonra Arabistan Yarımadası'na Osmanlı kuvvetlerini harp için çekerken yine Kıbrıs'ı üs olarak kullandı. Bugün Magosa şehrine girmeden önce hali hazırda mevcut olan, yani Famagusta'da deniliyor, Magosa şehrine girmeden önce bir Çanakkale şehitliği var. Ben şaşırdım kaldım ya, burası Çanakkale değil ki, Çanakkale şehitliği. Çanakkale'de esir aldıkları Osmanlı askerlerini Magosa'ya getirmişler. Orada sıcakta tel örgüler içerisinde iyi bir beslenme olmadan günlerce tutmuşlar. Kimisi sıcaktan hastalanıp ölmüş. Kimisi başka bulaşıcı hastalıklardan ölmüş. Kimisi açlıktan ölmüş. 236 kişinin topluca kabri var. Orayı ziyarete giden seyircilerimizde gittiklerinde lütfen onlardan fatihalarını esirgemesinler. Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanında Larnaka'dan, malum Halal Sultan'ın şehit olduğu savaşla beraber karaya çıkılınca Venediklerle, ister istemez o zaman da Venedikler vardı, bir savaş orada zuhur etti. Ama sadece Larnaka'ya yaptı, bırakmadı ki, Kıbrıs'ı aldı efendim. Dolayısıyla Kıbrıs'ın başkenti de o zamanlar Magosa idi. Fakat Lefkoşa'da başkent değilse de önemli şehirlerden birisiydi. Magosa'ya taht şehri derlerdi o zamanlar. Efendim, buraya da bir cami yaptırdı. Arapların yaptırdığı cami olarak İstanbul'daki Arap Camii ile aynı emsal, aynı senelere denk gelen bu yeri yaptırdığı için buraya Arap Camii dememişler, Araplar Camii demişler. Sonra da Kıbrıs adasında hüküm süren başka milletler, başka devletler de burada bu camiyi muhafaza etmişler. Çünkü oralardan da gelen insanlar vardı. Mısır'la ilişkileri vardı. Bilhassa 1500'lü yıllarda Memlüklerle olan ilişkiler, hatta 1400'lü yıllarda çok sıkı ilişkileri vardı. Hatta ortaklıkları, dostlukları da vardı. Müttefik oldukları zamanlarda oldu. Dolayısıyla buraya gelen, Memlük'ten gelen Arapların, Müslümanların veya Memlüklülerin, onlar çünkü hepsi Arap değildi, gelip ibadet için kullandıkları yerlerden birisiydi. Kıbrıs'ın belki de Hala Sultan'dan sonra tek camiiydi burası efendim. Evet, size şimdi Lefkoşa'da Araplar Camii denilen bu mekanı Kıbrıs'ın ilk camii olarak, ilk yapılmış camii olarak söylersek herhalde yalan olmaz. Girelim içeri efendim. Minaresi güzel bir minare, küçük, kibar bir minare yapılmış. Zaten kendisi de çok kübik ve güzel bir şekilde. İçeriye girelim. İçeride ibadete açık değil. Ama cami olarak muhafaza ediliyor. Osmanlı eser olarak kabul edilip muhafaza ediliyor. Girelim içeriye. Orada da birkaç şey, mihrap, minber, sizlere muhtaç şeylerimizi söyleyip programımızı orada kapatalım efendim. Şimdi Araplar Camii'nin Lefkoşa'daki içine girdik, harim kısmına girdik. Güney Kıbrıs'taki bu yer, mekan. İbadete açık değil. Fakat temiz.

ispak bakımlı bir vaziyette muhafaza edilmiş. Minarenin çıkış merdiveni var dışta. Bu çıkış merdiveni minarenin içerisine kadar gidiyor. Ama minarenin merdiveni aşağıdan yer kodundan başlamıyor. Şu bulunduğum yerden bir metre daha yüksekten başlıyor merdiven. E nasıl çıkacak yani? Sporcuları mı müezzin yapacaklardı? Hayır. Öyle bir şey yok. İzleri de alametleri de var. Şu bulunduğum mekanda bir alt üst mahfil vardı efendim. Ahşaptan yapılmış ve bu karşı duvarda da o mahfilin merteklerinin kalaslarının girdiği izler boş duruyor. Bu mahfile kadar çıkıyordu ezan okuyacak müezzin. Ondan sonra da buradaki kapıyı açıp açık merdivene çıkıyordu. Açık merdivenden de minareye çıkıyordu. Peki bu ne için yapılmış efendim? Bu şu eskiden kalan şapelin üstüne camiye çevrilen yerin tamamiyetine zarar vermemek için. Yoksa o minarenin işte merdiven yapmış onu ta aşağıdan başlatsa ne olurdu? Çıkış kapısı içinde buradan bir yer kırsa ne olurdu efendim? Ona dikkat etmiş ecdadımız. Görüyor musunuz efendim? Yani Osmanlı gittiği yerde bir değişiklik yaparken işin esasını, aslını hiçbir zaman ya bırak bu işte bu filanlardan kalmış bir yer falan filan yıkın onun yerine temizini yapın. Eşyada bir zararı yok ki efendim. Taş ne olacak? Nereye isterseniz oraya gider. Uygun yere de koysanız olur, koymasanız da bir şey ses çıkaracağı yok. Bunun orta kubbesi dıştayken sizlere bahsettim. Şimdi tam bu kubbenin altındayım. Ve şu karşıda da yarım kubbeli bir mekan var. Efendim hemen yanımda şurada minber var. Diyeceksiniz ki minber niye böyle? Minberi aslında şu mihrabın yanına koysalardı daha iyi olurdu. Daha sonraki senelerde eski ahşap minber, orada olan minber efendim çürüdü herhalde ki sonra yapılanda da ya burada cemaati bölüyor, safı bölüyor falan. Bunu şu girintiye bir sokuverelim demiş olabilirler. İhtimal ki bir fetva falan da almışlardır. Kendi kafalarına yapmamışlardır bunu. Tamamıyla gördüğünüz gibi Kıbrıs kesme taşından yapılmıştır. Şurada tepemizde hemen ilk girişte bir çapraz tonoz var. Tamam. Bu Lüzinyanlar dönemindeki eserlerde olan bir çapraz tonozdur. Ama bu kubbenin daha sonraki zamanda buraya konma ihtimali bence çok kuvvetli. Payelerin de demirle tutturulması ki yine Osmanlı'nın sisteminde olan bir şeydir. Kubbe hani çok zorlarda duvarları iter de bir çökme olur endişesiyle böyle bir demir sistemi konmuş. Onlar kütük demirdir, boş profil demir değildir. Fakat üstünü güzel bugünkü yağlı boyalarla boyamışlar. Buraya boyamaya güzel diyorsun. Tabii demir boyanınca güzel olur, paslanmaz. Ama taş boyanmaz efendim. Mihrabı belli ki camiye çevrildiğinde hazırlanan bir mihrap. Sonra da restorasyonlar geçirmiş. O kesme taştan hazırlanmış. Güzel. Ve kıbleye doğru da hafif bir sola dönük yapılmış. Efendim, Güney Kıbrıs'taki Araplar Camii'ni ve bu caminin yapılışına ait, Kıbrıs'ın fethine ait birkaç hikayeyi sizlere sunmaya çalıştım. Güney Kıbrıs'taki çalışmalarımız inşallah daha devam edecek. Sizlere buradaki Lefkoşa'daki Ömeriye Camii'ni ve daha başka birkaç yerle beraber Lefkoşa Müzesi'ni de eski tarihi bir konağı da ileriki programlarımızda göstereceğiz. Unutmayınız ki Larnaka'ya gidip nasip olursa orada Efendimizin aleyhissalatü vesselam süt teyzeleri olan ama Hala Sultan diye meşhur olan Hala Sultan rahmetlinin de türbesini görüp sizlere gösterip ziyaret edip sizlere de hiç olmazsa ekrandan ziyaret imkanı vermeye çalışacağız. Hoşça kalınız efendim.

0: Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Resulullah'a uymak. İmam-ı Rabbani ki çok büyük evliya zat, ederdi insanlara hep öğüt ve nasihat. Bir günde buyurdu ki, Mevlamız hepimizi dünya ve ahiretin iyisi, efendisi olan Resulullah'a her işte tam ve kesin uymak saadetiyle şereflendirsin. Amin. Çünkü Cenab-ı Allah ona tabi olmayı çok sever, her bir işte aynen ona uymayı. Ona tabi olmanın ufak bir zerresi hem üstündür ahiret ve dünya nimetlerinden. En hakiki üstünlük o Resul'e uymaktır. İnsanlık meziyeti ona tabi olmaktır. Mesela o Resul'e tabi olan bir kimse eğer gün ortasında bir miktar uyur ise, hiç ona uymaksızın geceleri çok taat, ibadet eylemekten üstündür, hem de kat kat. Çünkü kaylule etmek, yani bir parça her gün öğleden önce yatmak adetiydi Resul'ün. Yine o peygambere uymayı düşünerek bayram günü hiç oruç tutmayıp yiyip içmek, hiç ona uymaksızın senelerce tutulan oruçlardan kat be kat üstündür yine bundan. Ve mesela fakire yine ona uyarak az bir şey verilirse eğer zekat olarak, dağlar kadar altını kendi arzusu ile tasadduk eylemekten eftaldir yine böyle. Bir gün Hazreti Ömer bir sabah namazını cemaatle kılarak gözetti ashabını. Lakin göremeyince bir kimseyi mescitte, buyurdu ki, filan zat yok muydu cemaatte? Dediler, geceleri ibadet yapar o zat. Uykusu bastırmıştır, belki onu bu saat. Buyurdu ki, keşke o gece hep uyusaydı ve sabah namazını cemaatle kılsaydı. İslam'dan ayrılanlar sıkıntı, mücahede çekip nefislerini körletirler ise de, bu dine uyulmadan yapıldıkları için kıymetsiz ve hakirdir. İç yüzü budur işin. Bu çalışmalarına ücret hasıl olursa bir iki menfaattir dünyadan olsa olsa. Halbuki bu dünyanın tamamının kıymeti nedir ki birkaçının olsun ehemmiyeti? Mesela çöpçülere benziyorlar ki bunlar herkesten daha fazla çalışıp yorulurlar. Ve yine bunlar gibi çok çalışanlar vardır ve lakin ücretleri herkesten aşağıdır. Halbuki her işini İslam'a uyduranlar, yani Resulullah'a aynen tabi olanlar, latif cevahirlerle, kıymetli elmaslarla meşgul mücevherciler gibidirler mesela. Bunlar çok çalışmayıp yorulmadığı halde kazançları, karları olur pek çok ziyade. Hatta bunlar bir saat çalışmış olsa eğer, yüz binlerce senelik kazanç elde ederler. Buna sebep şudur ki, bir iş İslamiyete uygunsa sahip olur indallah bir kıymete. Eğer o beğenmezse hakir ve kıymetsizdir. Beğenilmeyen şeye verilir mi hiç ecir?
1: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubir Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
0: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: 재계레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz farzın önemi ve nafile ibadetler. Değerli dinleyenler, farzın dinimizdeki önemi çok büyüktür. Farzdan önemli bir şey yoktur. Bu konuda çok hadis-i şerif vardır. Birisi gelip Resulullah Efendimiz'e sual etti. Ya Resulallah, cennete gidecek amel nedir? Allah'a ortak koşmazsın, farzları yaparsın, farz olan namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin, Ramazan'da orucu tutarsın. Ya Resulallah, bu söylediklerinizden başka yapılması gereken şey var mı? Farz olarak bu kadardır ama nafile olarak yapmak istersem başka. Allah'a yemin ederim ki farzları yaparım, daha fazlasını yapmam. Adam dönüp giderken Peygamber Efendimiz buyurdu ki, cennetlik bir kimse görmek isteyen bu adama baksın. İslam alimleri bu hadis-i şerifi delil getirip, sünnet ve nafile kılmayanların ahirette ceza görmeyeceğini, sadece sevabından mahrum kalacağını bildirmişlerdir. Farzın önemi hakkında bazı hadis-i şerif mealleri şöyledir. Farz namaz borcu olanın nafile namazı kabul olmaz. Nafile kılmak günah değildir. Farzın yanında denizle damla gibidir. Farzı kılma imkanı varken tehir ederek nafileyle meşgul olunca farzı tehir günahı büyük olur. Bu günahtan azıcık nafile sevabı çıkarılınca yine ortada büyük günah kalmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz nafilesi kabul olmaz buyurmuştur. Borcu varken verilen sadaka kabul olmaz. Allahü Teala farzla bana yaklaşıldığı gibi hiçbir şeyle yaklaşılamaz buyurdu. Yani Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için önce farzları eda etmek şarttır. En üstün amel cihattır. En üstün cihat farzları ifa etmektir. Allahü Teala'nın sana farz kıldığı şeyleri eda et ki insanların en abidi olasın. Çok nafile ibadet eden değil, farzları aksatmayan insanların en çok ibadet edeni oluyor. Farzları öğrenip onunla amel edeni veya başkasına öğretene Allah rahmet etsin. Allahü Teala buyurdu ki, 5 vakit farz namazı şartlarına uyarak vaktinde kılanı cennete koyacağıma söz verdim, kılmayana verilmiş bir sözüm yoktur. Farz namazları kazaya bırakmak büyük günahtır. İmkanı varken kaza etmezse ayrıca büyük bir günah daha işlemiş olur. Farz borcu olanın nafileyle meşgul olması farzı tehir ettiğinden dolayı günahtır. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, farz namaz borcu olanın nafile kılması doğurmak üzere olan hamileye benzer. Doğumu yaklaşmışken çocuğu düşürür. Artık bu kadına hamile de denmez, ana da denmez. Bu kimse de böyle olup farz namazlarını ödemedikçe nafile namazları kabul olmaz. Bu hadis-i şerifi açıklayan Hanefi alimlerinden Abdülhak Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, bu hadis-i şerif gösteriyor ki farz borcu olanın sünnetleri de kabul olmaz. Çünkü sünnetler de nafiledir. Bu hadis-i şerif Zahire-i Fıkıh kitabında da vardır. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki, farz namaz borcu olanın nafilesi kabul olmaz hadis-i şerifi gösteriyor ki, farz borcu varken nafileyle meşgul olmak ahmaklıktır. Kaza borcu olanın nafile kılması, alacaklıya borçlunun hediye götürmesine benzer ki elbette kabul olmaz. Mümin bir tüccara benzer. Farzlar sermayesi, nafilelerse kazancıdır. Sermaye kurtarılmadan kâr olmaz. Kaza namazı borcu varken nafile kılmak ahmaklıktır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e yaptığı vasiyette buyurdu ki, Allah'ın gece yapman gereken hakkını gündüz yapsan,
ve gündüz yapman gerekeni de gece yapsan kabul etmez. Üzerine farz olan ibadetleri ödemeden nafile ibadetini kabul etmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, farzın yanında nafileler kıymetsizdir. Sünnetlerin farzlar yanındaki kıymeti de deniz yanında bir damla su gibi bile değildir. Yıllarca farz kaza namazı borcu olana sünnetleri bırakma demek, koca denize değil bir damlaya itibar etmek gibi çok abes ve cahilce bir sözdür. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, yıllarca kaza borcu olanın sünnetleri kılarken kaza namazına da niyet etmesi dört mezhepte de lazımdır. Sünnet yerine kaza kılan sünneti terk etmiş olmaz. Hiç kazası olmayanın da kaza namazı kılması caizdir. Ruhul Beyan'da En'am suresinin 165. ayetinin tefsirindeki hadis-i şerifte bildiriliyor ki, kıyamette helal yoldan kazanan kimseye denir ki, bu malları kazanırken ve sarf ederken farz bir namazı vaktinde kıldın mı? Namazın rükûnu, secdesini ve abdeste farzları tam yaptın mı? Ya Rabbi, helalden kazanıp helal yerlere harcadım, hiçbir farzı kaçırmadım. Helal kazanırken bazı yanlışların olmadı mı? Ya Rabbi, helal yollardan kazandım ve helal yollarda harcadım, hiçbir farzı zayi etmedim. Farzları yerine getirirken ihlasıma halel getirmedim. Alimler söz birliğiyle bildirdiler ki, regaib ve revatip amellerle vacipler, sevapta, hükümde ve üstünlükte farza ulaşamaz. Sünnetler farzların eksiklerini tamamlar. Nafilelerse sünnetlerin eksiklerini tamamlar. Hiçbir nafileyle farz borcu ödenmiş olmaz. Bazı cahillerin iddia ettiği gibi farzı bırakıp da nafileyle uğraşmalarının, mesela evvabin namazının farz kazaların yerine geçeceğini iddia etmelerinin dinde yeri yoktur. Farzlara önem verip tembellikle yapmayanın imanı gitmez. Fakat bir farzı yapmayan Müslüman iki büyük günaha girer. Birincisi, o farzın vaktini ibadetsiz geçirmek, yani farzı geciktirmek günahıdır. Bunun affolması için tövbe etmek, yani pişman olmak gerekir. İkincisi, bu farzı terk etmek günahıdır. Bu büyük günahın affolması için bu farzı hemen kaza etmek gerekir. Kazayı geciktirmek de ayrıca büyük günah olur. Kaza geciktikçe günahlar katlanarak artar, sayılamayacak kadar çoğalır. Hadis-i şerifte bir namazı bilerek özürsüz kılmayan 80 hukbe, bir hukbe 80 yıldır, cehennemde kalacaktır buyruluyor. Bu müthiş günahların altından kurtulabilmek için namazları bir an önce kaza etmek gerekir. İbn-i Nüceym Hazretleri buyuruyor ki, farz namazları vaktinden sonraya bırakmak büyük günah olup ancak tövbe etmekle affolur. Tövbe ederken kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir. Kaza etmeye gücü varken kaza etmezse ayrıca büyük bir günah daha işlemiş

Şiirlerle Menkıbeler. Cafer-i Huldi rahmetullahi aleyh. Ecel ani gelir. Allah adamlarından hal ehli bir evliya. Bu zatın zamanında din ilmi oldu ihya. O bir gün buyurdu ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Nefis çok tehlikeli düşmandır sahibine. Zira çalışmaktadır hep onun helakine. Ne kadar çok dalarsak günaha akşam sabah, o düşmanla o kadar dost oluruz maazallah. İbadete ne kadar sarılırsak bahusuz, o düşmanın şerrinden o kadar kurtuluruz. Her günü son gün gibi edin siz mülahaza. Yine son vakit gibi durun siz her namaza. Vakit bildirmemiştir kimseye zira ecel. Hazırlanın ölüme, kurmayın uzun emel. Şimdi ehli cehennem kabirde yanıyorlar. Gözümüz görmese de bu azaplar şimdi var. Ahirette gidecek iki yer vardır ki hem, biri ebedi cennet, biri sonsuz cehennem. Gözden perde kalkınca görünür o hakikat. Çok pişman olunsa da çaresi olmaz fakat. Bir günde buyurdu ki, bu dünya çok kısadır. Ölümle aramızda çok kısa zaman vardır. Bu iş, Allah korusun, bir zelzeleye bakar. Bunun olmamasına bir garantimiz mi var? Yani ölüp ölmemek elimizde değildir. Öyleyse ölümü her an beklemelidir. Hakiki bir Müslüman düşünür ahireti. Hep ahiret içindir bütün sa'yü gayreti. Bu dünya bir konaktır. Göçülecek bu yerden. Velakin ahirette hayat var ebediyen. Bir kimse var idi ki kendine ev yapardı. Karşısına geçer ve hayran hayran bakardı. Çok itina ederdi onu bina ederken. Lakin çok korkuyordu ölümden bahsederken. Cenaze namazına hiç gitmezdi o hatta. Bilmezdi ki ebedi kalınmaz bu hayatta. Bir cenaze görseydi arkasını dönerek kaçar ve bir an önce ederdi o yeri terk. Niçin böyle yaparsın diye sordum bir gün ben. Dedi ki, ne yapayım, korkuyorum ölümden. Hiç korkunun ecele faydası yok ki elbet. İnsan ömrü bitince ölecektir akıbet. Nitekim kalbi durdu ve öldü o bir gece. Çok sevdiği dünyayı terk eyledi böylece. Bir alim her gün akşam diyormuş ki bir defa, heyhat, yine ömürden azaldı bir gün daha. Mü'min hazırlığını yapmalı ki mükemmel, zira hiç belli olmaz, ani gelir hep ecel.

Hazreti Hüseyin radıyallahu anh buyuruyorlar ki, insanların en cömerti istemeden veren, en asili de intikama gücü yeterken affedendir.

0: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız Tegerete, Tegerete Belgesel, Tegerete Haber, Tegerete FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, Tegerete FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye. Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere diz protezlerinden bahsedeceğiz. Diz protezi nedir? Hangi hastalıklarda kullanılır? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Parmaksızoğlu bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
8: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz?
7: Biz de iyiyiz hocam, sizleri gördük daha iyi olduk.
8: Çok teşekkür
7: ederim.
8: Uzun
7: zaman oldu hocam değil mi?
8: Evet, bayağı oldu, pandemi evet. Öncesiydi.
7: Araya yine pandemi girince. Evet. Aramızdasınız, çok mutluyuz. Evet. Evet hocam, bugün konumuz da yine birbirinden önemli. Daha önceki programımızda da yine diz hastalıklarından konuşmuştuk ama bugün diz protezlerinden konuşacağız. Evet. Hocam neredeyse vücudumuzun bütün ağırlığını ve yükünü çeken dizlerimiz. Ama zaman geçtikçe yani aşınmaktan dolayı biz artık protezlere de ihtiyaç duymaya başladık. Hı-hı. Öncelikle diz protezi nedir hocam? Bahseder misiniz?
8: Şimdi diz protezi yıpranmış olan eklemin, hı-hı, yani diz ekleminin kıkırdakların harabiyeti sonucu oluşan ortamı ortadan kaldırmak için aynen diz ekleminin fonksiyonlarını yerine getirecek olan bir cihazın diz içerisine yerleştirilmesi. Hı-hı. Tabii bu halk arasında kireçlenme olarak bilinse de aslında yıpranma, yani çok kullanmaya bağlı, kiloya, hı-hı, bağlı, bazı romatizmal hastalıklara bağlı olmak üzere diz eklemindeki kıkırdak yapının erimesi sonucu oluşan problemin çözümü için kullanılan bir şey. Hı-hı. Ancak tabii bu ilk başlarda her kıkırdak yıpranmasında diz protezi kullanılmaz.
7: Evet.
8: İlk basamaklardan başlayıp önce ilaç tedavileri, fizik tedaviler, diz içerisine yapılacak olan enjeksiyonlar gibi şeylerle diz protezine yapılma yaşını geciktirerek en son aşamada, yani kıkırdaklar artık tamamen bitecek, kemikler evet, birbirine değecek, o zaman diz protezi yaparak hastalara yeni bir yaşam sunmak amacımız.
7: Evet, yani biz aslında halk dilinde de bildiğimiz hocam, dizlerde su kaybı diye bildiğimiz, artık su bitti, dizdeki sular bitti, ilaç tedavileri oldu, en son aşamada diz protezi takıyorsunuz, öyle mi?
8: Evet, şimdi burada, hı-hı, da bu sorunuz için çok, hı-hı, teşekkür ederim. Dizdeki su kaybı, diz eklemi içindeki su kaybı değil aslında. Hmm. Kıkırdaktaki su kaybı. Yani Kıkırdak içerisindeki suyun yaşla ilgili olarak kaybolması neticesi kıkırdak elastikiyetini, hmm, kaybedip daha çabuk yıpranması demek anlamındadır. Hmm. Diz içi aslında tam tersine, diz eklemi içerisinde su fazlalaşır. Ama kıkırdakta kaybolduğu için kıkırdağın dayanıklılığı azalır. Dolayısıyla yıpranması hızlanır. Halk arasında öyle bilinir, evet, yani kıkırdaktaki su kaybına netice, hı hı, sonucu diz ekleminin yıpranmasıyla oluşan bir problem bu.
7: Evet. İşte
8: ağrıyla başlıyor, ortaya çıkar, hı hı, fonksiyonel bir kayıp oluşur, hareketler azalır, kaybolur. Hı hı. Hareketler azalınca diz ekleminin etrafındaki olan kaslar zayıflar, kaslar, hı hı, zayıfladıkça ağrı tetiklenir. Bu şekilde bir kısır döngü şeklinde devam eder.
7: Evet, birçok hastalık da bunu tetikliyor aslında değil mi hocam? İşte bunun içine romatizmal hastalıklar girmiş oluyor bir nevi. Spor yapanlar da çok fazla görüyoruz aslında.
8: Tabii ki şimdi, hı-hı, aynen arabanın lastiği gibi düşünelim. Hı-hı. Kullanmayla yıpranan bir şey. Yani kiloyla, yaşla, işte mesela veya kıkırdak kaybına yol açacak romatizmal hastalıklar veya travmatik olabilir. Mesela kırık geçirmiştir, eklem içerisinde kırık kırığa bağlı kireçlenmeler yani yıpranmalar oluşur. Kıkırdak kayıpları. Bunlara yapılacak şey en son çare olarak son çare. Protez yapmak gerekir.
7: Her yaşa uygun mu hocam peki protez yapmak?
8: Şimdi bu da literatürde tartışılan bir şey aslında. Günümüzde ne zaman gerekiyorsa o zaman yapmak lazım diyelim.
7: Evet.
8: Yani her yaşta yapılabilecek kalça ve diz protezleri dahil olmak üzere her yaşta yapılabilecek ameliyatlardır bunlar. Yeter ki ihtiyaç olsun. Yani olsun, evet. Bunun yaşı yok ama genellikle
7: aslında değil mi hocam? Evet.
8: Tabii. Genellikle arzu ettiğimiz yaş ileri yaş düzeyi. Yani 60'ından sonra 50'sinden sonra yapmak gerekir ki bunun da tabii bunun amacı da şu. Bir dayanıklılık ömrü var. O dayanıklılık ömrünü bir ameliyatla işte hastamıza verelim. Yoksa ikinci, üçüncü ameliyatlar gerekmesin diye. Mesela 30 yaşında bir hastaya diz protezi yaparsanız şimdiki şartlarda dayanıklılığı 30 yıl diyelim.
7: 30 yıl evet.
8: 60 yaşında tekrar bir ameliyat gerekebilir. Dolayısıyla 60'ı da yaparsak hastamıza tekrar bir ameliyat ihtiyacı doğmayabilir. Ama bir yaş sınırlamamız yok. Ne zaman gerekiyorsa o zaman. Çünkü artık hayat tatlı, güzel, konforlu bir hayat geçirmek lazım. Konforlu hayatın anahtarı da ağrısız bir diz eklemidir.
7: Kesinlikle. Peki hocam o konulara geleceğiz mi? Öncesinde yani ameliyat öncesinde yapılması gerekenler neler? Hastaların bunlara dikkat etmesi
8: şimdi
7: gerekiyor mu?
8: Şimdi bu çok önemli bir şey. Evet. Ameliyat öncesinde bir sefer ameliyat hazırlığı çok dikkatli ve titiz bir şekilde yapılması lazım. Birincisi hastanın herhangi bir yerinde enfeksiyon odağı olmaması lazım.
7: Yani, bu çok önemli değil mi hocam?
8: Yani kulak burun boğaz, diş idrar yolu vesaire gibi kadın hastalıkları yönünden herhangi bir yerinde bir enfeksiyonun olmaması gerekiyor. Kalbinin mutlaka ameliyatı kaldırıp kaldırmayacağına göre incelenmesi gerekir. Hasta için hazırlıklar bunlar. Hekimin hazırlığı da kesinlikle bir kaliteli bir malzeme kullanması lazım. Yani protezler çok çeşitli markalar var. Deneyimli, tescilli markalarda kullanmak lazım. Üçüncüsü de hastane şartları.
7: Bu da çok önemli.
8: Bu da önemli. Yani hastane bu işe uygun olması lazım. Aksi takdirde problemlerle karşılaşabiliriz.
7: Evet. Yani siz aslında hastalarınızla öncesinde bir diğer hekimlerle birlikte bir konsültasyon yapıyorsunuz tabii değil ki mi hocam? Yani kalp hastası mı, sistemik rahatsızlıkları var mı? Bu da çok önemli bir detay ama en çok şurada altını çizmek istediğim detay enfeksiyon olmaması dediniz.
8: Evet.
7: Hocam ne gibi durumlara yol açar enfeksiyon varsa bir hastada?
8: Yani derlere düşmanıma vermesin diye. Evet. Bakın enfeksiyon gerçekten protez enfeksiyonları gerçekten çok önemli. Olmaması için elinizden gelen cerrah olarak her şeyi yapmalısınız.
7: Evet.
8: Yani hastayı bir sefer önceden dediğim gibi herhangi bir enfeksiyon odağının olup olmadığını çok iyi araştırmanız gerekiyor. Bir, tahlillerle ortaya koymanız gerekiyor. İki, ameliyathane şartlarının bu işe uygun olması gerekiyor. Üç, cerrahın çok titiz bir şekilde ameliyathaneye hakim olup kısa süreli bir ameliyat yapması. Üç, bunların tümünü birleştirdiğiniz zaman her şeyi yerine getirmiş oluyorsunuz ama enfeksiyonu sıfır edemiyorsunuz maalesef. Yani her şeyi yapmanıza rağmen enfeksiyon görülebilir mi? Görülebilir. Ama o zaman yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Yok yani enfeksiyon çıkarsa her şeyi yapmış olmanıza rağmen çıkabilir mi? Çıkabilir ama çok nadirdir. Her şeyi yaptığınız zaman.
7: Peki enfeksiyon çıktıktan sonra hocam herhangi bir komplikasyon olabilir mi hastada? Yani enfeksiyon nasıl etkiler aslında?
8: Tedavisi çok zor. Hasta zorlu bir sürece giriyor. Hekim zorlu bir sürece giriyor. İkili üçlü ameliyatlar gerekiyor. O protezleri çıkartıyorsunuz. Tekrar yerine geçici bir madde koyuyorsunuz. Antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik. Tekrar tahliller enfeksiyonla mücadeleyi başarmışsanız tekrar ikinci, üçüncü ameliyatlarla yeni protezler koyuyorsunuz. Yeni protezler koymuş olmaza rağmen gene enfeksiyonu olma ihtimali olabiliyor.
7: Yani aslında hasta için çok zorlu bir süreç.
8: Evet
7: hocam.
8: Tabii en iyisi
7: yani sizin için de zorlu ama hasta için
8: enfeksiyon
7: daha
8: olmaması.
7: Evet hocam diz protezlerinde çeşitlerden bahsettiniz ama siz en çok hangisini tavsiye ediyorsunuz?
8: Şimdi tabii çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama şöyle iki çeşit söyleyeyim.
7: Evet.
8: Bir tanesi sadece yıpranan kısma protez. Yani unikondiler protez dediğimiz diz ekleminin yıpranan kısmına protez koymak. Bir de tümülek protez koymak. Eğer hastalarımız zamanında gelmişlerse sadece yıpranan kısma protez koyarak hastalara çok ileri düzeyde bir yaşam tarzı veriyorsunuz. Hem ağrısız hem fonksiyonel bir eklem elde ediyorsunuz.
7: Evet.
8: Dizin daha ilerlemiş bir vaziyette kıkırdak harabetiyle hasta gelmişse o zaman dizin tümüne protez koyuyorsunuz.
7: Koymak
8: tabii daha büyük bir cerrahi.
7: Evet.
8: Dizin tümüne protez koymak daha büyük bir cerrahi. Ama hiçbirisi hastaya zarar veren bir şey değil.
7: Değil. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Peki hocam, diz protezi ameliyatı sonrası hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
8: Bir sefer hekimin söylediği egzersizlere mutlaka iyi yanıt vermesi lazım. Hı-hı. Yani diz çevresindeki adalelerin kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Hı-hı. Bu hem dizin fonksiyonel olarak çalışmasına, hem ağrının çok erkenden kaybolmasına, hem de emboli dediğimiz yani pıhtı atmasını önleme açısından bir hareketli olması lazım. Dizinin tam açması ve tam, hı-hı, kapatması hareketlerini çok iyi ve erkenden başarması gerekiyor. Onun dışında dikkat etmesi gereken bir şey yok. Yani yeter ki hareketleri, hı-hı, yapsın.
7: Evet. Yani burada kan pıhtısının atması da çok önemli bir durum. Tabii, aslında, evet, hocam, değil mi? Burada egzersiz en önemli faktör diyelim
8: hareketli
7: o zaman.
8: Olacak, hareketli olacak.
7: Çünkü hani diz protezi yapılan hastalarda hocam genellikle bir ağrısı ister istemez olacaktır. Tabii. Bunun haricinde de yani egzersizde çok fazla yanaşmaya da biliyorlar.
8: Şimdi ağrıdan, hı-hı, açılmışken ağrı için gerçekten çok, evet, önemli bir şey. Hı-hı. Mümkün olduğu kadar bakın ağrı başlamadan kontrol altına alınmalıdır. Yani ağrı başladıktan sonra onu kontrol altına almak bir hayli zordur. Dolayısıyla bizim protokollerimiz var. Yani ağrı protokolümüz. Bazı hastalarımız mesela hastanede yatarken hiç ağrı duymuyor. Bakın ameliyatın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde hiç ağrı duymuyorlar.
7: Böyle durumlar olabiliyor, evet.
8: Ağrı protokolüne göre reçete ediyoruz hastaları. Gönderiyoruz evde, hasta ağrıyor, diyor ki ağrım var diyor. Niye? Çünkü verdiğiniz protokolü uygulamıyor.
7: Yani, evet,
8: hareketini yapmıyor. Verdiğiniz ilacı gereksiz yere vesaire sebeplerle kullanmak, hı-hı, istemiyor vesaire gibi. Yeter ki siz o ağrı protokolünü uygulayın, ağrısız bir eklem elde edersiniz. Hı-hı. Hasta da ağrı duymaz. Yani hasta hareket ederse siz kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tromboemboli çoraplarını da kullanırsanız, bir de hastanız hareketli olursa pıhtı atması çok az, minimal düzeye düşer.
7: Peki bu hocam bahsetmiş olduğunuz çoraplar bu varislerde kullanılmış olan çoraplar.
8: Ona benzer çoraplar. Daha yumuşak, hı-hı, varis çorabı gibi, hı-hı, ama biraz daha yumuşak olan, hı-hı, tipleri. Bazı hastalarımız mesela bunları geceleri çıkartıyorlar. Halbuki çıkartmaması lazım.
7: Çıkartmaması gerekiyor.
8: O çünkü hayat kurtarıcı bir şey. Hı-hı. Ona ilave eklem ve ayak bileği hareketlerini veriyoruz. Ona ilave kan sulandırıcı ilaçlar. Bakın diz protezinde yaklaşık 15 gün iğne ile kan sulandırıcı ilaç kullanması lazım. Hmm. Kalça protezlerinde 1 ay.
7: 1 ay, evet.
8: 1 ay bunları kullanması lazım. Ama eğer hastanın daha önceden kullandığı bir kan sulandırıcı ilaç varsa, hı-hı, bizim verdiğimiz tedavinin akabinde de kendi kan sulandırıcısına
7: yine ilave olarak da
8: lazım,
7: kullanabiliyor. Tabii. O zaman hocam, evet. Yani aslında burada en önemli detay hocam, ağrı olmaması için bol bol egzersiz yapması gerekiyor aslında,
8: tabii,
7: değil mi?
8: Yani verdiğimiz ilaçları oluyoruz, düzenli kullanmasının ötesinde bol egzersiz ve hareket.
7: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Evet, diz protezi takılırken iki dize de birden protez takabiliyor musunuz aynı anda?
8: Tabii ki takarız. Yani iki dize de takıyoruz. Yeter ki iki dizi de protez yapılacak düzeyde olsun.
7: Evet.
8: Bir sakıncası yok.
7: Hani genelde hastalar çok fazla korkuyor. İşte bir dizime zaten yeterince işte protez takıldı ama sonrasında iki dizi ben nasıl çekeceğim, bu ağrıyı nasıl kaldıracağım diye.
8: Evet, hastalar genellikle öyle söylüyorlar. Evet. Ama kabul edip, aha, iki dizini ameliyat yaptıktan sonra teşekkür ediyorlar. İyi ki de yaptırmışız diyorlar.
7: İyi ki de değil mi, evet, hocam? Hocam peki beslenmeye dikkat etmesi gerekiyor mu hastanın? Özellikle kolajen takviyesi. Yani ya, bu ağrıyı azaltır mı?
8: Protez ameliyat, hı-hı, olmuş bir hasta için öyle bir protokol yok. Yani
7: yok, evet.
8: Kolajen, hı-hı, takviyesi gibi bir şey uygulamamız yok. Hı-hı. Bence gerek de yok. Yeter ki tek şeyimiz egzersiz ve hareket.
7: Egzersiz.
8: Bir de siz ameliyatı hakkıyla yapmış olmanız lazım. Bakın,
7: ya, bu çok önemli,
8: bu,
7: hocam.
8: Yeri gelmişken bunu söyleyeyim. Hı-hı. Bakın, hasta ameliyattan sonra dizini tam açabilmeli.
7: Tam açabilmeli.
8: Hemen birinci gün dahil olmak üzere tam açabilmeli. Eğer tam açamıyorsa sert bir diz demektir. Bu ağrılıdır. Hmm. Bu ağrılı olur. Siz istediğiniz kadar ağrı protokolünü uygulayın. Ağrıyı kontrol altına alamıyorsunuz. Yani hasta dizini tam açabilmeli. Dizini tam kırması daha sonraki aşamalar. Ama dizini en önce ilk aşamada, hmm, dizini tam açabilmelidir hasta. O zaman o türlü hastaların ağrı duymazlar zaten.
7: O zaman bu yapılan teknikten kaynaklı bir şey değil mi hocam?
8: Yani öyle, tabii diz eklemin iki tane, hı-hı, boşluğu vardır. Bakın, bir tam dizinizi uzatırken ki aradaki, evet, boşluk. Bir de kırdığınız zamanki aradaki boşluk. Hı-hı. İkisi birbirine eşit olması lazım. Ya yani birisi birisinden dar olursa, hı-hı, ya kırarken ya uzatırken eksik kalır.
7: Eksik kalır.
8: İkisi dengeli olacak. Yani mesela hakkıyla yapılanması gereken dediğim şey budur. Hı-hı. Bir de şöyle bir bizim cümlemiz vardır ortopediler arasında. Diz protezi kemiği kesme ameliyatı değildir. Yani kemiği keserek oraya bir protez,
7: evet,
8: koymak marifet değil. Esas diz protezi bağ dengesi ameliyatıdır.
7: Hı-hı.
8: Yani o dengeyi iyi kuramazsanız ne kadar güzel kemiği kesip oraya bir, hı-hı, metal parçası koyarsanız koyun, başarı elde etmeniz mümkün değildir.
7: Peki hocam şunu da soracağım. Diz protezi bunu vücut kabul edebilir mi, oradaki kemik? Yani öyle bir durumla karşılaşıyor musunuz?
8: Diz, yani o koyduğumuz materyaller, evet, tescilli materyaller.
7: Evet.
8: Bu yani diz, vücudun kabul etmemesi diye bir şey yok.
7: Yok.
8: Kabul etmiyorsa enfeksiyon vardır.
7: Enfeksiyon var. Evet, bu da sıkıntılı bir
8: o durum. İşte öyle bir tabir gelmiş. Hı hı. Vücudu metali kabul etmedi diye, ama o şehir efsanesi, o enfeksiyon demektir.
7: Enfeksiyon demek.
8: Bir de enfeksiyon cümlesine bir şey daha ilave edeyim. Hastanın 1-1,5 aydan sonra devam eden bir ağrısı varsa enfeksiyon ekarte edilmelidir. Hı. Yani ilk akla gelecek şey dizinde enfeksiyon var demektir.
7: Evet hocam. Bu da çok önemli
8: veya
7: bir detay. Yani enfeksiyon
8: sert
7: burada
8: diz
7: çok
8: demektir.
7: Büyük
8: yani
7: bir
8: dizini
7: oynuyor.
8: Tam açamıyordur, tam kapatamıyordur. Ya dizinde sertlik vardır ya da enfeksiyon vardır. Bu ikisini düşünmek gerekir.
7: Evet. Hocam o zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Yani diz protezi takıldıktan sonra hasta normal yaşantısına ne zaman dönebilir? Hareket kısıtlılığı olacak mıdır? Yürüyüş yapmayı çok seviyor, spor yapmayı çok
8: protezler,
7: seviyor.
8: Bakın Müslüman bir ülkeyiz.
7: Evet.
8: Hiç şu anki kullandığımız protezler namaz kılmaya elverişli protezlerdir. Yani dizin, hastanın, kişinin daha doğrusu ameliyat olmadan önceki, hiç dizinde kireçlenme ve yıpranma olmadan önceki hareket açıklığı neyse diz protezinden sonra da aynısı olur. Yani tam uzatabilir, tam kırabilir.
7: Tam kırabilir.
8: Kırabilir. Eğer kıramama veya uzatamama gibi durum varsa o zaman dediğim gibi yine o iki enfeksiyon. Boşluğu yumuşak doku dengesini iyi sağlayamamışsınız
7: sağlamak
8: demektir.
7: Gerekiyor.
8: Rehabilitasyon şöyle bakın, hasta sabah ameliyatını olur, akşama yürür. İki diz protezinden ameliyat olmuş olsa dahi. Akşama yürüyecek, ertesi günü merdivenini çıkacak, 1-1,5 ay sonra da hiçbir şikayeti kalmayacak.
7: Harika hocam. Evet, yani hemen hasta sosyal yaşantısından dönebiliyor o zaman.
8: Tabii ki. Mesela masa başı görevi ise bir ay sonra işini gücünü görebilir.
7: Hocam peki diz protezlerinin bakımı olabiliyor mu? Diz protezi bakımı diye bir şey var mı?
8: Yok, yani diz protezi bakımı şöyle. Buradan şunu anlıyorum ben. Diz protezinde 2 veya 2,5 yıl, biz bunları hastalara da söyleriz. Evet. 2 veya 2,5 yıl kadar süre içerisinde diz protezi olmuş bir kişi herhangi bir yerde bir ameliyat olacaksa, dişini çektirecekse veya idrar yolundan bir sıkıntısı varsa, dişinde ağrı varsa mutlaka vakit kaybetmeden ilgili branş tarafından tedavi edilmesi gerekir. İlgili branş hangi antibiyotiği uygun görüyorsa mutlaka onu alması gerekir. Aksi takdirde diz protezi yapılmış olan yerler vücudun en zayıf noktalarıdır. Dişinizde iltihap vardır, idrarınızda iltihap olur, tedavi ettirmezsiniz, idrarınızdaki mikrobik ajan dizinize gelir, yerleşir.
7: Oo.
8: O da işte enfeksiyon. Bu geç enfeksiyon.
7: Evet. Enfeksiyon
8: burada
7: çok büyük rol oynuyor.
8: 2 veya 2,5 yıl kadar hastaların dikkat etmesi gereken şey, en önemli şey bu. Onun dışında başka bir şey yok.
7: Peki hocam, ameliyattan sonra dizde ısı artışı oluyor mu? Dizlerde?
8: Ya ilk başlarda bir hafif bir reaksiyon olabilir ama bu enfeksiyon anlamına gelmez.
7: Gelmez.
8: Ama klinik bulgular mesela ısı artışıyla birlikte dayanılmaz bir ağrısı varsa, hareket kısıtlılığı varsa enfeksiyon demektir o. Tahliller de onu destekliyorsa enfeksiyon demektir. Bir ay içinde, bakın bir ay içinde böyle bir enfeksiyondan şüpheleniyorsanız işimiz daha kolay. Ya o zaman yıkama, debritman dediğimiz, tekrar açıyoruz, yıkıyoruz, içindeki plastik maddeyi değiştiriyoruz ve iyileşiyor aslında.
7: İyileşiyor.
8: Ama bir aydan sonra böyle bir durum varsa artık enfeksiyonla başa çıkmak için bütün protezleri çıkartmamız gerekir.
7: Şunu da sormak istiyorum hocam. Diz protezinde gevşeme olabiliyor mu?
8: Olur. İşte o dayanıklılık süresidir.
7: Evet.
8: Enfeksiyon varsa daha erkenden veya siz ameliyat yaparken tam sıkı bir şekilde onu sağlam bir şekilde oturtturamamışsanız veya açılarını düzgün koyamamışsanız, yük dağılımını iyi sağlayamamışsanız veya işte bağ dengesini oluşturamamışsanız bu protezlerin ömrü uzun olmaz. Erkenden gevşerler.
7: Evet.
8: Ama her şeyi hakkıyla yapmışsanız ortalama dayanıklılık 25, hatta benim bir şeyim var, 30 yıldan fazla.
7: 30 yıldan fazla dayanabiliyor bir protez, değil mi hocam? Her yaş için hiç fark etmeksizin.
8: Evet. Gençlerde bu biraz daha sıkıntılı olabilir çünkü daha çok hareketli. Hareketli olunca daha çok kullanacak. Daha çok kullanınca ömrünü daha azaltabilir. Onun için ya bu söylediğim 60 yaş üzerindeki hastalarımızda tek seferlik bir ameliyat olarak değerlendirebiliriz.
7: Evet, harika hocam. Evet hocam, diz protezlerinden bahsettik ama ben sizi hazır bulmuşken biraz kalça protezi dedik konumuzun başında da. Dilerseniz bir de kalça protezlerinden bahsedelim. Kalça protezlerine ne zaman gerek duyuyorsunuz hocam?
8: Bakın kalça protezleri belki diz, yani bir yaş sınırlaması yapacaksak kalça protezleri diz protezlerimizden daha geniş bir alana sahip.
7: Evet.
8: Yani kalça protezini her yaşta yapabilirsiniz.
7: Her yaşta yapabiliyoruz.
8: Her yaşta dedim, çocukluk ve ergenlik yaşı hariç olmak üzere. Yeter ki orada da kalçanın ekleminde yıpranmışlığı protez yapma uygun derecede olsun.
7: Uygun olması gerekiyor, değil mi hocam?
8: Evet.
7: Hocam şeyle çok karşılaşırız mesela, yeni doğmuş bebeklerde kalça çıkıklığı. Ya da işte doğuştan ondan sonra kalçasının olduğu o kemik, om kemiği dediğiniz kemik hiç gelişmemiş. Ama işte gelişme çağı bittikten sonra, 18 yaşını geçtikten sonra oraya bir protez takılması gerekiyor diye. Geçmişte çok duyduk hocam. Şimdiki tabii teknoloji de gelişti ama siz bu durumlarda ne gibi operasyonlar uyguluyorsunuz?
8: Eğer hastanın ağrısı varsa, Özellikle tek taraflıysa, ağrısı varsa mutlaka protez yapmak gerekir. Çünkü bakın düşünün 25 yaşında bir kişiyi,
7: evet,
8: hem aksıyor hem ağrısı var.
7: Ağrısı var.
8: Onu tedavi etmek gerekir. Yani onu o şekilde bırakmak mümkün değil. Tedavide protez yapmak lazım. Eğer yüksekte bir çıkığı varsa onu birazcık kısaltarak gerçek yerine protez koymak günümüz şartlarında çok zor bir şey değil.
7: Daha da kolaylaştı değil mi hocam?
8: Tabii tabii, daha da kolaylaştı. Aynı protokol. Sabah ameliyat yapıyorsunuz, akşama yürüyor hasta. Ama tabii ki o kalça çıkığındaki, kalçaya konulacak olan protezler normal kalça protezlerinden biraz daha
7: farklı mı hocam?
8: Tekniği biraz daha farklı, biraz daha ihtimam gösterilmesi gereken, biraz daha tecrübeli kişiler tarafından yapılması gereken.
7: Çünkü orada hiç kemik yok ya hocam. Ben şimdi bir hastanın gözünden sordum size bu konuyu ama tabii, hiç tabii, kemik gelişmemiş yani kalçanın
8: yukarıda
7: olduğu yerde.
8: Daha aşağıdaki yeri var onun zaten.
7: Evet.
8: O yerine indirmeniz lazım. Düşünün ki mesela 8 santimetrelik bir yukarıda diyelim kalça, kısa bacak. O 8 santimetreye en fazla 3 santimetre uzatabilirsiniz. Bakın.
7: Evet.
8: Onu o kemiği kısaltmadan protezi gerçek yerine koyamazsınız. Çünkü damar ve sindir uyum sağlamaz.
7: Evet hocam.
8: Dolayısıyla 8 santimetrelik bir kısalığı olan bir kalça çıkıklı bir kişide 3 santim uzatırsınız, 5 santimetreye indirebilirsiniz.
7: Yani tamamını aslında 8 santime kadar uzatamıyorsunuz.
8: Uzatamazsınız orada. Çünkü evet, bu hocam, eşyanın tabiatına aykırı. Damar ve sinirlerin uzamaya miktarı 3,5-4 santim en fazla. Ondan sonrası felç olur.
7: Eyvah.
8: Olmaz yani.
7: Peki bunun öncesinde hocam neler yapmak gerekir? Yani herhangi bir tedavisi var mıdır?
8: Şimdi kalça çıkığı artık eskisi gibi görmüyoruz.
7: Evet.
8: Onu da antiparantez yeri gelmişken söyleyeyim. Bu belki 20-25 yıl öncesinden gelen hastalarımız var. Ama yeni hastalarımızda, yeni kişilerde bu kalça çıkığını pek görmüyoruz. Çünkü artık her doğan çocuğa, bebeğimize ultrason yaptırıyoruz.
7: Evet hocam.
8: Kadın doğumcu arkadaşlarımız da yaptırıyor. Çocuk doktor arkadaşlarımız da yaptırıyor. Ultrasonda eğer kalça çıkığı olabilecek mi, olmayacak mı veya çıkabilir kalça mı, çıkmaz, çıkmış bir kalça mı tanısını koyduktan sonra basit bandajlarla kalça çıkığını artık ameliyatsız tedavi edebiliyoruz.
7: Tedavi edebiliyorsunuz.
8: Yani o kişi eğer tedavi edilmemiş olsa ileride dediğiniz şekilde bir kalça çıkığı hastası olacakken artık o normal bir kalça haline geliyor.
7: Yani tabii olmuyor. Eski teknoloji ve şimdiki teknolojiye bakınca yani değil mi hocam? Yani daha öncesinde olmuyor. Çünkü bunlar yaşandı. Ben bazı yaşanmışlıkları da soruyorum size bu arada. Yani bebekken, 2 aylık bebekken kalça çıkıklığı oldu. Biliniyor hastanın. 2 ay sonrasında bir kemik hastanesinde 3 tane ameliyat geçiriyor o bebek. Ve şimdi büyüdü artık. Yani 23 yaşında bir bebek.
8: Yani
7: bunu ama yani 3 tane ameliyat ve onun sonrasındaki süreç de çok zormuş hocam. Yani o tabii, demirlerle yaşamak yani tabii, şu anda tabii, onlar kalmadı değil
8: bebeklik
7: mi?
8: Bebeklik çağındaki kalça çıkıklarında evet, ameliyatlar tabii ki eskiden çok daha sık yapılıyordu. Bu ultrason yok ya bakın. Ultrason çekildikten sonra yani ultrasonla erken tanı konulduğu zaman basit bandajlarla bu işi çok kolay bir şekilde halletmek mümkün.
7: Evet, bunu da buradan belirtmiş olarak. Evet hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Siz neler söylemek istersiniz?
8: Ya benim son olarak hastalarıma söyleyeceğim şey şu. İster diz protezi olsun, ister kalça protezi olsun, ister omuz protezi olsun. Hastalarımızın ağrı çekmeleri doğru bir şey değildir. Yani yaşam konforunu ağrıyla harap etmelerine gerek yok.
7: Gerek yok.
8: Ağrısız bir yaşam temenni ediyorum hastalarımıza.
7: Evet.
8: Ağrısız bir yaşam içinde eğer dizi, kalçası protez yapmaya uygunsa hiç çekinmeden rahatlıkla olabilirler. Kendi dizi ve kendi eklemleri gibi kullanabilirler.
7: Kullanabilirler. Evet. Ama bunun yanı sıra da değil mi hocam? Bol bol egzersiz yapmaları gerektiğini düşünüyoruz.
8: Yani ameliyat öncesi de tabii ki egzersiz gerekiyor. Evet. Ameliyat sonrası kesin şart zaten. Kuvvetlendirmek için.
7: Hocam çok teşekkür ederiz.
8: Teşekkür.
7: Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ İnşallah bir daha farklı konularla tekrar sizleri İnşallah aramızda görmek isteriz.
8: Teşekkür ederim. Sağ olun.
7: Bugün sizlere göz hastalıklarından biri olan keratokonis hastalığından bahsedeceğiz. Ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hanefi Çakır bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
7: Hep birlikte hocam. Bugün konumuz çok önemli ve ciddi bir konu aslında. Ama öncelikle konumuza geçmeden önce hocam göz yapısını tanıyabilir miyiz sizden?
3: Tabii ki. Göz şu önden arkaya doğru aşağı yukarı 23 milimetrelik boyu olan bir organımız. 23 milimetre. En önde kornea dediğimiz şeffaf bir merceğimiz.

0: Fonksiyon bu. Çok basit görünüyor ama muhteşem bir organ.
1: Evet hocam. Ve en önemli organlarımızdan bir tanesi.
0: Biri. Olmasa evet. Hayat durur. Evet, yani. Hocam, olmasa her şey buna bağlı. Demek ki iki tane merceğimiz var. Buna şöyle bakmasa, bu aslında sıvı. Biz buna vitre diyoruz. Gözün sıvısı. Çok büyük bir fonksiyonu yok. Bütünlüğünü sağlıyor. Biz bunu gerektiği zaman değiştirebiliyoruz bunu da, bu vitreyi. Ama bu burada böyle duruyor mu? Bu sıvı.
1: Sıvı.
0: Demek ki aslında gözümüzün üç tane tabakası var. Sklera dediğimiz şey tabakası, iskelet tabakası, damar tabakası ve retina tabakası ve önde de iki mercek. Basit olarak bu. Ve bu gözümüzü beyne bağlayan bir optik sinir. Bu gözden bağlıyor, beyne doğru uzayan bir sinir var. Göz kabaca bu. İşte bu şeyin içinde diyoruz ki o zaman keratokonus nedir? Keratokonus gözün en ön tabakası olan korneanın bozulması işte.
1: Bozulmasıdır.
0: Zaten demin söyledim başlangıçta ki gözün normal, gözün boyu 23 milimetre. Bu boy uzadığı zaman hastanın miyopisi artar, kısa olduğu zaman hipermetropisi artar. Bu gözün kornea tabakasının bir yapısı vardır, işte boyu eni vardır. Bu boyu önündeki değişikliklere ve çapıklarına bağlı astigmat artar. Demek ki aslında bu kornea deyip geçmemek lazım. Korneanın düzlüğüne bağlı, düz olursa hipermetropisi artar, dik olursa miyopisi artar.
1: Evet hocam.
0: Yani muazzam bir olgu, muazzam bir doku korneamız.
1: Evet.
0: Demek ki korneadaki normal bir yapısı var bunun. Bu yapı bozulduğu zaman nasıldır? Bir direnci var bu korneanın. Bu korneanın direnci bozulduğu zaman, efendim, inceldiği zaman, dikleştiği zaman işte ona biz keratokonus diyoruz. Yani demek ki şu korneanın, şu en öndeki tabakamızın şu mevcut olan kavisi bozulur, dikleşirse ve incelirse bizim keratokonus dediğimiz hastalık açığa çıkar. Keratokonus genelde doğuştan bazı hastalıklarda eşlik edebiliyor. Mesela Down sendromu dediğimiz Mongol çocuklarda, Ehlers-Danlos sendromunda, bazı vernal keratokonuslarda, yani çocukluk yaşında açığa çıkan bizim çok ağır seyreden bir şeyimiz var. Bahar nezlesi dediğimizin ağır seyreden vakalarda bile 7-8 yaşında
1: bu tabakada,
0: tabii bu
1: en tabak, erken yaşlarda da olabiliyor.
0: Tabii 7-8 yaşında bile gördüğümüz çok vaka var. Ama normalde keratokonus genelde 15 yaş civarında bu incelmeye başlıyor ve bu kavisi bozulup sivrileşmeye başlıyor. İşte keratokonus zaman başlıyor. En büyük etkenlerden biri, travmatik etkenlerden biri yüzü kaşımak. Genelde bu
1: aslında hocam şunu da diyebilir miyiz? Sinsi bir hastalık da diyebilir miyiz? Mesela göz kaşırız
0: tabii,
1: genelde.
0: Tabii sinsi bir hastalık. Şimdi kabaca şunu bilmekte yarar var. Demek ki bu doğuştan olabiliyor bu hastalık. Veya çevresel faktörleri olabiliyor. Travmaya bağlı olabiliyor. İşte alerjiye bağlı olabiliyor. Ama %60-70'i olgularının 70'i genetik.
1: Genetik.
0: Bakıyorsunuz anne de var. İşte çocuklarında var. Kardeşler de var. Genetik faktörü de var, travmatik faktörleri var, çevresel faktörleri var. Bir sürü faktör bunun bozulmasına etki ediyor.
1: Etki ediyor, evet hocam.
0: En büyük travmatik etken de hastalar, hepimiz şöyle gözümüzü kaşırız. Ama bu keratokonus olan hastalar şöyle kaşırlar.
1: Aa hocam.
0: Onun için biz keratokonus potansiyel olan ailelere, çocuklara diyoruz. Elin gözüne gitmeyecek.
1: Evet.
0: Mutlaka. Yani elin kaşımayacaksınız gözüne. Çünkü bunun bir direnci var. Bu direnci, bu travmayla bu direnci daha bozuyorlar ve
1: daha çok deforme oluyor değil
0: daha
1: mi hocam?
0: Daha çok deforme oluyor. Deforme oluyor da görme bozuluyor.
1: Evet.
0: Bu kırma kusurunu sağlayıp görmeyi retinaya düşüren tabaka olduğu için burada başlıyor öncelikle miyop oluşmaya, astigmat oluşmaya ve hastada görme kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Genelde önce bir gözde başlıyor, sonra diğer gözde ve de hasta bunu geç farkına varıyor. Bir gözde iyi görüyor. İyi gördüğü için farkına varmıyor yani bozulduğunu. Sonra daha sonra geç geliyorlar bize. Onun için hastalara bu tür potansiyeli olan, işte kardeşlerde böyle kusur olan insanlarda mutlaka daha erken
1: ebeveyn de aslında gözlemlemesi lazım hocam değil
0: kesin,
1: mi? Yani
0: kesin,
1: kaşıntıdan
0: tabii
1: dediniz ki şöyle değil de bu şekilde eğer kaşırsa.
0: Yani dediğim gibi normal insan olabilir. Şöyle kaşır, bunlar şöyle kaşır.
1: Allah
0: yani çok
1: Allah.
0: Enteresan böyle tarif ederler. Çünkü kuvveti kaşırlar ve de bu da keratokonusun hızlı ilerlemesine sebep olur.
1: Peki hocam ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? İlaçla
0: tedavi değil, tedavileri bir sürü faktör ama özellikle bu belirtilerini sayalım. Şimdi bu hastalarda bir özellikleri var. Bir kere bulanık görürler.
1: Bulanık görüyorlar.
0: Tahtayı iyi görmezler ve hasta doktora gider. Normal günlük muayenelerde normal şeyde bu yakalanmayabiliyor. Hasta doktora gider, bir reçete alır. Gider 3 ay sonra tekrar görmüyorum. Tekrar gider, bir başka reçete alır. Bir başka doktora gider, bir başka reçete alır. Bunlarda bu çok sık değişir. Çok enteresandır. Bu gözlük muayeneleri sık yapılır ve sık değişir. Onun için detaylı bir klinikte muayene olmanı öneriyoruz. Eğer keratokonus varsa bizim ileri tetkiklerimiz vardır. İşte nedir? Keratometrik muayene, topografik muayenelerle erken yakalanabiliyor bu.
1: Evet hocam.
0: Hasta sık baş ağrısından, iyi göremediğinden, çabuk yorulduğundan şikayet ediyorsa ebeveyn

0: En buna erken uyanması ve detaylı muayenesini yaptırması gerekiyor. Lazım.
1: Evet.
0: Bu hastalar, önemli. Bu hastaların hastalığın seyrine göre sınıfta, okulda, özellikle çocuklar
1: okul
0: da oluyor.
1: Okul dönemi de başladı
0: evet,
1: zaten.
0: Okuldaki
1: hocam,
0: evet, okuldaki derslerini evet. bile etkileyebiliyor, başarısını etkileyebiliyor. Hı-hı. Eğer böyle bir şey olursa, ailede varsa, dedik ya genetik. Amcasının çocuğunda varsa kendinde
1: en
0: olma.
1: En çok da erken yaşlarda görülüyormuş.
0: Tabii tabii, genetik. Onun için detaylı bir muayene ettirmelerini öneriyoruz. Hı-hı. Eğer bu hastalık yakalanırsa mutlaka çok iyi takip edilmesini öneriyoruz. Çünkü bu hastalık dediğim gibi 15 yaş civarında başlıyor.
1: Evet.
0: 30 yaşına kadar hızlı ilerliyor.
1: Eyvah.
0: 30 yaşından sonra durağanlaşıyor. Duruyor demiyoruz bakın.
1: Durağanlaşıyor.
0: Yani daha evet. yavaş ilerliyor. 40 yaşından sonra durur diyoruz. Genelde böyledir ama herkes de böyle değildir.
1: Değildir.
0: Aa, 40 yaşında duracak diye bir şey yok. 50 yaşında aşırı bir travmayla keratokonusun patladığını gördüm yani ben insanların. Onun için ama hı. genelde insanların %80'i 15-30 yaşında hızlı ilerliyor. Eğer hastalarda ilerleme varsa orada müdahale gerekiyor. Müdahale ne yapacağız?
1: Nedir hocam? Evet.
0: Müdahale şu. Şimdi hasta geldi size. Evet. Baktınız hastada keratokonus var. Hemen ebeveyni uyarıyorsunuz. Tetkiklerini yapıyorsunuz. Hı-hı. Dosyasını Hı-hı. hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu çocukta ilerleme varsa öncelikle bu hastalığı durdurmak lazım. Bir kere önce hemen hastayı iyi görmesini sağlayacak ya bir gözlük vereceksiniz.
1: Gözlük. Evet.
0: Gözlük vereceksiniz. Hı-hı. Gözlük de
1: netice... Ama takmak istemeyen çocuklarda olacaktır hocam değil mi? Bu vallahi durumlar netice, değil mi?
0: Bizi görmeyi Hı-hı. sağlamanız lazım. O istemiyorsa evet. yani 15 yaşında çocuğa da hemen kontak lens evet. verelim de demiyoruz yani. Evet. Gerekiyorsa kontak lens de veriyoruz. Onu biraz sonra daha detaylı anlatırım. Ama öncelikle bir gözlük veriyorsunuz. Ve Hı-hı. hastaya işte alerjiden uzak kalması, kaşımaması için anti alerjik ilaçlar veriyoruz. Hı-hı. İşte ha bunu hastalarda demin söylediğim gibi keratokonusta ne oluyor bu tabaka? İnceliyor ve sivrileşiyor. Sivrileştiğinden evet. dolayı gözyaşı dengesizliği oluyor yüzeyde ve bu hmm. hastada çabuk kuruma oluyor gözlerinde. Kumvar bir batma oluyor. Kaşınma hissi artıyor. Bulanık görme, baş ağrısı oluyor. Biz onlara o zaman diyoruz ki işte suni gözyaşı desteği veriyoruz. Antialerjik ilaçlar veriyoruz. Bunlar hepsi durumu, vaziyeti idare etmek içindir.
1: Evet,
0: ama eğer hastada progresyon yani ilerleme varsa derhal bu hastalığın durdurulması gerekiyor.
1: Evet.
0: Durdurulması için de bizim crossing dediğimiz durdurma ameliyatımız var. Ameliyat diyoruz ama hastalar böyle paniklemesinler.
1: Evet, hocam.
0: Burada yapılan iş göze yarım saat bir ilaç emdiriyoruz.
1: Hı hı.
0: Sonra oraya 10 dakikalık bir ışın tedavisi yapıyoruz. Bunun adı crossing ameliyatı. Adı ameliyat tabii neticede bir şey ama böyle bıçakla falan yapılan bir iş de
1: evet,
0: değil.
1: Hocam.
0: Rahat olmanı istiyoruz. Bir kere bunun mutlaka yapılması lazım ilerleyen hasta grubunda.
1: Evet.
0: Mutlaka.
1: Mutlaka ameliyat gerektiriyor değil
0: gerektiriyor.
1: Mi hocam? Evet. Küçük yaşlarda da olsa yapabiliyor musunuz hocam?
0: Tabii 7-8 yaşında bile yaptığımız insanlar var.
1: Hı hı.
0: Yani 8 yaşında daha detaylı anlatacağım. Hı hı. Halka taktığımız insanlar var. Şimdi demek ki birinci etapta olmazsa olmaz hastalığı durdurma işlemini yapmaktır. Bu zaten evet. crossing ameliyatı dünyada işte 99'da çalışmalara başlamış ama yaygın olarak uygulanması 2004-2005 yılında başlamış. Ve hakikaten crossing ameliyatlarından sonra keratokonuslarda nakil oranı çok düşmüştür. Çünkü hastalığı durduruyor.
1: Durduruyor hocam.
0: Durduruyor. Evet. Yani birinci etap mutlaka durdurmak lazım.
1: Tekrarlama oranı da düşüyor mu hocam? Tamamen ortadan kalkıyor mu aslında?
0: Yok. Hiçbir zaman bakın tekrar diyorum. Hastalığı durduruyor. Bir insanda keratokonus varsa bu ömür boyunda vardır.
1: Vardır.
0: Vardır. Bunu yok etmek mümkün değildir. Hatta biz eskiden nakil yaparız hastalara işte
1: evet.
0: onu anlatacağım biraz sonra ileri safhalarda. O nakleden korneada bile çıkabilmektedir.
1: Oo.
0: Onun için bir hastada evet. keratokonus varsa ömür boyu vardır. Onun için hastalara diyoruz ki siz ömür boyu iyi takip hı hı. edeceksiniz, uygun gözlük alacaksınız, hı hı. gerekirse lens takacaksınız. Püf noktası demek ki iyi takip ve gözlük kaşımamak.
1: Evet.
0: Demek dediğimiz gibi erken devrede yapılacak tek şey derhal hastalığı durdurmak.
1: Durdurmak.
0: Eğer iyi bir vizyon yani iyi bir görme elde ediyorsanız gözlükte hastalığın gözlükle devam etmesini sağlayacaksınız.
1: Hı hı.
0: Eğer iyi bir görme elde edemiyorsanız.
1: Son aşamada artık değil mi hocam?
0: Yok. Sonra hiçbir zaman hı hı. şunu söyleyeyim bizim hedefimiz. Şimdi eskiden keratokonusu yakaladığımız yerde korna nakli diyorduk. 2000'li yıllara kadar, hı-hı. 2005'lere hı-hı. kadar keratokonusu buldukları yerde nakil. Halbuki nakil o kadar basit bir olay değil. Korna nakli, ölen bir insanın bir parçasını naklediyorsunuz.
1: Evet hocam.
0: Bu doku uyuşmazlığı diye bir şey var. Yüksek miyop var, astigmat var, enfeksiyon var, varoğlu var.
1: Hı-hı.
0: Onun için bizim hedefimiz hastaya nakle gitmemesi.
1: Gitmemesi.
0: Hı-hı. Keratokonus ciddi bir hastalıktır. İlerleyici bir hastalıktır. Hedef nedir? İyi takip ve hastalığın nakle gitmemesi. Nakle gitmeden bunun hayatını idame ettirmesi.
1: Hı
0: hı. Bunun için birinci etap neymiş demek ki? Crossing dediğimiz hastalığı durdurma ameliyatı yapılması lazım.
1: Gerekli.
0: Ha, ondan sonra hastalık durdu. Tamam. Hı hı. Ondan sonra panik yok. Hastalığın görmesini artırmanız lazım. Neyle attıracaksın?
1: Evet hocam. Nasıl
0: demek
1: olacak?
0: Ki birinci etap, evet, mutlaka hastalığı dondurun, durdurun. Hı hı. Hatta bunu bulan Theo Zeiler, Alman bilim adamı, işte bu yapılan krostik ameliyatının işte 3 yıl 4 yıl tesir ettiği, sonra tekrar o etkinin kaybolabileceğini söyledi. Ama çok enteresandır. Biz aşağı yukarı 18 senedir 2004'ten bu yana uyguluyoruz.
1: Uyguluyorsunuz hocam.
0: Tekrar yapma ihtiyacı hissetmedik. Çok enteresan. Uzun süre etkisi devam ediyor. Onun için
1: mükemmel.
0: Tekrar yani bizim belki 10 binin üzerinde bu ameliyat yaptığımız vakalar var. Tekrar ameliyat yaptığımız bir kişi var. Muhtemelen onlar da yetersiz tedavi yapılmıştır. Onun için krostik çok muhteşem bir yöntem. Hastalığı donduruyoruz. Evet. Durduk. Hastalık durdu.
1: Erken teşhis de önemli değil mi hocam?
0: Çok önemli. Püf noktası o. Evet. Yani ne kadar erken yakalarsanız o kadar iyi. Diyelim ki başlangıç safhasında yakaladınız ve siz krostik yaptınız. Kurtuldu o çocuk.
1: Evet.
0: Yani o hasta kurtuldu. Onun için erken teşhis çok önemli.
1: Evet hocam.
0: Geç devrede bir şey yapamıyoruz. Onu da anlatacağız. Yani geç devrede geldiği zaman bakıyoruz. Ha, hoş geldin, safa geldin. Hem de bu geç devre çok enteresan. Bakıyorsun 20 yaşında geç devreye girmiş oluyor. O kadar erken hızlı ilerleyen vakalar,
1: evet,
0: da var.
1: Evet hocam.
0: Demek ki keratokonusta püf noktası hastalığı yakalamak ve durdurmak. Durdurma işlemi de krostik dediğimiz ameliyat yapıyorum. Buradaki keratokonus hastalarının bazıları diyor ki doktor bey işte hani ben bu tedavi oluyorum. Şu gözlük takmayacak değil mi? Ya arkadaş sen, evet, ömür boyu güzel gör de neyle görürsen gör diyoruz.
1: Evet hocam.
0: Gör ama. Güzel gör ama neyle görürsen gör. Birinci etap hastayı demek ki krostik yaptık. Eğer hasta iyi bir tashihle yani iyi bir gözlükle görüyorsa mutlaka gözlük veriyoruz.
1: Gözlük kullanması gözlükten gerekiyor.
0: Gözlükten hasta %100'e çıkıyor, %80'e çıkıyorsa herhangi bir başka bir şey yapmamak lazım. Yani şartları zorlamamak lazım. Ama hasta size geliyor ve hastanın görmesi bakıyorsunuz %20'de kalıyor, artmıyor.
1: Artmıyor.
0: İşte o zaman devreye kontakt lensler giriyor.
1: Evet,
0: bugün kontakt lens teknolojisi o kadar gelişmiş ki hakikaten sert kontakt lenslerle bakıyorsun %20 olan görme sert kontaktta %100'e çıkabiliyor.
1: Çıkabiliyor.
0: Evet. Fakat bu korneadaki eğriliğe bağlı, hı-hı, olarak bakıyorsun ki o sert kontakt lensi hasta takamıyor.
1: Uyumlu olmayan da biliyor
0: değil mi hocam? Orada lens, evet, rahat durmuyor.
1: Durmuyor.
0: Hastada, aynen, özellikle hani taşradan gelen hastalarda işte köyde yaşayan insanlarda bunun, hı-hı, bakımını yapamıyor, lensi takamıyor. O zaman işte devreye başka şey diyor. Şimdi yeni bir lens çıktı. Scleral lens dediğimiz.
1: Nedir hocam? Evet.
0: Bu scleral lens. Normal sert kontakt lens bu, hı-hı, korneanın önündeki aşağı yukarı 10 milimlik bir lens iken, hı-hı, sert kontakt lensler 13-14 milimlik gözün çevresine, hı-hı, oturan, içine sıvı koyulup ve o hastalarda da o lenslerde de %100'e çıkabilmekte vizyon.
1: Peki herkese takabiliyor musunuz hocam her hastaya? Uygun gördüklerinizde mi?
0: Biz
1: yoksa
0: uygun gördüğümüz her hastaya öneriyoruz.
1: Öneriyorsunuz.
0: Bak öneriyoruz. Takılabiliyorsa, evet, takıyoruz. Takılamayınsa bir adım sonrasına geçiyoruz. Şimdi demek ki biz hastayı baktık. Gözlük, evet, verdik. İyi. Tamam devam. Gözlük verdik görmüyor. Hı hı. İkinci etap kontak lens. Sert kontak lens. Takamadı veya uygun olmadı. Bu sefer scleral lens dediğimiz daha geniş lenslere
1: daha geniş, evet,
0: geçiyoruz. Ve hakikaten inanılmaz sonuçlar alınıyor scleral lenslerden.
1: Hı hı.
0: Hasta onu da takamadı,
1: evet,
0: diyelim. Takamadı. Bu sefer bir sonraki adım. Şimdi demin tarif etmiştim. Ne demiştim? Gözün en ön tabakası inceliyor, sivrileşiyor.
1: Evet,
0: şu hale alıyor. Düşünebiliyor musun? Kapak her tarafta, her kapak bu sivri korneayı durmadan törpeliyor. Bu sefer biz gözün içine yani bu korneanın içine halka yerleştiriyoruz.
1: Evet hocam.
0: Bunun adı İngilizce adı genel yaygın adı ring. Bunun içine halka yetiştiriyor. Halkanın fonksiyonu sivrileşmiş olan korneayı şu hale getirmek.
1: Peki hocam ömürlük mü takmış olduğunuz lensler yoksa ara ara
0: yok,
1: değişmiyor?
0: Yok o lensler mi? Aşağı yukarı bir yıl. Yani lensler bir yıl. Bir yılda bir değişmek gerekiyor. İyi takip gerekiyor. Bayağı pahalı lenslerde.
1: Evet.
0: Ama şu var yani bazı hastalar diyor gözüme el sürdürmüyor. Tamam lens tak. Yani lensi, evet, hakikaten bugün teknolojiye göre çok iyi sonuçlar alınıyor.
1: Evet hocam.
0: Biz hiçbir hastaya halka takalım falan demiyoruz. Bu hastalıkta iş basamak basamak. Birinci basamak demek ki yakaladığın hastayı hastalığı durdur. Krostik.
1: Evet.
0: Gözlüğünü ver. Hasta gözlükte iyi görmüyor. Kontak lensini ver.
1: Hı hı.
0: Kontak lens de iyi görmüyor. Scleral lensi dene. Onu da takamadı. Üçüncü basamak halka takmak. Halkayı takıyoruz. Evet, hı hı, halkayla iyi sonuçlar aldığımız, hı hı, vakalar var. Uygun hastalara halkayı öneriyoruz. Halkada da hedefimiz şu. Hastanın görmesini artırmak, kusurunu azaltmak. Böyle sıfır mıfır. Hadi hep aynı şeye takılıyor hasta.
1: Evet
0: ya doktor yine gözlük takacak.
1: Tamamen
0: ya
1: gözlüğü
0: arkadaş,
1: çıkaracak mı?
0: Ben göz doktoruyum. Ben, evet, takıyorum. Sen de tak.
1: Evet hocam. İlerleyen dakikalarda bu soru size gelecek zaten.
0: Gelecek tabii. Yani diyorum bu sefer demek, evet, ki ikinci etapta hastaların korneasına halka takıyoruz. Ve halkadan da hakikaten iyi sonuçlar alıyoruz ama böyle %100'e çıkacaksın demiyoruz. Bundan daha iyi olacaksın diyoruz. Bizim derdimiz bunları yaparken, hı-hı, ne biliyor musun? Hasta nakile gitmesin.
1: Gitmesin, evet.
0: Nakil
1: hocam
0: masum bir olay değildir. Nakil, kornea naklini biz yapıyoruz. Ama hastalara ne diyoruz biliyor musun? Sana mükemmel bir ameliyat yapacağız. Doktor bey garanti mi? Evet, yarına kadar.
1: Evet.
0: Çünkü naklettiğin doku ölen bir insanın dokusu.
1: Dokusu.
0: Bu naklediyorsun. Doku uyuşmazlığı var, biyopu var, astigmatı var, eyvah, enfeksiyonu var. Var, eyvah, var, var, var, var, evet, bir sürü şey var. Onun için demek ki biz keratokonusta niye böyle adım adım gidiyoruz? Hı hı. Maksadımız nakle gitmeyelim. En güzel kornea insanın kendi korneasıdır.
1: Evet hocam, ne güzel.
0: Biz bu korneayı orada muhafaza etmek için uğraşıyoruz. Yani keratokonusta derdimiz bu korneayı değiştirmeyelim. Hasta kendi korneasıyla yaşasın. Kendi korneasını reforme edelim. Yani düzeltelim. Dikliğini azaltalım. Efendim, daha düzgün görsün. Derdimiz o.
1: Evet.
0: Demek ki ilk adımda halka.
1: Halka taktım.
0: Halkayı taktık ama hasta hala problemi var. Bu sefer eğer kornea yeterli kalınlıktaysa halkanın üzerine biz lazer yapabiliyoruz.
1: Dördüncü aşamada tabii olabiliyor.
0: Veya halkayı taktık.
1: Evet hocam.
0: Astigmatı şak diye düştü. Mesela öyle hastalar geliyor ki bize, keratokonus ilerlemiş ilerlemiş. Hastanın bakıyorsun ki 15 numara miyopisi gelişmiş, 10 numara astigmatı. Yani böyle hastalar var. 15 numara miyop, 10 numara
1: çok
0: astigmat.
1: Yüksek hocam.
0: Bu halka bunların hepsini düzeltemiyor. Halkaya bu sefer diyoruz ki sen şu astigmatı düzelt diyoruz halkaya. Halkaları takıyoruz, astigmatı düşüyor. Bakıyorsun 10 numara miyopisi kalıyor. Bu sefer ne diyoruz? Ya bunun üzerine lens tak diyoruz. Yumuşak lens bu sefer.
1: Evet,
0: değişiyor.
1: Evet.
0: Hasta takmıyorsa veya takamıyorsa bu sefer o lensi biz gözün içine takıyoruz. Yani
1: evet hocam,
0: adım adım, step adım by step adım, bir sürü tedavi var. Yeter ki şu korneayı siz durdurun. Ve korneaya bir şekilde orada akıllı dursun. İlerlemesin. Siz artık her safhada farklı bir şey uygulayabiliyorsunuz. Demek ki bir hastaya krosik yapabiliyoruz korneasına. Yani bu krosik durdurma ameliyatı. Üzerine halka takabiliyoruz. Daha üzerine olmadı lazer yapıyoruz. Gerekiyorsa gözün içine mercek koyuyoruz. Bitmedi, devam ediyoruz.
1: Daha devam ediyoruz.
0: Hasta, bu hasta grupları mesela.
1: Peki bunlar da erken yaşlarda olan hastalar için mi geçerli
0: hep
1: hocam?
0: Hep bu şu ana kadar anlattıklarım erken yaşta.
1: Erken yaşta.
0: İşte ya. Ama hasta geliyorsa mesela daha bunu bir hafta önce bir hastaya ameliyat ettim. 49 yaşında.
1: 49 yaşında.
0: 49 yaşında hasta 1 metre görüyor. 1 metre parmak sayıyor. En iyi görmesi %5.
1: Ya.
0: Ya bana bir şey yap diyor. Şimdi buna baktık. Ya biz buna şimdi niye? Hastanın şaka diye 13 numara miyopisi, evet, 7 numara astigmatı var. Şimdi bu hasta eğer 20 yaşında olsaydı farklı bir ameliyat yapıyoruz. Ama yaşı 49 olunca ameliyatın şekli değişiyor. Bu sefer
1: hocam,
0: diyoruz
1: evet
0: ki bakıyoruz ki ya biz bunun astigmatını işte şu şekilde düzeltelim. İşte 13'ünü şu üzerinde. Bu hastaya biz lensektomi ameliyatı yaptık. Yani sanki katarak ameliyatı yapıyormuş gibi bir ameliyat yaptık. Ve gözün içine özel bir mercek, torik dediğimiz astigmatını da düzelten, miyopisini de düzelten mercek koyarak o hastanın görmesini %80'e çıkarttık.
1: Çıkarttınız
0: evet
1: hocam.
0: Daha önce neydi? Mutlu. Çıplak görmesi. Bir evet metre hocam, en iyi görmesi %5 olan hastanın görmesi %80'e çıktı.
1: Harika hocam.
0: Demek ki her yaşta yapılan tedavi farklı.
1: Farklı değil mi hocam?
0: Farklı, evet.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum. Alerji de keratokonus için risk faktörü müdür?
0: Hem de nasıl?
1: Eyvah.
0: En büyük zaten.
1: Eyvah.
0: Dedik ya en büyük düşmanı. Evet. Travma, bu kaşıma travmadır.
1: Özellikle şu
0: zaten şöyle anlatayım size.
1: Hocam,
0: şu korneanın kalınlığı 500 mikrondur aşağı. 500-550 mikron. Yani 1 milimetrenin yarısı. O kadar şey ince bir ama muhteşem bir organ bu. Yani bu yani kornea farklı bir olay.
1: Evet,
0: düşünebiliyor musun? Bu kadar ince korneayı siz habire travmatize ediyorsunuz. Bunun da ya doktor bey herkes kaşıyor gözünü.
1: Evet,
0: niye
1: evet.
0: Bağlandı? Bunun bir biyomekanik direnç dediğimiz bir şeysi var. İşte o zemini keratokonusa uygun olan hastalarda bunun biyomekanik direnci zayıf olduğu için o kaşımayla bunu inceltiyor,
1: evet,
0: travmatize ediyor ve deforme ediyor. Deforme olunca yüksek astigmat çıkıyor. Zaten keratokonusun en büyük problemi astigmatın yüksek ve düzensiz olması. Bu hastalarda baş ağrısından size çoğu hasta size baş ağrısı da gelir.
1: Evet hocam.
0: Yani en büyük sebep demek ki neymiş? Alerji. Aman alerji. Onun için dedim ya.
1: Gözlemlemek.
0: Normalde bu hastalık keratokonus 15 yaş ve sonunda gelişirken bahar nezlesi olan bizim vernal keratokonus dediğimiz hastalarda 7-8 yaşında bile görülebiliyor.
1: Görülebiliyor evet, evet hocam. 5 yaşa kadar var dediniz hocam.
0: Var var
1: zaten,
0: tabii 5
1: evet
0: yaşa. Ben mesela 8 yaşındayım bir çocuğa hem krosik ameliyatı hem de halka taktığım hasta var. Mercek taktığım hasta var. Çünkü o kadar ağır seyrediyor ki.
1: Hocam peki biz bu operasyonlardan korkmalı mıyız?
0: Hayır.
1: Genelde ameliyat operasyonu.
0: Hayır. Hiçbir zaman korkmayın. Ben keratokonusu şunu söylüyorum. Eskiden ben çok gördüm. Keratokonustan sonra yani kör diyelim de yani hakikaten görmesini kaybetmiş hasta var. Niye? İlgisizlikten ve geç kalmaktan.
1: Evet.
0: Geç giderseniz efendim kornea nakli başarısız olursa ama bugünkü teknolojide şunun üzerine bastırarak söyleyeyim. Uygun bir merkezde bu işi iyi yapılan bir merkezde %100'e çıkmak mümkün.
1: Mümkün.
0: Asla korkmamak lazım. Ehil ellerde fevkalade iyi sonuçlar almak mümkün.
1: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama kornea naklinden sonra görme ne düzeyde olabiliyor hocam?
0: Kornea naklinden sonra eğer kornea nakli çok başarılı geçmişse astigmatı yoksa %100'e çıkmak mümkün. %100 ben çok gördüm yani %100 çıkmış hasta. Ama şunu unutmamak lazım. Koroner nakli dediğim gibi bir ölen bir insana alınan bir dokunun naklidir. O nakli yaptığımız şu şey bakıyorsunuz hasta %100 çıkıyor ama zaman içinde bunda bu gözde miyop astigmat gelişebiliyor. Erken devrede başka problemler var. Enfeksiyon riski var. Sütür atması, sütür gevşemesi riskleri var. Eyvallah. Ama bunların hepsini atlattık. Hastadan 2 sene geçti. 2 sene sonra doktor bey %100. Evet senelerce öyle çok iyi gören hastalarımız çok. Yani koroner nakli. İşin özü şu arkadaş keratokonustan korkmayın. Geç kalmaktan korkun. İyi bir doktor bulun.
1: Erken teşhis.
0: Erken teşhis koyun. Benim çaresi de var. Çok şeyler yapılabiliyor şu anda. Yani ben keratokonus hastalığını seviyorum. Keratokonusta bir insan görmüyorsa iki tane suçlu var. Bir kendisi iyi takip edilmemesi.
1: Evet gözlemlenmemesi değil mi?
0: Evet.
1: Hocam şunu da soracağım size. Göz doktorları neden gözlük taker?
0: Çok yakıştığı için. Şimdi efendim gözlük hep aynı şeyi söylüyorum. Ben 30 yıldır refraktif cerrahi yani lazer yapan bir insanım. Ta 1993'ün başından beri dünyada daha yeni çıkmıştı. O günden beri lazer yapan bir insanım. Evet. Kime yapıyoruz lazer biliyor
1: Kime
0: musunuz?
1: Kime yapıyorsunuz hocam?
0: Gözlükten bezene. Yani gözlük takmak istemeyene. Lazer, lazer gözlük ve kontak lensin alternatifidir.
1: Evet.
0: Yani gözlük takmak istemeyen, kontak lens takmak isteyense biz lazer yapıyoruz ve gözlüklerini atıyoruz. Herkese şart mı? Hayır değil.
1: Değil.
0: Ama bazılarına bu diyoruz ki bunu atmak bir kozmetik olaydır. Kimdir? Mesela bazılarına biz olun diyoruz. Kime? İşte sanatçılara. Tiyatroda da oynayanlara, dalgıçlara, mankenlere, futbolculara. Mesela futbolcu adam iyi görmüyor mecburen ona lazer öneriyorsunuz. Çünkü o koşarken bile kontakt lensi düşürebilir, kontakt lens taksa bile. Bir de bir gözünde bozukluk olan, mesela bir gözü sağlam bir gözü bozuksa ona diyoruz ki sende tıbbi endikasyon var siz lazer olun diyoruz.
1: Çünkü, bir de öyle bir grup var.
0: Tabii mesela ona anizometropi diyoruz. Yani bir gözde fazla bir bozukluk var bir yerde hafif var. Beyin onu birleştiremiyor çabuk yorgunluk yapar. Onun için diyoruz ki lazer olun. Demek ki biz hekim olarak mutlaka hastalara siz lazer olun demiyoruz.
1: Evet hocam.
0: Lazer olmak isteyenlere lazer yapıyoruz.
1: Kendileri tercih ediyorlar aslında.
0: Tabii.
1: Olmak isteyenlere
0: yapıyoruz. Ve lazerin de uygun yaşı hani gözlükleri atma yaşı 20-40 yaş arasındadır. Hiç kimseye onu da söyleyeyim 20 yaşından önce de önermiyoruz. Diyoruz ki kim lazer olsun? Bir yaşı 20'yi doldurmuş olan. İki, kusuru 1,5'un üstünde olan.
1: Olanlar.
0: Üç, son 2 senedir artmamış olan. Yani hastalığı durmuş olan. 4, gözlükten bezmiş olan.
1: Evet.
0: Yani
1: evet
0: bununla hocam. Problemi olan lazer olsun.
1: Biraz
0: herkes
1: tercihe
0: değil.
1: Bağlı aslında.
0: Tabii
1: evet,
0: tabii.
1: Hocam, doğru
0: biraz değil, %80, %90 tercihe bağlı. Şimdi diyorsunuz ki bana diyor, ben özellikle bu lazeri yapıyorum ama hastalığın karşısında bu gözümü takıyorum öyle konuşuyorum. Doktor bey sizin
1: Siz
0: de gözünüz var diyorlar bana.
1: Evet.
0: Dedim ki tabii var, ben çok memnunum gözlükten, bana yakışıyor diyorum. Bana espri yapıyorum onlara. Ben size lazer oldu dedim mi edemedin. Demek ki siz istiyorsunuz falan.
1: Siz istiyorsunuz.
0: Değil. Bu üzerine bahsediyorum. Yaş 40'ı geçince. Saçımız beyazlamaya başlayınca. Gözümüzün içindeki şu mercekte de esneklik kayboluyor. Sertlikle sertleşiyor ve zoom yapamıyor. Ve yakın gözlük takıyoruz. Bu benim yakın gözlüğüm.
1: Evet.
0: İşin Türkçesi. Bu benim yaşlılık gözlüğü. Bundan kurtuluş yok.
1: Doğru söylüyorsunuz. Ya aslında biz ömür boyu takacağız değil mi hocam?
0: Yok gerektiyse takacaksınız. Gerektiyse. Mesela ben takıyorum bunu ama ben şu anda tam sadece yakın okurken kullandığım
1: okurken.
0: Bir gözlük. Onun için gözlük karşıtı bir hareket değil. Yani öyle bir şey düşünmemek lazım. Gerekiyorsa gözlük takacaksınız.
1: Peki biz göz muayene hangi aralıklarla yaptırmalıyız hocam?
0: Bir kere şöyle söyleyeyim. Küçük yaştan beri biz öneriyoruz. Mesela anne babada gözlük varsa. Anne de babada gözlük var. Çocuğunuz 3 yaşta mutlaka baktırın. 5 yaşında baktırın, 7 yaşında baktırın. Genelde miyopluk, hipermetropluk erken başlar. Mesela 5 hipermetropsa hasta 5 yaşında da o vardır. Mutlaka baktırın. Aksine çünkü şaşılık yapar ve tembellik yapar. Ama anne baba miyopsa mutlaka 7 yaşında baktırın, 8 yaşında baktırın. Mesela diyelim ki 3 tane çocuğunuz var. Birisi işte 10 yaşında gözlük taktı. Bilin ötekilerde de vardır. Ya dominant ya resesif olarak vardır. Çekingen olarak vardır. Belli halde bakmak için yoksa sınıfta başarısız olur. Dedi ki çünkü baktık ama baktık çocukta hiçbir kusur yok. Gidiyor 20 yaşına kadar eyvallah serbest biz. Ama biz 20 yaşından sonra 200 yılda bir ama 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir yaptıramaz 2 yılda bir mutlaka
1: kesinlikle
0: muayene öneriyoruz. Sebebi şu sadece olay gözlük olayı değil. 40 yaşından sonra %2 ihtimalle glokom dediğimiz bir şey var. Glokom göz tansiyonunun yükselmesidir. Ve dünyada modern dünyada Amerika'da dahil körlüğün 2 tane sebebi var. Biri glokom yani göz tansiyonu biri de şekerdir. Ve glokom da çok sinsi bir hastalıktır. Sessiz adamın canını okur, görmesini kaybeder. Onun için 40 yaşından sonra bu %2'lik hissenin içine girmemek için lütfen yılda bir muayene olun diyoruz.
1: Kesinlikle olmaması evet. gerekiyor.
0: Ama olmadın, mutlaka 2 yılda bir. Ondan sonra olup da ya benim gözüm şöyle oldu dediğin zaman hiçbir zaman doktora bir şikayette bulunmayın.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel vermiş ederim. Olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize?
0: Valla son olarak şunu söylüyorum. Yani gözün kıymetini bilsinler.
1: Zaman
0: erken teşhis çok önemli. Bizim bütün hastalıklarımızda genetik hastalıklar hariç bakın. Genetik problemler hariç gözün bütün problemleri çözülebilir. Onun için erken doktora gitmeleri, zaman zaman bir kontrol olmalarını mutlaka öneriyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler, Hanefi hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın. Sağlıklı Türkiye.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız Mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak Mevlid yayınını kaçırmayın.
3: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM. TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 24, Sure Mü'min Suresi 1, 40. ayetler, sayfa 466-470.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, oğlum sen ne garipsin. Bu zat buyuruyor ki, oğlum sen ne garipsin. Kulları memnun edip Rabbi gücendirirsin. Daha mı mühimdir ki sence kulun rızası, günahlara dalarak edersin onu razı. Her sıkıntıyı aşmak arzu edersen şayet, günahını düşünüp istiğfara devam et. Sağlamlar hasta olur, gençler olur ihtiyar. Ecel her bir insanı bir gün gelip yakalar. Çıkar senin ruhunda cesedinden bir zaman, anında ayrılırsın evladından, malından. Kefenlenip mezara konursun belki yarın, malların taksim olur, yetim kalır evladın. Günahın karşılığı ateş olur o günde. Öyleyse iyi sakın bir günah gördüğünde. Bir günde buyurdu ki, şimdi vardır cehennem, dünya ateşlerinden daha şiddetlidir hem. Bu şiddetli azaptan kurtulabilmek için haramdan sakınması lazım gelir kişinin. Kim haramdan kaçarsa bulur izzet ve şeref. Kim de günah işlerse zelil olur maalesef. Her kişi dünyadaki her amelinden bizzat hesaba çekilecek gün gün ve saat saat. O amel defterini görünce satır satır yaptığı günahlardan mahcup olur, utanır. Öyle çok üzülür ki pişman olur bin kere. Lakin yoktur faydası, olan olmuş bir kere. Asla dünya kelamı edilmezdi yanında. Biri gıybet etseydi, sustururdu anında. Derdi, kötülenecek biri varsa o benim. Gıybet büyük günahtır. Cezası da pek elim. Birisi gıybet yaptı bir gün onun önünde. Bu mübarek zat ise oruçluydu o günde. Gıybet eden adama buyurdu ki o bizzat, bugün oruçluydum, sevabı gitti fakat. O kimse hayret edip şöyle arz eyledi ki, efendim siz kimseyi gıybet etmediniz ki? Buyurdu, öyle ama dinledim onu ben de. Bu gıybet günahında ortaktır dinleyen de. Birisine yazdığı mektupta buyurdu ki, gafletle yaşıyoruz. Öleceğiz halbuki. Hep günah işlemekle geçiyor günlerimiz. Karardı isyan ile amel defterlerimiz. Dedikodu, iftira, yalan, gıybet, suizan. Gece gün Rabbimize eyledik günah isyan. Böyle günah içinde biterse bu ömrümüz, yarın kabul görür mü bahane ve özrümüz? Bu cihan bahçesine gül için geldik fakat, hep diken toplamakla ömrümüz geçti heyhat.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'nın rızasını gözetmek. Dünya ve ahiret saadetlerinin başı, en iyisi Allahü Teala'nın rızasına, sevmesine kavuşmaktır. Allahü Teala'ya yakın olmak, onun sevmesine kavuşmak demektir. Allahü Teala bir hadisi kutsi'de, "Ey Adem oğulları, sizi kendim için yarattım. Her şeyi de sizin için yarattım. Senin için yarattıklarım seni kendim için yaratılmış olduğundan men ve gafil ve meşgul etmesin." buyurmuştur. Allahü Teala'nın yapılmasını emrettiklerine farz, yasak ettiklerine ise haram denir. Farz veya haram olmayan, serbest bırakılmış olanlara da mübah denir. Farzları yapmaya, haramlardan sakınmaya ve mübahları Allah rızası için yapmaya ibadet etmek denir. Bir ibadetin sahih ve makbul olması, yani doğru olması, Allahü Teala'nın beğenmesi için ilim, yani doğru yapmanın şartlarını öğrenmek, amel, yani şartlarına uygun yapmak ve ihlas ile yapmak lazımdır. İhlas, para, mevki, şöhret gibi dünya menfaatlerini düşünmeyip Allahü Teala emrettiği için onun rızasını, sevgisini kazanmak için yapmaktır. İhlas, her şeyi yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlas, Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi sevmemekle, yalnız onu sevmekle kendiliğinden hasıl olur. İslamiyet, ilim, amel ve ihlas olmak üzere üç kısımdır. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve övmektedir. İbadetin kabul olması için niyetin halis olması, yani yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapılması lazımdır. Bu ihlası elde etmekse kolay değildir. Müslümanın Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve rızasını kazanmakta gayretli olması lazımdır. Dinin emirlerini yerine getirmekte gayretli olmak imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Her zaman Allahü Teala için gayret etmek, gadaba gelmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmekse iyi değildir. Her konuda Allahü Teala'nın rızası kulun rızasından önce gelir. İnsanlar beğenseler de beğenmeseler de İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak lazımdır. Güzel huyların hepsi Resulullah Efendimiz'de toplanmıştır. Güzel huyları Allahü Teala tarafından verilmiş olup çalışarak sonradan kazanmış değildi. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendisi için hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Bir kimse Abdullah İbni Ömer Hazretlerine gelerek, "Efendim, Allah için sizi çok seviyorum," deyince, "Ben de Allah için seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen ezanı teganni ederek şarkı söyler gibi okuyorsun," buyurdu. Allahü Teala'ya isyan edenleri, bidati yayanları ve zalimleri sevmek günahtır. Hadis-i şerifte, "Fasığın fıskına mani olmaya kudret varken kimse mani olmazsa Allahü Teala bunların hepsine dünyada ve ahirette azap yapar," buyuruldu. Allahü Teala Yuşa aleyhisselama vahyederek kavminden 40 bin salih kimseye ve 60 bin fasık kimseye azap yapacağım buyurunca, "Ya Rabbi, fasıklar azabı hak etmiştir. Salihlere azap yapmanın sebebi nedir?" diye arz edince, "Benim gadab ettiklerime onlar gadab etmedi, birlikte yediler içtiler," buyurdu. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, Allahü Teala bir kimse günah işlediği için başkalarını da azap yapmaz ise de, açıkça günah işleyenler görülüp de görebilenler mani olmadığı zaman hepsine azap yapar buyurmuştur. Netice olarak insanların kızacakları işlerde Allahü Teala'nın rızasına uyanları Allahü Teala himayesine alır, korur. İnsanların rızasını gözetip Rabbimizin rızasına uymayanların, Allahü Teala'nın gadab edeceği işlerde insanların rızasına uyanların işini ise insanlara bırakır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, "Bir kimse insanların kızacakları şeyde Allahü Teala'nın rızasını ararsa, Allahü Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahü Teala'nın kızacağı şeyde
insanların rızasını ararsa Allahü Teala onun işini insanlara bırakır.

Hayatım Roman. Şehit Oğul'a son mektup. Bu mektup 1976-2 tertip olup Şanlıurfa'da vateni görevini yapan ancak Kuzey Irak operasyonunda gözü dönmüş teröristlerce şehit edilen bir asker annesinin oğluna gönderdiği son mektubudur. Bu mektuba cevaben oğlunun al bayrağı sarılı tabutu gelmiştir.

Canım yavrum, seni önce Allah'a emanet eder, sonra da sevgi ve hasretle öperim. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde vatani görevini bitirmeni Yüce Allah'tan niyaz ederim. Sadece seni değil, cümlenin evladını Rabbim korusun. Sen gerçekten iyi bir evlatsın. İyi de bir insansın ki Yaradanım seni peygamberler ve evliyalar diyarı olan bir vatan köşesine layık gördü. Siz Mehmetçikler ve ordumuz bu vatanı beklerken

Mahkeme bir sonuçlansın, satış işlemleri bir gerçekleşsin, o zaman borçları bitirmek için kışı beklememize bile gerek kalmayacak. O zaman kahveye de adam bulursak Gökhan'la birlikte hemen yanına geliriz. Hakan abin işe girdi, maaşı oldukça dolgun. Tufan İngilizce kursuna başladı. Ablan, baban, hepimiz iyiyiz. Havalar iyi, her şey iyi. Seneye bu zamanlar Allah'ın izniyle sen de geldiğinde daha da iyi olacağız. Bu mektupla birlikte paran da eline geçecek. Eğer yetmezse telefon et, tekrar göndereyim. Biliyor musun, şu an saat gecenin 3:30. Herkes yattı. Ben de bu çirkin yazımla sana bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Aman bu mektubu kimselere gösterme. Yazımı beğenirler de nazar filan değer sonra. Gülersin değil mi? Seni kerata seni. Bak aklıma ne geldi. Sana Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken okuduğu duayı yazıyorum. Allah-u Teala bu duası sebebiyle Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkarmış. Dua şöyle: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Bunu ezberle de sık sık oku, olur mu yavrum? Ben de hepinize duacıyım. Dünya bir yana, evlatlarım bir yana. Bunu sen de bilirsin. Mektubuma değil ama gevezeliğime burada son veriyorum. Çünkü gözlükler gözümü yormaya başladı. En kısa zamanda yine yazarım, söz veriyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum askerim, oğlum, canım, bir tanem benim. Hazır elime kalemi geçirmişken bir de şiir gibi bir şey karaladım. Sakın gülme bana, İçimden geldi, ne yapayım? Kıymetlidir her milletin askeri. Hepsi giyer elbiseyi miğferi. En büyük asker Türk askeri. Temiz süt vermiştir anaları. Oğul, üçüncü askerimsin benim. 4 yıl sonra bir askerim daha var. Allah kerim. Ya kalır ya giderim. Görmesen bile en büyük asker benim. Benim askerim, Türk askeri.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, kitapta okudum diyor. Üzerinde kadife ip ve yün örgü ipi yazan, özür dilerim, soru kısmına geçeyim ben. Kadife ziynettir yazıyor. Kadife elbise giymek. Benim de diyor üzerinde işte kadife ip ve oyun örgü ipi yazan örgü iplerim var. Yün örgü yazanlar da, diğeri de tüylü yapıda. Acaba kafama takıldı diyor, bunlar da ziynete girer mi? Kadife gibi olur mu?
1: Yok, değil. O zaten kadınlar içindir hani.
0: Kadife ziynettir. Bu kitapta yazıyor değil mi?
1: Orada anlatılan esas o değil. Evet. Orada anlatılan esas o değil. Mesela yünden pamuktan yapılmış olan Allah-u Teala yünü de pamuğu da insanların emrine vermiştir. Elbise ve benzeri şeyler ondan yapılacak. Şimdi mesela suni olarak üretilenler var. Ve bu üretilenlerden meydana gelenler var. Ondan sonra koyun, keçi, işte deve yünlerinden değişik şekilde bazı ziynet olabilecek şeyler üretiliyor. İşte hayvan kürklerini kullanıyorlar falan. Yani İslamiyet onları anlatırken esası örtülmesi gereken bir şey yapanlar bunlardır. Bunlar ziynete girer deniyor. Yani süs. Yani giyilmez demek değildir. Onu anlatmak istiyorum.
0: Bir yerde lüks yani.
1: Ha, lüks yani, evet.
0: Lüzumsuz. Bir diğer dinleyicimiz de diyor ki, şöyle şöyle olursa kötü olsun, şöyle olsun demek adak veya yemin olur mu?
1: Olmaz. Adak nasıl olur? Şu işim olursa, işte bir hayvan keseceğim, 3 gün oruç tutacağım, fakirlere sadaka vereceğim. Böyle bir şey yok. Şöyle şöyle olursa kötü olsun, böyle böyle olursa iyi olsun. Ne için? Adakta bulunabilmek için de farz vacip olan bir şeyi ortaya koyman lazım. Ortada bir şeycik yok. Benim bu söylediğim adak olur mu? Ne alakası var? Hiç adakla bir
0: alakası
1: yok.
0: Peki şunu yaparsan ölümü gör deniyor. Onun bir mahsur var mı?
1: O da uygun değil. O da uygun değil.
0: Yani yemin hükmünde olmaz o da değil mi?
1: Yok, o da yemin hükmünde olmaz. O halk arasında cahilce söylenen bir söz ya. Hani benim ölümümü gör. Yani ne olacak ki, görecek zaten, bir gün öleceksin, sen de öleceksin, öbürsü de ölecek.
0: Yani güya karşıdakini hani zor durumda bırakmak için, yaptırtmamak için
1: tehdit ediyor yani. Tehdit ediyor.
0: Evet, yani bir söz de dilimin ucuna geliyor da biraz kötü olduğu için hani söylemekten çekiniyorum. Çok kullanılıyor ama yani maalesef kullanılıyor. Kötü bir söz ama yemin hükmüne girer mi diye dinleyicilerimiz sorduğu için özür dileyerek söylüyorum. Anam avradım olsun deniyor mesela. Hı-hı. Bu söz
1: çirkin bir söz. Bakın Anadolu'da çok yaygın.
0: Çok yaygın bu sahneye. Yani, çok kullanılıyor.
1: Ben çocukluğumda da aynı şekilde
0: okuyorum. Bugüne kadar hiç sormadım ama bugün.
1: Adam başlıyor daha böyle, anam avradım diye başlıyor hemen. Ona söyleyecek veya yapacak başka bir şey söz konusu değil mi? Çirkin bir şey. Kalkıyor aynı şekilde onu söylüyor falan. Güya karşıdakini izam ettirecek. Yani susturacak çok şey var. Hani biz şeyde de zaman zaman aynı şekilde onu naklediyoruz ve söylüyoruz. Adam kalkıyor, kızıyor falan, birden talak ifade eden kelimeleri takır takır sayıyor. Ondan sonra da bunun bir çaresi yok mu falan. Ya be arkadaş, dilini bunlardan uzaklaştır ya. İmanını gideren, ondan sonra nikahını fesheden, seni tehlikeye sürükleyen o kelimelerden arındır dilini. Peki o anda şey yapamayacaksın, bari oradan çek git. Tut kendini, söyleme bir şey.
0: Pabucuna bir şey söyle yani, hayır, fistanına bir şey söyle yani.
1: Kalkıp da bunları söyleme, ha. Çirkin şeyler.
0: O dediğim şeyin nikah zarar veren bir
1: vermez.
0: Durum
1: olur mu? Olmaz. Onun öyle bir durumda olmaz.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz, 57 yaşındaki bir kadın diyor, leke görse özür müdür?
1: Şimdi kitaplarda anlatırken mesela 55 yaş Aise deniyor. Bir leke gördü falan, Aise olduğu için de yani o... kavle göre bu özürdür. Yani bunun abdestini alıp namazına devam etmesi lazım. Şey değil yani, haiz değil. Fakat zayıf da olsa, yani yaşı ilerlemiş olsa bile de yine haiz olma ihtimali de söz konusu. İhtiyatla hareket eder. Mesela diyelim ki öyle bir leke gördü. Yine namazını kılar. İkinci gün tekrar gördü. Üçüncü günde görürse o zaman Hanefi mezhebine göre haiz olmuş olur. Yani diğer bir kavle göre... Peki ama bu arada namaz kıldığı günah olur mu? Hayır, bilerek yapmadığı için günah da olmaz.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz, bir akrabamız diyor, bir kadın akrabası mahremsiz olarak umreye gidecekmiş. Kendisine diyor uyardık diyor, hatırlattık senin bu yaptığın yanlış diye. O da demin 65 yaşındaymış. Benim gibi böyle 65 yaşında ve üzerinde olan kadınlar gidebilir, bir şey olmaz. Ben o şekilde fetva aldım demiş.
1: Aslanım be, kim de aldıysa.
0: Bir yere olabilir. Yani fetva veren çok. Diyanetin tabii görevlileri de veriyor yani.
1: Çok. Ona karışık olsun. Dışarıya çıktı mı, yolda giden nerede sorsa tabii canım diyecek yani. Ya. Ne mahsur var diyecek ya falan. İlahiyatçının dışında bile aynı şekilde, ilahiyatçılar bile patır patır her cebinde fetva olduktan sonra herkes verebilir. Efendim yaş ileride olmuş olsa bile de 60'da olsa, 70'de olsa, 80'de olsa Allah-u Teala, yani hadis-i şerif var, mahremsiz bir hanımın hacca da gitmesi, umreye de gitmesi, sefere de çıkması haramdır, günahtır diye açıkça yazılı. Bizden naklediyoruz. Paşa gönlü bilir. Yarın ahirette fetva aldığı kimseler onu kurtarabilir mi, kurtaramaz mı? O zaman düşünsün.
0: Bekar bir hanım, bir başka dinleyicimiz, çalışıyor ama anne babasının yanında yaşıyor. Anne babası da, babası da çalışıyor. Maddi durumları normal, iyi. Kendi kazancını anne babasına vermek zorunda mı?
1: Hayır, değil. Değil. Bekarsa, çalışsa bile hala nafakasını babasını temin etme sorumluluğu var. Biriktirebilir mi? Biriktirebilir. Ve katkıda bulursa ihsan etmiş olur.
0: Babası demesin sonra, hani yemeği içmeyi geçtim, güvenliğini ben sağlıyorum. Şu kadar aylık vereceksin.
1: Fakat eskisi gibi değil ya. Çok şey böyle altyapı göçtüğü için hem de bir yakınımdan, ben diyor kızım okuttum diyor, onun parasını almadan diyor, olur mu öyle şey falan diye. Ha, kızım onun için okutmuş, onun maaşını, onun maaşını alacakmış falan. Ne biçim anlayış ya, ne biçim anlayış, ne biçim düşünce. O kız sana emanetti, onu salih olarak yetiştirecektin, yani dinini bilen birisiyle evlendirecektin. Bundan hiçbirisi yok da bu haram işleyecekmiş, şey yapacakmış falan, hiç umurunda değil, gidecek çalışacak, para kazanacak, o parayı da oturup yiyecek. Bu yiyecek. Allah Teala herkesin yaptığını, söylediğini biliyor, görüyor. Melekler de kayda geçiyor. Ahirette herkese hesabını soracaktır.
0: Kız çocuklarını genelde böyle istismar ediyorlar işte, anne babaları falan, ama erkek çocukları da istismar ediliyor. Bir dinleyicimiz mesela dedi ki, kendi kocası için çocuğunu daha 7 yaşında eline saz vermiş. Gece kulüplerinde falan türkü söyletmeye başlamış. Babası, Allah. Çocuğun babası. Erkek çocuğu yani. Sonra 20 yaşına geliyor. Orada bir kavga oluyor. Vuruluyor, ölüyor.
1: Çocuk.
0: Çocuk. Yani 20 yaşında ölmüş, 70 yani. İşte annesi acı çekiyor ama babası ya. NATO kafa, NATO mermer derler ya, öyle bir adam.
1: Neresine yanarsın? Çocuk öyle bir fıskın içerisinde öldü. İmanını kurtardı mı, kurtarmadı mı? O baba ahirette neler çekecek? Onu düşünseydi zaten yapmaz tabii.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki, bir hanım dinen zengin olsa, mahremi de olsa, fakat bu hanım hacca gidemeyecek kadar hasta veya yaşlı ise, yine de hac buna farz mıdır, vekil mi göndermesi gerekir?
1: Vekil gönderir. Vasiyet eder, parasını da ayırır, vefatından sonra vekili gider.
0: Bir hanım mahremi yoksa o da mı vekil gönderir?
1: Hayır.
0: Yoksa ona farz değil.
1: Ona farz değil. Deminkinde
0: bunda farz olmuş ya.
1: Ona zaten farz değil.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, Maliki takliden bir hanım istihaza sahibi, dolayısıyla necasetten sakınamıyor. Namaz kılarken içinden şöyle niyet ediyor: ben istihazadan dolayı özür sahibiyim ve necasetten sakınamıyorum. Bu iki hal Maliki'de namaza mani olmaz deyip namazını kılsa olur mu?
1: Zaten Maliki mezhebinde gusül, gusülle abdestle aynı şekilde, gusül alırken Maliki'ye uydum, abdest alırken de aynı şekilde Maliki'ye uydum dedikten sonra zaten uymuş o. Tekrar aynı şekilde içinden geçirmesine gerek yok bunun. İster diş dolgusu sebebiyle, ister bu sebeple, sadece gusül abdeste Maliki mezhebine uydum diyecek, o kadar. Başka bir şey demesine gerek yok. Tekrar etmesine gerek yok yani.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz de hocam diyor, son zamanlarda benim dikkatimi çekti, bilmiyorum eskiden de öyle miydi. Camilerde diyor kıble tarafındaki camları diyor alabildiğine cafcaflı renklerle boyuyorlar. Bu caiz midir? Bir mahsur var mı?
1: Valla dağları bile yeşille boyuyorlar şimdi. Değil camiler.
0: Kiliselere benzettiler tabii falan filan demiş dinleyicimiz de.
1: Şimdi kıble tarafını o şekilde cafcaflı yapmak uygun değil. Sade olması esastır. Ama adam fıkıh kitabı okumuyor, ilmi kitabı okumuyor. Neye göre hareket ediyor? Canım bana göre güzel olur, yap bakalım diyor. O kadar yani. E bana göre olunca herkes bir şey yapıyor. Neye benzediğini o da bilmiyor.
0: Bir başka dinleyicimiz de şey merak etmiş. Yani bir arkadaşıyla bu konuda anlaşamamışlar. Namazın 3. rekatında cemaate yetişen sonrakileri nasıl kılacak?
1: İki şekilde de kılar o.
0: Bir, nasıl iki şekilde?
1: Üçüncü rekatında yetişti. 3 ve 4 imamla kıldı. 2 rekat kaldı. Değil mi? İmam selam verdikten sonra kalkar. Sübhaneke Fatiha zammı suru okur. Rükü secde yapar kalkar. Fatiha zammı suru rükü secde yapar oturur. Selam verir. Bu bir. Halk arasında yaygın olan bu. Öbürsü saadet-i ebediyede evla olan bu unutulmuş bu. O oturmalara sondan okumalara baştan kavli var. Ona göre üçüncü rekat, üçüncü ve dördüncü rekatı imamla kılan bir kimse imam selam verince ayağa kalkar. Sübhaneke Fatiha zammı suru rükû secde yapar. Sondan geriye doğru oturmalar olduğu için oturur. Tahiyyat okur kalkar. Tekrar Fatiha zammı suru rükû secde yapar. Başka kılacak olmadığı için tekrar oturur. Yani ikisinde de oturur. Öbürsünde bir defa oturur. Bunda ikisinde de oturur. Bu oturmalara sondan okumalara baştan kavline göre evla olanı bu.
0: Bu kavle göre 3 değil de 2. rekatta 1. rekatın hemen sonunda yetişmiş olsa secdede mesela, hı hı, geriye kalıyor 3 rekat.
1: Tabii kalkacak, rükû secde yapacak, oturacak. Ondan sonra kalkacak, Fatiha zammı suru okuyacak, rükû secde yapacak, ayağa kalkacak. Ondan sonra sadece Fatiha okuyacak, rükû secde yapıp oturacak.
0: 3 kere oturmuş olmuyor mu?
1: 3 kere oturmuş oluyor ama oturmalara son artık bu imam selam verdikten sonra bununki kendisine aittir. Hmm. Öbürsü bunun için bir alakası yok artık.
0: Evet, yani buna bir dinleyicimizin de yine bir şeyi kafasına takılmış da 3 kere otur diyor.
1: Otursun
0: falan diyor.
1: Dinin bildirdiği hüküm bu. Evla olan kavilde bu.
0: Okumaları nasıl yapacak, özür dilerim onu. Yani Sübhaneke'yi okuyacak mı mesela?
1: Sübhaneke okuyacak.
0: İmamla kılarken onlar diğerleri selam verdi, imam selam verdi. Biz ayağa kalktık.
1: Sübhaneke.
0: Aynı birinci rekat.
1: Aynen birinci rekat.
0: Sübhaneke.
1: Okumaları baştan deyince birinci rekattan başlıyorsun. Birinci rekatta ne yapılır? Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha, Zammı Sure. İkinci rekatta Fatiha, Zammı Sure. Üçüncü rekatlarda farsa, bu farz kılıyor zaten. Sadece Fatiha okunur. Oturmalara 4, 3, 2, 1 şekliyle geliyor. Biz kalktık. Secdenin sonunda ne yapacağız? Sondan başlayınca sondan geliyor, oturacağız. Ondan sonra otur, kalk. Ondan sonra başka bir şey yok. Son rekatı kılın, gene oturdun.
0: Bir başka dinleyicimiz de yine namazla alakalı soruyor hocam. Namazın 3. rekatıydı sanırım. Secdeye gittim. Secde yaparken ben bir secde mi yaptım yoksa 2. secdeyi de yaptım mı karar veremedim. Daha önceden başıma gelmişti. Bu yüzden namazı bozmadım, devam ettim. Ben de bir ihtimal bir secde daha yaptım. 3 secde yapmış olsam bile secde-i sehvi mi gerekir? Namaz bozulur mu?
1: Gecikti. Namaz bozulmaz. Secde-i sehvi yapsaydı ihtiyatlı olurdu. Ama secde-i sehvi de yapmamış, namazı yine sahih olmuş. İade etmesi gerekmez.
0: Evet. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Dinleyicimiz diyor ki biraz karışık bir soru ama mirasla alakalı. Üvey hala mahrem mi? Önce onu sorayım. Namahrem mi demiş. Üvey hala.
1: Üvey hala nasıl olur?
0: Babaannem vefat edince dedem bir daha evlendi diyor. Hı. İkinci babaannenin ölen beyinden kızları var. Yani o yeni gelen kadının, ikinci kadının kızları varmış.
1: Bunların şeyler.
0: Bunlara üvey hala diyor.
1: Mirastan falan, yani dedelerinin mirasından pay alamazlar onlar. Yani ikinci gelen hanımın başka erkekten kızları.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Kızları.
0: Bunlar da hala diyor demek ki.
1: Bunlar da hala diyor. Mahremi değil.
0: Bunların da bir alakası yok.
1: Yok, bir alakası yok bunların. Ama şey itibariyle ona da hala gözüyle bakılır, hala muamelesi yapılır. İkinci, üçüncü kuşaktan bile biz hala derdik.
0: Yani genelde öyle demiş.
1: Anadolu'da öyle yani.
0: Evet. Bunların ortak bir çocukları olursa o zaman iş değişir tabii.
1: Yani. Tabii değişir. Yani dedeleri vasıtasıyla olursa, evet. Yani babaanneleri ayrı ölmüş birisi, bu o babaannenin sülbine geliyor. Öbür babaanne devreye girmiş, yani üvey babaanne. Ama aynı dedenin çocuğu olduğu için onlar bunun şeyi, mahremler oluyor. Evet.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM。
1: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz Osman Ünlü hocamıza. Yine önemli bir konu. Hocam nefisle ilgili sürekli nefis diyoruz. Sizden de çok sık duyuyoruz. Şimdi bu nefis nedir o halde? Bir de bunu soralım. Yani bildiğimiz canlı varlıklara benzer mi? Onlar gibi bir şey midir? Elle tutulan, gözle görülen bir şey midir? Bir de sürekli kötüleniyor. Niye kötüleniyor?
2: Şimdi Mustafa Bey, nefsle ruh da bildiğimiz varlık, canlı varlıktır. Yani nebatat, cemaatat diyoruz ya efendim. Nebatat bütün bitkiler, cemaatat bütün cansızlar. Ondan sonra hayvanat diyoruz. Melekler alemi diyoruz, cinler alemi diyoruz, insanlar diyoruz. Bunların hepsi birer canlı mı canlı? Bunların içerisinde görünenler var, görünmeyenler var. Mesela cinleri ve melekleri görmüyoruz. Ama canlı mıdırlar? Canlıdırlar. Ve insanın vücudunda da görünmeyen iki tane varlık var. Birisi ruh, öbürsü de nefstir. Bunun ikisi de varlık mıdır? Evet. Ve Cenab-ı Hak ezelde her yarattığı canlının da rızkını takdir etmiş, yaratmış. Ruhun mesela gıdası, rızkı Allah-u Teala imandır. Allah-u Teala sevgisidir. Onun Resulünün sevgisidir. Allah-u Teala itaat, ibadet etmek onun rızkıdır, gıdasıdır. Nefsin rızkı ise inkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. Cenab-ı Hak mesela kitaplarda İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri İslam alimlerinin büyüklerinden bir ifade kullanır. Cemî zıddeyn muhaldir diye bir ifade kullanır.
1: Ne demek?
2: İki zıt şeyin bir arada bulunması, yani ateşle suyun bir arada bulunması mümkün değil.
1: Muhaldir.
2: Muhaldir.
1: Evet.
2: Yani su gelirse ateş gider. Söner yani. Devam etmez bu. İki zıt şeyin bir arada bulunması. Nefis ve ruh birbirine zıttır. Onun için mesela din büyükleri kitaplarında anlatırken buyuruyor ki iki zıt şeyi bir arada bulunduran Rabbim diye bahsederler. Nefis ve ruh birbirine zıt. Birisinin rızkı farklı, öbürsününki farklı. İkisi de mahluktur bunun. İkisi de canlıdır. İkisinin de istekleri ve talepleri vardır. İkisinin de rızkı vardır.
1: İkisi de bir vücutta bulunuyor.
2: Evet, ikisini de Cenab-ı Hak bu vücutta birleştirmiştir. Bu bedende birleştirmiştir. Ve bu bedeni ikisi de kullanmaktadır. Hangisi hakim olursa insanın davranışlarında o açığa çıkar. Nefsine tabi olursa nefsinin istek ve arzularını yerine getiren hayvandan beter bir varlık haline dönüşür insan. Ruhu eğer ruh hakimiyet kuracak olursa Allah-u Teala'ya itaat eder, iman eder ve melekten de üstün bir varlık haline dönüş verir. Böyle bir özelliğe mi sahip? Evet, böyle bir özelliğe sahip. Şimdi kitaplarda nefsi iki türlü anlatmışlar. Mesela belki bizi dinleyen ve izleyenler kitaplarda okuyabilir. Aa, bu hoca anlatırken falan bu konuyu da aynı şekilde es geçti demesin diye orasında açıklamakta fayda var. Mesela nefsinin de hakkını ver ifadesi geçiyor kitaplarda.
1: Evet.
2: Hadis-i şeriflerde geçiyor. İslam alimleri de kitaplarında bunları anlatmışlar, yazmışlar. Mustafa Bey, nefs deyince iki türlü anlatılıyor. Bir, şu mücessem görünen bedene de nefs tabiri kullanmış İslam alimleri. Nefsinin ihtiyacını yeme, içme, giyinme, istirahat, uyuma. Bunları da yerli yerinde ancak da kullan. Çünkü bu nefiste, bu bedenle sen bu ibadetleri yapacaksın, hayır hasenatı yapacaksın, çoluğun çocuğun nafakasını temin edeceksin, milletine, vatanına aynı şekilde faydalı olacaksın bu bedenle. Dolayısıyla bu bedenin hakkını ver. Yani acıktığı zaman yiyeceğini, susadığı zaman suyunu ver. İstirahatını da aynı şekilde yaptır. Manasındadır. Ama ikinci olarak kötülenen, zaten sizin de aynı şekilde sormuş olduğunuz, niçin kötüleniyor denince bu beden kötülenmiyor.
1: Evet.
2: Bu bedenin bir kabahati söz konusu değil. Ha, bu beden nefs hakim olursa kendi isteklerine doğru kullandırır. Ruh hakim olursa o da kendi isteklerine doğru yönlendirecektir bu bedeni. Ve bizdeki davranışlar, söz, hal, hareket bu iki varlığın bizi yönlendirmesine veya hakimiyetine bağlıdır. Allah-u Teala bize akıl vermiş, irade vermiş ve nefsin kötülüklerini anlatmış. dinimizdeki kötülenen o görmediğimiz kuvvet içimizdedir o. Hani bazılar diyor evet ben namaz kılmak istiyorum ama içimden gelmiyor. Gelmez tabii ki. İçinde o kafir oturmuştur. Çünkü nefs rızkı inkar olduğu için hep inkar etmektedir. Müslüman olanın nefsi de kafirdir. O itiraz etmektedir. En çok mesela ağır gelen, nefse ağır gelen emir altına girmek istedir. Emir altına girmek. Cenab-ı Hak beş vakit namaz deyince o itiraz ediyor. Mesela şunlar yapma dediği zaman o itiraz ediyor. Niye? Orada emir var, emir altına girmek var. Ama kendi isteğiyle mesela kalkar nafile namaz kılar. Onun bir kıymeti yok. Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmesidir. İşte dinimizdeki din kitaplarında kötülenen nefis bu. Gözümüzde görmediğimiz fakat davranış biçimi itibariyle bize hükmettiği zaman. Mesela insanın katil olması, insanın aynı şekilde bedenin güçlüyse, imkanları da müsaitse, kendisinden aşağıda olanların elindekini tokatlamak, onları dövmek, onlara hakaret etmek, onlara zulmetmek, öldürmek, katletmek, her türlü hakareti yapmak, dalga geçmek, alay etmek, hep nefsin o kimsede hakimiyet kurmasının neticesidir. Zalim olması hep nefsinin esiri olmasından kaynaklanır. Allah-u Teala rest çekmesi nefsinin esiri olmasından kaynaklanıyor. Yani mücessem nefs haline gelmiş. Mücessem demek cisim haline dönüşmüş demektir. Yani görünen.
1: Bir kalıba bürünmüş.
2: Evet, bir kalıba bürünmüş. Dolayısıyla kötülenen bu mudur? Evet, kötülenen budur. Ve Allah-u Teala da hadis-i kutsiyle nefsine düşmanlık et çünkü o benim düşmanımdır. Cenab-ı Hak açıkça bildiriyor. Ben bunu böyle yarattım. Yarattığım her varlığında rızkını ben yarattım. Bunun rızkı inkardır, isyandır, günahlardır, haramlardır. Dolayısıyla bu saldıracak. Yani bu helalle bir alakası söz konusu değil. Mesela insan hararetle ısırdığı zaman su içer. Veyahut da Cenab-ı Hakk'ın helal ve bak kılmış olduğu herhangi bir aynı şekilde meşrubatla bu ihtiyacını giderebilir mi? Giderebilir. Yazın serin, kışın da aynı şekilde sıcak bir şeyle telafi eder. Ama nefs o suyla meşrubatla bir alakası yok. Neyi Allah-u Teala yasak etmiş ise ona yönelmiştir. Neyi yasak etmiştir içeceklerden? Alkolü. İlle diyor alkol. İlle alkol. Peki susuzluğunu giderecek veyahut da o harareti kesecek başka şey yok mu? Var. Onunla alakası yok o. O haram edildiği için. Peki alkol serbest bırakılsa, su yasak edilseydi bu sefer su diyecekti. Yani hangisi yasak edildiyse ona mı saldıracaktı? Evet ona saldıracaktı. Çünkü rızkı mı o? Evet rızkı o. Peki bu kadar kötülenen nefsin hiç mi faydası yok? Bir de bu tarafı var. Hiç mi faydası yok? Yani lüzumsuz mu yaratılmış? Allah-u Teala nefsi yaratmak suretiyle insana eziyet mi ediyor? Hayır. Kitaplarda tarif edilirken nefs iki tarafı keskin bıçak gibidir. Hatta Şerefettin Yahya Münîrî Hazretleri var. İslam alimlerin büyüklerinden. Bu zat buyuruyor ki nefsin yaratılması insanların yaşaması, üremesi ve dünya için çalışmaları içindir. Allah-u Teala nefsi böyle nice faydaları için yarattı. Fakat bütün insanlara merhamet ederek, acıyarak nefse uymayı, frenlemeleri, ona hakim olup zararlarını önlemeleri için insanlara akıl da yarattı. Şimdi nefs olmasaydı, yaratılmamış olsaydı, insan bu dünyada ikamet edemezdi. Çünkü nefste bu ahmaklık dediğimiz, gaflet denilen o bir kuvvet var. Özelliğidir, hususiyetidir bu. Eğer nefs yaratılmasaydı, insan her zaman agah olacaktı. Ve insan aynı şekilde şeyden buradan kurtaramazdı. Dönüp dünyaya bakmazdı bile. Ev de yapmazdı. Şehir de kurmazdı. Yiyeceklerin üzerinde ısrar da etmezdi. Karnı doyuracak ne bulursa yer ve geçerdi. Çünkü bir müddet sonra öleceğim diyor nasılsa. Ölüm var. Niçin aynı şekilde yatırım yapayım? Ama nefsin kendi yapısında olan gaflet aklı da aynı şekilde örtüyor. Ondan sonra diyor ki villa yap, köşke yap, şehirler kur, şunları yap, bunları yap. Bunların olması için nefsin olması gerekir. Bunların olması için nefsin olması gerekir. Dolayısıyla dünya olsun, dünyalık şeyler olsun, bunlara karşı nefsin bir meyli var yaratılış itibariyle. Yani kısacası Yahya Münîrî Hazretleri gibi diğer İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri de anlatırlarken buyururlar ki dünyanın nizam bulması ve insanın dünyada yaşayabilmesi nefs lazım. Şart. Böyle bir faydası var. Böyle bir hizmeti var. Ama nefsin öbür tarafı ise biraz önce arz ettiğimiz gibidir buyuruyor. Dolayısıyla kötülükler deposu olarak yaratıldığı için insanı devamlı surette hep uçurumdan aşağı itiyor. Nefsine tabi olursa o şekilde devam ederse küfre girer yani inkar bataklığına saplanır. O haldeyken ölürse imansız gider. İmansız gidince de onun telafisi olmaz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunun için de Allah-u Teala nefsine düşmanlık et çünkü o benim düşmanımdır diye açıkça bildiriyor. Bunu böyle yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Ayrıca mesela bizi nefsimizle baş başa bırakmamış. Akıl yaratmış bizde, irade yaratmış. Aklımızla nefsin kötülüklerini, mesela birisini öldürdüğümüz zaman, birisinin aynı şekilde malını gasp ettiğimiz zaman, dövdüğümüz zaman diyoruz ki ya bunun sülalesi varsa, memlesi varsa, bu bana geri dönerse. Nefs böyle şeylerden tırsar, korkar. Veyahut da aynı şekilde orada diyelim ki insanlar şehirleşmişler, devlet kurmuşlar. Ha, bu devletin kanunları var, polisi var, jandarması var. Yakalar götürür beni, hapse atar. Bu ve benzeri şeyler onu frenler. Zapt-ı rapt altına alır mı? Alır. Ve esas nefsi frenleyen insandaki akıldır. O aklın da parlaması, güçlenmesi, kuvvetlenmesi için iman etmesi ve İslam alimlerinin bildirdiği şekilde İslamiyet'i kitaplardan öğrenmesi lazım. Kitaplardan öğrenince akıl artar. Akıl artınca nefsin isteklerine karşı kusura bakma hemşerimler. Kusura bakma. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki nefsini ben böyle yarattım, buna muhalefet et. Biz nefse muhalefet edince, onun kötü isteklerini frenleyince o zaman meleklerin de üstüne mi çıkıyoruz? Evet, meleklerin de üstüne çıkıyoruz. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki nefse günahlardan kaçmak ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. Yani haramlar, günahlar onun rızkı ya.
3: Evet.
1: Ondan kaçmak daha güç geliyor.
2: Ondan kaçmak, ondan sakınmak buna daha mı güç geliyor? Evet, bu ondan kaçmak daha güç geliyor. Dolayısıyla nefis bildiğimiz canlılar gibi bir canlı mıdır? Evet, canlıdır. Ve yaratılış itibariyle kötülükler deposu olarak yaratılmış, ama sadece kötülükler deposu olarak değil, insanın dünyada hayatta kalabilmesi, dünyada ömrünü tamamlayabilmesi, ev yapabilmesi, ne bileyim ilerleyebilmesi, yeni yeni şeyler keşfedebilmesi de yine nefse bağlıdır. Üremesi, yaşaması, çoluk çocuk sahibi olması da buna bağlıdır. Faydası da var, zararı da var. Ama faydasını ve zararını iyi kontrol edemez de nefsin eline düşer ve onun istekleri doğrultusunda hareket edecek olursa, o zaman insan cehenneme sürükler, bu sebepten dolayı da kötülenmiştir.
1: Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyeden
5: Vehhabiliği kuran Mehmet bin Abdülvehhab'dır. Mehmet'in babası Abdülvehhab İyi bir Müslüman idi. Abdülvehhab oğlunun sözlerinden yeni bir yol tutacağını anlamış, herkese bununla konuşmamasını nasihat etmişlerdi. Fakat 1150 miladi 1737'de Vehhabiliği ilan etti. Yazdığı kitaplarda ve hele bunların en meşhuru olan Kitabü't Tevhid'de ve torunu Abdurrahman bin Hasan'ın buna yaptığı Fethül Mecid adındaki şerhte 250'den fazla bozuk inanışları vardır. Vehhabilerin amel, ibadet, imanın parçasıdır diyor. Bir farzı yapmayan, mesela farz olduğuna inandığı halde bir namaz kılmayan kâfir olur diyor. Bunu öldürmeli, mallarını taksim etmelidir diyorlar.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Bayezid-i Bistami Hazretleri. İkinci bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İnsanları hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin beşincisidir. Sultanül Arif'in lakabıyla meşhurdur. 160 miladi 776 veya 188 miladi 803'te İran'da Hazar Denizi kenarında Bistam'da doğdu. 231 veya 261 miladi 874'te Bistam'da vefat etti. Bayezid-i Bistami Hazretleri, ilim tahsil ettiği üstadlarından birine olan hürmet ve muhabbetinden dolayı, onun kabrinin yanına defnedilmeyi ve kabrinin hocasının kabrinden daha derin yapılmasını, kendi vücudunun hocasının vücudundan aşağıda olmasını vasiyet etti. Hocalarının en büyüğü, Allah-u Teâlâ'ya kavuşmak yolunda çok yüksek derecelere kavuşmasına vesile olan İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri'dir. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretleri, sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Yumuşaklıkla, şiddet ve sertlikle elde edilemeyecek şeylere kavuşulur. Görülmüyor mu ki, su yumuşak olmasına rağmen, çok sert taşları aşındırmaktadır. İnsanlarla ve mal ile kavuşulamayan şeylere, yumuşaklıkla kavuşulur. Edepli olunuz. Edep, aklın bulunduğuna delalet eder. Edepten mahrum bırakılan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur. Dünyanın geçici lezzetlerine dalan, hakikatleri bulamaz. Bu lezzetlere dalması, onun kuvvetini azaltır. İtaatlerin en faziletlisi, devamlı olarak Allah-u Teâlâ'yı düşünmektir. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kim tevazu gösterirse, Allah-u Teâlâ onu yükseltir. Bir kimse, bildireceğimiz hasletlere riayet ederse, uyarsa ve onları muhafaza ederse, nefsin isteklerinden kurtularak ve kulluk vazifesini yaparak Allah-u Teâlâ'ya kavuşur. Bu da Allah-u Teâlâ'nın ihsanı ve muvaffak kılması ile mümkün olur. Bu hasletler 20 tane olup şunlardır. İlk haslet nedamettir. Gaflet ve günahlarla geçen vakitlerine pişman olup, Allah-u Teâlâ ve kul haklarından borcu olanlara ödeyip tövbe etmek. 2. Kullanacağı faydalı ilimleri öğrenmek. 3. Sükût, halvet ve zikre devamdır. Sükût, susmak, nefsin konuşmasını, vesveseyi önler. Halvet, yalnızlık, hislerin dağılmamasını sağlar. Zikir, kalbin tasfiyesini, saflaşmasını, temizliğini temin eder. 4. Ayakta durma, oturma ve bütün hallerinde Allah-u Teâlâ'nın emir ve yasaklarını düşünüp hareketlerini ona göre düzeltmek. 5. Her işine meşveret etmeden, danışmadan başlamamaktır. Böylece işin bozuk ve kötü olmasından korunur. 6. Bir din kardeşiyle birlikte bulunup vesveselerden kurtulmak gerekir. 7. Her işinde ve sözünde sadık, doğru olmaktır. 8. Mide ve dili korumaktır. Çünkü talebe şehvet sevgisine müptela olursa günleri gaflet ve tembellik ile geçer ve Allahü Teala'ya ulaşmaktan mahrum kalır. Dil konuşmaya meylederse gönlü zikre alışmaz. Zira dilin günahı, isyanı diğer bütün günahlardan daha çoktur. 9. Bütün azalar ile içten ve dıştan edepli olmaktır. Susmalı ve ancak lüzum olunca konuşmalıdır. 10. Üç şeye riayet etmelidir. İlki, çok acıkmayınca yememelidir. İkincisi, çok susamadıkça su içmemektir. Böylece uyku basmasından korunulmuş olur. Üçüncüsü, çok uyku bastırmadıkça uyumamalıdır. 11. Lüzumsuz veya zararlı yerlere bakmaktan gözü korumaktır. Hadis-i şerifte, Müslümanların odalarına gizlice ve kötü gözle bakanlar münafıktır buyurulmuştur. 12. Yemek ve uyku öncesi dahil olmak üzere devamlı abdestli bulunmaktır. Bunun faydaları çok olup bundan gafil olmamak lazımdır. 13. Zaruret hali hariç, gaflet ehli yani Allahü Teala'yı hatırlamayanlarla beraber bulunmamalıdır ki onların gafletleri sirayet etmesin, bulaşmasın. 14. Boş sözleri dinlemekten sakınmalıdır. Kalbin fesat ve dağınıklığı çoğu zaman bundan doğar. Boş sözleri dinleyen dünya sevgisine müptela olup helak olmasından korkulur. 15. Şöyle yapsaydım böyle olurdu. Şöyle yapmasaydım böyle olmazdı gibi sözlerden sakınmalıdır. Bunlar münafıkların sözlerindendir. Hakkın dilediği oldu, dilemediği olmadı. Takdir ettiği olacak. Sadece Allahü Teala bize kâfidir. O ne iyi vekildir diye söylemelidir. 16. Kimseyi azarlamamalıdır. Çünkü hak yolun taliplerine bu iş yakışmaz. İnsanlara Allahü Teala için iyi davranılırsa insanın tabiatı iyi ahlaklara alışır ve gazaplardan, olur olmaz şeylere kızmaktan kurtulur. 17. Kibirden sakınmalıdır. Kibrin alameti kendini yüksek veya başkalarını aşağı görmektir. Çok büyük bir kusurdur. 18. Ucbtan, kendini beğenmekten sakınmalıdır. Ucbun alameti, kendini, kendi aklını ve fikrini beğenip, kimseden nasihat kabul etmemektir. Ucub sahibi, çok bildiğini sandığından çok yanılır. 19. Hasetten sakınmalıdır. Hasedin alameti, Allahü Teala'nın bir kuluna verdiği nimetlerin o kuldan gitmesini istemektir. 20. Kalbini Allahü Teala'yı unutturacak hiçbir şeyle meşgul etmemelidir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün talebeleriyle giderken delilerin bulunduğu bir tımarhanenin önünden geçiyorlardı. Talebelerinden birisi, orada delilerin tedavileri için bir şeyler yapmaya çalışan baş tabibe yaklaşıp, "Günah hastalığıyla hasta olanlar için bir ilacınız var mıdır?" diye sordu. Baş tabip cevap veremeyip susunca, ayağı zincirle bağlı delilerden biri, Bayezid'in teveccühüyle şöyle dedi: "O derdin ilacı şöyledir, tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp, kalp havanına koyarak, tevhid tokmağıyla iyice dövmeli, sonra insaf eleğinden eleyip, gözyaşıyla hamur etmeli, daha sonra aşkullah ateşinde pişirip, muhabbeti Muhammediye balından katarak, gece gündüz, kanaat kaşığıyla yemelidir." Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir: "Akıl insanın doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilmesini temin eder. Akıldan daha kıymetli bir sermaye yoktur. Kişinin dininin kemali, olgunluğu aklının kemaline göredir." Allahü Teala'nın insanlara ihsan ettiği nimetlerin en büyüklerinden birisi akıl nimetidir. Akıllı kimsenin dünyevi bir menfaati kaçırdığı için bunu kendine gam yapması uygun değildir. Çünkü üzülmekle ele bir şey geçmez. Aynı zamanda fazla üzüntü akla zarar verir. Akıllı kimse hastalık ve tehlike gibi bir musibet gelmeden önce tedbirini alandır. Akıllı kimse konuşması istenmeden konuşmaya başlamaz. Bir zaruret olmadan cevapta acele etmez. Akıllı insan önce kendi ayıplarını görür. Kendi ayıbını görmeyen kimse başkasının güzelliklerini göremez. Kişinin ayıbını görememesi kötülük olarak ona yeter. Çünkü ayıbını göremeyen kimse bu ayıbından kurtulamaz. Akıllı kimsenin sözü mutedil ve düzgündür. Cahilin sözü ise tenakus, çelişki ve birbirine zıt şeylerle doludur. Aklın afeti uçb, yani kendini beğenmektir. Akıllı kimseye ahlakı güzel, susması uzun olması yaraşır. Çünkü bunlar peygamberlerin ahlakındandır. Fazla konuşup kötü ahlaklı olmak eşkıyanın, kötü kimselerin huylarındandır. Malik bin Dinar dedi ki: Allahü Teala'ya taati, Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmayı alışveriş olmadan kazanç getiren bir ticaret olarak bil. Dünyada kişinin taatlerinin başı içini düzeltip onu bozacak şeyleri terk etmektir. Akıllı kimse her zaman kalbini kontrol eder. Allahü Teala'nın emrettiği şeyleri yapıp yasak ettiklerinden sakınır. Allahü Teala'dan gafil olmaz ve emirlerini yapmakta gaflet göstermez. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: İlim elde etmek için evinden çıkan bütün insanlara melekler onun işinden razı olduklarından yollara kanatlarını gererler. Akıllı kimsenin ilimle uğraşmasından maksadı onunla amel etmektir. Çünkü bundan başka bir gaye için ilim öğrenen kişi şöhretini ve kibrini arttırmış olur. Resulullah Efendimiz: Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden kimse hayır söylesin yahut sussun buyurdu. Lokman Hakim dedi ki: Susmak hikmettendir. Fakat bunu yapan az. Az konuş. Sözün şerrinden Allahü Teala'ya sığın. Çünkü bela ağızdan çıkan sözle yan yanadır. Susmak insana sevgi ve vakar kazandırır. Diline sahip olup onu muhafaza eden kimse sıkıntıya düşmez. Fudayl bin İyad, iki şey kalbi katılaştırır: çok konuşmak ve çok yemek buyurdu. Ömer bin Hattab, Ahnef bin Kays'a: ey Ahnef, çok konuşan çok hata yapar. Çok hata yapanın hayası, utanması az olur. Hayası az olanın verası az olur. Verası az olanın kalbi ölür buyurdu. Susması fazla olan kimse birçok hata ve günahtan kendisini korumuş olur. Sözlerine dikkat et. Yoksa sözü söyledikten sonra keşke bu sözü söylemeseydim demeyesin buyurdu. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular: Doğruluğa sarılınız. Çünkü doğruluk hayra, hayır ise cennete götürür. Şüphesiz kişi doğru söyler ve Allahü Teala'nın katında sıddık diye yazılır. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük ise cehenneme götürür. Kişi yalan söyler ve Allahü Teala'nın katında çok yalancı diye yazılır. Şu dört hasleti kendisinde bulundurmayan kimseye akıllı ve ilim sahibi denmez. Birincisi Allahü Teala'nın korkusu. Bütün hayır ve faziletlerin başı budur. İkincisi güzel bir haya, utanma duygusu. Asalet bununla anlaşılır. Üçüncüsü hilm, yumuşaklık. Dördüncüsü emri altında bulunanlara cömertlik yapmak. Haya iki kısımdır. Birincisi kişinin Allahü Teala'nın yasak ettiği bir işi yapmaya yöneldiği zaman Allahü Teala'dan hayası. İkincisi insanların beğenmediği bir işi yapacağı sırada insanlardan utanması. Bu iki haya çeşidi de iyidir. Ancak birincisi farz, ikincisi nafile mesabesindedir. Haya, insan ile kötü olan şeyler arasında bir perdedir. Haya, kötü ve beğenilmeyen şeylerin en güzel ilacıdır. Ancak haya gidince, artık onların ilacı kalmaz. Zeyd bin Sabit buyurdu ki, İnsanlardan utanmayan, Allahü Teala'dan da utanmaz. Resulullah Efendimiz, cehennem, yumuşak ve nefret ettirici olmayan iyi huylu kimseye haramdır buyurmaktadır. Akıllı insan herkese iyi muamelede bulunur. Onlara karşı kötü huylu olmaz. Varsa böyle huylarını bırakır. Çünkü güneş buzu erittiği gibi iyi ahlak da günahları yok eder. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da İyi amelleri bozar. Bazen bir kimsenin birçok güzel huyu bulunur. Fakat bir tane de kötü bir huyu bulunur. Bu bir tane kötü huy, diğer bütün iyi huyları bozar. İbn-i Mübare'ye, iyi ahlak nedir diye soruldu. Güler yüzlü olmak ve iyilik yapmaktır, cevabını verdi. İmam-ı Mücahit şöyle buyurdu. Bir Müslüman, bir kardeşiyle karşılaşıp, güler yüzle onu karşılar ve musafaha ederse, hurma ağacından hurmaların düşmesi gibi onun günahları dökülür. Resulullah Efendimiz, insanlara müdara etmek sadakadır buyurdular. Müdara, dini korumak için dünyalık vermektir. İnsanların en cömerti, başkasına iyilik ve ihsanda bulunup, karşılık beklemeyendir. İnsanların af bakımından en üstünü, hakkını almaya gücü yettiği halde affedenidir. İnsanların en iyisi, akraba ile alakasını kesmeyendir. En cimri kimse de, selamda cimrilik yapandır. Oğlum, güler yüzlü, güzel sözlü ol. O zaman insanlara kendilerine mal ve servet vermişten daha sevimli olursun. Nice samimi dost ve arkadaşlar arasında ayrılıklar olmuştur ki, bunun sebebi uygunsuz şakalar olmuştur. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir defasında bir imamın arkasında namaz kıldı. Namazdan sonra o imam Bayezid Hazretlerine, siz bir yerde çalışıp para kazanmıyorsunuz. Başkalarından da bir şey istemiyorsunuz. O halde siz nafakanızı nereden temin ediyorsunuz? Dedi. Hazreti Bayezid bunu duyunca, ben hemen namazımı iade edeyim. Zira rızıkları kimin verdiğini bilmeyen birinin arkasında namaz kılmışım. Bu ise caiz değildir, buyurdu. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Bayezid-i Bistami, yağmurlu bir havada, cuma namazına gitmek için evinden çıktı. Sağanak halde yağan yağmur, yolu çamur haline getirmişti. Yağmur bitinceye kadar, bir evin ihata duvarına dayandı. Çamurlu ayakkabılarını duvarın taşlarına sürerek temizledi. Yağmur yavaşlayınca camiye doğru yürüdü. Bu sırada aklına bir mecusinin duvarını kirlettiği geldi ve üzülerek, onunla helalleşmeden nasıl cuma namazı kılabilirsin? Başkasının duvarını kirletmiş olarak nasıl Allahü Teala'nın huzurunda durursun? Diye düşündü ve geri dönüp o mecusinin kapısını çaldı. Kapıyı açan mecusi, buyurun bir arzunuz mu var? Diye sorunca, sizden özür dilemeye geldim, dedi. Mecusi hayretle, ne özrü, diye sordu. O da, biraz önce duvarınızı elimde olmadan çamurlu ayakkabılarımı temizlemek maksadıyla kirlettim. Bu doğru bir hareket değil. Yağmurun şiddeti bu inceliği unutturdu, deyince, mecusi hayretle, peki ama ne zararı var?

0: Bayezid-i Bistami Hazretleri devamlı Allah, Allah derdi. Vefatı anında da yine Allah, Allah diyordu. Bir ara şöyle dua etti. Ya Rabbi, senin için yaptığım bütün ibadet, taat ve zikirleri hep gaflet ile yaptım. Şimdi can veriyorum. Gaflet hali devam ediyor. Allah'ım, bana huzur ve zikir halini ihsan eyle. Bundan sonra zikir ve huzur hali içinde ruhunu teslim etti. Vefatı 875, Hicri 261 senesinde Mayıs ayına rastlar. Kabri Bistam şehrindedir. Hazreti Bayezid vefat ettikten sonra büyük zatlardan birisi kendisini rüyada görüp sordu. Münker ve nekir sana nasıl muamele eyledi? Cevabında, o iki mübarek melek gelip, Rabbin kimdir diye sorunca, onlara dedim ki, bunu sormakla sizin maksadınız hasıl olmaz. Siz bana onu soracağınıza, beni ona sorun. Eğer o beni kulu olarak kabul ederse, ne âlâ. Maazallah, o beni kulu olarak kabul etmezse, ben 100 defa o benim Rabbimdir desem ne faydası olur buyurdu.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Allahü Teala ibadete düşkün genç için şöyle buyurur. Kuluma bakın. Benim rızam için nefsani isteklerini terk etmiştir. Bugünkü konumuz dinimizi kimden öğrenmeli? Değerli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlardan ilk önce istediği şey imandır. Son din olan İslamiyet'e inanmalarıdır. Bir insanın imanı yoksa, İslamiyet'e, Muhammed Aleyhisselam'a inanmamışsa, insanlara ne kadar iyi, faydalı iş yaparsa yapsın, hiçbir faydası olmaz. Mesela, Edison ampulü bulmak suretiyle gecelerin aydınlanmasına, bütün insanların rahat etmesine vesile oldu. Fakat Müslüman olmadığı için bu iyiliğin ahirette kendisine hiçbir faydası olmayacaktır. Mesela insanları doyurmak, onlara ikramda bulunmak çok sevaptır. Muhammed Aleyhisselam'a inanmamış çok zengin bir kimse, yeryüzündeki bütün fakir ve muhtaç kimseleri doyursa, onların her türlü ihtiyaçlarını görse, ahirette bu yaptıklarının yine hiçbir faydasını görmeyecektir. Çünkü Allahü Teala bütün insanlardan önce iman etmelerini istiyor. Bundan sonra diğer emir ve yasaklarına uyulmasını istiyor. İman olmadıkça diğer yapılanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ahirette önce imandan sorulacaktır. Eğer imanı yoksa kişi hiçbir iyiliğinin faydasını görmeyecektir. İkinci olarak istenilen şey, imanın yani inanılacak iman bilgilerinin hakiki İslam alimlerinin bildirdiklerine uygun olmasıdır. İman, ehl-i sünnet alimlerinin anladıklarına uymuyorsa, bu kimsenin yaptığı ibadetlerin, kıldığı namazın, tuttuğu orucun, yaptığı hayır hasenatın hiç mi hiç kıymeti olmaz. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'a inanıp Müslüman olduktan sonra da bu inanmanın, itikadın ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği gibi olması lazımdır. Yani onların bildirdiği esaslar dahilinde olmalıdır. Rastgele bir iman da makbul değildir. Her bid'at sahibinin, türedi reformcuların ve doğru yoldan kayarak dalalete düşerek Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkardıklarını iddia ettikleri bozuk fikirleri geçerli değildir. Cehenneme gideceği hadis-i şerifle bildirilen 72 bozuk fırkanın hepsi bozuk fikirlerini Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden çıkardıklarını iddia etmişlerdir. İmanın, itikadın bozukluğu o kadar büyük bir günah, o kadar büyük bir suçtur ki, ibadetleri yapmamanın,

haram işlemenin günahıyla mukayese bile edilemez. Deniz yanında damla bile değildir. Bunun için imanın düzgün olmasına çok önem vermeliyiz. Düzgün bir imandan sonra herkese lazım olan şey dinin emir ve yasaklarını öğrenmektir. Bütün işlerimizi öğrendiklerimize uygun yapmaktır. İlk önce öğrenilecek ve yapılacak en önemli ibadet de namazdır. Ahirette imandan sonra namazdan sorulacaktır. Namaz dinin direğidir. Direk olmazsa bina ayakta kalamaz, eninde sonunda yıkılır. Namaz kılmayanın diğer ibadetleri kabul olmaz. Yani vaat edilen o büyük sevaba kavuşamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet günü imandan sonra ilk sual namazdan olacaktır. Allahü Teala buyuracak ki, ey kulum, namaz hesabının altından kalkarsan kurtuluş senindir. Öteki hesapları kolaylaştırırım. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini doğrultmuş olur, namaz kılmayan dinini yıkmış olur. İtikadı düzeltmeden önce dinin emir ve yasaklarını öğrenmenin hiç faydası olmaz. Bu ikisi birlikte düzeltilmedikçe de ibadetlerin faydası olmaz. Bu üçü birlikte yapılmadıkça kalp temizlenmez. Din bu üç esas üzerine kurulmuştur. Sevgili dinleyiciler, akla şu soru gelebilir. Peki, dinimizi kimden öğreneceğiz? Müslüman olmak, yani Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini, sıfatlarını anlamak için kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse, yalnız düşünmekle Allahü Teala'nın var olduğunu anlar, imana kavuşur. Eseri görerek müessirin, yani eseri yapanın varlığını anlamamak ahmaklık olur. Her insanın böyle düşünerek imana gelmesini dinimiz emretmektedir. Yeni Müslüman olan veya akıl ve bali olan Müslüman evladının önce kelime-i şehadeti söylemesi, bunun manasını öğrenip inanması lazımdır. Sonra ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından iman edilmesi lazım olan bilgileri öğrenip bunlara inanması gerekir. Daha sonra ehl-i sünnetin dört mezhebinden birinin kitaplarındaki fıkıh bilgilerini, yani İslam'ın beş şartını, helal, haram olan şeyleri öğrenmesi, bunlara inanması ve uygun yaşaması lazımdır. Bunları öğrenmek ve uymak lazım olduğuna inanmayan, ehemmiyet vermeyenin imanı gider. Ehl-i sünnetin dört mezhebinden birinde olmayan kimsenin imanı bozulur. Ya bidat sahibi veya imanı gidip mürtet olur. Bunun her ikisi de tövbe etmeden ölürse cehenneme gider. Kalp hastalıklarından birisi de kişinin tanımadığı kimseleri taklit etmesidir. Ehl-i sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının yaldızlı, ateşli propagandalarına aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Nasıl kimse olduğunu araştırmadan, onu güvendiği kimselere sormadan, itikadında, sözlerinde ve ibadetlerinde ona uymak insanı felakete götürür. Hadika isimli kitapta buyruluyor ki, itikatta taklit ederek işittiğine iman etmek caizse de inceleyip araştırmadığı için günah işlemiş olur. Amelde, ibadetlerde araştırmadan bir mezhep imamına tabi olmak söz birliğiyle caizdir. Herhangi bir din kitabını okuyarak ve din adamı geçinen herkese sorup anlayarak din bilgisi öğrenmek caiz değildir. Din adamı denilenler arasında cahiller, din bilgisi olarak kendi düşüncelerini yazan zındıklar, fasıklar, münafıklar, İslamiyet'i içeriden yıkmak isteyenler ve bunlara alet olarak geçinenler her zaman vardı. Hakiki din adamı olmak için hem ilim, hem amel, hem de ihlas, yani takva lazımdır. Din adamının insanı saadete kavuşturabilmesi için en önce ehl-i sünnet itikadında olması lazımdır. Eshab-ı kiramın izinde bulunması
ve icmai ümmete uyması lazımdır. Müslümanın amellerde, ibadetlerde içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek her işinde bunu taklit etmesi lazımdır. Dört mezhepten biri taklit edildiğinde maksat hasıl olur. İçtihat, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir. İçtihat yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müçtehit denir. Hicretten 400 sene sonra müçtehit yetişmemiştir. Zaten müçtehide ihtiyaç da kalmamıştır. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan hükümlerin hepsini bildirmişlerdir. Müçtehitler de bunların hepsini anlayıp açıklamışlardır. Sonra gelen alimler bu hükümlerin yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirdiler. Müceddit denen bu alimler kıyamete kadar mevcut olacaklardır. Fen vasıtaları değişti, yeni hadiselerle karşılaşıyoruz. Din adamları toplanarak yeni tefsirler yazılmalı, yeni içtihatlar yapılmalıdır diyerek değişiklikler yapmak lazım olduğunu savunanların İslam düşmanı oldukları anlaşılır. Neticede alim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Ehl-i sünnet alimlerinin kıymetli kitaplarından toplanmış, tercüme edilmiş fıkıh, ilmihal kitaplarını okumalıdır. Böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmihal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler.

0: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. O anda Resulullah geldi yanı başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki dünyadan giderse benden önce, peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu: "Ya Ayşe, nedir seni ağlatan?" Arz ettim düşüncemi. Buyurdu: "Ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye?" Dedim ki: "Hanesinden götürüldüğü hali, çok üzüntülü olup ağlar bütün iyali." Buyurdu: "Ya Ayşe, doğrudur söylediğin. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için?" Sükût edip edeple arz ettim ki hem dahi Allah ve Resulullah bilirler daha iyi. Buyurdu: "Ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gâsilin yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe. Elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayri işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki: "Ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi, zira çok çekti zahmet. Dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet." Teneşire gelince der ki: "Ricam var benim, suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim." Kefene sarılırken nida eder bir daha, der ki: "Yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer." Musallaya gelince seslenir: "Ey iyalim, bakın ibret alın ki böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha." Namazı kılınıp da omuzlarda giderken der ki: "Yavaş götürün, incinirim yoksa ben." Kabirde seslenir ki: "Ey dostlarım, şimdi siz beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle."
1: Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki: "En çok sevindiğim ve sevdiğim şey Allahü Teala'nın bana ihsan ve ikram ettiği iman nimetidir. En çok korktuğum şey ise onun benden gitmesidir."

0: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi.
1: Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Sağlık ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine giden ekipler yangına yoğun bir şekilde müdahale etti. 3 itfaiye eri ve 2 vatandaş dumandan etkilendi.
8: Tamam, hastaneye sevk edildim. Çok şükür ağır yaralılığında olan kimse yok. Tamam, dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları.
7: Ekipler alevleri güçlükle de olsa kontrol altına almayı başardı. Şimdi yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
9: Bir başka yangın kabusu daha var. Başkent Ankara'daydı. Mamak'ta ağaçlık alanda yangın çıktı. 8 saatlik müdahalenin sonunda söndürülebildi. Ayrıca yangını çıkardığı belirlenen bir kişi de gözaltına alındı.
7: Alevler bir anda yükseldi. Kimse ne olduğunu anlayamadan geniş bir alana yayıldı. Kahraman itfaiye erleri de zaman kaybetmeden sahaya indi. Yangına canla başla müdahale edildi. Orman yangınları ile mücadelede son adres başkent Ankara oldu. Mamak ilçesi Başak Mahallesi Hüseyin Gazi semtindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmaya başladı. Yerleşim yerleri de çok uzakta değildi. Dumanı görenler zaman kaybetmeden yetkililere haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangına yoğun bir şekilde müdahale edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak ilk etapta yayılmayı önledi. İtfaiye ekiplerinin 8 saatlik müdahalesinin sonunda yangın tamamen söndürüldü. Alevlerle mücadele sürerken bir yandan sorumlusuna yönelik çalışma vardı. Yangını çıkardığı belirlenen şüpheli de kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelinin yangını başlattığı anlarsa vatandaşların kameralarına yansıdı.
10: Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yere.
9: Bakalım ne ceza alacak, neyle yargılanacak, çok merak ediyorum. Bir insan niye ormanı yakar, derdi neydi acaba? Öğreneceğiz. Geçelim efendim siyasetin gündemine. Terörsüz Türkiye'de kritik eşik geçildi. Çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.
11: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
12: Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zemin tamamlandı. Şimdi en kritik aşama başlıyor. Silahların bırakılması.
11: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
12: Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte süreç hukuki zemine kavuştu. Bundan sonraki aşamada gözler sahada olacak. Süreci iki ayrı kurul takip edecek ve yönetecek. Sahadaki gelişmeler yürütmedeki takip kurulu, siyasi süreçse meclisteki izleme komisyonu tarafından takip edilecek. İlk kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 24 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.
13: Bu kanun her yönüyle
2: Terörsüz Türkiye hedefi noktasında.
5: Bravo başkanım.
2: Gerçek manada bir Türkiye modelidir.
12: Toplantıda çalışma yöntemi ve gündem başlıkları ele alınacak. Sürecin farklı alanlarını takip etmek üzere alt komisyonların oluşturulması da gündemde olacak. Sahadaki gelişmelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde MGK kararıyla yasal düzenlemenin uygulanmasının önünün açılması bekleniyor.
13: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
12: Sürecin ikinci önemli ayağını ise mecliste kurulacak izleme komisyonu oluşturacak. Komisyon, Terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetleri izleyecek, sürecin işleyişini değerlendirecek ve gerekli gördüğü konularda tavsiyelerde bulunacak. Meclisteki yapının geçen yıl oluşturulan ve sürecin siyasi ve toplumsal boyutlarını ele alan komisyona benzer biçimde farklı siyasi partilerin temsil edildiği bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.
9: Artık yol yarılandı, hatta yarıyı da biraz geçti. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bundan sonra sahadaki gelişmelerle birlikte Terörsüz Türkiye süreci net bir şekilde tamamlanmış olacak. Tüm Türkiye'nin beklentisi bu. Hürriyet gazetesi de takip kurulu ilk kez toplanıyor yazmış. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir adım daha atılıyor. Sürecin uygulama ve koordinasyon aşaması olan takip ve değerlendirme kurulu bugün ilk kez toplanacak efendim. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri yer alacak efendim. Tabii ki başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yapacak. İlk toplantının en önemli gündem maddesi alt kurulların oluşturulması. Bu toplantıyla birlikte silah tesliminden hukuki sürece, rehabilitasyondan toplumsal uyuma kadar uygulama mekanizmaları şekillenecek. Yani bugün önemli ilk toplantı, bundan sonrası da çorap söküğü gibi gelecektir inşallah. Herkesin beklentisi bu efendim. Geçelim muhalefetin gündemine. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. Masada kongre takvimi var. Toplantıda partinin yol haritası ve örgüt çalışmaları da ele alınacak.
14: Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni dönem manifesto ile ilan edilecek. Kılıçdaroğlu ilk kez tüm il başkanlarıyla aynı masada buluşacak. Parti yönetimi yol haritasını yeniden belirleyecek.
14: Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım, sonuna kadar.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 25 Ağustos salı günü yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimine yeniden dönmesinin ardından ilk kez tüm il başkanlarıyla aynı masada buluşacak. Saat 12.30'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda partinin önündeki kongre süreci ve örgütün geleceğine ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Mahkeme kararı sonrası parti yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren CHP'de bazı il teşkilatlarında görev değişiklikleri yaşanmış, yeni atamalar yapılmıştı. Şimdi ise sıra örgütün tamamını ilgilendiren yeni dönemin yol haritasına geldi. Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantıda kongre takvimi, parti politikaları ve örgüt çalışmaları kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Parti kurmayları manifestonun kongreler başlamadan önce kamuoyuna açıklanacağını belirtiyor. Yeni modelde örgütün karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olması, yetkilerin artırılması ve ön seçimin kural haline getirilmesi planlanıyor.
9: Ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında gözler karara çevrildi. 200 sanıklı davanın 60. duruşması İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılacak. Bu duruşmada kararın çıkması bekleniyor.
15: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
12: Aklandığı iddia edilen paralar, rüşvetler, tutuklu ve tutuksuz yargılanan belediye başkanları. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme son sözü söyleyecek.
16: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
15: Adalet mülkün temeli.
12: İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi davanın 60. duruşmasını 24 Ağustos günü yapacak. 5'i tutuklu 200 sanık esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarını tamamladı. Şimdi son sözler söylenecek. Ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.
15: Ben yanımda duruyorlar.
5: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim.
12: Davanın sanıkları arasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da var. O isimler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere.
15: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
12: Savcılık mütalasında Aziz İhsan Aktaş için örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, belgede sahtecilik ve rüşvetin de aralarında bulunduğu suçlardan 103 yıldan 280 yıla kadar hapis istemişti. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması da talep edilmişti. Tutuklu Rıza Akpolat içinse 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Davada ilk duruşma 27 Ocak'ta yapıldı. O gün 33 sanık tutukluydu. Aradan geçen süreçte 28 sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti başkanı 29 Temmuz'daki duruşmada 24 Ağustos pazartesi günü davanın karara bağlanacağını, tüm sanıkların ve avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini belirtmişti.
15: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
9: Dış gündeme de bakalım efendim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın psikolojik savaşı şiddetlendi. Trump yeni Hürmüz kartını oynuyor. En son Boğaz'ı Amerikan toprağı olarak gösteren bir harita paylaştı. İran ise artık bölgedeki Amerikan şirketlerinin de hedef alınacağını açıkladı.
12: ABD ile İran yeniden soğuk savaş cephesine döndü.
17: Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak gördüğüm için bir anlaşma isteyip istemediğimizden bile emin değiliz. Orası bir Amerikan toprağı.
12: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum sözlerinin ardından bu kez Boğaz'ın haritasını paylaştı. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz haritasını yeni ABD toprağı notuyla paylaştı. Trump, İran'a yönelik baskının süreceğini söylerken askeri seçeneklerin hala masada olduğunu duyurdu. İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini de yineleyen ABD Başkanı, Washington'ın böyle bir anlaşmayı isteyip istemediğinden bile emin olmadığını söyledi.
18: Hemagat et Trump.
12: Trump'ın sözlerine Tahran'dan sert yanıt gecikmedi.
18: İştiyakı merdum-i can be bombe atom ru bişter gerdi.
12: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı ABD'ye yeni bir gözdağı verdi. Rıza'yı, Amerikalılar üstlerine her yeni güç eklediğinde o üssü vuracağız dedi. Dahası Rıza'yı ekonomik savaşın sürmesi halinde bölgedeki Amerikan petrol ve ekonomi şirketlerinin de hedef alınabileceğini söyledi. Hürmüz'de ise petrol trafiğinin ciddi ölçüde yavaşladığı ifade ediliyor. İran devlet medyası Irak petrol tankerlerinin boğazdan geçişine izin verileceğini duyurdu. Ancak boğazı kullanan gemi sayısı savaş öncesi ortalamanın yalnızca %20'si düzeyinde. Tahran'dan gelen başka bir mesajda askeri kapasiteye ilişkin. İran Savunma Bakanlığı son 12 ayda silah ve savunma ekipmanı üretiminin 2 katına çıktığını iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise ülkenin tam ölçekli bir savaşın içinde olduğunu söyledi. Ancak Pezeşkiyan, ülkenin savaş ve barış arasında sıkışıp kaldığı mevcut durumdan çıkması gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı'na göre ABD ile Haziran'da imzalanan mutabakat İran'ın çıkarlarını koruyan en iyi seçenek. Öte yandan Tahran, Körfez ülkelerine sert bir uyarıda bulundu. Körfez ülkelerinin ekonomik savaşa katılması halinde Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılacağı açıklandı. Bu sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nde çekilmiş ilginç bir görüntü gündem oldu. Ülkedeki büyük petrol depolarının İran'ın drone saldırılarına karşı metal kafeslerle kapatıldığı görüldü.
9: Bakalım bu savaş daha ne kadar evrilecek, nerelere girecek, soğuk savaş olarak mı kalacak, yıllarca öyle mi sürer, yoksa yeni bir kara harekatı ya da daha sert füzeli saldırılar olacak mı? Önümüzdeki günler bu senaryoların belki yüzlercesine gebe. Göreceğiz. İsrail, Türkiye karşısında kuyruğu kıstırdı efendim. Geri adım attı. Suriye'deki provokasyonun ardından ABD'nin de tepki göstermesiyle birlikte Tel Aviv, Sözde itidal çağrısı yaptı. Ne olduysa birdenbire. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gerilim artırma niyetimiz yok, diplomasiden yanayız dedi. İzleyelim efendim.
12: Suriye planı elinde patlayan Netanyahu sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. Bir haftalık krizin ardından İsrail'den diplomasi mesajı geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gerilimi artırma niyetimiz yok dedi.
19: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Diplomatik bir çözümü tercih ediyoruz.
12: Tel Aviv'in sözde itidal açıklamasının ABD'nin Türkiye elçisi Tom Barak'ın İsrail'i suçlayan sert açıklamalarından sonra gelmesi dikkat çekti. İsrail, Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri üssüne Türk askeri varlığını öne sürerek saldırıda bulunmuştu. Ankara, İsrail'i sert bir dille uyarmış, Suriye'ye desteğin kararlılıkla devam edeceğini duyurmuştu. Not only the cabinet members, but also all the security forces and the military. Günler sonra Tel Aviv geri adım atarken İsrail Dışişleri Bakanı diplomatik çözümü tercih ettiklerini, mevcut durumun korunmasından yana olduklarını söyledi. Ancak İsrail'in Suriye'de Türk üslerinin kurulmasına karşı olduğunu söyleyen Saar, buna rağmen Türkiye ile gerilimi artırma niyetlerinin olmadığını öne sürdü. Bu açıklamadan kısa süre önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak açık İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığını söylemişti.
17: Sınırda herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir anlaşma olmadan uçakların konuşlandırılması çok tehlikeli bir oyun.
12: Barak, İsrail'in Suriye sınırında Türkiye'yi karşı karşıya getirecek adımlar atmasının çok tehlikeli bir oyun olduğunu ifade etmişti. Türkiye'nin ise gerilimi tırmandırmak yerine temkinli davrandığını belirten Barak, Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğunu vurgulamıştı.
9: Zaten biliyor Netanyahu, sahada herhangi bir savaşı Türkiye'ye karşı kazanma ihtimali yok. Bölgede herhangi bir destekçisi kalmadı ve tek dayanak noktası olduğu Amerika Birleşik Devletleri de bu noktada yüz çevirince ne oldu? Milliyetinde dediği gibi Netanyahu'nun hayali çöktü. Türkiye son 10 yılda sınır ötesi askeri harekatları ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü diplomasiyle Netanyahu'nun bölgeyi parçalamaya dayalı stratejik hesaplarını bozdu. Nedir bu yıllardır olan stratejik hamleleri İsrail'in? Bölgede kaç ülke varsa böl, parçala, yönet psikolojisi. Efendim, bu da 1982'de İsrailli stratejist Oded Yinon'un kaleme aldığı bir yazıydı. Öyle bir yol haritasıydı. Şunu diyordu: özellikle Irak ve Suriye'de ülkenin bölünmesi, mezhepler savaşı çıkarılması ve parçalanması. Hatta Suriye'deki iç savaşla birlikte Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan o terör devleti mantığı da bundan geliyordu. Orada bir terör devleti kurdurup daha sonra bölgeyi daha kolay parçalayabilme. Zaten bu oyunun bozulmasına da yine terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci çok etkili oldu. Bu yüzden daha çok rahatsız zaten İsrail. Devam edelim efendim. Ankara her şeyin farkında diye de yazılmış Didem Özeltümer'in haberinde. Netanyahu'nun hakkındaki davalar ve önündeki seçim uğruna sergilediği tutum ve son provokasyonu konusunda Ankara'da her şeyi yapabilir ama Türkiye'yi buna alet etmesine izin vermeyeceğiz. Ne provokasyonlara geleceğiz ne de oyunun bir parçası olacağız yorumu yapılıyor. Yani Ankara zaten itidalli, Ankara zaten sakin. Bugün İsrail'den gelen itidal çağrılarının bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü zaten Türkiye'nin tavrı her zaman buydu. Etrafa çamur atmaya çalışan Orta Doğu'nun şımarık terörist çocuğu zaten İsrail. O yüzden şimdi hiç şirin görünmeye çalışmanın da pek bir manası yok efendim. Bu arada uçurtmaya bile tahammülleri yok haberi de biraz can sıkıcı. Havalanarak Gazze şeridini sınırından havalanarak İsrail sınır hattındaki Nahal Oz Kibbutz'una düşen 4 uçurtma yerleşim yerlerinde paniğe yol açtı. Uçurtma efendim. Herhangi bir patlayıcı ya da yanıcı madde taşımadığı tespit edilen uçurtmalar İsrail ordusunu teyakkuza geçirdi. İşte böyle işler yaparsanız en kibar tabirle uçurtmadan bile korkmak durumunda kalırsınız. Gazze'de 1,5 milyon insan açlıkla yüzde. İsrail'in işgal ve soykırımında yerinden edilmiş Filistinliler günde sadece bir bardak su içebildiklerini söyledi. İsrail'in kanlı hava saldırıları ise yeniden başladı. Bombardımanda bir çocuk katledildi.
20: Eşim yaralı, gelirimiz yok. Bugün yardım mutfağından da yemek alamadık. Çocuklarımı nasıl doyuracağımı bilmiyorum.
12: İsrail'in işgal ve soykırımında yerinden edilen Gazililer derme çatma çadırlarda açlıkla yüz yüze. Gazze'li anne babalar çocuklarının karnını doyuracak ekmek bulamıyor. Üstelik açlık kadar su sıkıntısı da büyüyor.
19: Günde yalnızca bir bardak su içiyoruz. Kalanını yemek yapmak ve temizlik için saklıyoruz.
12: Gazze'li Mahmut Allas çocuklarıyla birlikte içme suyunu bile tasarruf ederek kullanıyor. Son Birleşmiş Milletler raporuna göre Gazze'de 1 milyon 400 bin kişi yani nüfusun %67'si akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Yaklaşık her 10 kişiden biri ise kıtlığın eşiğinde. Yardım kuruluşları kısıtlı yardım geçişleri ve finansman sorunları nedeniyle gıda dağıtımlarını azaltmak zorunda kalıyor. Su sisteminin çökmesi de artık an meselesi. Gazze'deki belediyelere göre yaklaşık 700 jeneratörden yalnızca 40'ına yakıt ulaştırılabildi. Kızıl Haç sözcüsü Gazze'de insanların temiz suya, sağlık hizmetlerine ve yeterli gıdaya ulaşmak için her gün mücadele ettiğini söylüyor. Katliamcı İsrail'in hava saldırıları ise yeniden başladı. Gazze'nin orta kesimindeki Züveyde'ye düzenlenen hava saldırılarında bir Filistinli çocuk katledildi. Çok sayıda Filistinli de yaralandı. Bombardımanda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar da yıkıldı. Uluslararası toplum soykırımcı Netanyahu'ya karşı yaptırım çağrısında bulundu.
9: Yaptırım çağrısında bulunuluyor da herhangi bir karşılığı yok. Yıllardır sürekli bir çağrı var. Hakkında tutuklama kararı bile çıkıyor. Ama Netanyahu yine Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Ne yazık ki bir türlü de önüne geçilemiyor. Devam edelim efendim. Yunan basınında skandal bir Türkiye senaryosu vardı. İsrail ile Türkiye arasında Suriye üzerinden tırmanan gerilimin Kıbrıs'a yayılması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri varlığının İsrail'in hedefleri arasına girebileceği öne sürüldü.
12: İsrail'in Türkiye'ye karşı provokatif eylemleri bu kez Yunan savunma kaynaklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden tartışmaya açıldı. Yunanistan merkezli yayınlarda yer alan analizlerde olası bir İsrail-Türkiye çatışmasının Doğu Akdeniz'e yayılması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri unsurlarının hedef alınabileceği öne sürüldü. Senaryoda Ercan Havalimanı çevresiyle Türk savaş gemilerinin konuşlanabileceği askeri noktalarda muhtemel hedefler arasında gösterildi. Yunan savunma basını, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hava ve deniz kapasitesinin güçlendirilmesi ihtimaline de dikkat çekti. Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki stratejik konumuna vurgu yapılan analizlerde Türkiye'nin adadaki askeri varlığının olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında önemli bir faktör olacağı savunuldu. Yunan yayınlarında ayrıca İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle savunma işbirliğini sürdürdüğü hatırlatıldı. NATO'nun 5. maddesi de bu senaryo üzerinden tartışmaya açıldı.
9: Özellikle Akdeniz'de Türkiye, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail arasında bir gerilim arttırma durumu söz konusu. Böyle bir savaş çıkar mı diye. Bakın şimdi bu da mini İsrail başlığı. Milliyet gazetesinde yer alıyor. Neden öyle deniyor? Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis, Aralık 2025'te katıldığı bir mezuniyet töreninde Türk düşmanlığını ortaya koymuş, askerlere EOKA'nın kahramanlarısınız demişti. Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan çift yönlü doğalgaz boru hattını Birleşmiş Milletler'e taşıyarak projenin yasa dışı ilan edilip durdurulmasını talep etti. Rum tarafı ayrıca boru hattının ve projeyle bağlantılı kara ve deniz altyapısının kendi izni olmadan inşa edilemeyeceğini iddia etti. Bunun da sebebi Türkiye'nin bu noktada elde edeceği kazanç ve enerji konusunda özellikle Avrupa'nın söz sahibi olan ülkelerinden biri olma yolunda ilerliyor olması. Bunu engellemeye çalışıyor Kıbrıs Rum yönetimi, tabii ki İsrail'in de gazına gelerek, en kibar tabirle. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana yürütülen orman yangınları soruşturmalarında 12 kişinin tutuklandığını açıkladı.
0: Yangının oluşumuna sebebiyet veren 2 kişi gözaltına alındılar jandarmamız tarafından.
12: Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarının hesabı soruluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 12 kişinin tutuklandığını açıkladı.
19: 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
12: Gürlek, ormanlara zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır dedi.
19: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır.
9: Kuytulcular soruşturmasında aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. Soruşturma derinleşikçe kirli ilişkiler de tek tek ortaya çıkıyor. Örgütün İkinci adamından eğitim ve muhasebe sorumlusuna kadar birçok ismin FETÖ bağlantısı deşifre oldu.
12: Kuytul çiftine ağır darbe vuruldu. Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Şafak operasyonuyla başlayan soruşturmada gözler şimdi dosyadaki çarpıcı ayrıntılarda. Adana merkezi 6 ilde 19 Ağustos çarşamba sabahı adrese şafak vakti polis kabus gibi çöktü. Kuytulcular olarak bilinen suç şebekesinin inlerine girildi. Operasyonun kalbindeki isimler Alparslan Kuytul ve eşiydi. Mahkeme kararını verdi. Kuytul çifti tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi. Soruşturma kapsamında 56 şüpheliden 35'i tutuklandı. 18 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Ama soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Dosyaya giren CİMER ihbarları Gazze'ye yardım ve kurban bağışı adı altında vatandaşlardan izinsiz ve makbuzsuz para toplandığını ortaya çıkardı. Paraların örgüte aktarıldığı belirlendi. Kirli planlar parayla bitmiyordu. CİMER ihbarına göre hainlerin anayasal düzeni yıkmak için tam 91 video ve resimle sivil darbe ve devrim hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. İhanetin arkasından tanıdık bir el çıktı. Örgütün internet, sosyal medya ve muhasebesini yöneten Dokuztepe yöneticisinin FETÖ'den işlem görmüş 24 hainle birebir irtibatı saptandı. Kirli ortaklık belgelendi. Polis basmadan delilleri kaçırdılar. Kozmik binadaki şifreli odalarda ekranlar vardı ama kasalar buhar olmuştu. Adana polisi oyunu bozdu. Kaçırılan tüm kasaları deliklerinde bularak el koydu. El konulan dijital deliller inceleniyor.
9: Adana'da 21 yaşındaki şahıs sevgilisini sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp etti. Kadının imdat çığlıklarına mahalleli yetişti. Yakalanan saldırgan, alacak verecek meselesi vardı, dövdüm dedi.
21: Allah belanı versin.
12: Kaçmaya çalıştı ama kurtulamadı. Yardım çığlıkları yankılandı. Dehşetin adresi Adana Sarıçam. 21 yaşındaki Osman Önkol tartıştığı 43 yaşındaki sevgilisi Emine Ayrınç'a apartman bahçesinde saldırdı. Can havliyle kaçan kadını sokakta yakalayan saldırgan tekme ve yumruklarla yere yıktı. Çığlıkları duyan mahallenin araya girmesiyle kaçan şüphelinin o vahşet anları cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini reddeden kadın şikayetçi olmadı. Takibi bırakmayan polis kaçan saldırganı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli alacak verecek meselesi yüzünden dövdüm dedi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece adli kontrole serbest bırakıldı.
9: Daha sonra arabadan iki kişi geldi. Onlara da aynı erkekliği yapsaydı keşke. Onları görünce birdenbire hemen durun durun demeye başladı. Yani bir kadına el kaldıracak ne yaşadın? Herhangi bir olay zaten bunu meşrulaştırmıyor da. Neyse. Altın fiyatları yükseliyor efendim. Son 3 haftadır yatırımcıların yüzü güldü. Kayıplar tamamen olmasa da kısmen karşılandı. Beklenti onsta 4800, gramda ise 8000.
1: Altını çok severiz.
3: Güvenilir liman.
12: Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın Ağustos ayında 3 haftadır üst üste yükselerek 4603 dolara kadar çıktı. Böylece ons altında son 3 ayın zirvesi görüldü. Gram altınsa 7100 lirayı aştı. Yükselişte Fed'in faiz artırım ihtimalinin zayıflaması ve ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil alımlarını artıracağını açıklaması etkili oldu.
22: Sen kendine etme gerektiğini istiyorsun, siz de ona göre bakın abi.
12: Dolar endeksinin 99 seviyesinin altına gerilemesi ve tahvil faizlerindeki düşüş de altını destekleyen diğer gelişmeler arasında yer aldı. Peki yükseliş devam edecek mi? Uzmanlara göre iyimserlik sürüyor. Ancak kritik gösterge petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının 80 dolar seviyesine yaklaşması piyasalardaki iyimserliğin kalıcı olması açısından önemli. Olumlu hava devam ederse ons altında 4800 dolar seviyeleri uzak değil. Yatırımcının gözü ise tabelada gramda 8000 lirayı bekliyor.
23: 6885 lira şu anda. Gecikmeli bir yükseliş var. Ateşkes devam etseydi 8000 lira rakamını konuşuyorduk.
12: Tabii unutmamak lazım. İran, ABD savaşının seyri veya petrol fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanması halinde altın fiyatlarında rüzgar bir anda tersine dönebilir.
24: İniş de olacak bence.
20: Günümüz var. Alsak mı mantıklı, almasak mı mantıklı diye düşünüyoruz.
9: Tabii altını olanlar seviniyor. Altın alıp bekletenler biraz üzülüyor. Altın borcu olanlar çok çok daha üzülüyor. Allah onların da yardımcısı olsun. Kamuda tasarruf için atılan adımlar sonuçlarını veriyor 2024 ve 2025 yıllarında. Tam 484 milyar liralık tasarruf sağlandı. Bakan Mehmet Şimşek de rakamları kamuda tasarruf kararlılığımız sonuç veriyor mesajıyla paylaştı.
25: Kamuda tasarruf konusunda kararlıyız ve sonuç alıyoruz.
12: Kamuda tasarruf için atılan adımlar meyvelerini veriyor. 2 yılda tam 484 milyar lira kasada kaldı.
25: Tasarruf genelgesi sayesinde bu genelge kapsamında kamunun yaptığı harcamaları yaklaşık %33 düşürdük.
12: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 2024'te başlatılan tasarruf döneminde kamunun harcamaları yakın takibe alındı. Taşıttan hizmet binasına, demirbaştan enerji kullanımına kadar birçok kalemde kemer sıkıldı.
4: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
26: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
27: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
28: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
29: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki: her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak Mevlid yayınını kaçırmayın.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: İlginç bir istatistik. Sezonun ne kadar zorlu geçeceğinin de bir göstergesi aslında. Ve Galatasaray, Samsun, Trabzon, Alanya, Gaziantep, Kasımpaşa. Dörder puanla paylaşıyorlar. Artık şimdilik bunlar için bir şey söylemek erken ama önümüzdeki haftalarda daha da karışacak tabii. Amed'in 3 puanı var. Eğer kazanırsa bugün Kocaeli karşısında 6 puan yapan ikinci takım olacak. Fenerbahçe ilk 3 puanını bu hafta aldı. Geçtiğimiz hafta yenilmişti. Bir sonraki sıralamada gelsin. Başakşehir, Beşiktaş ve Rizespor'un da 3'er puanı var. Puansız takımlarda Eyüpspor, Kocaelispor, Konyaspor ve Erzurumspor, Göztepe ile Çorum'un da birer puanı var efendim. Bir futbol gazeteleri de gelsin, onu da konuşalım. Fanatik gazetesi bir gelsin ekranlara. Salah fırtınası. Trabzonspor 2-1 kazandı efendim. Ama bir de aması var. Çok daha fazla gol atabilirdi Trabzonspor. Attı da ama hakem kararları gerçekten inanılmazdı. Verilmeyen bir penaltı var Trabzonspor'a. Hiçbir açıklaması yok. Onu açı topu indirecek. Başakşehirli oyuncu koluyla indiriyor. Penaltı. Vermedi hakem. Salah'ın attığı bir gol. Savunma oyuncusuyla mücadeleye giriyor. Omuz omuza. Topu kalecinin üzerinden aşırıyor. Faul veriyor. Penaltı verin, Salah'ın verilmeyen penaltısı. Yani son dakikada Başakşehir içeri bir top kesti. Doldurdu. Birinin kafasına çarptı. İçeri girdi. Kim verecek hesabını? Bunun hesabını kim verecek? Efendim Türkiye'de hakemlik kadar güzel bir meslek yok. İstediğin hatayı yap. İstediğini yap. Hiçbir karşılığı yok. Hiçbir cezası yok. Kimse gidip de ya kardeşim sen milyonlarca insanın bu akşam huzursuz uyumasına sebep oldun. İnanılmaz bir endüstriye çomak soktun. Senin cezan budur denmiyor. Bakın bu ülkede futbol o kadar önemli ki. Bugün yer yarılsın. Dünya ortadan ikiye ayrılsın. Akşam oynanacak maçtaki bir hakem hatası daha çok konuşulur. Bunun için illa büyük bir alim olmaya da gerek yok. Televizyon kanallarını açarsınız ya da sosyal medyaya girersiniz. Dünya yıkılsa hakem hatası konuşulur. Ve bilin bakalım bizim ülkede en çok ne var? Hakem hatası. Trabzon doğranmasına rağmen kazanmayı bildi. Gelelim Beşiktaş'a. Kartal'a ilk çelme. Bu

0: Çok çok kötü. Değişmezse sonrası daha da kötü olacak. Geçelim bir de sporun güzel taraflarına. İstanbul'da Filenin Sultanları rüzgara esti. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-1 devirdi. Sultanların sıradaki rakibi Macaristan.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda dolu dizgin. İlk maçta Letonya'yı 3-0'la geçen Ay Yıldızlılar bu kez Slovenya karşısına çıktı. Sinan Erdem de tribün desteğini de arkasına alan milliler Vargas'la üstünlüğü ele geçirdi. İlk set 25-21 Türkiye'nin oldu. İkinci sette ise Slovenya karşılık verdi. 25-22'lik setin ardından durum 1-1'e geldi. Ama Filenin Sultanları vitesi artırdı. Üçüncü sette 6-0'lık seriyle rakibinin direncini kırdı. Seti 25-17 aldı. Skoru 2-1'e taşıdı. Dördüncü sette file önünde Elif Şahin sahneye çıktı. Ay Yıldızlar rakibine nefes aldırmadı. 25-16'lık setle maçın skoru belli oldu.
2: Umarım bunun sonunda güzel taçlandırıp üstüne koyarak devam edebiliriz. Herkese gelen, desteklenen herkese çok teşekkürler.
1: Slovenya'yı 3-1 deviren Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 2-2 yaptı.
3: Galibiyetle yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyum. Evimizde oynamak şahane. Tekrar sahada olmak şahane.
1: Şimdi sırada Macaristan var. Milliler 3. maçına 24 Ağustos günü saat 19'da yine Sinan Erdem'de çıkacak. Turnuvada ilk 4'te yer alan ülkeler tur atlayacak.
0: Filenin Sultanları yine yüzümüzü güldürecektir. Final maçını şimdiden bekliyoruz. Başka da zaten herhangi bir sonucu da kabul etmiyoruz efendim. Etiketimiz Halkın Gücü. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: 재결의 재판
1: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubir Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
0: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber. Feci bir kaza meydana geldi. Şükriye Gökyol'un karşısına geçmek istedi. Yaya geçidindeydi. Ancak bir sürücü durmadı, Şükriye Gök'e çarptı. Yaşlı kadın metrelerce savruldu. Sürücü durmadı, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri hızlı olay yerine ulaştı ancak yapılan müdahaleler yeterli olmadı. Yaşlı kadın kurtarılamadı. Polis şimdi Şükriye Gök'e çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü. Robotlar insanları geçecek mi sorusu tarih oldu. Hüseyin Bolt'u bile geçtiler. Çin'in başkenti Pekin'deki olimpiyatlarda insansı robot maraton rekoru kırdı. Lightning adlı robot test koşusunda 100 metreyi sadece 9.32 saniyede koştu. Böylece Hüseyin Bolt'un 2009'dan bu yana kırılamayan 9.58 saniyelik rekorunu geride bıraktı. 400 metrede ise Tian Gong adlı robot 38.15

saniyede koşarak altın madalyayı kaptı. Şimdi robotlar resmi olimpiyatlara hazırlanıyor. Olay Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Çıkan tartışmada bir kişi aracından indi, kaldırımdaki bir vatandaşın yanına gitti. Öfkeli şahıs karşısındaki kişiye bağırarak kafanı keserim şeklinde tehditler savurdu. Çevredekilerin sakinleştirme çabası da sonuç vermedi, bağırmaya devam etti. Daha sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Sokak ortasındaki gergin anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Dev Airbus yolcu uçağı evlerin çatısına değdi değecek gibi ama güvenle yoluna devam ediyor. Londra'daki Heathrow Havalimanı'na doğru inişe geçiyor. Bölge sakinleri duruma alışık çünkü bu orada her zaman olan bir şey. Ama uçak meraklıları her defasında ilk kez görmüş gibi balkona koşuyor. Siperler, şifahaneler, surlar. Burada tarih 2026 değil, 1922. Zaferin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını unutturmamak için kara tahtaya bir milletin zafer günleri yazıldı. 30 Ağustos 1922, Zafer Bayramı'nın yıl dönümüne sayılı günler kala, zaferin nasıl kazanıldığını bir kez daha göstermek için bir milletin zafer günleri etkinlikleri düzenleniyor. Fatih Belediyesi'nin yaptığı etkinlik Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda. Burada istenen fetih kutlamalarının hissedilerek yapılması. Kimi ok attı, kimi surlardaki gösteriyi izledi. Etkinlikte Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den büyük taarruza uzanan zaferler anlatılıyor. Etkinlik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar sürecek.

0: türküler söylendi. Halaylar çekildi. Şanlıurfa'da yaz akşamları etkinliklerle bir hayli renkli geçiyor.
1: Ya bu kadar basit sorular sorma bana.
2: Cevap ver.
0: Minikler için gölge oyunu vardı.
2: Şimdi ben Karagöz'üm. Şöyle al diye bakayım. Aa, ya bu nasıl bir hayal ya?
0: Minikler Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli diyaloglarıyla kahkahaya boğuldu. Daha sonra mesire alanı dolduran vatandaşlar türkülere eşlik etti. Müzik coşkusunun arttığı anlarda vatandaşlar halay çekerek keyifli bir yaz akşamı geçirdi. Akbabalar plaja indi. Yunanistan'ın Girit adasında aşırı sıcaklar ve kuraklık yaban hayatını da vurdu. Özellikle genç akbabalar uzun uçuşları sürdüremeyince insanların bulunduğu bölgelere inmeye başladı. Artık plajlarda, kaldırımlarda, arabaların üzerinde adım başı bir akbabaya rastlamak mümkün. Temmuz sonundan bu yana 30 akbaba bakıma alındı. Sıcaktan bitkin düşen kuşlara sıvı tedavisi uygulanıyor. Yetkililere göre bu manzara Girit'te artık giderek daha sık görülüyor. Sivas'ta motosiklet tutkunu Rabia Cömert İnönü Bulvarı'nda seyir halindeyken kazaya karıştı. Bir otomobil trafik ışıklarında aniden durdu. Motorlu kadın fren yaptı ancak motosikletini durduramadı. Önündeki araca çarpan kadın sürücü çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada hafif sıyrıklarla yaralanan Rabia Cömert'e çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eline çekici alıp yıllardır ibadet ettiği putları tek tek kırdı. İlginç dönüşüm Güney Kore'deki bir şaman ibadethanesinde yaşandı. Şamanizme mensup adam Hristiyanlığı kabul ettiğini açıkladı. Ardından eski inancına ait eşyaları tek tek parçalamaya başladı. Heykeller, putlar ve ritüel nesneleri çekiç darbeleriyle yerle bir etti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Koreli adam şamanizmi mensuplarından sert tepki gördü. Fırtına yerdeki uçakları bile sürükledi. Yer İtalya'daki Forli Havalimanı. Saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgar park halindeki hafif uçakları adeta oyuncak gibi savurdu. Bazı uçaklar sürüklendi, bazıları da devrildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Neyse ki ölü veya yaralı yok. Şiddetli yağmur ve rüzgarın bilançosu maddi hasarla sınırlı kaldı. Bambum'un sunduğu günaydın.

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize geçtik. Bakalım tekrar başlıklarımıza neler kaldı dünden bize, bugün bizi neler bekliyor. Gelsin hemen ekranlar efendim. Birinci başlığımız: terörsüz Türkiye'de gözler Beştepe'de. Terörsüz Türkiye'de kritik eşik geçildi. Çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak efendim. Konuşacağız. Gelsin bir sonraki başlığımız. Türkiye'den korkan İsrail geri adım attı. İsrail Türkiye karşısında kuyruğu kıstırdı. Geri adım attı. Suriye'deki provokasyonun ardından ABD'nin de tepki göstermesiyle birlikte Tel Aviv sözde itidal çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Gideon Sar, gerilim artırma niyetimiz yok, diplomasiden yanayız dedi. Gelsin üçüncü başlığımız. Cezasızlık algısı son bulacak. Adalet sisteminde köklü bir değişim kapıda. AK Parti'nin vizyon belgesine giren infazda eşitlik adımıyla cezasızlık algısı son bulacak. Artık aynı suça aynı ceza uygulanacak. İlk kez suç işleyenlerse topluma kazandırılacak. Hazırlıklar meclisin açılmasıyla hız kazanacak efendim. Bunu da konuşacağız. Gelsin dördüncü başlığımız. Kuytulcular soruşturmasında 35 tutuklama. Kuytulcular soruşturmasında aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe kirli ilişkiler de tek tek ortaya çıkıyor. Örgütün ikinci adamından eğitim ve muhasebe sorumlusuna kadar birçok ismin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı efendim. Bir sonraki başlığımızı da görelim. Gram altın yükselişi sürdürüyor. 3 haftadır yatırımcıların yüzü güldü. Kayıplar tamamen olmasa da kısmen karşılandı. Beklenti onsta 4800 dolar, gramda ise 8000 lira efendim. Başlıklarımız böyleydi. Tabii bu ve daha fazlası var. Gazetelerimiz var. Hepsini konuşacağız. Halkın Gücü etiketimiz. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Lütfen yazın, gönderin. Sizlerin düşünceleri bizler için çok çok önemli. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Çocuklar için dijital dünyada yeni bir tehlike daha ortaya çıktı. Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun raporunda internetten yapılan alışverişlerde çocukların karşılaşabileceği risklere dikkat çekildi. Az sonra. Sınav maratonu bitti, tercihler yapıldı ama şimdi veliler ve öğrenciler için asıl büyük sınav başlıyor. Şehir dışında okuyacak gençlerin cebinden ne kadar çıkacak? Az sonra.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım efendim. Artık sahada yaşanacaklar önemli. Bu süreci de iki kurul takip edecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplanacak.
2: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zemin tamamlandı. Şimdi en kritik aşama başlıyor. Silahların bırakılması.
2: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
3: Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte süreç hukuki zemine kavuştu. Bundan sonraki aşamada gözler sahada olacak. Süreci iki ayrı kurul takip edecek ve yönetecek. Sahadaki gelişmeler yürütmedeki takip kurulu, siyasi süreçse meclisteki izleme komisyonu tarafından takip edilecek. İlk kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 24 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.
4: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir.
3: Toplantıda çalışma yöntemi ve gündem başlıkları ele alınacak. Sürecin farklı alanlarını takip etmek üzere alt komisyonların oluşturulması da gündemde olacak. Sahadaki gelişmelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde MGK kararıyla yasal düzenlemenin uygulanmasının önünün açılması bekleniyor.
5: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
3: Sürecin ikinci önemli ayağını ise mecliste kurulacak izleme komisyonu oluşturacak. Komisyon, terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetleri izleyecek, sürecin işleyişini değerlendirecek ve gerekli gördüğü konularda tavsiyelerde bulunacak. Meclisteki yapının geçen yıl oluşturulan ve sürecin siyasi ve toplumsal boyutlarını ele alan komisyona benzer biçimde farklı siyasi partilerin temsil edildiği bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.
6: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Smokin bizim işimiz.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Tutdere.
5: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
6: Savcılık mütalasında Aziz İhsan Aktaş için örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, belgede sahtecilik ve rüşvetin de aralarında bulunduğu suçlardan 103 yıldan 280 yıla kadar hapis istemişti. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması da talep edilmişti. Tutuklu Rıza Akpolat içinse 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Davada ilk duruşma 27 Ocak'ta yapıldı. O gün 33 sanık tutukluydu. Aradan geçen süreçte 28 sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti başkanı 29 Temmuz'daki duruşmada 24 Ağustos pazartesi günü davanın karara bağlanacağını, tüm sanıkların ve avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini belirtmişti.
5: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
7: Efendim, adalet sisteminde köklü bir değişim kapıda. AK Parti'nin vizyon belgesine giren infazda eşitlik adımıyla cezasızlık algısı artık son bulacak. Aynı suça aynı ceza uygulanacak. İlk kez suç işleyenlerse topluma kazandırılacak. Hazırlıklar meclisin açılmasıyla hız kazanacak.
8: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
6: Adalet sisteminde köklü değişim kapıda. AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde infazda eşitlik mesajı verildi.
9: İnşallah yüzden geliyoruz. Siz öyle baktınız da. O yüzden sordum.
10: Kaç yaşındasınız?
9: Ben veronsiz yaşındayım.
10: İmanlama yolunuza devam edin.
6: Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yıllardır tartışılan infaz sistemi yeniden yazılacak. Caydırıcılık artacak. Mağdur devletin şefkatli eliyle korunacak. Kamuoyundaki cezasızlık algısı son bulacak.
11: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
6: Aynı suçu işleyen farklı kişiler birbirinden ayrı ceza almayacak. Eşitsizlik ortadan kalkacak. Aynı suça aynı ceza uygulanacak.
12: Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bizleri de bir daha buralara düşürmesin.
6: Sistem sadece cezalandırmayacak, aynı zamanda iyileştirecek. İlk kez suç işleyen ve bir daha işlenmeyeceğine kanaat getirilenler için şartlı salıverme ve denetimli serbestlik uygulanacak.
13: Çocuklara verilen cezanın %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
6: Suçun önlenmesi için çok katmanlı sistem devreye alınacak. Eğitimler verilecek, vatandaşın sağlık ve sosyal çevresine bakılacak. Meclisin açılmasıyla birlikte infaz sistemindeki hazırlıklar hız kazanacak.
7: Çocuklar için dijital dünya zaten bir tehlike yuvası. Şimdi yeni bir tehlike daha ortaya çıktı. Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun raporunda internetten yapılan alışverişlerde çocukların karşılaşabileceği risklere dikkat çekildi. Özellikle yaş doğrulama sistemlerinin yetersizliğine işaret edildi.
14: Telefonsuz durduğum zaman çok fazla eksik hissediyorum.
6: Telefondan, tabletten ya da bilgisayardan yapılan alışverişler artık hayatın bir parçası. Ancak meclisin hazırladığı rapor bu kolaylığın çocuklar açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
14: Algoritmaya kapılıp gidiyorum. Zaman nasıl geçtiğini fark etmiyorum. İki tane video kaydırayım, çıkayım diyorum mesela ama öyle olmuyor maalesef. Bir bakmışım elim uyuşmuş böyle, ondan sonra başım ağrımış telefona bakmaktan.
6: Çocuklar internet üzerinden yaşlarına uygun olmayan bazı ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Rapora göre özellikle yaş doğrulama sistemlerinin yetersizliği çocukların riskli ürünlere erişmesini mümkün hale getirebiliyor.
15: 18 yaş altına kimlik doğrulaması falan var. Onlardan getirilirse daha iyi olur aslında.
6: Sosyal medyada karşımıza çıkan reklamlar ve fenomenlerin ürün tanıtımları da çocukları etkileyebiliyor. Özellikle güzellik ve dış görünüş üzerinden verilen mesajların çocukların beden ve güzellik algısını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
15: Kaydırıcıkça kaydırasın geliyor çünkü daha iyisin gelme umudu seni yiyip bitiriyor.
6: Meclis raporunda dijital reklamcılık ve sosyal medya üzerinden yapılan ürün tanıtımlarına yönelik düzenleme ve denetimlerin artırılması gerektiği vurgulandı.
15: Suçu özendirici şeylere ve ahlakı bozacak şeylere bence filtrelemeleri çok daha iyi olur.
6: Uzmanlar ve meclis raporu çocukların dijital ortamda karşılaştığı içeriklerin ve yaptığı alışverişlerin daha yakından takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Müzik
7: Tabii dijital dünyada bu kontrolü sağlamak çok çok kolay değil. Birkaç çözüm var aslında ama onlar da %100 çözüm değil. Çünkü şu cep telefonunu elinize aldığınız zaman bazı bariyerleri aşmak ne yazık ki kolay oluyor. Hele ki yeni nesil neleri neleri biliyor. Ne yapılabilir? Şu düşünülebilir. Zaten resmi olmayan, kayıt dışı herhangi bir satış yapan hangi internet sitesi varsa hemen kapatılır, operasyon yapılır. Hele ki bir de suç teşkil edebilecek şeyler satılıyorsa. Bu tabii ki alınacak birinci önlem. Bir de yüz okuma veya kimlik taratma sistemleriyle satış yapılabilir. Hani kredi kartımızı, banka kartımızı bilgimizi girdikten sonra ödemeyi yap dediğinde hemen alıyor ya. O ödemeyi yapabilsin de belki bir kimlik okutma ya da yüz tanıma olabilir. Ama onun dışında herhangi bir önlem şu anda çok da aklıma gelmiyor. Varsa aklına gelen yazsın efendim, etiketimiz aşağıda. Halkın gücü, bekliyoruz mesajlarınızı. Geçelim dış gündeme. İsrail Türkiye karşısında kuyruğu kıstırdı. Geri adım attı. Suriye'deki provokasyonun ardından ABD'nin de tepki göstermesiyle birlikte Tel Aviv sözde itidal çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Gideon Sar, gerilimi artırma niyetimiz yok, diplomasiden yanayız dedi.
6: Suriye planı elinde patlayan Netanyahu sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. Bir haftalık krizin ardından İsrail'den diplomasi mesajı geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gerilimi artırma niyetimiz yok dedi.
16: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Diplomatik bir çözümü tercih ediyoruz.
6: Tel Aviv'in sözde itidal açıklamasının ABD'nin Türkiye elçisi Tom Barak'ın İsrail'i suçlayan sert açıklamalarından sonra gelmesi dikkat çekti. İsrail, Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri üssüne Türk askeri varlığını öne sürerek saldırıda bulunmuştu. Ankara, İsrail'i sert bir dille uyarmış, Suriye'ye desteğin kararlılıkla devam edeceğini duyurmuştu. Not only the cabinet members, but also all the security forces and the military. Günler sonra Tel Aviv geri adım atarken İsrail Dışişleri Bakanı diplomatik çözümü tercih ettiklerini, mevcut durumun korunmasından yana olduklarını söyledi. Ancak İsrail'in Suriye'de Türk üslerinin kurulmasına karşı olduğunu söyleyen Saar, buna rağmen Türkiye ile gerilimi artırma niyetlerinin olmadığını öne sürdü. Bu açıklamadan kısa süre önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak açık açık İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığını söylemişti.
17: Sınırda herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir anlaşma olmadan uçakların konuşlandırılması çok tehlikeli bir oyun.
6: Barak, İsrail'in Suriye sınırında Türkiye'yi karşı karşıya getirecek adımlar atmasının çok tehlikeli bir oyun olduğunu ifade etmişti. Türkiye'nin ise gerilimi tırmandırmak yerine temkinli davrandığını belirten Barak, Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğunu vurgulamıştı.
7: Devam edelim efendim. Şimdi birazdan konuyla ilgili capslerimiz de var. Onlar da gelecek ekranlara ama öncesinde. Şam yönetimi açıkladı. İdlib'deki askeri üsse saldırının ardından İsrail'le teması kestik. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomasiye elini uzatmaya devam edeceklerini ancak İsrail'e güvenmediklerini söyledi.
6: İsrail Suriye temasları kesildi. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından Şam kritik bir adım attı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söyledi. Şeybani, Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini ve önceliğin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu vurguladı. Buna rağmen Şam yönetimi diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'i tarihi fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Suriye, iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin de yakında yeniden başlamasını bekliyor. Şeybani, İsrail saldırısından hemen sonra İsrail bağlantılı Axios sitesine yaptığı açıklamada İsrail'in vurduğu Ebu Zuhur üssünde Türk askeri varlığı bulunmadığını söylemişti. İsrail, Türkiye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri üssüne Türk askeri varlığını öne sürerek saldırıda bulunmuştu. Ankara, İsrail'i sert bir dille uyarmış, Suriye'ye desteğin kararlılıkla devam edeceğini duyurmuştu.
7: İsrail'e kim nasıl güvensin ki? Elini veren değil kolunu bütün vücudunu kaptırıyor. Hürriyet gazetesinde tam olarak bununla ilgili bir haber var. İsrail'e gel dedi, şimdi korkuyor. Kim? Güney Kıbrıs Rum yönetimi efendim. Türkiye karşıtlığında uzlaşarak bir süredir ortaklık yaptığı İsrail'in adadaki artan etkinliğinden endişe etmeye başladı Güney Kıbrıs Rum yönetimi. İsrail'in nüfusunun 25 bini aşması ve yeni projelerin de yolda olması kaygıyı artırıyor. İsrail'li bir şirket köy bile satın aldı. Şimdi orada inşaat projesi yükselecek. Ve İsrail sermayesinin artan varlığı bölgenin demografik ve ekonomik yapısını değiştiriyor. Aslında şu anda İsrail tam olarak daha önce Gazze'de uyguladığı politika uyguluyor. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde. Oradan sürekli arsalar, binalar, evler satın alınıyor. Dükkanlar açılıyor. Yeni göçler oluyor. Ve ilk başta çok güzel İsrail'le kardeş gibiyiz. Gelsinler tabii ki yerleri burada hazır diyen Rum yönetimi. Şimdi de yahu bunların sayısı arttı. Bizden sürekli toprak alıyorlar. Bu yol yol değil demeye başladılar. Ama iş işten geçiyor. Bundan sonrasını oturur izleriz. Gazze'de 1,5 milyon insan açlıkla yüz yüze. İsrail'in işgal ve soykırımında yerinden edilmiş Filistinliler günde sadece, bakın koca günde sadece bir bardak su içebildiklerini söyledi. İsrail'in kanlı hava saldırıları ise bir çocuğun canını aldı.
18: Eşim yaralı, gelirimiz yok. Bugün yardım mutfağından da yemek alamadık. Çocuklarımı nasıl doyuracağımı bilmiyorum.
6: İsrail'in işgal ve soykırımında yerinden edilen Gazze'liler derme çatma çadırlarda açlıkla yüz yüze. Gazze'li anne babalar çocuklarının karnını doyuracak ekmek bulamıyor. Üstelik açlık kadar su sıkıntısı da büyüyor.
16: Günde yalnızca bir bardak su içiyoruz. Kalanını yemek yapmak ve temizlik için saklıyoruz.
6: Gazze'li Mahmut Allas çocuklarıyla birlikte içme suyunu bile tasarruf ederek kullanıyor. Son Birleşmiş Milletler raporuna göre Gazze'de 1 milyon 400 bin kişi, yani nüfusun %67'si akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Yaklaşık her 10 kişiden biri ise kıtlığın eşiğinde. Yardım kuruluşları, kısıtlı yardım geçişleri ve finansman sorunları nedeniyle gıda dağıtımlarını azaltmak zorunda kalıyor. Su sisteminin çökmesi de artık an meselesi. Gazze'deki belediyelere göre yaklaşık 700 jeneratörden yalnızca 40'ına yakıt ulaştırılabildi. Kızıl Haç sözcüsü Gazze'de insanların temiz suya, sağlık hizmetlerine ve yeterli gıdaya ulaşmak için her gün mücadele ettiğini söylüyor. Katliamcı İsrail'in hava saldırıları ise yeniden başladı. Gazze'nin orta kesimindeki Züveyde'ye düzenlenen hava saldırılarında bir Filistinli çocuk katledildi. Çok sayıda Filistinli de yaralandı. Bombardımanda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar da yıkıldı. Uluslararası toplum soykırımcı Netanyahu'ya karşı yaptırım çağrısında bulundu.
7: Gözü dönmüş bir canilik, açlık, susuzluk, bombardıman, Gazze'lileri öldürmek için uygulanabilecek her şeyi uyguluyor İsrail ve bu kez de bir sonraki aşamanın peşindeler. Yeni Şafak gazetesinde soykırımdan sonraki aşama. Nedir bu? İsrail baş hahamı, Filistin diye bir halk yok dedi. Artık hadsizliğin son noktası. Gazze'de 3 yıldır soykırım yapan İsrail, Filistinlilerin varlığını da inkar etmeye başladı. İsrail'in sefarat baş hahamı David Yosef, Filistinliler için Filistin halkı diye kendilerine bir isim veriyorlar ama onlar bir halk değil, hiçbir zaman halk olmadılar ve hakları da yok ifadelerini kullandı. Güya bir dini lider. Gazze İsrail toprağıdır, Gazze bizimdir, Nablus bizimdir, Cenin bizimdir, hepsi bizimdir dedi David Yosef. Ve hemen altında da şu meşhur Ben Gvir var ya, hep bahsediyoruz, İsrailli bakan. Ben Gvir geçtiğimiz günlerde her gece 40-50 Filistinli katledilmesi gerektiğini söylemişti. Bu sözlerin dünyada büyük tepki çektiği kendisini hatırlatınca mükemmel karşılığı verdi. Yani hem yüzsüzler hem terör estiriyorlar ve bir karşılığı da yok. Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da bir AVM'yi vurup 16 sivili öldürmesinden sonra Kiev'e barış çağrısı yaptı. Ancak Pandora'nın kutusunu onlar açtı diyen Putin, anlaşmanın egzotik şartlarla mümkün olmayacağını da ekledi. Zelenski ise AVM saldırısına karşı intikam yemin etti.
6: Rusya-Ukrayna cephesinde kan gövdeyi götürüyor. Rusya son olarak Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu. 16 sivil öldürüldü. Bir gün sonra Putin barış çağrısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ekonomisine hedef alan saldırılarla Pandora'nın kutusunu Ukrayna'nın açtığını söyledi. Putin buna rağmen bir barış anlaşmasına hazır olduklarını, ancak kendilerine iletilen bazı barış tekliflerini egzotik ve kabul edilemez bulduklarını söyledi. Rus lider müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini savundu. Putin ayrıca Ukrayna ve Batılı destekçilerinin Rusya'yı füze ve İHA saldırılarıyla 40 gün içinde stratejik yenilgiye uğratmayı planladığını öne sürdü. Moskova'nın da buna karşılık Ukrayna'daki askeri sanayi kuruluşlarına, sivil sanayi tesislerine ve lojistik altyapıya yönelik saldırıları artırdığını söyledi. Putin'in açıklamalarının hemen öncesinde Ukrayna'nın Kiriv Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlenen Rus İHA saldırısında en az 16 kişi ölmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırının iki dalga halinde gerçekleştiğini ve ikinci saldırının kurtarma ekiplerine hedef aldığını duyurdu. Saldırıda yaklaşık 130 kişi yaralandı, yaralılar arasında çocukların da bulunduğu açıklandı. Zelenski, Rusya'ya mutlaka karşılık vereceklerini söyledi. Rusya'da Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 450'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Krasnodar bölgesinde ise iki çocuğun öldüğü duyuruldu. Taraflar bir yandan karşılıklı saldırılarını sürdürüyor, bir yandan anlaşma için mesaj alışverişinde bulunuyor.
7: Katar emiri Paris'te halkın arasına karıştı. Şeyh Tamim bin Hamed El Sani. Kaldırıma kurulmuş bir masada Faslı Teknik Direktör Velid Regragui ile sohbet etti. Dedikoduları ise gecikmedi.
6: Sıradan bir vatandaş gibi sokak kahvesinde oturup sohbet etti. Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamed El Sani Paris'te böyle görüntülendi. Katar emiri günlük kıyafetleriyle kahvesini içerken karşısında Faslı Teknik Direktör Velid Regragui vardı. Samimi görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Regragui, Fas milli takımından ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmadı. Dedikodularsa hemen başladı. Yoksa Regragui Katar milli takımına mı transfer oluyor? Regragui'nin ne yapacağı bilinmiyor ama Katar emirinin görüntüleri en çok paylaşılanlar arasına girdi bile.
7: Belli olmuş işte yeni takımı. Eğer Katar emirinin kendisine ait de bir takımı yoksa ya da yeni bir takımı satın almayacaksa, hayırlı olsun Katar milli takımı. Diyarbakır'da bir plaza alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın üst katlarını sardı. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
19: Alevler aniden büyüdü, plazanın çatısını sardı. Neyse ki işçiler mesaide değildi.
20: Ofis olarak kullanılan bir bina. Dolayısıyla yangında geç vakit çıktığı için çok şükür şu anda içeride bizim bildiğimiz dahilinde herhangi bir vatandaşımız kalmadı.
19: Korkutan yangının adresi Diyarbakır. Merkez Kayapınar ilçesinde bir plazada 23.06'da yangın çıktı. Plazanın üst katlarından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle çatıya sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine giden ekipler yangına yoğun bir şekilde müdahale etti. 3 itfaiye eri ve 2 vatandaş dumandan etkilendi.
20: Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgileri orta seviyede durumları.
19: Ekipler alevleri güçlükle de olsa kontrol altına almayı başardı. Şimdi yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
7: Kuytulcular soruşturmasında aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe kirli ilişkiler de tek tek ortaya çıkıyor. Örgütün ikinci adımından eğitim ve muhasebe sorumlusuna kadar birçok ismin FETÖ bağlantısı deşifre oldu.
6: Kuytul çiftine ağır darbe vuruldu. Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Şafak operasyonuyla başlayan soruşturmada gözler şimdi dosyadaki çarpıcı ayrıntılarda. Adana merkezi 6 ilde 19 Ağustos çarşamba sabahı adrese şafak vakti polis kabus gibi çöktü. Kuytulcular olarak bilinen suç şebekesinin inlerine girildi. Operasyonun kalbindeki isimler Alparslan Kuytul ve eşiydi. Mahkeme kararını verdi. Kuytul çifti tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi. Soruşturma kapsamında 56 şüpheliden 35'i tutuklandı. 18 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Ama soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Dosyaya giren CİMER ihbarları Gazze'ye yardım ve kurban bağışı adı altında vatandaşlardan izinsiz ve makbuzsuz para toplandığını ortaya çıkardı. Paraların örgüte aktarıldığı belirlendi. Kirli planlar parayla bitmiyordu. CİMER ihbarına göre hainlerin anayasal düzeni yıkmak için tam 91 video ve resimle sivil darbe ve devrim hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. İhanetin arkasından tanıdık bir el çıktı. Örgütün internet, sosyal medya ve muhasebesini yöneten Dokuztepe yöneticisinin FETÖ'den işlem görmüş 24 hainle birebir irtibatı saptandı. Kirli ortaklık belgelendi. Polis basmadan delilleri kaçırdılar. Kozmik binadaki şifreli odalarda ekranlar vardı ama kasalar buhar olmuştu. Adana polisi oyunu bozdu. Kaçırılan tüm kasaları deliklerinde bularak el koydu. El konulan dijital deliller inceleniyor.
7: Türkiye Gazetesi'nin haberiyle devam edelim. İnfaz timi kurmuş, istihbarat servisi bile varmış efendim. Kuytul'un şifreleri çözülüyor diye yazılmış haber. Kuytulcular muhalifleri FİT adlı gizli birimiyle buluyor, takip ediyor. Sözde mahkemede yargılayıp bir de ceza kesiyor efendim. Önce fişleme, sonra takip. Kuytul muhalif üyeleri takip etmek ve cezalandırmak maksadıyla gizli bir istihbarat mekanizması kurmuş ve efendim insanları takip alıp sorguya çekmiş. Şantaj, falaka ve işkence. Alparslan Kuytul ve karısı tarafından diz çöktürülüp sorgulanmış, tehdit edilmiş muhalifler. Kurallara uymayanlara falaka cezası verilmiş. FETÖ bağlı tespit edilen örgütün ikinci adamı Erol Arduç'a bağlı infaz timleri de işkence seansları düzenlemiş. Bakalım soruşturma derinleştikçe daha neler neler ortaya çıkacak. Alihan Kuru Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerden ise adeta dudak uçuklatan bir servet çıktı. Milyonlarca lira, milyonluk döviz ve külçe külçe altınlar ele geçirildi efendim, izleyelim.
0: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
6: Alihan Kuri Suç Örgütü'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. 13 şüpheliden 12'si yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1,8 milyon lira, 603 bin dolar, 34 adet altın bilezik, 103 adet çeyrek altın ve değeri dudak uçuklatan onlarca ziynet eşya ile geçirildi.
21: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
6: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonda 13 şüphelinin ev ve iş yerleri arandı. Şüphelilerin evinden adeta servet çıktı. 1,8 milyon lira, 603 bin dolar, 34 adet bilezik, 103 adet çeyrek altın, 91 adet 24 ayar altın, 265 adet çek ele geçirildi.
21: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel bir merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
6: Açılamayan bir çelik kasaya da şeffaf şekilde incelenmek üzere el konuldu.
21: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz baylok uygulamasını kullanıyorlardı.
6: Örgütün şifrelerini dijital materyaller çözecek. El konulan cep telefonları ve bilgisayarlarda yapılacak inceleme ile kara para aklama trafiği, şirket bağlantıları ve örgüt yönetiminin iletişim ağı deşifre olacak.
0: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
7: İstanbul Esenyurt'ta iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası ortalık karıştı. Alkollü olduğu iddia edilen 3 kadın karşı taraftaki kadın sürücüyü darp etti.
1: Saçımı yoldular, arkadaş alkollü, tırnağımı kopardılar.
2: Arabamıza vurdunuz.
6: Bu sefer kadınlar araçlarından indi. Yol ortasında diğer kadın sürücüyü darp etti. Saldırı an be an cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Saçımı da yoldu. Polis çağır. Polis.
6: Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı bulvarında yaşandı. İki aracın çarpıştığı kaza sonrası aracından inen kadın karşıdaki sürücünün alkollü olduğunu ileri sürdü. Cep telefonuyla görüntü almaya başladı.
1: Saçımı yoldular, arkadaş alkollü, tırnağımı kopardılar.
2: Arabamıza vurdunuz.
6: Bu sırada diğer araçtaki 3 kadın görüntü çeken kadına saldırdı. Saçını yoldular, küfrederek telefonunu düşürdüler. O arada kamera kayıttaydı.
2: Arabamıza vurdunuz.
22: Peki gitmeyin, bir yere gitmeyin. Bir yere gitmeyin, polis geldi.
23: TGRT FM.
24: Şimdi reklamlar.
25: Garanti BBVA.
26: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
27: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
28: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
29: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
30: Kerem abi.
31: Hayrola çocuklar?
30: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
32: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
31: Turkcell çözüm gücü.
30: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
31: Turkcell çözüm gücü.
30: Vallahi bravo Turkcell'e.
31: Türksel çözüm gücü bu gençler.
33: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
34: Türksel'le bağlan hayata.
24: Reklamları dinlediniz.
23: TGRT FM.
35: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki: her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak Mevlid yayınını kaçırmayın.
23: TGRT FM.
24: Şimdi reklamlar.
3: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
32: Kerem abi.
31: Hayrola çocuklar?
30: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
32: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
31: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
31: Turkcell çözüm gücü.
30: Vallahi bravo Turkcell'e.
31: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
33: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: İki öğrenci birlikte ev tutarsa kişi başı kira ortalama 21 bin lira. Yani bir üniversite öğrencisinin aylık zorunlu masrafı 35.205 lira. Bu sadece barınma, yemek, ulaşım ve faturalar için. Eve tek çıkacaksanız o zaman rakam değişiyor. İlk kez eve çıkacak öğrenci için masraf kirayla sınırlı değil. Evin temel ihtiyaçlarını ikinci el alırsanız maliyet 90 bine kadar çıkıyor. Bunların yanına tabak, bardak, tencere, perde, çarşaf ve benzeri ev tekstili ürünleri eklenince boş bir ev için kapı açma bedeli 105 bin lira oluyor. Cep telefonu faturası, yol masrafı, kira derken velilerin cebinden çıkacak yıllık yol, yemek, barınma parasıysa ortalama 422 bin 460 lira.
5: Bayraktar TV3, SİHA ve MİL'den Milli Denizaltı Projesi Aselsan tarafından üretilen yerli ve milli teknolojilerle destekleniyor. Sensör, silah, haberleşme ve elektronik harp sistemleriyle hem su altında hem deniz yüzeyinde düşman unsurlara geçit vermiyor. İşte gurur veren o sistemler.
4: Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç Kamikaze insansız deniz aracı Tufan. Su altındaki ihtiyaçlara yönelik geliştirilen derin göz ve daha niceleri. Silahlar, sensörler, haberleşme sistemleri ve elektronik harp sistemleri. Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen yeni teknolojiler Teknofest Mavi Vatan'da bir kez daha görücüye çıktı.
6: Kılıç ve Tufan. Kılıç insansız kamikaze sualtı aracı. Tufan insansız kamikaze su üstü aracı. Artık Ar-Ge'si bitmiş, üretime geçmiş, teslim edilmek üzere. Ordumuza üretimleri yapılan ürünler. Mavi Vatan'ın iki ayrı vurucu gücü.
4: Aselsan imzası taşıyan birçok sistem ve teknoloji göz doldurdu. Bayraktar TB3'e de dikkat çeken bir özellik geliyor.
6: TB3 SİHA'mızın denizaltı tespiti yapabilen özelliği kazandıran Aselboy ve Aselboy podumuzu buraya ilk defa getirmiş olduk. TB3'ün altında. Onlar eskiden ithal sistemlerle uçakla yapılıyordu. Şimdi SİHA ile yapılıyor, milli Aselsan sistemleriyle yapılıyor.
4: Düşman denizaltıları artık saklanamayacak.
6: Çoklu olarak denizaltını tespit edip yukarıya konumunu gönderiyor ve istendiği zaman da torpidoyla ve başka sistemlerle denizaltı imha edilebiliyor. Şimdi torpidoyu da entegre ettiğimizde istediğimiz alanı SİHA'larla denizaltılarına yasaklayacak hale getirmiş oluyoruz.
4: Aselsan Milli Denizaltı Projesi MİL'den içinde yeni sistemler ve gözler üretiyor. MİL'den donanımıyla ve yazılımıyla da milli olacak. Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücüne güç katacak.
6: MİL'den de yine ne kadar sensör, silah, haberleşme sistemi, elektronik harp sistemi varsa Aselsan tarafından üretiliyor. Aslında sistemlere akıl katan işleri biz yapmaya devam ediyoruz.
5: Efendim şimdi ekranlarınıza bir haber getireceğiz. Allah kimsenin başına vermesin. Mevcutta engelli özel çocuğu olanlara da hem sabır hem sağlık versin. Cennet onların ayaklarının altında. Bunu sakın unutmayın. Şimdi o ailelerin bir umudu var. O da şu. Çocuklarını özel rehabilitasyon merkezlerine yollayıp hem sosyal becerilerinin gelişmesi, hem hayata daha kolay adapte olabilmeleri, onlarla birlikte daha mutlu yaşayabilmeleri, bunu sağlamak. Ama bazı fırsatçılar o özel dersleri veriyormuş gibi gösterip vermiyorlar. Ve devleti de milyonlarca lira zarar uğratıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili harekete geçti. Usulsüzlük yapan 893 merkeze ceza yağdı efendim. Eski sistemdeki kamera açığı da kapatıldı. Vurgunculara karşı biyometrik yüz tanıma dönemi başladı.
4: Engelli bireylerin umutlarını devletinse kasasına hedef aldılar. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hayali derslerle vurgun yaptılar. Ancak yaptıkları yanlarına kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı yüklü miktarda ceza kesti. Yapılmayan dersleri yapılmış gibi göstererek devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar. Milli Eğitim Bakanlığı sözde ders veren özel eğitim merkezlerine son 5 yılda 47 milyar lira destek ödemesi yaptı. Ancak yapılan denetimlerde bakanlığın yanıltıldığı ortaya çıktı. 893 merkeze ceza kesildi. Ödemeler beyan usulüyle yapılıyor. Denetimlerse sadece kamera kayıtları üzerinden yürütülüyordu. Ancak kamera görüntülerinden kimlik tespitinin zor olması fırsatçılara kapı araladı. Zarara uğrayan bakanlık doğrulama sistemi geliştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla biyometrik kimlik doğrulama sistemi devreye girdi. Yeni dönemde derslere katılım yüksek güvenlikli yüz tanıma sistemiyle doğrulanacak.
5: Engelli çocuklar üzerinden devleti soyma planları. Şeytan bile sizin yanınızda iyilik meleği kalır ya. Olacak şey mi? Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alevler ormanlık alanı sardı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. 187 personelin katıldığı mücadele yaklaşık 6 saat sürdü.
4: Kırsal alanda başladı. Rüzgarla büyüdü. Alevler kısa sürede ormana sıçradı. Yer Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Gökyüzünü yoğun duman kapladı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere karşı havadan ve karadan seferberlik başladı. 5 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz ve 187 personel alevleri durdurmak için 4 koldan mücadele verdi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler peş peşe sorti yaptı. Karadaki ekiplerse yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için mücadele etti. Yaklaşık 6 saat süren kesintisiz müdahale sonuç verdi. Alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
5: İstanbul Gazi Osman Paşa'da da bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
7: Şemsi Paşa Mahallesi'nde büyük yangın çıktı.
4: Yangın çatı katını sardı. Daire alevler içinde kaldı. O ateş çemberinde bir kişi hayatını kaybetti. Yangının adresi Gazi Osman Paşa'da Şemsi Paşa Mahallesi. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Binayı yoğun duman kapladı.
7: Yukarıda bir şey patladı.
4: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı kişiler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
7: Yukarıda bir şey patladı.
4: Asıl acı manzaraysa söndürülen daireye girince ortaya çıktı. Alevlerin arasında kalan bir erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yanan ceset kimlik tespiti için morga kaldırıldı.
7: Şemsi Paşa Mahallesi'nde büyük yangın çıktı.
5: Mersin'de bir kadın eski erkek arkadaşının saldırısıyla büyük korku yaşadı. Şüpheli kadının otomobilini satırla parçaladı, camlarını kırdı. Lastiklerini bıçakladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı efendim. İzleyelim.
4: Olay Anamur ilçesi Çeltikçi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 37 yaşındaki saldırgan adam eski kız arkadaşının evinin önüne geldi. Bir süre dolandı, ardından satırla kadına ait otomobile saldırdı. Önce aracın camlarını kırdı, ardından kaportaya defalarca vurdu. Yetmedi, lastikleri de bıçakladı. Sonra da olay yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadın KADES üzerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri olay yerine geldi. Yakalama kararı çıkarılan şüpheli jandarmaya teslim oldu.
5: Trafikte maganda terörü bu kez İzmit'te çıktı. Yol ortasında durup dehşet saçan öfkeli sürücü hedef aldığı çifte kabus yaşattı. Saniyeler içinde yumrukların konuştuğu o korku dolu anlar da kamerada.
7: Niye aynı yapıyorsun? Derdin ne?
4: Trafikte başlayan tartışma büyüdü. Öfkeli sürücü otomobilin önünü kesip çifte saldırdı.
8: Tamam oğlum ya, tamam.
4: İzmit otogarı mevkiinde yol verme kavgası çıktı. Kamyonet şoförü sıkıştırdığı otomobilin önünü kesip sürücüyü darp etti. Tartışma büyüdü. Kamyonet şoförü otomobilin aynasına çarpıp önünü kesti. Kamyonetten inen öfkeli şoför otomobilin kapısını zorlayarak sürücüyü darp etti.
7: Niye aynı yapıyorsun? Derdin ne?
9: Bağır.
4: Vatandaşlar araya girerek öfkeli sürücüyü uzaklaştırdı. Korkan çifti kurtardı. Dehşeti yaşayan çift şikayetçi oldu. Polis inceleme başlattı.
5: Bugünlerde böyle haberleri de çok görmeye başladık. Galiba 180 bin lira ceza da artık yetmiyor. Biraz daha arttırmak lazım. Tribünde suç serbest değil. Yeni Şafak gazetesi efendim. Bakalım ne anlatıyor. Süper Lig başladıktan sonra özellikle Zafer Partili bazı grupların tribündeki provokasyonları dikkat çekiyor. Spor hukukunda uzman olan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren kaleme aldığı makalede taraftarlara yasal yaptırımları hatırlatıyor. Neydi efendim o yasal yaptırımlar? Tribünde hangi suçların ne cezası var? Hakaret için

0: Mega kent İstanbul, Afrika üzerinden gelen kabus gibi bir sıcak hava dalgasının etkisinde. Termometrelerin tavan yaptığı, yüksek nemin nefes aldırmadığı bu zor günlerde İstanbullular çareyi Boğaz'ın serin sularında buldu. İşte tatil beldelerini aratmayan o adreslerden biri efendim, Bebek Sahili.
1: Nemle birleşen kavurucu sıcaklar İstanbulluları sokağa döktü. Hafta sonu Bebek sahiline akın eden yüzlerce kişi gün boyu Boğaz'da yüzerek serinledi.
2: Deniz çok serin, çok güzel, keyfimiz yerinde, hava güneşli. Burası güzel, daha ferah, daha sakin, atlamalık yeri var. Eğlenceli.
1: Vatandaşların tercihi ücretsiz olan Bebek sahili oldu. Yüksek giriş ücreti isteyen plajlardan kaçanlar burada para ödemeden Boğaz'ın tadını çıkarıyor.
3: Kendim mecburen denize attım, yani hava sıcak, bunaltıcı bir sıcak var.
1: Bunaltıcı sıcağa karşı Boğaz'ın serin suları. Sahile akın edenler akıntının ve temiz suyun tadını doyasıya çıkarıyor.
4: Bugün hava gerçekten çok güzel, bir hava var. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber eğlenmeye geliyoruz. Deniz suyu gayet oldukça güzel. Tabii ilk etapta biraz serin. İçine girdikten sonra, yüzdükten sonra o sıcağı daha alıyorsun, daha çok ısınıyor yani.
1: Afrika sıcakları kenti terk edene kadar İstanbulluların Boğaz'daki bu serinleme nöbeti devam edecek gibi görünüyor.
0: Kısa bir ara. Etiketimiz halkın gücü. Mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra buradayız.
5: TGRT FM. Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
6: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
8: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM Haber.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde Şahin adı verilen yangınlar giderek büyüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Yangının kapladığı alan 10.523 dönüme ulaştı. Nevada valisi yangın nedeniyle acil durum ilan etti. Yetkililer rüzgarın yangını hızla yerleşim bölgelerine taşıdığını açıkladı. Söndürme ekipleri evleri ve insanları korumakta zorlanıyor.
7: Arkamdan gelen araba resmen tepeledi.
6: Yaşlı adama çarptı. Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı.
7: Hiç durmadı değil.
6: Yaşar Akdoğan 83 yaşında, Adana'nın Kozan ilçesinde yolda ilerlerken bir anda yaşlı adama araba çarptı. Yaşlı adam yere eğildi, dengesini kaybetti. Ona çarpan sürücü ne yaptı dersiniz?
7: Gelip de geçmiş olsun demedi. Ama bu hareket olmasaydı iyiydi ama geçmiş olsun ikimize de diyebilirdi.
6: Yaşlı adam yaralı halde minibüse bindi, evine gitti ama...
7: Dolmuşa binerek evine geldim. Bu kadar ağrıdan duramaz olunca hastaneye kadar gittik. Kırık var dediler.
6: Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi ama o kırığını unuttu. Üzüldüğü ise...
7: Benim üzüldüğüm arkadaşın, o kazayı yapan arkadaşın ilgisizdi. Kendi yaramı unuttum. Kaza olacak bir yer değildi.
6: Sular bir anda hareketlendi, vatandaşlar şaşkına döndü. Yıllar sonra dev orkinoslar yeniden sahneye çıktı. Burası İstanbul'un kalbi Eminönü sahili. Sahildeki vatandaşları hayrete düşüren hareketliliğin nedeni yıllar sonra geri dönen dev orkinoslardı. Dev sürüleri ilk fark eden restoran çalışanları oldu. Atılan balık artıkları ziyafete dönüşünce dev orkinoslar yem kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. O anlar su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Dev balıkların ani hamleleri ve yemleri yutma anları net bir şekilde kameraya yansıdı. Sadece su altı değil gökyüzü de bu anlara şahitlik etti. Drone kameraları dev orkinosların kıyı boyunca oluşturduğu görsel şöleni havadan böyle görüntüledi. Suya kapılan eşi ve oğlunu kurtardı, kendi boğuldu. Olay Van'ın Muradiye ilçesindeki Balıkbendi mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye giden babanın eşi ve çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle suya kapıldı. Durumu fark eden baba hiç düşünmeden suya girdi. Eşi ve çocuğunu kurtarmayı başardı ancak bu kez kendisi akıntıya kapıldı. Bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasıyla babanın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan anne ve çocuğuysa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tüfeği ateşledi, çevreye korku saçtı. Görüntüler İstanbul Kartal'dan. Bir genç iki grup arasında yaşanan kavganın ardından pompalı tüfeğiyle işte böyle ateş açtı. Yakınları genci ikna etmeye çalıştı ancak sonuç vermedi. Tüfeği ateşlemeyi sürdürdü. Öfkesine hakim olamadı, çevreye tehditler savurdu. Olan biteni anlamaya çalışan çevre sakinleri balkonlara koştu. Dört el ateş açan genç daha sonra evlerin arasından kayıplara karıştı. Alkollü skuter kullandı, polislere yakalandı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri trafik denetimi yaptı. Denetimde elektrikli skuter kullanan 19 yaşındaki genç durduruldu. Ekipler sürücüye alkol testi yaptı. Sürücünün 0,52 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin lira idari para cezası kesildi.
5: TGRT FM Haber.
8: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. Üçüncü saat dilimimize girdik. Hemen bakalım başlıklarımızda neler var, bu saat diliminde neler konuşacağız efendim. Gelsin ekranlarımıza. Birinci başlığımızla başlıyoruz. Terörsüz Türkiye'de gözler Beştepe'de. Kritik eşik geçildi artık. Çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak efendim. Gelsin ikinci başlığımızda. CHP'de kongre takvimi masada. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. Masada kongre takvimi var. Toplantıda partinin yol haritası ve örgüt çalışmaları da ele alınacak. Üçüncü başlığımızı da görelim. Türkiye'den korkan İsrail geri adım attı. Zaten başka bir şey de beklenemezdi. Kuyruğu kıstırdı İsrail. Geri adım atmak zorunda kaldı. Suriye'deki provokasyonun ardından ABD'nin de tepki göstermesiyle birlikte Tel Aviv sözde itidal çağrısı yaptı efendim. Şöyle bir açıklama geldi. Gerilimi artırma niyetimiz yok. Diplomasiden yanayız. Allah Allah. Bir sonraki başlıkta gelsin hemen. Cezasızlık algısı son bulacak. Adalet sisteminde köklü bir değişim kapıda. AK Parti'nin vizyon belgesine giren infazda eşitlik adımıyla cezasızlık algısı son bulacak. Artık aynı suça aynı ceza uygulanacak. İlk kez suç işleyenlerse topluma kazandırılacak. Meclisin açılmasıyla bu hazırlıklarda hız kazanacak efendim. Son başlığımızı da görelim. Kuriş örgütünün bir serveti daha bulundu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Dudak uçuklatan bir servet çıktı. Baskın yapılan adreslerden birinde daha milyonlarca lira, milyonluk döviz ve külçe külçe altın efendim. Getireceğiz ekranlarınıza. Tekrar bir etiketimizi görelim. Çünkü sizden mesaj bekliyorum. X'ten yani Twitter'dan. Halkın gücü. Yazın gönderin efendim. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
9: Kamuda tasarruf için atılan adımlar meyvelerini veriyor. 2 yılda tam 484 milyar lira kasada kaldı. Öyle ki bu rakam 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini bile geride bıraktı. Az sonra. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları bitti, Zahlat'ta başladı. Cirit gösterileri, mehter marşları ve halk oyunlarıyla renklenen etkinliklerde Solo Türk nefes kesti. Az sonra.
8: Terörsüz Türkiye'de kritik eşik geçildi. Çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.
10: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zemin tamamlandı. Şimdi en kritik aşama başlıyor. Silahların bırakılması.
10: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
6: Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte süreç hukuki zemine kavuştu. Bundan sonraki aşamada gözler sahada olacak. Süreci iki ayrı kurul takip edecek ve yönetecek. Sahadaki gelişmeler yürütmedeki takip kurulu siyasi süreçse meclisteki izleme komisyonu tarafından takip edilecek. İlk kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 24 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.
11: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir.
6: Toplantıda çalışma yöntemi ve gündem başlıkları ele alınacak. Sürecin farklı alanlarını takip etmek üzere alt komisyonların oluşturulması da gündemde olacak. Sahadaki gelişmelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde MGK kararı ile yasal düzenlemenin uygulanmasının önünün açılması bekleniyor.
12: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek isteriz.
6: Sürecin ikinci önemli ayağını ise mecliste kurulacak izleme komisyonu oluşturacak. Komisyon, terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetleri izleyecek, sürecin işleyişini değerlendirecek ve gerekli gördüğü konularda tavsiyelerde bulunacak. Meclisteki yapının geçen yıl oluşturulan ve sürecin siyasi ve toplumsal boyutlarını ele alan komisyona benzer biçimde farklı siyasi partilerin temsil edildiği bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. Masada kongre takvimi var. Toplantıda partinin yol haritası ve örgüt çalışmaları da ele alınacak.
13: Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni dönem manifesto ile ilan edilecek. Kılıçdaroğlu ilk kez tüm il başkanlarıyla aynı masada buluşacak. Parti yönetimi yol haritasını yeniden belirleyecek.
13: Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım, sonuna kadar.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 25 Ağustos Salı günü yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimine yeniden dönmesinin ardından ilk kez tüm il başkanlarıyla aynı masada buluşacak. Saat 12.30'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda partinin önündeki kongre süreci ve örgütün geleceğine ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Mahkeme kararı sonrası parti yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren CHP'de bazı il teşkilatlarında görev değişiklikleri yaşanmış, yeni atamalar yapılmıştı. Şimdi ise sıra örgütün tamamını ilgilendiren yeni dönemin yol haritasına geldi. Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantıda kongre takvimi, parti politikaları ve örgüt çalışmaları kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Parti kurmayları manifestonun kongreler başlamadan önce kamuoyuna açıklanacağını belirtiyor. Yeni modelde örgütün karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olması, yetkilerin artırılması ve ön seçimin kural haline getirilmesi planlanıyor.
5: TGRT FM Haber.
14: Şimdi reklamlar.
15: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın. Monte Cristo. 1. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.
1: Marsilya, 24 Şubat 1845. Saint-Jean Kalesi'nin surları meraklılarla dolmuş. Herkes, armatör Morel'e ait Fraun adlı ticaret gemisinin gelmesini bekliyor.
2: Gördüm onu, gördüm. Fraun gemisini gördüm. Gemimiz geliyor Monsieur Morel.
3: Şükürler olsun. Kayığımı hazırlayın. Gemi limana girmeden önce karşılamak istiyorum.
4: Hadi oyalanmayın.
5: Hadi.
6: Ağıtları toplayın.
7: Hadi dikkat edin.
8: Karaba geçin.
9: Yavaş. Yavaş.
10: Al şunları.
11: Tamam.
12: Dikkat edin. Yavaş.
13: Yavaş. Tamam. Tamam.
14: Hoş geldiniz Monsieur Morel. Buyurun.
3: Hoş bulduk Dante. Kaptan Lüfer nerede? Neden karşılamadı beni?
14: Maalesef kaptanımızı kaybettik efendim.
3: Kaybettiniz mi? Nasıl yani? Denize mi düştü? Kaza mı geçirdi?
14: Hayır efendim. Tutulduğu beyin hummasından kurtulamadı. Burada toplanmayın. Herkes görevinin başına. Daha demir atmadık.
15: Tamam tamam, gidiyoruz. Hadi bakalım. Yürüyün böyle.
3: Yazık. Kaptanınızın ölümüne çok üzüldüm.
14: Biz de çok üzüldük Monsieur Morel. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama ne yazık ki kurtaramadık onu.
3: Peki neden geç kaldınız? 2 gün önce burada olmanız gerekirdi. Kaza falan mı geçirdiniz?
14: Hayır Monsieur. Her şey yolunda gitti. Affedersiniz Monsieur. Limana girerken tayfaların başında olmam lazım. Gerekli izahatları ikinci kaptanımız hesap memuru Monsieur Dunklar'dan alabilirsin.
3: Tabii tabii Dante. Sen işine bak evladım.
14: Herkes görev başına. İstin kayıplarına. Marş marş.
16: Hadi.
17: Hadi.
16: Acele ediyoruz.
18: Tamam tamam.
3: Merhaba Dunklar.
19: Buyurun Monsieur Morel. Başımıza gelen felaketi haber aldınız değil mi?
3: Evet, Dante söyledi. Kaptanım cesur, namuslu, usta bir denizciydi.
19: Evet efendim. Herkesin saygısını kazanmış yaşlı bir kaptandı.
3: Bir denizcinin saygı görmesi için yaşlı olması gerekmez. Herkesin güvenini kazanmış genç bir denizci de pekala saygı görebilir.
19: Kimi kastediyorsunuz Monsieur Morel?
3: Dante. Henüz 22 yaşında ama gördüğüm kadarıyla tayfalar onun bir dediğini iki etmiyor.
19: Kendiliğinden göreve el koymuş birine saygı duyulmaz Monsieur. Dante kaptanımız ölür ölmez hiçbirimize danışmadan kumandayı ele aldı. Yine kimseye danışmadan geminin rotasını değiştirip Elba Adası'na çıktı.
3: Elba Adası'na mı? Neden?
19: Bilmiyorum. Ama bu keyfi davranışları yüzünden 2 gün kaybettik. Halbuki kumandayı devralmak ikinci kaptan olarak benim hakkımdı.
3: Bir dakika. Monsieur Dante!
14: Buyurun efendim.
3: Buraya gelir misiniz?
14: Birkaç dakikanızı rica edebilir miyim Monsieur? Demir atın. Flamayı direğin yarısına kadar indirin. Bayrağı sancağa çekin.
19: Görüyorsunuz ya efendim. Çağırdığınız halde nasıl küstahça emirler vermeye devam ediyor.
3: Durumu bu kadar abartmayın. Şu anda vazifesini yapıyor. Dante'yi sevmediğinizi görüyorum Bay Dunklar. Onunla aranızda bir mesele mi var?
14: Özür dilerim efendim. Geciktim.
3: Elba Adası'na niçin çıktınız Mösyö Dante?
14: Kaptanımız ölürken verdiği son bir emri yerine getirmek için efendim.
3: Ya. Neydi bu emir?
14: Napolyon Bonaparte'a ulaştırılmak üzere bir paket verdi.
3: Peki Bonaparte'ı görebildiniz mi?
14: Evet gördüm efendim.
3: Monsieur Dunklar, bizi biraz yalnız bırakır mısınız?
19: Tabii Monsieur.
3: O Onunla konuştunuz mu? Size bir şey söyledi mi?
14: Geminin kime ait olduğunu sordu. Size ait olduğunu duyunca gözleri parladı. Moralleri iyi tanırım. Dürüst insanlardır dedi.
3: Kaptanınızın son emrini yerine getirmekle çok iyi etmişsiniz Dante. Ama Elbe Adası'na çıktığınız duyulursa başınız kralcılarla derde girebilir.
14: Neden girsin efendim? Benim yerimde kim olsaydı kaptanın son arzusunu yerine getirirdi.
19: Monsieur Dante, karantina ve gümrük memurları geldi.
14: İzninizle onları karşılayayım.
3: Tamam oğlum, işine bak sen. Sonra görüşürüz.
19: Nasıl monsieur? Elba Adası'na niçin çıktığı konusunda sizi tatmin edecek cevaplar verdi mi Dante?
3: Verdi monsieur Dankler. Bunda kötü bir şey yok. Kaptanın son arzusunu getirmiş yerine.
19: Peki size teslim edilmesi gereken bir mektuptan da söz etti mi?
3: Mektup mu? Yok, hayır. Böyle bir mektup mu vardı?
19: Evet.
3: İyi de siz bu mektubu nereden biliyorsunuz?
19: Dante kaptanla konuşurken kapıları açıktı. Ben de tam o sırada oradan geçiyordum ve kaptanın Dante'ye bir mektup verdiğini gördüm.
3: Ya, çok tuhaf. Bana bir mektuptan söz etmedi.
14: Memurlar gerekli evrağı imzaladılar. Getirdiğimiz yükün faturasını görmek istiyorlar. İlgilenir misiniz Monsieur Dantler?
19: Tabii, ben hallederim.
14: Monsieur Morel, eğer benimle işiniz yoksa sizden izin isteyeceğim. Yapılacak bazı özel işlerim var.
3: Tabii, ama ben size bir yemek daveti yapmak üzereydim. Beni kırmazsanız sevinirim.
14: Davetiniz için çok teşekkür ederim ama yolumu dört gözle bekleyen yaşlı bir babam var.
3: Tabii, yaşlı Dante. Birkaç defa uğrayıp bir ihtiyacı olup olmadığını sordum. Ama her defasında da ihtiyacı olmadığını söyledim.
14: Babam öyledir Monsieur Morel. Bana bile ihtiyaçlarını sıkılarak söyler.
3: Madem öyle babanı görüp hasret gider, sonra buluşuruz.
14: Yine özür dileyeceğim efendim. Babamdan sonra yapılması gereken bir ziyaretim daha var da.
3: Anlıyorum. Matmazel Mercedes değil mi?
14: Evet efendim.
3: Gerçekten güzel bir nişanlınız var. Sizi de çok seviyor. İki gündür büroma gelerek geminin ne zaman geleceğini sormasının sebebini şimdi anlıyorum.
14: Onunla evleneceğim monsieur.
3: Peki seni daha fazla tutmayayım. Paraya ihtiyacın var mı?
14: Hayır efendim. Aylıklarım olduğu gibi yok. Fakir bir babanın oğlu olduğumu unutmuyorum. Onun bana ihtiyacı var.
3: O inatçı ihtiyarın seni neden bu kadar çok sevdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Hadi, bekletmeden seni sevenlerin yanına git Dante.
14: Teşekkür ederim efendim.
3: Bir dakika. Kaptan Lökler ölmeden önce bana verilmek üzere bir mektup bıraktı mı size?
14: Hayır efendim, bırakmadı.
3: Peki evlat, sana inanıyorum.
14: Monsieur, bu arada evlenmek için sizden 15 gün izin istiyorum.
3: Tabii, dilediğin kadar izin kullanabilirsin oğlum. Gemi 3 aydan önce sefere çıkmaz. O zamana kadar gelirsin herhalde. Malum, gemi kaptansız yola çıkmaz biliyorsunuz.
14: Kaptansız mı dediniz? Yoksa niyetiniz beni Fraun gemisine kaptan yapmak mı?
3: Evet dostum.
14: Teşekkür ederim Monsieur Morel. Sadece kendim için değil, babam ve nişanlım adına da size teşekkür ederim.
3: Dürüst ve mert kimseler her zaman kazanır. Gitmeden önce size son bir soru sormak istiyorum.
14: Sorun Monsieur.
3: Bu gemiye kaptan olduğunuz takdirde Monsieur Dankler'le çalışmak ister misiniz? Sanki onunla aranız pek iyi değilmiş gibi bir hisse kapıldım da.
14: Arkadaş olarak Dankler'le anlaştığımı söylenemez. Ama bir gemi katibi olarak soruyorsanız hesaplarında kusursuzdur.
3: Siz gerçekten mert bir insanmışsınız dostum. Gemi personelinin sizi sevmesi boşuna değilmiş. Kaptanlık işine olmuş gözüyle bakabilirsin.
14: Baba.
4: Oğlum. Nihayet geldin.
14: Sevgili babacığım, neyin var? Hasta mısın yoksa?
4: Hayır, bir şeyim yok. Üşütmüş olacağım. Sen nasılsın?
14: Sana iyi haberlerim var baba. Bundan böyle artık hiç maddi sıkıntı çekmeyeceğiz.
4: İnşallah oğlum, inşallah. Kula muhtaç olmak insana ölümden beter geliyor. Anlat bakalım, nedir seni böyle mutlu eden şey?
14: Çalıştığım gemiye kaptan oluyorum.
4: Sahi mi? İyi ama eski kaptana ne oldu?
14: Yolda beyin hummasına tutulup öldü. Geminin sahibi beni kaptan yapacağına söz verdi. Düşün baba, 22 yaşında kaptan oluyorum. Hem maaşım artacak hem de ilaveten kardan pay alacağım. Benim gibi fakir bir tayfa için çok büyük bir nimet.
4: Sevinmekte haklısın oğlum. Monsieur Morel'in bu iyiliğini hiç unutma. Ona daima sadık kal.
14: Unutmam babacığım. Elime geçen ilk parayla sana bahçeli bir ev alacağım. İstediğin kadar lale çiçeği, hanım eli ve fil bahri ekersin. Sen bayağı hastasın. Dur sana ıhlamur kaynatayım. Öksürüğüne iyi gelir.
4: Merak edecek bir şey yok oğlum. Şimdi geçer.
14: Olmaz, içireceğim. Baba, dolaplar bomboş. Hiç ek hiçbir şey kalmamış. Parasız mı kaldın yoksa? Giderken sana 200 frank harçlık bırakmıştım. Ah,
4: boş ver, boş ver. Sen buradasın ya. Her şeyim var demektir.
14: Baba gerçeği söyle, ne oldu? Paranın hepsini harcamış olamazsın.
4: Sen gittikten sonra komşumuz Terzi Kadrus geldi. Sana verdiği borcu istedi. Vermediğin takdirde gidip Monsieur Morel'den isteyeceğini söyledi. Ben de senin patronuna karşı mahcup olmanı istemediğim için...
14: Sana verdiğim parayı ona verdim, öyle mi?
4: Hepsini değil, bir kısmını. Kalanınla da idare ettim. Hem tek başına bir insan ne kadar yer ki? Sen geldin ya, gerisi önemli değil.
14: Ah, şu gururun yok mu baba?
4: Gurur değil oğlum, şeref bu. Namerde yalvarmaktansa aç kalmayı tercih ederim.
14: Masanın üstüne 3 aylık maaşımı bırakıyorum. Bu paralarla canın ne çekiyorsa onu al.
4: Ah, Terzi Kadrus geliyor galiba. Döndüğünü duymuş olmalı. Ona karşı nazik davran. Ne de olsa iyiliğini gördük.
14: Ya, dili başka, kalbi başka bir komşu. Ama hatırın için iyi davranacağım.
4: Girin. Girin.
5: Merhaba Edmund Dante'nin geldiğini duydum da bir bakayım dedim. Hoş geldin Edmund.
14: Hoş bulduk Monsieur.
5: Bu defaki seferimiz bayağı uzun sürdü.
14: Evet, 3 aydır denizdeydim.
5: Oo. Masanın üzerindeki paralar kaptanlık avansınız mı geç dostum?
14: Haber çabuk yayılmış olmalı. Kimden duydunuz kaptan olacağını?
5: Aa, ikinci kaptan Monsieur Danglar dostumdur.
14: Kaptanımız seferde öldü. Gemiyi buraya ben getirdim. Bunun üzerine Monsieur Morel de beni 1. kaptan yapmaya karar verdi.
5: Hayırlısı olsun.
14: Bu arada sefere çıkarken size olan borcumu ödemeyi unutmuşum. Siz de babamdan istemişsiniz galiba.
5: Ne yaparsınız, insanlar son günlerde terziye fazla gelmiyorlar. Borcumu istediğim için bana kızmadınız değil mi dostum?
14: Yok canım, niye kızayım? Babama beni komşumuza mahcup etmediği için iyi yaptığını söyledim. Paraca sıkışıksanız borç verebilirim size.
5: Hayır istemem. Duyduğum doğruysa Monsieur Morel sizi yemeğe davet etmiş ama siz bir mazeret göstererek gitmemişsiniz.
14: Bunu da mı dostunuz Danklardan duydunuz?
5: Evet.
4: Edmond, bu doğruysa ayıp etmişsin patronuna. Davetini geri çevirmemeliydin.
14: Mazeretimi söyleyince bana hak verdi babacığım.
4: Monsieur Morel çok iyi bir insan. Onu üzmemeye çalış. Bu hayırlı habere bütün dostlarımız sevinecektir.
5: Ha değil mi? Hele bu haberi Katalan köyündeki güzel kız duysa kim bilir ne kadar sevinir, değil mi Dante?
14: Elbette sevinir. Babacığım, izin verirseniz Mercedes'i görmeye gideceğim.
4: Git oğlum, git. Allah bana gönlüme göre bir oğul verdi. Dilerim karın da senin gönlüne göre olur. Mercedes erdemli bir kız.
5: Acele etme ihtiyar. Güzel kızın isteyeni çok olur.
14: Kim isterse istesin. Mercedes benim nişanlımdır Monsieur Kadrus. Birkaç güne kadar da evleneceğiz.
5: Aa, sahi mi?
4: Tabii ya, evlenecekler.
14: Neyse, izninle ben gidiyorum baba.
4: Git oğlum, git. Biz de Monsieur Kadrus'la çene çalarız.
5: Aa, ya ya, ben de gidiyorum, kusura bakmayın, çok işim var. Artık daha sonra görüşürüz.

0: Anlat bakalım Kadrus. Dante'den neler öğrendin?
1: İnanmayacaksın Dangar ama Edmund'un burnu bir karış havada. Kaptan olacağına kesin gözüyle bakıyor.
0: Dur bakalım, orası belli olmaz. Aslında kaptan olmak benim hakkımdı.
1: Monsieur ama... Morel bu konuda kendisine söz verdiğini söyledi. Cebinde de yığınla para var. Bana borç bile vermeye kalkıştı. Daha düne kadar benden borç alıyordu be.
0: Çocuk yaştaki adama kaptanlık teklif edilirse olacağı budur. Halbuki ben istesem değil, kaptanlık, tayfalık bile yapamaz o herif.
1: Anlamadım.
0: Boş ver, önemli değil.
1: Kaptan olmadan havalara girmiş. Ha, bir de olursa tafrasından geçilmez ha.
0: Yanılmıyorsam sen Edmond'u sevmiyorsun Kadrus.
1: Kibirli insanları sevmem. Katalan köyüne giderken çalımından geçilmiyordu. Halbuki o kız yüzünden başı belaya girecek, bundan haberi yok.
0: Neden başı belaya girsin ki?
1: O Mercedes denen kız şehre her inişinde yanında kara gözlü, yanık tenli, böyle güçlü kuvvetli bir delikanlı bulunuyor. Herkese kuzenim diye tanıtıyor ama ah, tanrı bilir kimin nesi.
0: Fernand'dan mı söz ediyorsun?
1: Ha evet, sen de tanıyorsun ya onu.
0: Sence Fernand kızın sevgilisi mi?
1: Sevgilisi değilse bile kıza sırılsıklam aşık. Kolay kolay Mercedes'i Dante'ye yedirmez gibi geliyor bana.
0: O zaman şenlik var desene. Hadi biz de Katalan'a gidelim. Köyün girişindeki Panfil Baba'nın gazinosunda şarap içer, Dante'nin yolunu bekleriz.
1: Aa, güzel fikir, gidelim ama şaraplar senden.
0: Tamam, davetlimsin. Gel hadi.
1: Hadi.
2: Mercedes, seni sevdiğimi biliyorsun. Bunu defalardır söyledim sana. İnat etme artık, evlenelim.
3: Sana kaç defa söyledim Fernan, seninle evlenemem.
2: Biliyorsun annen de evlenmemizi arzu ediyordu. Unutma, kendi aralarında evlenmek Katalanların değişmez geleneğidir.
3: Annem ölürken sevebileceğim dürüst bir erkekle evlenmemi tavsiye etti ama senin adını vermedi. Ayrıca sen amcamın oğlusun. Birlikte kardeş gibi büyüdük. Ben seni hep ağabeyim olarak gördüm. Ne olursun boş yere ümitlenme.
2: Son sözün bu mu Mercedes?
3: Evet. Çünkü ben başka bir erkeği seviyorum.
2: Edmond Dante denilen şu kendini beğenmiş denizciye değil mi?
3: Kendini beğenmiş biri değil. Tersine alçak gönüllüdür o. Birbirimizi de çok seviyoruz.
2: Peki ya evlenmenize fırsat kalmadan Dante ölürse ne yapacaksın? O zaman benimle evlenecek misin?
3: Bu da ne demek oluyor? Sen neler söylüyorsun Fernan? Eğer onu öldürmeyi aklından geçiriyorsan şunu iyi bil. O ölürse ben de ölürüm.
4: Mercedes! Mercedes sevgilim, ben geldim.
3: Edmond geldi. Geliyorum sevgilim.
4: Mercedes sevgilim, seni çok özledim.

Sayın toplu taşıma kullanıcıları, toplu taşımada erişilebilirlik önemlidir. Toplu taşıma araçlarına binerken engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve hareketinde kısıtlılık olan diğer kişilere öncelik verelim. Erişilebilirliği hep birlikte sağlayalım. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni bir haftada birlikteyiz. Yine sıcak bir hafta bizi bekliyor. TGRT FM'de radyo başında olan herkese güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sıcağa rağmen umarım serin esintili yerlerde olabilirsiniz. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Bugün ben Hülya. Hepimiz yerimizdeyiz. Siz de eğer yerinizde, evinizde, işinizin, gücünüzün başındaysanız hadi gelin başlayalım programa.

0: Biz bugün hem ağız diş sağlığından konuşacağız, hem de çocuklarda ama özellikle bebeklerde beslenmeden konuşacağız. Ek gıda konumuz olacak. Nasıl başlamalıyız, neler yedirmeliyiz, alerjiye karşı hangi tedbirleri almalıyız? Bütün bunları program içinde değerlendireceğiz. Bir de süper besinden konuşacağız. Tüm zamanların herhalde hepimizin üzerinde hemfikir olduğu süper besinlerinden biri ceviz. Bugünkü konumuz olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden diş hekimi Ahmet Faruk Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bugün sağlıklı bir ağız nasıl olmalı? Ağzın sağlıklı olması için hangi bakımları rutinde yapmalıyız? Bunların sonuçları nedir? Bunları konuşacağız. Aslında sadece belli bir yaş için değil, belki ilk diş fırçalama alışkanlıklarını elde ettiğimiz yaşlardan itibaren konuşacağız. Sağlıklı bir ağız deyince ne anlıyoruz?
1: Sağlıklı bir ağız dediğimizde aslında ilk başta çürüklerden arınmış, tedavileri yapılmış, diş eti problemleri varsa tedavileri yapılmış, yani rutin, ağrısı olmayan, diş eti kanaması olmayan bir ağız anlıyoruz. Bunu yapabilmek için rutin kontrollere geliyor olmamız lazım. Rutin fırçalama, diş fırçalama alışkanlığımızı iyi yapabiliyor olmamız lazım.
0: Ne demek rutin diş fırçalama alışkanlığı?
1: Şimdi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez en az iki buçuk dakika olacak bir fırçalama isteriz. Bunu yapabilmek için ağız içine uyacak, çok büyük bir başlığı olmayan, yumuşak fırça kıllarına sahip bir diş fırçası isteriz. Ve buna ek olarak bir diş ipi bakımı isteriz. Rutinde çok yapılmayan bir şeydir ne yazık ki, ama çok büyük oranda arayüzlerden dişler çürüme yapar ve diş ipi bakımıyla bunu çok büyük oranda engelleriz.
0: Yani arayüz dediğimiz aslında dişlerin birbirine değdiği yerler.
1: Evet, evet.
0: Buralara sıkışan yemek artıkları vesaireler, evet, dişleri oradan
1: fırçayla
0: çürümeye.
1: Fırçayla çıkamaz ne yazık ki. Diş ipiyle çıkartmak gerekir. Gözle çürümeleri görülmez. Genelde o yüzden ihmal edilir. Ama 6 ayda bir rutin kontrollere geldiğimiz zaman röntgende biz farkına varırız. Yani biz de ağız içine baktığımızda arayüz çürüğü çok bariz değilse anlayamayız. Ama röntgen aldığımız zaman çok net şekilde
0: belli olur. Şimdi buradan başlayalım. Bunu sonra yaşlara göre biraz değiştirerek soracağım ama iyi bir fırçalama için yumuşak başlıklı bir diş fırçasına ihtiyacımız var dediniz. Şimdi diş fırçasıyla ilgili o kadar çok seçeneğimiz var ki kıllarının özelliklerinden tutun başlığın özelliğine kadar. Eskiden bizim bildiğimiz böyle dikdörtgen şeklinde diş fırçaları vardı. Onun üzerine reklamlarda kocaman bir parça diş macunu sıkarlardı ve onunla ağzımız köpük köpük fırçalardık. Şimdi bu görüntüler değişmeye başladı. Diş fırçası değişti, küçüldü. Diş fırçası elektrikli oldu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece ağzımıza tutmak yeterli. İşte biraz önce 2-2,5 dakika fırçalamak gerekir dediniz. Bunun bile süresini tutan ve hatırlatan diş fırçaları var. Böyle bir diş fırçasından mı bahsediyoruz? İyi bir ağız sağlığı için, yoksa manuel bir fırça da bizim işimizi görür mü?
1: Aslında bahsettiğimiz şeyleri rutinde güzel şekilde yapabilirsek manuel normal bir fırça işimizi görür. Ama tabii ki diğer teknolojinin bize kazandırdığı elektrikli fırçaları, anlattığınız gibi süreyi dahi tutan fırçaları kullanmak işimizi kolaylaştırır. Mümkünse bunları biz tavsiye ediyoruz. Özellikle basınç sensörlü fırçaları sıklıkla tavsiye ediyoruz. Çünkü ideal bir basınç yapmadığımız zaman fırçaladık zannederiz ama aslında fırçalamıyor oluruz.
0: Ne demek ideal bir basınç? Yani çok mu bastırmalıyız dişimize, yoksa tamamen yüzeysel mi tutmalıyız?
1: Hayır, ikisinin ortası aslında. Yani hiç değmeden böyle çok küçük bir basınçla yaptığımız fırçalama mekanik temizliği yapamaz. Ama aksi şekilde çok bastırarak yaptığımız fırçalama da bu sefer diş etlerimizi rahatsız etmeye başlar. Bunun tam ortasını isteriz aslında biz. Yani kişi aslında kendi zamanla bunu el hassasiyeti olarak oturtur. Burada el hassasiyetini direkt ortadan kaldıran elektronik fırçalarda, elektrikli fırçalarda basınç sensörü moduyla iyi bir fırçalama elde edebiliyoruz.
0: Doğru aralığı onlar kendisi tespit
1: ediyor. Yani çok bastırdığınız zaman basınç sensörü olan modeller ya kırmızı ışıkla uyarır ya titreşimle uyarır. Biz isteriz ki o basınç sensörü neredeyse yanacak kadar ama yakmayacak şekilde bir fırçalama yapalım.
0: O sınırda kalalım. Evet. Peki. Yine reklamlardan hareketle biraz önce dedim ki fırçanın üzerine kocaman bir parça diş macunu sıkılırdı. Diş macununa bir diş hekimi olarak bakış açınız nasıl?
1: Şimdi biz diş macununda çürük önleyici özelliği olduğu için florür maddesini isteriz. Genelde kafa karışıklığı oluşturan bir malzeme maddedir.
0: Çok tartışılıyor. Florürsüz olanı hatta tam tersi.
1: Evet, yani doğal olsun, içeriği doğal olsun dediğimiz zaman florür içermeyen macunlarla karşılaşıyoruz ama florürün çok ciddi anlamda bir çürük önleyici özelliği var. O yüzden diş hekimleri çürük önleyici macun istediğinde bunu kesinlikle ister. Genelde kafa karışıklığının sebebi florür zehirlenmesi şeklinde olur. Florür zehirlenmesi yaşayabilmek için iki tüp macunu açıp yemek gerekiyor. Yani o an bunu yapabilmek gerekiyor. Mümkün olacak bir şey değil. Yani sağlıklı bir durumda olabilecek bir şey değil. Genelde küçük çocuklarda endişe edilir. Çocuk yutar diye endişe edilir ama oradaki dozlar zaten normal. O bahsettiğiniz reklamlarda gözüken kadar büyük dozlar kullanmıyoruz. Yani belki küçük bebeklerde bile biz bunu tavsiye ediyoruz. Sürüntü tarzında, işte büyüdükçe pirinç şeklinde, nohut şeklinde, yani boyutlar aslında buralarda kalıyor. Yani o belki gördüğünüzün dörtte birini maksimum sürelim diyoruz biz. Ama tabii görsel olarak güzel gözükmesi için reklamlar biraz daha farklı olabiliyor.
0: Biraz rengi görünecek, biraz şekli şemali görünecek, çizgileri görünecek derken biraz abartılıyor olabilir. Ama orada gün sonunda ideal olanın işte bir mercimek tanesi, bir maksimum bir nohut tanesi kadar olduğunu da aklımızdan çıkartmayalım. Peki hiç diş macunu olmadan diş fırçalamak, yani sadece suyla mekanik bir temizlik, bunun bir faydası var mı?
1: Aslında mekanik temizliğin çok büyük faydası var. Yani biz çürük önleyici özellik için macun istiyoruz dedik ama hiçbir o elimizde seçenek yoksa, sadece fırçamız varsa dahi fırçalamayı bırakmayalım ki o mekanik temizlik de plağı diş ve diş etinden uzaklaştırabilelim. Bunu rutinde tavsiye etmeyiz ama elimizde sadece bu varsa bu yöntemi tabii ki kullanalım isteriz.
0: Yani yine de diş fırçalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Tabii. Ne kazanıyoruz diş fırçalayarak biz? Şimdi, sağlığı için.
1: Çürüğü oluşturan ana plak dokusunu ağızdan uzaklaştırıyoruz. Yani bunu her gün
0: nedir
1: rutin...
0: bunlar? Yani yemek artıkları mı
1: aslında,
0: sadece?
1: Karbonhidrat besin grubuyla başlayan ve ağızda işte plağı oluşturan, asidik ortamı oluşturan materyallerden bahsediyoruz. Bakterilerden bahsediyoruz. Bu besin artığı olur. Zamanla iyi bakılmamış ağızda bakteri plağı olur. Bunları fırçayla uzaklaştırmamız gerekiyor. Aslında her yemekten sonra ya da işte sabah akşam rutin olarak söyleriz biz. Bunu uzaklaştırırsak ağızda böyle bir bakteri ortamı oluşmaz. Ama diyelim ki oluştu. En azından büyümesini engelleriz. Küçük çürüklerin büyümesini engelleriz. Ama tabii ki artık iş işten geçtiyse bunların tedavileri de yapılması gerekir. Ama fırçalama bu anlamda çok büyük bir fayda sağlıyor bize.
0: Dişimizi fırçaladığımızda bir beyazlık elde etmek isteriz. Reklamlarda da öyle, bir diş hekimine gittiğimizdeki beklentimiz de öyle. Bu sebeple işte diş temizlikleri yapılıyor, farklı farklı macunlar kullanılıyor, yeni sistemle diş temizleyici malzemeler alınıyor. Herkesin dişi çok beyaz mıdır?
1: Aslında bu kişiden kişiye değişecek bir durum. Yani nasıl ten rengi herkeste farklı, aslında diş rengi de farklı. Yani burada dişin dentin ve mine dediğimiz iki tabakası mevcut. Dentin dediğimiz aslında görünmeyen içteki kısım, daha sarı bir doku. Mine dediğimiz direkt gözle gördüğümüz daha beyaz, hatta bazen griye kaçabilen bir doku. Bunların kalınlıkları, renginin yoğunluğu tamamen kişiden kişiye özgü bir durum. Yani sarı diş her zaman kötü bir diş demek değil. Yani doğalı oysa yapacak bir şeyimiz yok ama nedir? Güncelde bizim diş beyazlatma dediğimiz yöntemlerle rengini açabiliyoruz. Bir buçuk yılda bir tekrarlanabiliyor bu işlem. Ama fırçaladığımız zaman her zaman bembeyaz bir diş aslında elde etmek kolay değil. Yani dişin doğalı neyse onu elde edebiliyoruz. Ama beslenme alışkanlığına bağlı, işte çay kahveye bağlı oluşabilecek lekeler fırçayla ya da bizim klinikte yapabileceğimiz diş temizleme ve polisaj dediğimiz işlemlerle geçebiliyor.
0: Evde de diş beyazlatan, diş temizleyen sistemler var. Diş hekimi olarak yine bunlara bakış açınızı merak ediyorum.
1: Bizim kullandığımız yöntemler diş beyazlatmada ofis tipi dediğimiz klinik içinde yapılan ve ev tipi dediğimiz hastaya özgü ölçüler alınıp plaklar oluşturulup ve hastamıza özgü dozda ayarlanan diş beyazlatıcı ajanları verebiliyoruz. Bu tabii tamamen kişinin inisiyatifinde kalıyor. Yani biz atıyorum 5 saat kullan diyoruz ama 8 saat kullanabilip dişi ve diş etini tahriş edebiliyor. Hı hı. Yani bizim kontrolümüzün dışında olduğu zaman rutinde çok çok tavsiye etmiyoruz ama o kontrolü sağlayabileceğimize inanıyorsak, geçmişte böyle bir tecrübemiz varsa yapabiliyoruz ama internette kişiye özgü olmayan herhangi bir satılan beyazlatıcıları rutinde çok tavsiye etmeyiz. Çünkü bunun günün sonunda bir kimyasal bir ajan olduğunu bilmek lazım ve diş ve diş eti dokusunu ciddi oranda tahrip edebildiğini bilmek lazım. Orada kullanım dozlarını hekimin yine ayarlamasını istiyoruz.
0: Dişimizi beyazlatmaya çalışırken dişin minesine kalıcı hasar verebiliriz ya da diş etlerimize, evet, zarar verebiliriz. Bunlardan kaçınmak için yine bunu bir klinik ortamında aslında yürütmek belki daha mantıklı. Peki bizim evde bu tür ağır aşındırıcılar, beyazlatıcılar olmadan yapabileceğimiz bir şey var mı fırçalamak dışında?
1: Şimdi fırçalamak dışında aslında çok çok bir seçeneğimiz yok. Yani beslenme alışkanlığımızı burada düzenleyelim diyebiliriz. Yani çok çay kahve içiyorsak bunu azaltalım diyebiliriz ya da peşine çay kahveden sonra peşine bir ağız bakımı ekleyelim diyebiliriz. En azından basit bir çalkalama ekleyelim diyebiliriz günlük alışkanlıklarda. Ama mesela karşılaştığımız işte limonla, karbonatla böyle dişleri ciddi oranda aşındırabilecek ve geri dönüşü olmayan hassasiyet problemleri oluşturabilecek malzemeleri ev ortamında tavsiye etmiyoruz.
0: Yani çilekle ovalım ya da işte karbonatla limonu karıştıralım, fırçalayalımların bir faydası yok.
1: Yok ve hatta zararı var. Zararı var. Yani rutin kullanımda ciddi hassasiyet problemleriyle bize başvuran hastalarımız oluyor ve işte geçmişi sorguladığımızda bu tarz yöntemler denediği ortaya çıkıyor.
0: Bunlar geri dönüşümü olan hasarlar mı? Yani dişte diyelim ki beyazlatmak için karbonatla, limonla fırçaladı ve bunu alışkanlık haline getirdi. Belli periyotlarda sürekli yaptı ve dişinde sıcağı soğuğa hassasiyetle geldi size. Buradan bir geri dönüşü var mı bu işin?
1: Şimdi burada basit bir şekilde geri dönüşü ne yazık ki yok. Bizim dişe bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu dolgu olabiliyor. Eğer çok aşındırdıysa dişi kaplama olabiliyor. Eğer içteki pulpa dokusu dediğimiz dokuya bir hasar geldiyse, yani canlı sinir dokusuna geldiyse kanal tedavisi ya da çekime kadar gidebiliyor. Yani özellikle ev tipi beyazlatmada biz bazen karşılaşırız. Dişin sinir dokusuna kadar bir kimyasal kullanımı olur. Yani kişi kendi kendine yapmaya çalıştığı zaman yani bu sinir hasarı günün sonunda diş çekimine kadar gidebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Burada önemli yine bilmemiz gereken bir şey, beyazlatmaya çalışırken aslında o doku hasar gördüğünde oradaki o yüzeydeki pürüz arttığında lekelenme riski de artıyor.
1: Tabii ki. Yani her zaman çapraşık dişlerde de olur. Dediğiniz gibi pürüzlenmiş dişlerde de leke daha fazla tutulur. Yani pürüzsüz cilalı bir yüzeydense çok daha sık temizlik ihtiyacı doğar ve günün sonunda işte kaplamalara doğru bizi ne yazık ki yönlendirir. Hı hı.
0: Diş macunu ve diş fırçasından sonra biraz önce maalesef Türkiye'de kullanım alışkanlığı çok değil ama diş ipi dediniz, özellikle arayüzdeki çürüklerin, o çürük başlangıçlarının önemli sebeplerinden biri diş ipi kullanmamak dediniz. Diş ipinin ağız sağlığındaki yeri nedir?
1: Şimdi diş ipi her gün aslında rutinimizde olması gereken bir malzeme. Her akşam özellikle biz tavsiye ederiz. Bu rutin düz diş ipleri işte 30-40 santim kopartılarak parmaklar yöntemiyle yapılabilir. Güncelde artık saplı diş ipi, kürdan diş ipi diye marketlerde satılan diş ipleri var. rutinde alışkanlığı olmayan biri onlarla daha kolay yapabildiği için kullanat şeklinde bunları alıp yapabilir. Fırçalamanın akabinde bu tüm arayüzlere tek tek girip dişlerin yüzeyine dişpini yaslayarak çekeceğimiz, yine en azından 1,5-2 dakika vakit ayıracağımız, aslında biz sabah ve akşam 5'er dakika biz ağız bakımımıza önem versek sonrasında olabilecek çok büyük şeylerin önüne geçmiş oluyoruz. Diş ipi bu anlamda fırçalamak kadar önemli, hı hı, bir araç.
0: İkisini bir arada yaptığımızda, evet, ağız sağlığı ile ilgili görevlerimizin önemli bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Peki biz ağız ve diş sağlığında bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlarız?
1: Şimdi ağrıyla aslında kişi kendi direkt anlayabilir. Ama bizim daha ziyade istediğimiz 6 ayda bir rutin kontrollerle, rutin ağız içi ve işte röntgen görüntüleriyle bunu yönetebilmek lazım. Eğer biz küçük bir başlangıç varsa bunu önden dolguyla kurtaralım diyebiliyoruz. Ya da geçmişte bir problem yaşamış olabilir hastamız. Bunu eksik dişleri varsa kapanış bozukluğu olmasın diye tamamlayalım. İmplant yöntemiyle ya da köprü kaplama, zirkonyum kaplama yöntemleriyle yapabiliyoruz.
0: Burada ağız diş sağlığı konusunda en küçük bir işte sızlama, diş etinde kanama, ağrı, ağız kokusu, bütün bunlar bir araya geldiğinde bizi doktora, diş hekimine başvurma konusunda harekete geçirmeli.
1: Tabii ki. Yani diş eti kanaması dediniz mesela, bu bizim için çok önemli bir durum. Rutin fırçalanmayan dişlerde plak zamanla diş etinde iltihap oluşturur. Yani gingivitis dediğimiz ya da daha ilerisi periodontitis dediğimiz diş eti iltihapları, kanamalı diş eti durumu oluşur ve bu uzun vadede önemsenmediği durumda kemik kaybıyla sonuçlanır ve kemik kaybı da eğer rutin kontrollere gelinmiyorsa artık sallanan bir dişe kadar ne yazık ki yolu var ve bize bu aşamada geldiğinde hastalarımız, elimizden de çekim dışında bir seçenek kalmıyor ve kemik kaybı olan bölgede implant tedavisi de kolayca yapamıyoruz. Yani çok çok zor bir duruma dönmüş oluyor hastamızın dişleri. O yüzden kontrolleri muhakkak yapalım, bakımları muhakkak yapalım istiyoruz.
0: Sağlıklı bir ağzın yolu aslında alışkanlıklardan geçiyor. Alışkanlıklar da genelde çocukluk yaşlarda elde ediliyor. Biz ağız diş sağlığı ile ilgili çocuklarımızı hangi yaşlardan itibaren eğitmeliyiz? Mesela süt dişleri, onların temizliği, annenin çocuğun süt dişleri düşerken takılması gereken tavır, o dişler düştükten sonra ardından gelen dişlerin biraz daha kalıcılar onlar, onların korunması, bu konuyla ilgili de dinleyicilerimizi bilgilendirelim mi?
1: Şimdi süt dişleri 6 aylık bir bebekte çıkmaya başlar. Bu değişebilir. 8. ay, 9. ay, 1 yaş olabilir. Yani bir aralıktır bu. İlk diş çıktığı andan itibaren biz ağız bakımının başlamasını isteriz. Yani o diş
0: ne
1: süt dişi de
0: o
1: olsa.
0: İlk dişi?
1: Yani bunu tabii ki bebek kendi yapamayacak. Annesi temiz bir tülbent yardımıyla olabilir. Parmak fırçaları artık güncelde var. Bunlarla olabilir. Basit haliyle fırçalayacak. Yani o tek dişi macunsuz kendi mekanik şekilde fırçalayacak. Hatta burada çocuk diş hekimliği dernekleri 6 aylıktan itibaren florlu macun bile tavsiye eder. Yani literatürde, ama çocuğun yutmasından endişe ettiğimiz zaman çok çok macun olmasa bile buna fırçayla mekanik temizliği yapacağız. Bu dişler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak çocuk büyüdükçe. Yani 2 yaşında, 2,5 yaşında çoğu çocuk süt dişlerinin tamamını çıkartmış olur. Ve beslenme alışkanlıkları da eğer çok ideal değilse, çok paketli rafine gıda, şeker tüketiyorsa 2-2,5 yaşında çoğu dişi çürümüş çocuklar bizim kliniğimize ne yazık ki başvuruyor. Yani bunlar çok erken yaş çürükleri.
0: Çok üzücü değil mi?
1: Çok üzücü. Yani ağrıyla geliyorlar. Yapılabilecek şeyler çok kısıtlı. Yani koltukta oturabilecek bir yaş o bilinçte değil. Genelde bu tarz durumda ciddi sıkıntılar varsa, tedavi gerekiyorsa çocuklar genel anesteziyle tedaviler yapılıyor çocuk diş hekimi uzmanlarımız tarafından. Bunu yaşamamak için ilk diş çıktığı andan itibaren velinin fırçalaması lazım. Yavaş yavaş işte 1-1,5 yaşından sonra çocuğun eline verebileceği işte yine silikon fırçalar var. Yine çocuklara uygun üretilmiş, zararı olmayan fırçalar var. Bunlarla hem Sanki bir diş kaşıyıcısı gibi, hem fırça gibi yumuşak şekilde çocuğa da verilip yapılabilir. Yavaş yavaş bu alışkanlık kazandırılabilir. Bu yaş büyüdükçe 4-5 yaşlardan itibaren artık çocuğun kendi sorumluluğuna geçmeye başlar. Yani 5-6 yaşına kadar belki anne baba bir fiil işin içinde olsun isteriz, ama bir yerden sonra işte çocuğa bunu sevdirebilmek lazım. Yani bu çocukta alışkanlık kazanılırsa ileride bu çocuk çok çok çok rahat eder. Çünkü bizim şu an karşılaştığımız çürükler genelde iyi fırçalıyorum ama dişim çürüdü şeklinde olur. Geçmişe baktığımızda işte o ergenlik döneminde bakılmayan, fırçalanmayan dişlerin 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, ilerleyen yaşlarda sıkıntı çıkarttığını görürüz. Eğer alışkanlık küçükten başlarsa çok daha rahat ederiz.
0: Evet, aslında bir çocuğumuza eğer iyi bir gelecek hayal ediyorsak, onun devamı için bir aksiyon almak istiyorsak doğru alışkanlıkları kazandırmalıyız. Onlardan biri de ağız diş sağlığı için yapılması gereken bu bakım. Diş fırçalamaktan ve diş ipinden bahsettik. Bunun dışında genel anlamda bilmemiz gereken, mesela sabah fırçalamak mı daha önemli,

0: kahve içtik mesela, çok daha mı zararlı?
1: Şimdi kahve, sade bir kahve içiyorsak leke anlamında bir zarar olur, ama mesela sütlü bir kahve içiyorsak, yani karbonhidrat besin grubu işin içine giriyorsa, ne yazık ki çok zarar veriyoruz dişlere, çürük başlangıcı anlamında. O yüzden mümkünse sabah akşam, sabah uyandığımızda da olabilir, kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra da olabilir. Hemen peşine çok tavsiye etmiyoruz, çünkü yine besinler ağızda sindirilmeye başladığı için asidik bir ortam oluşturur. Hemen peşine yaparsak uzun vadede hafif de olsa bir hassasiyet riskiyle karşı karşıya oluruz. O yüzden sabah ya uyandığımızda ya kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra, muhakkak akşam yatmadan, yani hemen fırçaladıktan sonra yatacak şekilde bir bakım yapmamız lazım.
0: O zaman çocuklara yatmadan da ballı süt içirmiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Önce sütü içecek, sonra diş fırçalayacak, sonra yatacak, uyuyacak. İşte aslında yaptığımızı zannediyoruz. Mesela çocuk dişini fırçaladı, yattı, sütünü içti, uyudu. Bu aslında çocuk için yaptığımız iyi bir şey değil. Çocuğa yanlış bir alışkanlık kazandırdık.
1: Ne yazık ki. Yani bebeklerde de mesela sık sık karşılaşırız. Yani bir emzirme dönemi olur çocuğun beslenmesi için. Burada süt dişleri çok ciddi çürüme meyilindedir. Eğer bunu bebeklerde yapmak zorunda kaldığımız anlar olacaktır, ya da o sütü vermek zorunda uyusun, mayısın diye yapmak zorunda olduğumuz anlar olacaktır. Bunun sıklığı ve bunu yapıyorsak gündüzündeki bakımımız çok önemli oluyor.
0: İşte yatmadan, hani uyumadan bile önce şöyle bir tülbentle o var olan dişlerin üzerine temizleyebiliriz. Evet. Temiz bir tülbentle. O dönem tabii annelerin özellikle bebeğin peşinde o kadar çok koşturduğunu biliyoruz ki, hani buna gelene kadar yapmamız gereken çok iş var deyip atlıyor olabilirler, ama o süt dişleri sonra gelecek olan dişlere kılavuzluk edecek. Bir de hep şöyle bir düşünce var: nasıl olsa kalıcı diş değil bunlar.
1: Evet, çok yanlış bir düşünce ne yazık ki. Çünkü süt dişi, özellikle arka süt dişleri 8-9 yaşına kadar ağızda kalıyor. Hatta 11-12'ye kadar kalan çocuklar bile görüyoruz. Eğer bu dişler çok erken çürürse, 2,5 yaşında çıktı, çürüdü, 4-5 sene o bölgenin boş kaldığı bir senaryodan bahsediyoruz. Oradaki kemik gelişiminin, alttan gelecek olan dişin yerini koruması anlamında çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Ya dişler birbirini kaydırmaya başlıyor, alttaki diş gömülü kalabiliyor. Kemik gelişimi geri kalıp çene bozukluğu, kapanış bozukluğu, eklem bozukluğu, yani bir sürü sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden süt dişlerinin aslında bizim için göründüğünden çok daha fazla önemi var. O yüzden iyi alışkanlığı verebilirsek, tabii ki bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda, bebeklik döneminde anneler özellikle çok zorlanır. Burada işte babaların belki desteğini konuşuyor olabiliriz. Yani bu bakımları bir şekilde yapabildiğimizin en iyisini yapacak şekilde yaparsak ileride çok daha rahat bir, yani çocuklar için çok daha rahat bir süreç olur. Yetişkinlik döneminde de kişinin kendisi için çok daha sağlıklı bir ağız yapısı olmuş olur.
0: O çapraşık dişler tedavi edilmesi bir süreç. Edilmezse üst üste bindiği yüzeyler hem çürüme açısından hem leke açısından problem, hem çiğneme sindirim problemlerine yol açıyor. Dolayısıyla bizim süt dişlerini mümkün olduğunca doğal süreci içinde çocuğun sağlıklı bir şekilde ağzında tutmaya ihtiyacımız var. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir ağız için dikkat etmemiz gerekenleri konuştuk. Belki önümüzdeki süreçte bunların içinden tek tek seçtiğimiz konuları yine konuşuruz. Özellikle çapraşık dişler ve orada gerekli olan tedaviler çocuklar için, yetişkinlikte bile görüyorum diş teli takanlar. Çok ileri yaşta bile ihtiyacı olduğu için takan uzmanlar, doktorlar, hatta doktor arkadaşlarım var. Demek ki her yaşta oluyor.
1: Evet.
0: Her yaşta ihtiyaç duyulabiliyor.
1: Her zaman rutin kontrollerle bu sıkıntıları çözebilmek lazım.
0: Yani sıkıntı, evet, bir daha dikkat çekelim. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Yani çapraşık diş bazen genetik de olabilir. Yani illaki gerekebilir. Küçüklükte iyi bakılsa bile genetik bunu gerektiriyorsa, çünkü iskeletle ilgili bir durum aslında. Mümkün olan en basit tedaviyle bunu çözebilmek isteriz. Bu da düzenli kontrollerle.
0: Kontrolde yakalamakla, evet, alakalı. Çok teşekkür ediyorum bugün.
1: Rica
0: için.
1: Ederiz.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. TGRT

Tokat'ta Gop Bulvarı Mahmutpaşa Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Şükriye Gök yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidindeydi. Ancak bir sürücü durmadı, Şükriye Gök'e çarptı. Yaşlı kadın metrelerce savruldu. Sürücü durmadı, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı ancak yapılan müdahaleler yeterli olmadı. Yaşlı kadın kurtarılamadı. Polis şimdi Şükriye Gök'e çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü. Robotlar insanları geçecek mi sorusu tarih oldu. Hüseyin Bolt'u bile geçtiler. Çin'in başkenti Pekin'deki olimpiyatlarda insansı robot maraton rekoru kırdı. Lightning adlı robot test koşusunda 100 metreyi sadece 9.32 saniyede koştu. Böylece Hüseyin Bolt'un 2009'dan bu yana kırılamayan 9.58 saniyelik rekorunu geride bıraktı. 400 metrede ise Tian Gong adlı robot 38.15 saniyede koşarak altın madalyayı kaptı. Şimdi robotlar resmi olimpiyatlara hazırlanıyor. Olay Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Çıkan tartışmada bir kişi aracından indi, kaldırımdaki bir vatandaşın yanına gitti. Öfkeli şahıs karşısındaki kişiye bağırarak kafanı keserim şeklinde tehditler savurdu. Çevredekilerin sakinleştirme çabası da sonuç vermedi, bağırmaya devam etti. Daha sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Sokak ortasındaki gergin anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Dev Airbus yolcu uçağı evlerin çatısına değdi değecek gibi ama güvenle yoluna devam ediyor. Londra'daki Heathrow Havalimanı'na doğru inişe geçiyor. Bölge sakinleri duruma alışık çünkü bu orada her zaman olan bir şey. Ama uçak meraklıları her defasında ilk kez görmüş gibi balkona koşuyor. Siperler, şifahaneler, surlar. Burada tarih 2026 değil, 1922. Zaferin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını unutturmamak için kara tahtaya bir milletin zafer günleri yazıldı. 30 Ağustos 1922, Zafer Bayramı'nın yıl dönümüne sayılı günler kala, zaferin nasıl kazanıldığını bir kez daha göstermek için bir milletin zafer günleri etkinlikleri düzenleniyor. Fatih Belediyesi'nin yaptığı etkinlik Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda. Burada istenen fetih kutlamalarının hissedilerek yapılması. Kimi ok attı, kimi surlardaki gösteriyi izledi. Etkinlikte Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den büyük taarruza uzanan zaferler anlatılıyor. Etkinlik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar sürecek.

0: halaylar çekildi. Şanlıurfa'da yaz akşamları etkinliklerle bir hayli renkli geçiyor.
1: Ya bu kadar fasit sorular sorma bana.
2: Cevap ver o zaman.
0: Minikler için gölge oyunu vardı.
2: Şimdi bak kardeşim, şöyle hadi bakayım. Ya bu nasıl bir hal ya?
0: Minikler Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli diyaloglarıyla kahkahaya boğuldu. Daha sonra mesire alanı dolduran vatandaşlar türkülere eşlik etti. Müzik coşkusunun arttığı anlarda vatandaşlar halay çekerek keyifli bir yaz akşamı geçirdi. Akbabalar plaja indi. Yunanistan'ın Girit adasında aşırı sıcaklar ve kuraklık yaban hayatını da vurdu. Özellikle genç akbabalar uzun uçuşları sürdüremeyince insanların bulunduğu bölgelere inmeye başladı. Artık plajlarda, kaldırımlarda, arabaların üzerinde adım başı bir akbabaya rastlamak mümkün. Temmuz sonundan bu yana 30 akbaba bakıma alındı. Sıcaktan bitkin düşen kuşlara sıvı tedavisi uygulanıyor. Yetkililere göre bu manzara Girit'te artık giderek daha sık görülüyor. Sivas'ta motosiklet tutkunu Rabia Cömert İnönü Bulvarı'nda seyir halindeyken kazaya karıştı. Bir otomobil trafik ışıklarında aniden durdu. Motorlu kadın fren yaptı ancak motosikletini durduramadı. Önündeki araca çarpan kadın sürücü çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada hafif sıyrıklarla yaralanan Rabia Cömert'e çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eline çekici alıp yıllardır ibadet ettiği putları tek tek kırdı. İlginç dönüşüm Güney Kore'deki bir şaman ibadethanesinde yaşandı. Şamanizme mensup adam Hristiyanlığı kabul ettiğini açıkladı. Ardından eski inancına ait eşyaları tek tek parçalamaya başladı. Heykeller, putlar ve ritüel nesneleri çekiç darbeleriyle yerle bir etti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Koreli adam şamanizmi mensuplarından sert tepki gördü. Fırtına yerdeki uçakları bile sürükledi. Yer İtalya'daki Forli Havalimanı. Saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgar park halindeki hafif uçakları adeta oyuncak gibi savurdu. Bazı uçaklar sürüklendi, bazıları da devrildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Neyse ki ölü veya yaralı yok. Şiddetli yağmur ve rüzgarın bilançosu maddi hasarla sınırlı kaldı.

0: Denizli Tavas sokak ortasında dehşete sahne oldu. Eski kız arkadaşını ailesiyle yürürken gören takıntılı şahıs öfkeyle yollarını kesti. Elinde tüfek olan saldırganı durdurmak için çaresiz baba dakikalarca dil döktü. Ancak tüm ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Gözü dönmüş şüpheli, genç kadını ailesinin gözü önünde silah zoruyla araca bindirip hızla kaçtı. İhbarla jandarma ve JASAT ekipleri zamanla yarıştı. Titiz fiziki takiple şüphelinin kaçtığı aracın izi kısa sürede bulundu. Ormanlık alanda çember daraldı. Düzenlenen baskınla şüpheli yakalanırken kaçırılan genç kadın jandarma tarafından sağ kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Sultanbeyli'de iki işçi çelik konstrüksiyon çatıyı kaldırmaya çalışıyordu. Ne olduysa o anda oldu. Bir anda çatı işçilerin üzerine çöktü. İki işçi çatının altında kaldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından iki işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sahil kesimini mesken edinen hırsızlar park halindeki araçları tek tek kontrol edip hırsızlık yaptılar. Polisler onları suçüstü işte böyle yakaladı. İstanbul Büyükçekmece'de sahil kesimlerinde artan otodan hırsızlık vakaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede park halinde bulunan araçlar havadan ve karadan takibe alındı. Çalışmalar sırasında iki kişinin araçlardan hırsızlık yaptığı drone'la tespit edildi. Bunun üzerine bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle iki şüpheli otodan hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir cüzdan ve iki cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin Büyükçekmece'de meydana gelen 4 farklı otodan hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi.
1: Abi bir tane peşinden mi?
0: İnişi zorlu oldu, çıkışı daha da zorluydu. Hepsi uçuruma yuvarlanan otomobildeki alkollü sürücü içindi. Böyle kurtarıldı. Göz göre göre gelen kaza Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Alkollü bir sürücü seyir halindeyken otomobiliyle manevra yapmak istedi. Ancak alkolün etkisiyle kontrolü kaybetti. Araç yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
1: Sensiz abi, Orhan abi.
2: Evet.
0: İhbar sonrası bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince güçlükle uçurumdan kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ehliyetsiz çırak polis ekiplerini peşine taktı. Yakalanmamak için motosikletin plakasını bile parçaladı. Ama kaçışı fazla uzun sürmedi. İlginç kovalamacanın adresi Eskişehir. Bir tamirhanede çırak olarak çalışan 16 yaşındaki genç bakım için bırakılan bir motorla gece vakti gezintiye çıktı. Polis ekipleri motor sürücüsünün tavırlarından şüphelenerek durdurmak istedi. Ancak ehliyetsiz çırak polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bölgede devriye gezen ekipler bir tamir dükkanında kovalanan araca benzeyen plakasız bir motosiklet fark etti. Dükkanda yapılan incelemelerde polisten kaçan sürücünün aslında iş yeri çalışanı olduğu tespit edildi. Şüphelinin plakayı izini kaybettirmek amacıyla kırdığı belirlendi. Sürücüye 265.662 lira ceza kesildi. Müzik.
2: TGRT FM Haber.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Şişli Hamidiye İtfal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ekin Pasinlioğlu bizimle birlikte. Ekin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler size de.
0: Bugün çocuklardan konuşacağız. Aslında çocuklar demeyelim, 0-1 yaş dediğimizde biraz daha bebek tanımını kullanmak doğru olacak herhalde. Bebeklerde beslenme ve bu dönem için doktorların önerdiği takviyelerden bahsedeceğiz. Annelerin ciddi anlamda kafa karışıklığı yaşadığı, kullansam mı kullanmasam mı dediği markalarında bu anlamda annelere hem biraz tanıtımla, biraz sosyal medyayla daha kolay ulaştığı bir alandan bahsediyoruz. Bir kere biz 0-1 yaş bebeğin beslenmesini nasıl başlatıyoruz?
1: Evet, öncelikle hepimizin tahmin ettiği gibi anne sütü çok değerli, çok kıymetli bebeklerimiz için. Bu anne sütü hem bebeklerin bağışıklığını koruyucu hem birçok hastalıktan koruyucu etkilere sahip. Bebek doğar doğmaz ister sezeryanla ister normal doğumlu olsun, olabilecek en kısa sürede bebeği anne memesine koyarak bir an önce o ilk sütün, kolostrum dediğimiz ilk sütün alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve olabildiğince ne kadar çok emzirirse anne o kadar iyi bebek için. Yani ilk başta özellikle ilk bir ayda bebek istemiyorsa bile, ağlamıyorsa bile en az 3 saatte bir, hani gece uyuyorsa uyandırarak, hı hı, gün içinde uyuyorsa uyandırarak mutlaka emzirmek gerekiyor. Ama bunun dışında da bebek her istediğinde, her ağladığında memeye tutmak ve olabildiğince onu anne sütüyle doyurmak en büyük amacımız ilk bir ayda özellikle.
0: Peki bir parantez açalım buraya. Anne sütü deyince annelerin çok sorusu var. Bir kere her annenin sütü bebeğine yeter mi? Yani en büyük sorumuz bu. Doyuyor mu acaba? Ya bu kadar çok ağlıyor. Daha yeni emdi, yine ağlıyor. Emiyor, sonra gazı oluyor. Gaz sancısından bu sefer ememiyor. Ağlaması bitmiyor. Bu böyle bir kısır döngüye dönüşüyor sanki. Siz de bir annesiniz. Bu anlamda da belki kendi tecrübelerinizi de katarak bize neler söylersiniz?
1: Şöyle, klinik anlamda, yani çocuk doktoru olarak tıbbi anlamda anne sütünün bebeğe yetmemesi gibi bir durum çok çok çok nadir karşılaştığımız, hani belli durumlarda annenin belki sütünün kesilmesiyle olabilecek şeyler. Ama biz günlük rutinde klinikte bir annenin sütünün bebeğe yetmediğini hiçbir zaman neredeyse düşünmüyoruz. Bebeğin ağlaması ilk bir ayda çoğunlukla açlıktan, ama bunun yanında yani anne sütünü sadece doyurucu olarak düşünmemek gerekiyor. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ kurmada, güven duygusunu sağlamakta birçok şeyde etkisi var. Onun için sürekli meme tutarak beslemek gerekiyor. Evet, her beslenmeden sonra gazını çıkarmak, mümkünse sırtına pat pat vurarak rahatlatmak bebek için çok iyi olacak. Ama yeni emmiş olsa bile yine bir saat sonra tekrar, hı hı, bebek gerçekten anne sütü isteyebilir. Bunu sadece doymak olarak dediğim gibi düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda duygusal bir açlık da var o bebekte. Hani annesine sürekli bağlanmak ve onunla sürekli temas halinde olmak istiyor. O yüzden her istediğinde, her ağladığında mutlaka memeye tutmak gerekir. Özellikle ilk bir ayda.
0: Bir de tabii çok büyük bir mide kapasitesi varmış gibi düşünüyoruz. Ya işte yarım saat emdi, bir saat emdi. Halbuki ne kadar emdi, ne kadarını yutabildi, ne kadarını dışarı çıkarttı. Midesi zaten çok küçük. Belki doyduğunu hissetti. Sonra çok çabuk acıktı. Bunlar bilemediğimiz şeyler. Dolayısıyla biz prensip olarak bebek her ağladığında acıktığını düşünerek onu emzirmeliyiz. Doğru bir cümle mi bu?
1: Evet, çok doğru bir cümle ve çok güzel bir yere parmak bastınız gerçekten. Şimdi anneler şöyle zannediyor, işte doyurayım, vereyim, vereyim, süt vereyim, ama aslında bebeğin midesi o kadar küçük ki en başta böyle bir ceviz tanesi kadar neredeyse, sonra gittikçe büyüyor. Hani bir aylık bir bebeğin bile midesi bir su bardağı kadar sadece. Onun için çabuk doyması da hani beklenen bir şey. Burada önemli olan şey şu, bebekler genellikle ilk bir ayda özellikle memeyi emerken uyuyakalıyorlar ve uyuyakalmayla aktif bir emme süreci gerçekleştiremiyor aslında bebek. Anne de yorgun, fark edemiyor olabilir, anlayamıyor olabilir. Hani bu çocuk 40 dakikadır mememde diye düşünüyordur ama aslında bebek çok zayıf emiyordur. Özellikle ilk günlerde emmeyi çok iyi bilmedikleri için çok daha uzun bir süre geçirmeleri gerekiyor doymaları için. Şu önemli, ilk memeyi emme sırasında ilk başta gelen süt su oranı daha yüksek, yavrum daha düşük bir süt. Ama ilerleyen dönemlerde bebek emmeye devam ettikçe sütün daha yağlı, daha doyurucu, daha
0: oranı yüksek.
1: Daha yüksek. Evet, ve doyurucu kısmını aldığı için aslında o son kısmı aldığında bebek doyabiliyor. Ama biz bu 5-10 dakika emzirip bırakmalarla bebeğin doyduğunu düşünürsek yanlış bir düşünceye kapılmış oluruz. O sondaki sütü almaları çok önemli, yağlı kısmı.
0: O ilk kısmı susuzluğunu gidermek, ikinci kısmı açlığını gidermek gibi tanımlayabiliriz belki.
1: Evet, evet, çok güzel bir yaklaşım olur bu, doğru bir yaklaşım.
0: O zaman doydum diyene kadar, yani kendisi memeyi bırakana kadar emzirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu ilk bir hafta gelen kolostrum, bu çok kıymetli bir süt dediniz. Bu sütün fazlası, eğer fazlaysa saklanabilir mi? Mesela sosyal medyada çok görüyoruz, bu sütü ziyan etmeyin, bebeğinizin bağışıklığına katkı sağlar. İleride bebeğiniz hasta olduğunda bundan kaşıkla bile verseniz iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz der kimileri. Doğru mudur bu?
1: Şöyle, kolostrumun çok kıymetli olduğu doğru ama ne kadar taze bu çocuk bunu alırsa o kadar iyi. Yani o kolostrumu alıp saklamak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Hani yanlış bir şey değil ama zaten bebek onu emiyorken, o kolostrum geliyorken bir an önce onu vücuduna alması çok önemli. Ama tabii ki biz sütü sağıp dışarıda hava oda sıcaklığında, buzdolabında veya buzlukta 3 aya kadar saklayabiliyoruz. Hani tabii ki de saklayıp sonra vermekte bir sıkıntı yok. Ama taze gelmişken
0: önceliğimiz
1: tabii daha güzel olur.
0: Önceliğimiz anında emzirmek olacak. Peki ne kadar devam edecek anne sütü bebek için, ne kadar yeterlidir ve ne kadar, hangi zamandan itibaren, hangi aydan itibaren artık biz su vermeye ya da ek gıdayı konuşmaya başlayabiliriz?
1: Şöyle, ilk 6 ay herhangi bir sıkıntı yoksa, annenin emzirmeme gibi bir durumu yoksa, ilk 6 ay mutlaka sadece anne sütü diyoruz. Tabii anne sütünün olmadığı durumlarda mutlaka mamadan destek alıyoruz. 6 aydan sonra ek gıdaya başlayabiliriz. Aslında kaynaklar şöyle söylüyor: 4. aydan önce, 6,5 aydan sonra olmayacak şekilde ek gıdaya başlanmalı. Ama en uygun zaman 6. ay. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tam olarak tamamlayıcı beslenme, ek gıda. Yani bu bebeğin yine ana öğünü, karnını doyuracağı besin anne sütü veya mama. İlk aşamada, ilk bir ay özellikle verdiğimiz her şey deneme, tadına bakma, çocuğun tepkisini ölçmek üzerine kurulu. Yani çocuğu doyurmaya çalışmak, bunun için ağzına işte haşlanmış sebzeleri tıkmak, bunu yemedi daha çok vermeye çalışmak asla değil. Çünkü midesi çok küçük ve ana öğünü dediğim gibi anne sütü. Ama denemelere özellikle en uygun zaman 6. ay olacak şekilde başlıyoruz.
0: Nasıl başlıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Yani emzirdikten sonra mı tadına baktırıyoruz? Açken mi veriyoruz? Burada bir prensibimiz var mı? Ve ilk gıda ne olmalı genelde?
1: Şöyle, haşlanmış sebzelerle başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü meyvelerle başlandığında o tatlı şey hoşlarına gidiyor ve sebzeyi bu sefer reddedebiliyorlar. O yüzden sebzelerle başlamak daha uygun. Diğer soru neydi, affedersiniz?
0: Başlayacağımız ilk sebze ve bu arada aç mı tok mu olacak? Yani emzirdikten önce mi sonra mı vereceğiz?
1: Evet, şimdi bu tam deneme süreci olduğu için bebek ne çok açken ne de yeni emmişken çok tokken olmaması gerekiyor. Yani bebek emmiş, üzerinden bir saat gibi bir süre geçmiş. Ondan sonra haşladığımız bir sebzeyi denemeyerek başlayabiliriz. Genelde 3 gün kuralıyla ilerliyoruz. Hani ilk başta o mevsimde hangi sebzeler varsa, kabak olabilir, patates olabilir, havuç olabilir. Mevsimine uygun sebzeyi haşlayıp 3 gün onu teklif edip alerji olmadığını görünce başka sebzeler ekleyerek devam edebiliyoruz.
0: En uygun öğün hangisidir Ekin Hanım? Yani bir kahvaltıyla mı başlamak lazım, yatmadan önce mi vermek lazım, denemek lazım? Çocuğun uyku durumunu bu noktada göz önünde bulundurmak mı lazım? Çünkü bazen çocuk uyku ihtiyacı içinde oluyor. Anne de hadi şunun tadına bir baksın diyor. Halbuki uykusuzluk huzursuzluğuyla reddediyor o sebzeyi. Burada bir düzen kurmak lazım mı?
1: Evet, şöyle, gün içinde aslında en keyifli olduğu anı yakalamaya çalışmak gerekir. Öyle söyleriz annelere. Yani çünkü her şey çok yeni, bebeksin. İlk defa ağzına anne sütü dışında farklı tatta ve farklı küçürlükte diyeyim, farklı yapıda bir şey alıyor. Onun için keyfi yerinde olmalı. Oyununu oynarken oyun ortasında almak değil de, keyfi yerinde ve karnı çok aç değil veya çok emmiş de değil, tam böyle keyifli bir anda yakalayıp denemelere başlayabiliriz bu şekilde.
0: Bunun dışında mesela paketli ürünler var çocuklara hazırlanmış. Cam kavanozlarda ya da toz halinde siz onu karıştırıyorsunuz. Bir mama kıvamına dönüyor. Bunlar da ek gıda olarak denenebilir mi? Ne önerirsiniz annelere?
1: Ben klinik pratiğimde paketli gıdayı hani hem bebeklik döneminde hem çocukluk hiçbir dönemde önermiyorum. Olabildiğince sağlıklı, mevsimine uygun sebze meyvelerle evde hazırlanmış temizliğine emin olduğumuz ürünleri teklif etmek her zaman daha faydalı olacaktır çocuk için. Ama tabii ki bazı durumlar olabiliyor, yolculuk olabiliyor veya hazırlanamamış olabiliyor. Bir şekilde yani bir afet geçirdik Allah korusun bu tarz durumlarda hani mecbur kalınca tabii ki verilebilir. Bebeğin aç kalmasından iyidir ama ön planda evde hazırlanmış sağlıklı besinler önceliğimiz.
0: Gelelim yağ, tuz, şeker bunlara. Bunlar ek gıdanın içinde olmalı mı? Olacaksa ne kadar olmalı? Bununla ilgili bir formül var mı annelere önerebileceğiniz?
1: Şöyle bir yaş öncesinde tuz ve şekeri önermiyoruz tabii ki. Tuz, şeker, baharat bunlar bir yaş öncesinde bebeklere sunduğumuz besinler değil. Yağı da şöyle yapıyoruz. Başta sadece sebze haşlaması şeklinde veriyoruz. 8. ay itibariyle, 9. ay itibariyle haşladığımız sebzelere minik bir zeytinyağı ekleyerek bu şekilde de teklif edebiliriz. Zeytinyağı zararsız ama tuz, şeker, baharat onları bir yaş sonrasına saklıyoruz.
0: Bal için ne söylersiniz? Bal ve inek sütü.
1: Bal tabii. Balın içinde botulinum toksini dediğimiz bebekler için toksik olabilecek bir gıda olduğu için bir yaş öncesinde kesinlikle önermiyoruz. En önermediğimiz besin bu olabilir. İnek sütü de yine aynı şekilde bir yaş öncesinde önermiyoruz. Hatta inek sütünü neredeyse... Yani inek sütü yerine bir yaşından sonra da çocuğun peynir, yoğurt, ayran bunları tüketmesi çok daha faydalı onun için. Çünkü hem sıvı bir şey olduğu için midesini dolduruyor, çok tüketilmesi kabızlığa sebep olabiliyor, demir eksikliği anemisine sebep olabiliyor. Onun için bir yaştan önce zaten vermiyoruz, bir yaştan sonra da daha çok yoğurt, peynir gibi ürünleri tercih ediyoruz.
0: Gelelim kıvamına. Şimdi bazı anneler çorba yapıyorlar diyelim, o kadar pütürsüz oluyor ki bazen köfteyi bile pütürsüz yapmayı başarabiliyorlar. Sonrasında çocuk günlük hayatta pütürlü bir şey ağzına geldiğinde bunu atıyor. Kimi anneler tamamen pütürsüz verirken kimileri de önüne sebzeleri koyuyor, kendisi eliyle alsın yesin diyor. Buradaki yol haritamız ne olmalı?
1: Burada farklı görüşler var tabii. Bu bebeğin önüne koyup tamamen kendisinin yemesini istemesi BLV dediğimiz yöntem, baby led weaning deniyor. Bu da denenebilir ama bazı avantajları, dezavantajları var. Ayrıca bir ayrıntılı konu. Biz ilk aşamada şöyle öneriyoruz annelere ek gıdayı anlatırken. Bebek o zamana kadar, 6. aya kadar sadece anne sütü aldı ve sıvı. Onun dışında bir şeyle karşılaşmadı. İlk başlarda pütürlü, yani pütürlü de verilebilir ama anne korkuyorsa, daha yavaş ilerlemek istiyorsa blenderdan getirilmiş, böyle püre haline getirilmiş şekilde verebilir. Ama bunu çok kısa bir sürede, yani nasıl söyleyeyim, belki 2 hafta gibi bir sürede bir an önce haşlanmış ve sadece çatalla ezilmiş şekilde pütürlü kıvamda verilmeye başlanmalı. Çünkü dediğiniz gibi bu süreç uzadığı zaman, bu pütürlü gıdayla bebeği tanıştırmadığımız zaman ileride beslenme sorunları, yutma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani belki 1-2 hafta gibi kısa bir süre sadece püre, sonrasında hemen çatalla ezilmiş bir şey. Hatta 9. ay itibariyle, 8,5-9. ay itibariyle bebek oturabiliyor ve kendi elini tutabiliyor. Parmak gıdalar deriz. Parmak gıdalarla bebekleri tanıştırırız. İşte adı üstünde, parmağı kadar minicik bir havuç, patates eline vererek hani onu ısırması, kendi kendine yemesini de teşvik etmek önemli bu aşamada.
0: Peki ek gıda ile beslemede biberonun yeri nedir?
1: Biberonu biz genel olarak hiç önermiyoruz desem yeridir. Hele ki 2 ayın altındaki bebeklerde mama verilecekse bu durumlarda da biberonla değil, kaşıkla veya bardakla veya enjektörle, şirinlerle dediğim şekilde verilebilir. 2 ayın altında özellikle biberon en sık kullanımları meme reddine çok sık sebep oluyor. Onun için biberonu olabildiğince hayatına sokmadan olabiliyorsa kaşıkla ve bardakla besinlerin sunulmasını öneriyoruz annelere.
0: Tabii bu anneler açısından bakıldığında hani o emme refleksi sanki tatmin olmuyormuş gibi geliyor. Biberon sanki o bebeğin doğasına daha uygunmuş gibi algılanıyor ama tam tersi, kaşık, şırınga,
1: evet.
0: Bu noktada bardak daha çok, ya da küçük kaplar tercih edilmeli. Peki bebeğin beslenmesinde bir problem olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani anne sütü alıyor olsun, ek gıdaya geçmiş olsun. Özellikle anne sütüyle ek gıda arasındaki dönemde bakıyoruz, o geçiş tamamlanmadığında bebeğin bir damak tadı oluşacak belki. O oluşmadığında bebek kilo kaybı gösteriyor. İşte anne sütü alırken yanakları tombul tombul olan bebek ek gıdaya geçiyor. Biraz da belki hareketleniyor. Aa, o yüz, o yanaklar süzülmüş yerine böyle sanki beslenme problemi var gibi başka bir çocuk gelmiş. Bu süreçte anneler çok üzülüyorlar.
1: Evet, şöyle, şimdi ilk 6 ayda kilo alımı çok hızlı tabii. Günde ilk başlarda 30-40 gram gibi, sonra 20-30 gram gibi günde kilo alımını bekliyoruz. Ama bu kilo alım hızı yavaşlıyor 6. aydan sonra. Zaten hani işin oluru bu şekilde. Aynı zamanda tabii yeni ek gıdalar denenmesiyle de hani bir beslenmede değişiklik, dalgalanma olabilir, ama burada zaten özellikle onun için vurgulamıştım. Asıl gıda yine anne sütü. Anne sütünü çocuk mutlaka alacak. Diğerlerinin yanında deneyerek devam edeceğiz. Bunun yanında çocuk hekimi kontrollerinde boy kilo takipleri yapılıyor çocukların. Günlük idrar çıkımı, gayta çıkımı, bunlar takip ediliyor. Bunlara bakarak yeterli büyüme sağlayıp sağlamadığını kontrol edebiliyoruz.
0: İlk 1000 gün çok önemli, çok kıymetli bebekler için. Anne karnında geçirdiği süre üzerine ilk iki yaş. Bu dönem içinde bebeklere mutlaka verilmesi gereken bir gıda var mı, ya da bir grup gıda var mı? Bunu sormak istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde farklı öğretiler var. Japonya'da bakıyorsunuz çocukları arı sütüyle daha erken tanıştırıyorlar. Propolisle daha erken tanıştırıyorlar. Ama bazı ülkelerde işte alerjen olduğu için uzak tutuyorlar gibi. Farklı kültürlerde farklı yaklaşımlar var. Biz bebeklerimizi büyütürken ilk bir yaşta, özellikle bugün ilk bir yaşı konuştuğumuz için soruyorum. Mutlaka şunu vermeliyiz dediğiniz bir şey var. Mutlaka bir meyve, mutlaka yumurta, mutlaka bir sebze ilave etmemiz gereken bir şey var mı?
1: Evet, şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Yumurta bizim için çok önemli. Hem ulaşılması kolay, sindirmesi kolay, bebekler için çok iyi bir protein kaynağı. Yumurta mutlaka olmalı. Yoğurt özellikle ilk ek gıda başlangıç sürecinde hem probiyotik etkisi olması, mayalanması, hem özellikle anne kendi mayalıyorsa evde hazır yoğurtlar yerine, bunların probiyotik bakteri oranları daha yüksek oluyor ve daha sağlıklı oluyor. Yoğurt mutlaka olmalı. Sonra tabii sebzelerle tanıştırıyoruz bebekleri ve tahılları, mesela mercimek, nohut, fasulye olsun, yulaf. Yulaf çok güzel bir gıda bebekler için. Ondan sonra farklı meyveler, avokado olsun. Avokado mesela lif oranı da yüksek, sindirilmesi de kolay, güzel bir gıda. Yani bütün çeşitliliği sağlamamız gerekiyor. Özellikle şunu şunu alsın. Yani olabildiğince her şeyden alsın bebek. Ama dediğiniz gibi yumurta, yoğurt özellikle, bunlar çok önemli. Onlara özellikle dikkat ediyoruz alabilmelerine.
0: Şimdi avokado dediniz diye söyleyeceğim. Genç anneler var bizi şu anda dinleyen, bir de onların anneleri, büyükleri var. İşte avokado verelim dediğinde, biz muhallebiyle büyüttük çocuğumuzu, ne var, bak kocana, bak kızına, şeyde kız kardeşine, ya da kendine bak, taş gibisiniz, hiçbir şeyiniz yok. Şimdi burada bir görüş ayrılığı var ve bir çatışma ortamı var, hele de çocuklara anneanneler, babaanneler bakıyorsa.
1: Yani evet, çok haklısınız. Ben de çoğu zaman çocuğu büyütürken böyle çıkmaza girdiğimde şey diyorum. Ya annem bana bunları yapmadı ama ben gayet sağlıklı büyüdüm. Sadece böyle düşünceler geliyor aklımıza. Yani avokado tabii şimdiki zamanımızda daha popüler bir gıda. Eskiden var mıydı? Yoktu. Onun yerine olabilen şeyler vardı. İlla ki avokado alsın değil tabii ki. Ama hem kolay sindiriliyor, hem böyle nasıl diyeyim, ya bulamaç yapmayı çok önermiyoruz ama pirinç gibi böyle bir şeylerle karışıp bebeğe rahat yedirebildiğimiz bir gıda ve besleyiciliği de yüksek. Onun için öneriyoruz. Yeni anneler çok bunu
0: seviyorlar.
1: Soruyorlar. Evet, seviyorlar avokadoyu gerçekten.
0: Bir de pancarı çok seviyorlar benim gördüğüm. Dışarıda mesela karşılaştığımızda çocuklarına bir şey yedirmeye çalışıyorlarsa mutlaka içinde pancar görüyorum. Evet. Bir özelliği var mı pancarın?
1: Pancarın A vitamini değeri yüksek ve o da besleyici bebekler için çok iyi. Pancarda şöyle bir şey dikkat etmek gerekiyor. Pancar yiyen bir bebeğin idrarı kırmızı çıkabilir. Hmm. Anne bunu bilmiyorsa, bezinde bir kırmızılık gördüğünde korka, panik olup kan mı geliyor, kan mı oldu, bebeğin idrarında bir şey var gibi panik olabiliyor. Biz diyoruz ki pancar mı yedi? Evet hocam, pancar yedi. Tamam, o zaman bu normal. Onu
0: o zaman
1: bence
0: Rahat diyebiliriz. Evet. Şimdi hazır dışkılamaktan bahsetmişken son olarak belki biraz da ondan bahsedelim. Yedi içti bebek. Tabii ki bunları dışarı çıkartacak. Aslında o dışkılama sayısı, oranı, idrarın miktarı da bebeğin doyup doymadığını bize gösteriyor. Burada neye dikkat etmeliyiz diye artık yavaş yavaş röportajımızı da sonlandıralım.
1: Kaka çok değişebiliyor. Kakanın rengi, kıvamı bebekken böyle ilk başta siyah oluyor, sonradan sarıya dönüyor, yeşil oluyor, sonra normal bir renge geliyor vesaire. Farklı farklı gaytalar aslında normal olabilir anneye, aileye farklı gelse de. Önce bunu bilmek gerekiyor. İlk başlarda, ilk bir ayda özellikle bebeğin günde en az bir kere kakasını yapmasını önemli bir şey bizim için. 5-6 kez çişli, bir kere de kakalı bez almalıyız altından. Hani yeterli beslendiğini görmemiz açısından. Sonrasında özellikle böyle 2-3 ay ile 9 ay arasında bebeklerin dışkılamasında bir seyrelme olabilir. Bazen 10 güne kadar kaka yapmayan bebekler görebiliyoruz. Bu bebeğin karın kaslarıyla hani popo kasları arasındaki iletişim bozukluğu diyeyim, hani tam oturmamış bir sistemden kaynaklanıyor olabilir diyeyim. Bunda da panik olmamak gerekiyor. Böyle bir şey olabileceğini bilmek aile için önemli. 10 güne kadar kakasını yapmadığı olabilir. Böyle bir durumda bebeği popodan uyarma, ağızdan zeytinyağı içirmek gibi bir şeyi asla önermiyoruz. Onun yerine karnına böyle sadece masaj yaparak, saat yönünde karnını ovalayarak, dizlerini karnına böyle bastırıp çekerek, masaj yaparak rahatlamasını sağlayabiliriz. Bunun geçici bir süreç olduğunu, bebek büyüdükçe kendiliğinden geçeceğini bilirsek içimiz daha rahat olur. Evet. Bir de tabii anne de yediklerine dikkat edecek ve bebeğe özellikle mesela dediğimiz ya pirinç, lapa, bu tarz şeyler, hani bunlar bebeğin dışkılama sayısını azaltabilecek gıdalar. Sebze ağırlıklı beslenip suyunu, anne sütünü veriyorsak bebeğe hani çok karşılaşmayız bu durumla.
0: Hele anne sütü alıyorsa kabızlık pek de korkulan bir durum söz konusu olmuyor herhalde. Dikkat çekmiyor. Peki çok teşekkür ediyorum bugün için, aktardığınız bilgiler için. Bir gün özellikle sadece bebek neden kusar diye konuşalım. Bu çok önemli bir konu. Bugün ona giremedik ama önümüzdeki günlerde belki ondan da konuşuruz.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekim Pasinlioğlu bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edeceğim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

Efendim, ceviz kalp sağlığı açısından büyük önem taşıyan, doymamış yağ asitlerini yüksek düzeyde içeren bir meyve. Kolesterol birikimini ve damar sertliğini önleyici etkisi var. Bununla ilgili olarak 100. Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor İsa Cavidoğlu, sert kabuğu içinde el değmeden paketlenmiş iyi derecede bir yağ ve protein deposu, aynı zamanda bazı vitaminler içeren cevizin çok değerli olduğunu söylüyor. Ceviz yağının %70'inin doymamış yağ asitlerinden oluşmasının yanı sıra yüksek oranda E vitamini içermesinin bu meyvenin önemini daha da arttırdığını ifade ediyor hocamız. Ve ceviz yağının kan faktörlerini olumlu yönde etkilediğini, kolesterol birikimini ve damar sertliğini önlediğini vurguluyor. Yağlı meyve ve tohumlar arasında içinde en yüksek oranda E vitamini içeren ceviz. Bundan dolayı da ceviz yağının oksidasyona karşı dayanıklı olduğunu söylüyor hocamız ve şunları ekliyor. Ceviz tüketiminin hazım bozukluğu, diş kanaması gibi olumsuzlukları önleyici etkisi var. Bununla birlikte incir ve sedef çiçeği ile karışımının zehirlenmelere, balla karışımının ise basura karşı etkili olduğu belirlenmiş. Yine Van Gölü Havzası'nın Türkiye'nin önemli ceviz bölgesi olduğunu söylüyor hocamız ve bölgedeki ceviz tiplerinin belirlenerek standart haline getirilmesi ve yaygınlaştırılmasının bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacağının da altını çiziyor.

Herkesin yiyebileceği bir şey ceviz. Üstelik de cevizin bir arkadaşı var, peynir. Hipokrat diyor ki ceviz yediğinizde dilinizde karıncalanma ve yalazlanma hissediyorsanız cevizi beyaz peynirle birlikte yiyin.

Cevizin sadece etli meyve kısmı değil, kabuğu, dışındaki yeşil kabuk, hatta cevizin o etli kısmı arasındaki zarların da faydalı olduğu ifade ediliyor. Mesela sosyal hayatımız için rahatsızlık veren ağız kokusunun çözümü de cevizden geçiyor. Temiz bir nefes için yapılması gerekenleri şöyle sıralayalım, ama önce bir testimiz var. Ağız kokusunu test etmek için beyaz bir bezi dilinizin üzerine yerleştirin, 10 saniye bekleyin ve sonra koklayın. Dişlerinizi düzenli fırçaladığınız halde ağzınızda koku varsa ya da bu test yaptığınız beze sarı renkte bir dönüşüm oluyorsa dilinizde çok fazla bakteri birikiyor olabilir. Bunun için her gün yumuşak bir bezle dilinizi temizlemeniz, yine de istediğiniz sonucu elde edemezseniz eğer, o zaman bir iltihap söz konusu olabilir. Bir diş hekiminize başvurmanız gerekiyor. Bununla birlikte yine cevizden de istifade edebiliriz. Cevizin kabuğuyla, içiyle, hatta perde tabir edilen iç bölümüyle, o odunsu kısımla birlikte pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldığını, ki bunlardan birinin de diş eti rahatsızlıkları olduğunu söylüyoruz. Beslenme uzmanı Doktor Dilek Polat, kalp sağlığı açısından büyük önem taşıyan, doymamış yağ asitlerini yüksek oranda içeren cevizin kolesterol birikimi ve damar sertliğini önlediği gibi yemesinin de zevkli olması, lezzetli olması sebebiyle tavsiye edildiğini ifade ediyor. Ceviz farklı kullanım yerlerine de sahip aslında. Yaş ve kuru kabukları basit bazı işlemlerden sonra etkili olabiliyor. Mesela sağlıklı yaşamak ve beslenmek isteyenlerin mutfaklarından cevizi hiç eksik etmemesi gerekiyormuş. 8 tane cevizi bir bardak suda 2 gün bekleteceksiniz. Günde 2 ceviz olmak üzere tüketeceksiniz ve cevizleri içinde biriktirdiğiniz suyu da 4 günlük kür sonunda içeceksiniz. Bu 4 günlük kürün sonunda ne kadar dinlenmiş hissettiğinizi fark edeceksiniz ve buna şaşıracaksınız. 8 tane cevizi bir bardak suda 2 gün bekletiyorsunuz. Ardından her gün 2 tane olmak üzere cevizleri tüketiyorsunuz. Sonunda da cevizleri içinde beklettiğiniz suyu içiyorsunuz. Kendinizi son derece dinlenmiş hissedeceksiniz. Yine cevizin arasında bulunan o perdeleri atmıyoruz. 25-30 kadar ceviz perdesini 1 litre suda güneş görmeyen bir yerde bir hafta bekletiyoruz. Sabahları aç karnına her gün bir bardak tüketiyoruz. Bu da tiroid hastalarına yardımcı olacakmış.

Ağız kokusundan bahsetmiştik. Cevizin yaprağını biraz suda kaynatıp biraz zeytinyağı ilave edeceğiz içine ve bu karışımla düzenli olarak gargara yapacağız. Bu da yine düzenli kullanıldığında ağız kokusunu ortadan kaldıracakmış. Günde birkaç ceviz tüketmek sindirim sistemi rahatsızlıklarına, öksürüğe, göğüs ağrılarına iyi geliyor. Diyetisyenimiz pürüzsüz bir cilt isteyenlerinde yine ceviz kabuğu suyundan yararlanabileceğini ifade etmiş. Doktor Polat, saç dökülmesine ve saçların yeterince canlı olmadığını düşünenlere de cevizin yardımcı olabileceğini söylüyor. Cevizin kuru ve yaş kabuğunu tavsiye ediyor konuyla ilgili uzmanımız. 20 tane cevizin sert kabuğunu 1 litre suda 10-15 dakika kaynatacağız ve elde ettiğimiz bu suyu saç durulamasında kullanacağız. Bunun da saç dökülmesini önlediğini söylüyor Doktor Polat.

Taze cevizin yeşil kabuğunu biraz suyla kaynattığınızda bir daha sonra da bunu bir macuna çevirdiğinizde saçınıza maske olarak kullanabilirsiniz. Yine bu da saçlarınızın dökülmesini azaltacaktır. Efendim, ceviz kalp damar sağlığı için vazgeçilmez. Her derde deva deniyor neredeyse. Cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Dediğimiz gibi yüksek kolesterolü düşürüyor ceviz. Damar tıkanıklığını, şeker hastalığını tedavi ediyor. Tedaviye yardımcı oluyor. İçerdiği demir sayesinde de kansızlığa iyi geliyor. Biz daha çok kolesterolü düşürmesi yönüyle biliyoruz cevizi. Damar tıkanıklığı ve şeker hastalığının tedavisinde de kullanılıyormuş. Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Turan Karadeniz, cevizin kanda zararlı kolesterolün birikmesini önlediğini ve yüksek kolesterolü de düşürdüğünü ifade ediyor.

Profesör Doktor Karadeniz taze cevizde %5-6 oranında C vitamini bulunduğunu ifade ediyor. Kuru cevizde de yine bol miktarda C, B1, B2, A ve E vitaminleri var. Profesör Doktor Karadeniz şeker hastalarının ceviz yaprağını kaynatıp içmelerini öneriyor ve cevizin beyin için gerekli olan gümüş iyonlarına ihtiva ettiğini de söylüyor. Daha sağlıklı çalışan bir beyin için zaten şekli aynı kafatası içindeki beynin şekline benzeyen cevizi bolca tüketmek lazım.

Verem hastalığında hem besleyici hem de tedavi edici olarak cevizin yeri var. Her sabah kahvaltıda bir miktar ceviz içi yenmesi zekayı geliştiriyor. Nasırlar üzerine konulan ceviz yağı zamanla bunların yok olmasını sağlıyor. Ceviz yapraklarından yapılan çay iştah açıyor. Mideyi kuvvetlendirip boğaz hastalıklarına iyi geliyor. Ceviz yağı yüz lekelerine sürüldüğü üzerine masaj yapıldığında bu lekelerin düzenli kullanımı sonrasında ortadan kaybolmasına yol açıyor.

Ceviz içerdiği fosfor ve kalsiyum sebebiyle zihni yorgunluğumuzu gideriyor. Diğer taraftan da kemik ve dişlerimizi güçlendiriyor. Potasyum açısından çok zengin ceviz. Potasyum sinirlerin uyarımı ve kas dokusunun çalışması için gerekli. Yine içinde magnezyum var. Magnezyum da kaslarımızı rahatlatıyor. Kırmızı kan hücrelerinin biçimlenmesine, akciğerden dokuya oksijen taşınmasına yardımcı olan ve kansızlığı önleyen demir açısından da oldukça zengin ceviz. Diyelim ki midenizi üşüttünüz. Balla karıştırıp cevizi tükettiğinizde midenize iyi geldiğini göreceksiniz. Yine ceviz düzenli tüketimle damar sertliğini önlüyor. Enerji ihtiyacımızı sağlıyor. Şeker hastaları için hayati önemi olan insülin salınımını arttırıyor. Verem mikrobuna karşı bizi koruyor. Ceviz yağı mide ve bağırsakları temizleyerek yumuşak kalmalarını sağlıyor ki pek çok hastalığın özünde biliyorsunuz aslında sindirim sistemimizin düzgün çalışmaması var. Hazmı kolay olduğu için karaciğeri rahatsız olanlar cevizi daha doğrusu hazmı zor olduğu için karaciğerde bir rahatsızlığı olanların cevizi biraz daha ölçülü tüketmesi gerekiyor. Mayıs-Haziran ayında çiçek açan ceviz ağacı bünyesinde yağ, tuz, albümin, karbonhidrat, gümüş iyonu, sodyum, potasyum, B1, B2, B3, B6 ve E vitamini barındırıyor. Yaklaşık 20 değişik türü var ceviz ağacının. Meyvesi kuru yemiş olarak tüketiliyor. Adı ceviz olarak biliniyor ve Türkiye'nin hemen her yöresinde yetişiyor.

kabuğu içinde yer alan ceviz, yüzeyi çok kırışık bir beyin görünüşünde. Yüksek oranda protein, yağ içeriyor. Ceviz içi kuru yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra şeker hastalarına da besin olarak veriliyor. Yine bansur için çok kuvvetli olduğu, çok iyi olduğu ifade ediliyor. Balla karıştırıldığında bansura iyi geliyor. Aromatik kokulu yaprakları kabızlığa, iştahsızlığa, kan temizlenmesine ve hazımsızlığa karşı yararlı. Ciğere, mideye, dimağa kuvvet verip ağız kokusunu gideriyor. Bu arada cevizin yaprakları da uzun yıllar kadınlarda saç boyamak için, saça bir renk katmak için kullanılmış.

Cevizin tüm bu özellikleriyle birlikte yaprak ve yeşil kabuklarının da yararlı olduğunu söyleyelim. Etkili bir kalori, protein, lif, vitamin, mineral kaynağı ve yüzyıllar boyunca birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış cevizin yeşil kabuğu ve yaprakları. Bilimsel çalışmalar sonrasında ceviz yaprağı ve yeşil kabuğunun birçok yararı belirlenmiş. Bilimsel çalışmalar sonunda ortaya çıkanlar şunlar: damar koruyucu etkisi var, ishal kesici etkisi var, cildi temizliyor, sihirleri gideriyor, hipoglisemik, antifungal yani mantar oluşumuna engel, viral oluşumuna engel, tümörleri engelliyor. Ceviz kanın pıhtılaşmasını önlüyor, dolayısıyla da kan dolaşımının düzenli olmasını sağlıyor. Karaciğer fonksiyonlarını düzenliyor, protein sentezini teşvik ediyor, serum kolesterolünün azalmasını sağlıyor, bağışıklık fonksiyonlarını koruyor ve anormal antikor oluşumunu engelliyor. Son çalışmalar sert kabuklu meyvenin kalp damar hastalıklarının neden olduğu ölüm oranlarını azalttığı ortaya çıkmış. Cevizin diğer sert kabuklu meyveler arasında öne çıkan özelliklerinden biri de omega 3, omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitlerini yüksek oranda içermesi. Bu asitler vücut tarafından sentezlenemiyor. Bu nedenle gıdalarla alınması gerekiyor. Sahip olduğu bu özellik ceviz tüketimini ise vazgeçilmez kılıyor. Yine cevizin içinde yüksek miktarda tokoferol var. Hocamız böyle ifade etmiş. Son yapılan çalışmalar bu maddenin prostat kanserine karşı da bizleri koruduğunu söylüyor. Konuyla ilgili olarak özellikle prostat kanserine karşı çalışmalarında devam ettiğini, pek çok noktada olduğu gibi bu çalışmalardan sonuç alındıkça sizlerle basın aracılığıyla paylaşılacağını ifade edelim. Profesör Doktor Muharrem Coşkun, Türk Kalp Vakfı kalp ve damar hastalıkları uzmanlarından. Hocamız uzun yıllardır kalp hastalıklarıyla ilgili özel çalışmalar yapıyor. Bazı hastaların keten tohumu veya ceviz suyunun kolesterol düşürücü özelliğinden bahsettiğini ifade ediyor. Suda bekletilip sonra da içilen bu su, yani cevizi suda bekletiyoruz, sonra da bu suyu içiyoruz. Bunun çok faydalı olduğunu söylemiş hocam. Cevizi suda bekletip suyunu içen ya da keten tohumu tüketen hastaların kolesterollerini bu yöntemle düşürdüklerine şahit olmuş. Hocamız da ilaç kullanmaktan hoşlanmayan hastalara bu yöntemi öneriyor. Eğer bu yöntem istenilen sonucu vermezse ikinci adım olarak hastalardan ilaç kullanmasını istiyoruz demiş. Biraz önce söylediğimiz gibi 8 tane cevizi suyun içinde, kabukları çıkartılmış 8 cevizi suyun içinde bekletiyoruz 2 gün ve 2 günden sonra suyun içinden aldığımız bu cevizleri hem yiyoruz hem de suyunu içiyoruz. Sonrasında da kolesterolümüzde bir gerileme söz konusu oluyor. Şaşılacak şekilde bir gerilemeden bahsediliyor üstelik. Biraz önce cevizin yeşil kabuklarını macun kıvamına getirip haşladıktan sonra saçınıza sürebileceğiniz, maske olarak bunu kullanabileceğinizi ve bunun da saçlarınızın dökülmesini azaltabileceğini, hani durdursun isteriz hepimiz ama azalması bile bir kârdır, azalmasını sağlayabileceğini söylemiştik. İşte bu konuyla ilgili cevizle başka hangi maskeleri yapabiliriz sorusu.

işlemin ardından yüzünüzü ılık suyla durulamanız yeterli olacaktır. Hem cevizle ilgili bir maske daha ilave edelim, aktaralım size. Yine cevizi bu şekilde ezdikten sonra, ki o bir yağlı karışım olacak, içine biraz bal sürüp başka hiçbir şey koymadan cildinize güzelce masajla yedirebilirsiniz. Ardından bir nemli bezle silip bir tonik yardımıyla cildinizin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. Cevizin içindeki E vitamini cildinizin rahatlamasını sağlayacak.

Ceviz mutfağımızda nerede kullanılır? Cevizin kullanılmadığı yer yok gibi ilk aklımıza gelen tatlılar. Bir dondurmanın üzerine biraz dövülmüş ceviz serptiğiniz zaman tadı değişir. Kaldı ki dondurmayı da cevizle yapabilirsiniz. Tatlılarımızın içine koyabiliriz. Süsleme malzemesi olmasının dışında ceviz pek çok tatlının, ki baklava ilk aklımıza gelen, pek çok hamurlu tatlının ya da şekerparenin vazgeçilmezidir ceviz. Helvalara ceviz ilave edebiliriz. Tatlılar ilk aklımıza gelen, ama bunun dışında salata, köftelere, etli pek çok yemeğe de ceviz ilave etmemiz mümkün.

Efendim ceviz bizim için değerli. Çocukların da ceviz yemesi gerektiğini, kuru yemiş yemeye çocukları alıştırmamız gerektiğini hep söylüyoruz. Mutfakta cevizin bir kavanozu olmalı ve hani gidip gelip ara ara bir avuç cevizi birden yemek değil kastımız. Ara ara birkaç tane cevizi gün içinde yemek uygun olacaktır. Bununla birlikte çocukların özellikle okul döneminde ceviz tüketimini arttırmak faydalı. Sabahları ceplerine koyacağımız iki tane ceviz, belki birkaç tane kuru üzüm onların gün içinde daha zinde olmalarını, daha enerjik olmalarını sağlayacak. Kaldı ki okul döneminde, özellikle de sınav döneminde çocukların biraz daha fazla beyin gücüne ihtiyacı var. Bu enerjiyi sağlamak için de ceviz oldukça iyi bir kaynak.

Cevizin içine girdiği her tarife lezzet kattığı bir gerçek sevgili dinleyiciler, böyle söylemek mümkün. Bir börek yapıyorsunuz diyelim ki, içine kıymalı bir harç hazırladınız, biraz ceviz koyduğunuzda tadı değişiyor. Öyle köfteler var ki içindeki ceviz tadı geldiğinde ağzınıza köftenin gerçekten olduğunu düşünüyorsunuz, mesela içli köfte. Öyle salatalar var ki ezme salata gibi üzerine serptiğiniz biraz cevizle ne kadar lezzetli bir hale geliyor. Eğer kağıdınız kaleminiz hazırsa biz de size bu konuyla ilgili birkaç tarif yapacağız.

Ceviz tatlısı tarif edeceğiz efendim. Hemen kağıdınız, kaleminiz hazırsa eğer, ceviz tatlısı için önce bir malzeme listemize bakalım. Bir su bardağı cevize ihtiyacımız var. 2 çorba kaşığı pudra şekeri, 1 limonun kabuğu, 1 çay kaşığı vanilya, 10 adet bisküvi, 1 kahve fincanı süt, biraz toz şeker ve tarçın. Cevizlerimizi güzelce eziyoruz. Robottan geçirebilirsiniz isterseniz. Pudra şekerini, limon kabuğunu, vanilyayı, ufalanmış bisküviyi, sütü güzelce karıştırıp yoğuruyoruz. Karışımdan limon büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle uzun şeritler yapıyoruz ve bunu 5 santim boyunda kesiyoruz. Üzerine önce toz şeker, sonra tarçın serpip servis yapıyoruz. Özellikle çocukların çok seveceği bir tatlı olacak. Bir misafir geldiğinde de fırını hiç kullanmadan hızla hazırlayabileceğiniz bu tatlı misafirlerinizin de hoşuna gidecektir.

Ceviz ve pekmez, ceviz, elma, tarçın çok güzel uyumlu çiftler. Şimdi o çiftlerden birini sizinle paylaşacağız. Pekmezli bir tatlı yapacağız. Malzemelerimize bakalım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı pekmez,

3 çorba kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tarçın, 200 gram iri kıyılmış ceviz ve yine süslemek için üzerine ceviz. Malzemenin tamamını ceviz hariç bir tencereye alıp özleşinceye kadar karıştırıyoruz. Sonra malzemeyi orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar kaynatıyoruz. İri kıyılmış cevizi de tatlıya ekledikten sonra karıştırıyoruz ve dilediğimiz şekildeki cam bir tepsiyi hafifçe ıslattıktan sonra tatlıyı üzerine yayıyoruz. Biraz dışarıda, sonra da buzdolabında birkaç saat soğuttuktan sonra üzerine cevizle süsleyerek servis yapıyoruz.

Tamam, hemen evde yine havucu ve cevizi yan yana getireceğimiz bir tarif yapalım. Bu tarif için de yine pratik bir cezerye diyebiliriz tarifimize. 4 havuç, 3 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı un, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 su bardağı fındık, 2 su bardağı ceviz içi lazım. Üzerine de yine biraz Hindistan cevizi ve cevizle süsleyeceğiz. Havuçlarımızı temizleyip rendeledikten sonra şeker, su ve havucu bir tencereye alıp 15 dakika karıştırarak pişiriyoruz. Un ve nişastayı ilave edip 5 dakika daha pişirdikten sonra çekilmiş ceviz içini ilave ediyoruz. Yine bir su bardağı fındığımız vardı. Onu ilave ediyoruz. Ardından birkaç dakika birlikte pişirip ocaktan alıyoruz. Yuvarlak büyük bir kasenin içine ısıtıyoruz. Karışımı kaseye alıp buzdolabında 2-3 saat bekletiyoruz. Tatlımızı servis tabağına ters çevireceğiz. Bunun için altına bir streç folyo yayabiliriz. Daha kolay çevrilir. Üzerine cevizle süsleyip Hindistan cevizi serpiyoruz. Dilimleyip servis yapıyoruz. Dilerseniz tatlınız soğuduktan sonra küçük parçalar alıp ortasına bir ceviz koyup yuvarlayarak arkasından da Hindistan cevizinin içinde tekrar çevirerek küçük toplar halinde de bu tatlıyı elde edebilirsiniz. Cevizli bir başka tarif yine iki arkadaşın yan yana gelmesiyle oluşmuş, irmik ve ceviz. İrmik ve ceviz yan yana gelince aklımıza ilk anda elbette helva geliyor. Biz irmikli ceviz tarifi yapalım size. Bakalım nasılmış tarifimiz. 1 litre süt, 10 çorba kaşığı şeker, 7 çorba kaşığı irmik, 1 paket vanilya, 1 çorba kaşığı kakao, dövülmüş ceviz içi, 2 çorba kaşığı da mısır nişastasına ihtiyacımız var. Pişmiş sütün içine irmik, vanilya, şekeri karıştırıp mısır nişastasını da ayrı bir kapta 4-5 kaşık soğuk sütle ezdikten sonra karışıma yavaş yavaş ilave edelim. Sürekli karıştırarak orta derecede muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirelim. Islattığımız tepsiye karışımın yarısını dökelim. Araya dövülmüş ceviz serpelim ve karışımın diğer yarısını da kakao karıştırıp cevizlerin üzerine dökelim. Alt kısım beyaz, arada cevizlerimiz var. Üstünde kakaolu bir katman var. Üzerine Hindistan cevizi ya da portakal rendesiyle süsleyerek soğuduktan sonra servis yapalım.

0: Ücretli reklamlar.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Tokat'ta Gop Bulvarı Mahmutpaşa Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Şükriye Gök yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidindeydi. Ancak bir sürücü durmadı, Şükriye Gök'e çarptı. Yaşlı kadın metrelerce savruldu. Sürücü durmadı, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı ancak yapılan müdahaleler yeterli olmadı. Yaşlı kadın kurtarılamadı. Polis şimdi Şükriye Gök'e çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü. Robotlar insanları geçecek mi sorusu tarih oldu. Hüseyin Bolt'u bile geçtiler. Çin'in başkenti Pekin'deki olimpiyatlarda insansı robot maraton rekoru kırdı. Lightning adlı robot test koşusunda 100 metreyi sadece 9.32 saniyede koştu. Böylece Hüseyin Bolt'un 2009'dan bu yana kırılamayan 9.58 saniyelik rekorunu geride bıraktı. 400 metrede ise Tian Gong adlı robot 38.15 saniyede koşarak altın madalyayı kaptı. Şimdi robotlar resmi olimpiyatlara hazırlanıyor. Olay Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Çıkan tartışmada bir kişi aracından indi, kaldırımdaki bir vatandaşın yanına gitti. Öfkeli şahıs karşısındaki kişiye bağırarak kafanı keserim şeklinde tehditler savurdu. Çevredekilerin sakinleştirme çabası da sonuç vermedi, bağırmaya devam etti. Daha sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Sokak ortasındaki gergin anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Dev Airbus yolcu uçağı evlerin çatısına değdi değecek gibi ama güvenle yoluna devam ediyor. Londra'daki Heathrow Havalimanı'na doğru inişe geçiyor. Bölge sakinleri duruma alışık çünkü bu orada her zaman olan bir şey. Ama uçak meraklıları her defasında ilk kez görmüş gibi balkona koşuyor. Siperler, şifahaneler, surlar. Burada tarih 2026 değil, 1922. Zaferin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını unutturmamak için kara tahtaya bir milletin zafer günleri yazıldı. 30 Ağustos 1922, Zafer Bayramı'nın yıl dönümüne sayılı günler kala, zaferin nasıl kazanıldığını bir kez daha göstermek için bir milletin zafer günleri etkinlikleri düzenleniyor. Fatih Belediyesi'nin yaptığı etkinlik Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda. Burada istenen fetih kutlamalarının hissedilerek yapılması. Kimi ok attı, kimi surlardaki gösteriyi izledi. Etkinlikte Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den büyük taarruza uzanan zaferler anlatılıyor. Etkinlik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar sürecek.

0: halaylar çekildi. Şanlıurfa'da yaz akşamları etkinliklerle bir hayli renkli geçiyor.
1: Ya bu kadar fasit sorular sorma bana.
2: Cevap ver o zaman.
0: Minikler için gölge oyunu vardı.
2: Şimdi ben karayolu şöyle hadi bakayım. Oo, ya bu nasıl bir hayal ya?
0: Minikler Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli diyaloglarıyla kahkahaya boğuldu. Daha sonra mesire alanı dolduran vatandaşlar türkülere eşlik etti. Müzik coşkusunun arttığı anlarda vatandaşlar halay çekerek keyifli bir yaz akşamı geçirdi. Akbabalar plaja indi. Yunanistan'ın Girit adasında aşırı sıcaklar ve kuraklık yaban hayatını da vurdu. Özellikle genç akbabalar uzun uçuşları sürdüremeyince insanların bulunduğu bölgelere inmeye başladı. Artık plajlarda, kaldırımlarda, arabaların üzerinde adım başı bir akbabaya rastlamak mümkün. Temmuz sonundan bu yana 30 akbaba bakıma alındı. Sıcaktan bitkin düşen kuşlara sıvı tedavisi uygulanıyor. Yetkililere göre bu manzara Girit'te artık giderek daha sık görülüyor. Sivas'ta motosiklet tutkunu Rabia Cömert İnönü Bulvarı'nda seyir halindeyken kazaya karıştı. Bir otomobil trafik ışıklarında aniden durdu. Motorlu kadın fren yaptı ancak motosikletini durduramadı. Önündeki araca çarpan kadın sürücü çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada hafif sıyrıklarla yaralanan Rabia Cömert'e çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eline çekici alıp yıllardır ibadet ettiği putları tek tek kırdı. İlginç dönüşüm Güney Kore'deki bir şaman ibadethanesinde yaşandı. Şamanizme mensup adam Hristiyanlığı kabul ettiğini açıkladı. Ardından eski inancına ait eşyaları tek tek parçalamaya başladı. Heykeller, putlar ve ritüel nesneleri çekiç darbeleriyle yerle bir etti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Koreli adam şamanizmi mensuplarından sert tepki gördü. Fırtına yerdeki uçakları bile sürükledi. Yer İtalya'daki Forli Havalimanı. Saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgar park halindeki hafif uçakları adeta oyuncak gibi savurdu. Bazı uçaklar sürüklendi, bazıları da devrildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Neyse ki ölü veya yaralı yok. Şiddetli yağmur ve rüzgarın bilançosu maddi hasarla sınırlı kaldı.

0: Denizli Tavas sokak ortasında dehşete sahne oldu. Eski kız arkadaşını ailesiyle yürürken gören takıntılı şahıs öfkeyle yollarını kesti. Elinde tüfek olan saldırganı durdurmak için çaresiz baba dakikalarca dil döktü. Ancak tüm ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Gözü dönmüş şüpheli, genç kadını ailesinin gözü önünde silah zoruyla araca bindirip hızla kaçtı. İhbarla jandarma ve JASAT ekipleri zamanla yarıştı. Titiz fiziki takiple şüphelinin kaçtığı aracın izi kısa sürede bulundu. Ormanlık alanda çember daraldı. Düzenlenen baskınla şüpheli yakalanırken kaçırılan genç kadın jandarma tarafından sağ kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Sultanbeyli'de iki işçi çelik konstrüksiyon çatıyı kaldırmaya çalışıyordu. Ne olduysa o anda oldu. Bir anda çatı işçilerin üzerine çöktü. İki işçi çatının altında kaldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından iki işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sahil kesimini mesken edinen hırsızlar park halindeki araçları tek tek kontrol edip hırsızlık yaptılar. Polisler onları suçüstü işte böyle yakaladı. İstanbul Büyükçekmece'de sahil kesimlerinde artan otodan hırsızlık vakaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede park halinde bulunan araçlar havadan ve karadan takibe alındı. Çalışmalar sırasında iki kişinin araçlardan hırsızlık yaptığı drone'la tespit edildi. Bunun üzerine bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle iki şüpheli otodan hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir cüzdan ve iki cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin Büyükçekmece'de meydana gelen 4 farklı otodan hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi.
1: Abi yukarı peşinden mi?
0: İnişi zorlu oldu, çıkışı daha da zorluydu. Hepsi uçuruma yuvarlanan otomobildeki alkollü sürücü içindi. Böyle kurtarıldı. Göz göre göre gelen kaza Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Alkollü bir sürücü seyir halindeyken otomobiliyle manevra yapmak istedi. Ancak alkolün etkisiyle kontrolü kaybetti. Araç yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
1: Tekstil abi, korona abi.
2: Evet.
1: Sikir.
0: İhbar sonrası bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince güçlükle uçurumdan kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ehliyetsiz çırak polis ekiplerini peşine taktı. Yakalanmamak için motosikletin plakasını bile parçaladı. Ama kaçışı fazla uzun sürmedi. İlginç kovalamacanın adresi Eskişehir. Bir tamirhanede çırak olarak çalışan 16 yaşındaki genç bakım için bırakılan bir motorla gece vakti gezintiye çıktı. Polis ekipleri motor sürücüsünün tavırlarından şüphelenerek durdurmak istedi. Ancak ehliyetsiz çırak polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bölgede devriye gezen ekipler bir tamir dükkanında kovalanan araca benzeyen plakasız bir motosiklet fark etti. Dükkanda yapılan incelemelerde polisten kaçan sürücünün aslında iş yeri çalışan olduğu tespit edildi. Şüphelinin plakayı izini kaybettirmek amacıyla kırdığı belirlendi. Sürücüye 265.662 lira ceza kesildi.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Doğada ne varsa Sevranada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 39, Bursa 33, Konya 32, Afyon 34, Denizli 38, Antalya 37, Adana 35, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 25, Kayseri 32, Erzurum 31, Gaziantep 36, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 39 derece.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ağlayıp ah ederdi. Hazreti Ebubekir dünyadan göçtüğünde cümle ashab ağlayıp yaş döktüler o günde. Hep ağlama sesleri kapladı ortalığı. Zira Resulullah'ın o idi dert ortağı. O günlerde ashabtan birkaç kişi geldiler. Muhterem zevcesini taziye eylediler. Ve ona dediler ki, Hazreti Ebu Bekri biz iyi tanıyoruz, çoktu faziletleri. Lakin bunlardan ayrı bizim bilmediğimiz, varsa bazı halleri bize söyler misiniz? Gündüz yaptığı işler malumdur biz ashaba. Ve lakin geceleri ne yapardı acaba? Onların bu şekilde sualine cevaben, dedi, onu anlatmak mümkün değil esasen. Onun hasletlerini ben edemem size arz. Lakin madem geldiniz, diyeyim size biraz. Mesela o Rabbinden fevkalade korkardı. Evinde geceleri tövbe eder, ağlardı. Yatsı namazlarını ashaba kıldırır ve bir yere uğramadan gelirdi doğru eve. Onun hüznü, kederi fazlaydı sevincinden ve cehennem korkusu hiç çıkmazdı içinden. Eve geldiği zaman çekilir köşesine, başını bir hüzünle eğerdi sinesine. Derin derin düşünür, tefekkür eylerdi. Seher vaktine kadar bu hal devam ederdi. Şöyle düşünürdü ki, n'olacak halim benim? Ne olur bu günahla mahşerde akıbetim? Emir oldum bu halkın fakirine, beyine. Acaba haklarını getirdim mi yerine? Eğer bu vazifemi yapamadım ise tam, mahşerde ellerinden kurtulmaz iki yakam. Allahü Teala'nın olmazsa merhameti, ne olur bu acizin mahşerde akıbeti? Bunları düşünerek bu keder ve hüzünden için için ağlar ve yaş dökerdi gözünden. Bu şekilde her gece fecir sökene kadar ağlayarak Rabbine ederdi hep istiğfar. Seher vakti başını kaldırıp sinesinden bir ah eder idi ki o anki nefesinden yanık ciğer kokusu yayılırdı etrafa. Bu hal vaki olurdu istisnasız her defa. Ciğer kebap kokusu mahalleyi sarardı. Yoldan geçen insanlar bu ne diye sorardı. Derlerdi ki bu evde bir ciğer kavruluyor. Zira yanık kokusu bu evden yayılıyor. İşte ey kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir her gece fecre kadar ahvali hep böyledir. Halim nice olacak diye düşünerekten dağlardı yüreğini bu dert ve endişeden. bir kuş görse derdi ki, ey kuş, ne mutlu sana. Ölürsen ahirette bakmazlar hesabına. Sahabe bu sözleri dinleyince o günü, daha çok anladılar onun büyüklüğünü.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerim'den olan Ebu Osman Eğri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, ibadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allah-u Teala'yı az tanıdığı için usanır. Peygamber Efendimiz o kadar çok namaz kılardı ki mübarek ayakları şişerdi buyuruyor Ebu Osman Hiri rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler. Kandiliniz mübarek olsun hocam.
2: Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de mübarek olsun efendim.
3: Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Hasta falan değilsiniz. Şöyle birkaç gün gözükmüyordunuz.
2: Yok. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a son şükürler olsun. İyiyiz efendim. Buyurun.
3: Allah razı olsun. Birkaç sorum var. Cevap verseniz sevinirim hocam. Deodorant veya parfüm sıkmak ve sıktıktan sonra bu şekilde abdest alıp namaz kılmak uygun mu? Kılabilir miyiz? Ben Maliki mezhebini taklit ediyorum hocam. Akıntım oluyor söylemesi ayıp. Bu akıntı abdesti bozar mı? Namaz kılmama engel mi? Ve bazen bu akıntı için bez kullanıyorum. Bazen bu bezi çıkartmayı unutuyorum. Bu necis mi yani? Namazına engel mi? Üçüncü sorum da hocam. Ben bazen sabah namazını kılamıyorum. Kazaya kalıyor. Öğlen olmadan nasıl niyet edip sabah namazımı kılabilirim, eda edebilirim? Ellerinizden öperim. Allah razı olsun.
2: Amin cümlelerden.
1: Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hayırlı günler.
2: Amin efendim size de.
4: Ben şey soracaktım hocam. Ben hiç evlenmedim. Benim bir dairem var. Bir de dükkanım var. Bir de arsam var. Ben bunu yeğenlerime mi bıraksam da hayırlı yoktan sözü getirgemeye mi bıraksam? Bunu soracaktım ben size.
2: Peki efendim.
4: Hayırlı günler, hayırlı günler.
1: Sağ olun, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler.
1: Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler hocam.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Kandiliniz mübarek olsun hocam.
2: Amin, sizinki de mübarek olsun efendim.
5: Bir tane hatim, dua hatimimiz vardı da.
2: Kaydettik efendim.
5: Bir de bir sorun vardı hocam. Bizim annem babam vefat etti de iki katlı bir evimiz var. Orada kardeşim oturuyor. Yani bir sıkıntı olur mu diyecektim böyle. Miras olduğu için altı kardeşiz.
2: En küçük kardeşiniz oturuyor? Kız kardeşiniz oturuyor?
5: Kız kardeşim oturuyor. Yıllarca anneme babama baktı. Annem vefat edince o oturuyor. Orada.
2: Diğer kardeşlerin rızası var mı?
5: Ya herkes oturabilir dedi. Yani bir sıkıntı yok dedi. Evet.
2: Tamam efendim.
5: Tamam, teşekkür ederim.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim, Allah-u Teala razı olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de ve alemi İslam'ın da Mevlid Kandili mübarek olsun. Rabbim bu Mevlid Kandili sebebiyle günahlarımızı affe mağfiret eylesin. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Azabı olanlar varsa azabını rep eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif etmeleri hatırı ve hürmetine ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Bizim de ahir ve akıbetimize hayır eylesin. Amin. Hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Amin. Borçlarımıza eda nasip etsin. Dertlerimize deva ve sıkıntı olanların da sıkıntılarına hayra tebdil etsin efendim. Bugünün hatırı ve hürmetine. Kitaplarda Hanefi mezhebinde Mevlid Kandili Kadir gecesinden sonra ikinci sırada yer alır. Ama Şafii mezhebinde İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşrif etmeseydi Kur'an-ı Kerim'de inmeyecekti. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bizlere nazil olmasına da Muhammed Aleyhisselam vesile olması sebebiyle Mevlid Kandili'ni birinci sırada alıyor. kandillerin içerisinde. Ha bu arada bu kandilleri inkar eden, reddeden mezhepsiz tayfası var ve Vehhabi tayfası var. Bunlara itibar etmemeli. Ve bunlar efendim Kur'an'da yok. Tabii Kur'an'da yok. Kur'an'da öğle namazı 10 rekat diye yok. İkindi namazı 8 rekat diye yok. Akşam namazı 5 rekat diye yok. Dolayısıyla bunlar namaz da kılmıyordur. Değil mi? Ve son zamanlarda bakıyoruz. Böyle bir sürü söylemler atıp tutuyor, bağırıyor, çağırıyor falan. Sonra bir bakıyoruz ki ana bunlar ne haltlar karıştırmışlar ya. Değil mi? Ne haltlar karıştırmışlar. Yani Allah-u Teala'nın dini doğru olarak öğrenilmeyince ve bu büyükler sevilmeyince şeytan ve nefis ve kötü kimselerin şerrinden bu kimseler kendilerini koruyamaz. Bir cemaat lideri olsa da koruyamaz. Mümkün değil. Hani bir cemaattir, cemaat lideri iyi falan diyor. Şimdi bir hadis-i şerif var da mümin hırsızlık etmez. Mümin hırsızlık etmez. Biraz önce Ebu Osman Heyri Hazretleri bir sözünü naklettik. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala'ya ibadet etmekten bir mümin usanmaz. Eğer usanıyorsa Allah-u Teala'yı tanıması zayıftır. Yani bildiği canlı varlıklar gibi kabul ediyordur. Veyahut da görmediği için görmüyordur der. Ama Allah-u Teala'yı tanıması yükseldikçe bunun zirvesinde Muhammed Aleyhisselam. Ayakları şişerdi buyuruyor Ebu Osman Heyri Hazretleri Peygamber Efendimiz aynı şekilde namaz kılarken. Ayakları şişerdi. O derece aynı şekilde namazdan lezzet alıyordu. Peki biz lezzet alamıyorsak hata kendimizde. Namazda değil. Efendim biz hatlar karıştırıyorsak hata bizde. İslamiyet'te değil, dinde değil. Şimdi mesela Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın kelamından, ayet-i kerimeden, hadis-i şeriften bahsedenler var. Şimdi vatandaşın altyapısı olmadığı için bu Müslümandır diyor. Bundan zararı gelmez. Ve ondan sonra oraya yardım da ediyor. O FETÖ'ye de yardım ediyorlardı. Yani Türkiye'de çok kimse işte onların bir vardı işte öğrencilere borç diye ayda binde benim vatandaş bunu yani inanarak güvenerek veriyordu. Ne bilsin aynı şekilde o paraların toplanıp da Amerika'daki ne bileyim senato üyelerine rüşvet olarak gideceğini veya adamların kendi aralarında pay edeceğini sonra kurcaladıkça bakıyor çıkıyor falan. Şimdi tabii son zamanlarda böyle cemaat görüntüsünde olanlara operasyon yapılınca bazıları diyor sıra ihlasa mı geldi? İhlasın her şeyi açık ki buyursun gelsin. Zaten borçları var. Allah Teala rahmet eylesin. Emen abiler açık net bir şekilde daha doğrusu Hüseyin Hilmi Efendi kitaplarında yazıyorlardı. Müslüman yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar suç işlemez. Ve Allah Teala'nın emirlerine uyar Günah işlemez. Peki efendim. Zaten ihlas bir cemaat değil. Allah-u Teala dinini yaymak için bir yere gelmiş gönüllü kimselerdir. Biz de mesela daha önce milliyetinde çalışıyorduk. Baktık ki burada Allah-u Teala dinine daha güzel hizmet ediliyor. Kitap, gazete, radyo, ondan sonra televizyon vasıtasıyla daha çok kitlelere ulaşılıyor. Vazifemizden istifa edip geldik. Biz de bu kervana katıldık. Hadise bundan ibaret. Yoksa herhangi bir şekilde tabii burada Mustafa Toköz geldi başını ağrıtayım. Yıllardır mesela beni bedava çalıştırıyor. Şöyle bir ne bileyim ucundan kıyısından falan bir şeyler yapıp da bir köşeyi döndürmedi bize. Ne bileyim en azından ya böyle bir şey pet şişelere su okusun işte hocanın okuduğu sular falan filan deseydi.
1: Devlet takipte hocam. Bir kere yapsak bir kere de yakalanırdık biz. O işleri beceremeyiz çünkü.
2: Şimdi bir söz var. Devletin çarkı yavaş çalışır. Ama çark dönmeye başladığı zaman ezer geçer gider. Bak insanların kurduğu bir sistem bu. Devlet dediğimiz değil mi? Eninde sonunda aynı şekilde bu çıkar. Peki ya insanların kurduğu bir sistem. Eninde sonunda mesela şimdi Adalet Bakanı dedi ki daha önce üzeri örtülmüş dosyaları. Ya 20 sene önce takır takır takır takır buluyorlar değil mi? Bir de şimdi şeyde gelişti. DNA testinden cesedi bulduğu zaman yaptığında neler yapılmış onu bile buluyor. Ondan sonra onun izini sürüyor şak diye bulup getiriyor. Onları çıkartabiliyor. Diyeceksiniz siz neyi anlatmak istiyorsunuz? Şimdi Mustafa Bey Yani iyi düşündüğün zaman akıllı bir kimse düşünmesi lazım. Ya benim gibi bir insan olan kanunlarını kendileri yapmışlar, kendileri etmişler. Bu kanunlar çerçevesinde benim yaptığım haltları, gizli şeyleri patır patır bulup çıkartıyor. E be arkadaş, benim gibi bir insan benim yaptığım hataları, kusurları çıkarıyor, ortaya koyuyor da Allah-u Teala her an görüyor. Her an yaptığım sebebi, bir de 8 milyar insan varsa her insanın yanında kiramen katip melekleri var. Biri sağda biri solda. İki tane hesabı 16 milyar eder bu. Değil mi? 16 milyar eder. Ya bunlar görüntüyle beraber ses kaydı dahil olmak üzere kaydedip duruyor. Kaydedip duruyor. Sağdaki soldakinin amiridir buyuruluyor. Bir Müslüman böyle hata ettiği zaman, günah işlediği zaman sağdaki bir dakika dermiş. Amir ya. Belki der bu Osman Ünlü, Mustafa Töküz tövbe falan ederler. 3 saat falan bekler, bekletirmiş, yazdırmazmış. Eğer o 3 saat içerisinde, onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi kitapların kapağına bile istiğfarı yazmış. Tövbe edersen, istiğfar edersen, pişman olursan hiç yazılmıyor. Ve bir gün işte amel defteri dedikleri şey o. Yarın mahşer günü şak diye önüne koyacaklar. Buyur arkadaş diyecekler. Sen dünyada 60 sene yaşamışsın, 90 sene yaşamışsın, 100 sene yaşamışsın. Önceki asırlara göre 1000 sene yaşamışsın. Neyse. Aha, hepsi. Amelim burada. Amelim burada. Ve melekler diyor ki bizde yanlışlık olmaz. Onlar da olmaz. Koyuverecekler. E insan düşünmesi lazım. Ya bu bir gün aynı şekilde açığa çıkacak. Ve bir de bir söz var. Bu tarihi dizilerde senaryoyu kimler yazıyorsa içinde çok doğru, yani İslamiyet'in bildirmiş olduğu ve o zamanki Selçuklu Osmanlı döneminde devlet erkanı veya da devleti yönetenler tarafından bilinen şeyler var. Mesela sık sık o zikrediliyor. Benim de çok hoşuma gidiyor onlar. Yani dikkatli dinlerse o sözleri. Mesela bir tanesi Selçuklu ve Osmanlı sultanları Allah Teala dinini yaymak için hareket ediyorlar. Biz zaferle değil seferle emredildik. Doğrusu bu. Biz de Allah-u Teala'nın emirlerine yapışmakla emredildik. Aynı şey. Ve bir de iki kişinin bildiği sır değildir ifadesi var. İki kişinin bildiği sır değildir. Bak Mustafa Bey, sana bir şey söyleyeceğim, sana, sen kimseye söyleme. Mustafa Toköz'de gidiyor, bak diyor bu sır sana söyleyeyim, sende kalsın. Bu zincirleme bir gidiyor, sonra ilaveler de yapılıyor buna, sonra dönüp dolaşıp bize geliyor. Kendimiz de şaşırıyor. Allah Allah. Hakikaten böyle miymiş bu?
1: Öyle mi demişim? Ne kadar kötü demişim.
2: Acayip bir şekilde hani bir şey anlatıyorlardı. İşte albay altındakine emrediyor. Güneş tutulacak, yarın bölüğü topla. O altındakine çavuşa geliyor. Çavuş da onbaşıyı çağırıyor. Yarın diyor işte bölüğü topla. Diyor ki işte güneş tutulması var, izleyeceğiz falan. Albay diyor güneş tutulmasını izlettirecek. Hani askeriyede bir emir tekrarı var ya, emir tekrarı yaptırmazsan şimdi onbaşı diyor ki yarın diyor erken de aynı şekilde diyor İçtima olacak. Çünkü diyor albay güneşi tutacak.
1: Beraber izleyeceğiz.
2: Beraber izleyeceğiz. Beraber izleyeceğiz. Yani kitaptan okuyorsun. Yani anlamadıysan anlayan birisine sor. Ve dinini doğru olarak öğrenmediğin müddetçe, hele bu zamanda, ahir zamanda bir kimsenin imanını koruma ihtimali çok zayıf. Bunun için de biz ısrarla senelerdir söylediğimiz söz var. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin tavsiyesi ve Saadet-i Ebediye kitabın hakkında da ben kendilerinden duymuştum. Kardeşim buyurdular, buradaki bilgilerin ben hepsini, Saadet-i Ebediye'deki bilgilerin hepsini hocam Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'ne dinledim. İnsanlar mukni olsun, ikna olsunlar diye ömrüm bu sözlere, bu bilgilere, bu hükümlere senet aramakla geçti. Bana ait bir şey yok. Hatta zaman zaman aynı şekilde kendilerini anlatıyorlar. Bu kitaplar çok kıymetli. Kardeşim buyuruyorlar, biz hazırladığımız için biz yazdık. Hayır buyuruyorlar. Bize ait, içinde bir tek kelime olmadığı için. Yani kendileri yok. Çünkü din bu. Nakli esas alır. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hocasının tavsiyesiyle hazırladığı, yayınladığı o kitapları okuyan kimseler imanını koruyabilir, kurtarabilir. Bunun dışında işte görüyoruz ya, hoca kılıklı, ondan sonra cemaat lideri kılıklı kimselerin altıcı aynı şekilde Çapanoğlu çıktı. Çıkıyor da. FETÖ dedin, Çapanoğlu. Hoca efendi dedin. Öbürü sadece şeyh dedin. Uhu. Hele birileri bir şeyh öldü. Yerine 3 tane, 4 tane yine şeyh çıktı. Ona diyor. Hatta sana yazmış herhalde. Biz de bir kelime-i tevhid okumuyoruz. Niye?
1: Evet.
2: Çünkü öbür karşı taraftaki şeyh talebelerine kelime-i tevhid okuyun demiş. Onun yaptığını biz yapmayız. Yani bunlar birbirinin yap yapmadıklarına bakıyorlar. Allah-u Teala'nın emrettiğine de bakmıyorlar. Allah-u Teala böylelere ha şey itibariyle bakıyor, sarık sakal cübbe yerli yerinde. Ama bilgi naray. Ya da adam ilahiyatta prof. Ama anlattıklarına bakıyorsun, zındıklık başka bir şey değil. Allah-u Teala böylelerin şerrinden de bu günün ve gecenin hatırı ve hürmetini hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Teala.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.
0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Miraç Kandili. Miraç, kelime olarak merdiven anlamına gelmektedir. Miraç gecesi, Recep ayının 27. gecesidir. Resulullah Efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Mekkeli müşrikler iman etmiyor, Müslümanlara çok sıkıntı veriyorlardı. Resulullah Efendimiz 52 yaşında Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitti. Taif halkına bir ay nasihat eyledi. Hiç kimse iman etmedi, hatta taşa tuttular. Resulullah Efendimiz geri dönerken mübarek ayakları yaralandı. Hazreti Zeyd'in başı kan içinde kaldı. Yorgunluktan yol kenarında bir gölgelikte oturdular. Orada bulunan bağ sahibi, köleleri Addas'la birer salkım üzüm gönderdi. Resulullah Efendimiz üzümü yerken besmele okudu. Addas, o zaman Hristiyandı, bunu işitince şaşırdı. "Yıllarca buralardayım, kimseden böyle bir söz duymadım. Bu nasıl sözdür?" dedi. Resulullah Efendimiz ona "Sen neredensin?" diye sordu. "Nineveliyim," dedi. "Yunus Aleyhisselam'ın memleketinden imişsin," buyurdular. "Siz Yunus'u nereden tanıyorsunuz? Onu buralarda kimse bilmez," deyince "O benim kardeşimdir. O da benim gibi peygamberdi," buyurdular. "Bu güzel yüzün, bu tatlı sözlerin sahibi yalancı olmaz. Ben inandım ki sen Allah'ın Resulüsün. Ya Resulallah, izin verirseniz sizinle birlikte gelmek istiyorum," dedi. Resulullah Efendimiz, "Şimdi efendilerinin yanında kal. Az zaman sonra adımı her yerde işitirsin, o zaman bana gel," buyurdu. Bir müddet istirahatten sonra Mekke istikametine hareket ettiler. Karanlıkta şehre girdiler. Birkaç ay Mekke'de çok sıkıntılı geçti. Her taraf düşmandı. Gidecek bir yer yoktu. Doğruca amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine geldi. Ümmü Hani o zaman iman etmemişti. Kapı çalınınca kim olduğunu sordu. "Amcan oğlu Muhammed'im, kabul edersen misafir geldim," buyurdular. "Senin gibi doğru sözlü, emin, asil, şerefli misafire can feda olsun. Yalnız teşrif edeceğinizi önceden bildirseydiniz bir şeyler hazırlardım. Şimdi yedirecek bir şeyim yok," dedi Ümmü Hani. Peygamber Efendimiz, "Yiyecek içecek istemem, hiçbiri gözümde yok. Rabbime ibadet etmek, yalvarmak için bir yer bana yetişir," buyurdular. Ümmü Hani Resulullah Efendimiz'i içeri alıp bir hasır, leğen, ibrik verdi. Resulullah Efendimiz o gün çok incinmişti. Abdest alıp Rabbine yalvarmaya, af dilemeye, kulların imana gelmesi, saadete kavuşmaları için duaya başladı. Çok yorgun, aç, üzüntülüydü. Hasır üzerine uzanıp uyuyuverdi. O anda Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, "Sevgili peygamberimi çok üzdüm. Mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde yine bana yalvarıyor, benden başka hiçbir şey düşünmüyor. Git Habibimi getir,"
6: cennetimi, cehennemimi göster. Ona ve onu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün. Ona inanmayanlara, sözleri, yazıları ve hareketleriyle onu incitenlere hazırladığım azapları görsün. Onu ben teselli edeceğim. Onun nazik kalbinin yaralarını ben gidereceğim buyurdu. Cebrail aleyhisselam hemen Resulullah Efendimizin yanına geldi ve dedi ki, ey bütün yaratılmışların en üstünü, ey yaratanın sevgilisi, ey peygamberlerin efendisi, iyilikler menbaı, üstünlükler kaynağı olan şerefli peygamber, Rabbin sana selam ediyor, hiçbir peygambere, hiçbir mahlukuna vermediği nimeti sana ihsan ediyor, seni kendine davet ediyor, lütfen kalk, buyur gidelim.''

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Mevlid Kandili. Mevlid Kandili, alemlerin sultanı sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu gecedir. Resulullah Efendimiz hicretten 53 sene evvel, Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'nin Haşimoğulları mahallesinde Safa Tepesi yakınında bir evde doğdu. Bugün miladi 571 yılına ve Nisan ayının 20'sine rastlamaktadır. Bu geceye Peygamber Efendimizin doğum zamanı manasına Mevlid Gecesi adı verildi. Bu gece Kadir Gecesi'nden sonra en kıymetli gecedir. Mevlid Gecesi'nde Resulullah Efendimiz doğduğu için sevinenler affolunur. Bu gece Peygamber Efendimizin doğduğu sırada görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Her peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin doğum zamanını bayram yapmıştır. Müslümanlar da Muhammed Aleyhisselam'ın doğum zamanını bayram yaptılar. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Her yerde Mevlid kasideleri okunarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlanmaktadır. İslam alimlerinden İmamı Celalüddin Abdurrahman bin Abdülmelik Kettani buyurdu ki, Mevlid günü ve gecesi mübecceldir, yani şerefi, kıymeti çoktur. Kendisine tabi olanlar için kurtuluş vesilesi olan Resulullah Efendimizin doğumu için sevinmek, cehennem azabının azalmasına sebep olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek, bütün senenin bereketli olmasına sebep olur. Mevlid gününün fazileti cuma günü gibidir. Cuma günü cehennem azabının durdurulduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Bunun gibi Mevlid gününde de azap yapılmaz. Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli, çok sadaka vermeli, davet olunan ziyafetlere gitmelidir. Ayrıca bu gece kaza namazları kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, tövbe etmeli, hayır hasenat yapmalı, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek günah işlememekle olur. Hazreti Ebubekir, Resulullah Efendimizin doğumuna dair yazılanların okunması için bir dirhem harcayan cennette bana arkadaş olur buyurmuştur. Hazreti Ömer, Resulullah Efendimizin doğum zamanına kıymet veren İslam'a kıymet vermiştir buyurmuştur. Hazreti Osman, Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi için bir dirhem harcayan sanki Bedir ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Hazreti Ali de Resulullah Efendimizin doğum zamanına kıymet verip Mevlid-i Şerif okunmasına sebep olan dünyadan imanla gider buyurmuştur. Hafız bin Cezeri Hazretleri buyurdu ki, Ebu Leheb rüyada görülüp ne halde olduğu sorulunca, kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebiül Evvel ayının 12. gecesi azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. Bu gece Resulullah dünyaya gelince Süveybe ismindeki cariyem bana müjdelemişti. Ben de sevincimden onu azat etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için azabım hafifliyor dedi. Ebu Leheb'in bile azabı hafifleyince o yüce peygamberin ümmetinden olan bir mümin bu gece sevinir ve fakirleri sevindirirse Allahü Teala ihsan ederek onu cennetine koyar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Mevlid Kandili'nde yapılacak bir şey var mı hocam? Bir de şöyle sorular var. Orucu bugün mü tutacağız, yarın mı tutacağız? Bir de şöyle söyleyenler oluyormuş. Mevlid Kandili'nde oruç tutulmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz doğduğu için sevinçli olmamız gerekiyor. Yiyip içmemiz gerekiyor demek istiyorlar herhalde.
2: Ramazan'da da var mı öyle bir şey? Ramazan geldi diye seviniyoruz ya.
1: Var. Kadir Gecesi'nde tutmuyoruz ya.
2: Öyle mi?
1: Siz bilmiyor muydunuz?
2: Bilmiyorum. Ben köyden geldim. Bilmiyorum ki. Allah Allah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günleri oruç tutuyorlardı. Sebebini soruyorlar. O gün doğdum, o günü hatırlamak için. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki oruç tutuyorum. Sen nereden çıkardın bunu? Hangi kitapta yazıyor bu? Dolayısıyla bugün de yarın tutulabilir ama günü yarın. Şimdi gecesi bu gece.
1: Gecesi bu gece.
2: Mübarek geceler bir gün öncesi öğle namazından sonra başlar buyuruluyor. İmsaha kadar gecesi. Yani bugün pazartesi öğleden sonra başlıyor gecesi. Pazartesi salıya bağlayan gecenin imsak vaktine kadar olan Mevlid gecesi. Mevlid kandili gecesi. İmsaktan yarın salı gün güneş batana kadar olan zaman diliminde Mevlid günü. Yani Peygamber dünyayı şereflendirdiği aynı şekilde şeyin gecesinin günü. Dolayısıyla pazartesi de tutulabilir, salı da tutabilir ama pazartesi tutulursa Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam diğer o hani sünneti yerine getirilmiş olur.
1: Tek tutulabilir. Salı da tek tutulabilir.
2: Pazartesi tek tutulabilir. Peki efendim yani oruç tutarken neye niyet edeceğiz? Kaza borcumu varsa kazaya niyet edeyim. Böyle bir durum söz konusu değilse ama yine de kazaya niyet etmiş olsa bir mahsur söz konusu olmaz. Önemli olan o gün ya pazartesi veya salı günü aynı şekilde oruçlu olmaktır önemli olan. Allah razı olsun, nafile olarak da tutabilirsin. Herhangi bir mahsur söz konusu değil. Peki efendim oruç tutma imkanı yoksa ya bugün mesela sadaka vermeli, sevindiğini belli etmeli. Çoluğa çocuğa yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdiği gecenin aynı şekilde bugün

0: sizlerle paylaşıyor olacağız. Ne yazık ki yaz mevsiminin gelmesiyle beraber yurdumuzun birçok noktasında yaz ayları başlayalı aslında yaz mevsimi. Farklı noktalarda orman yangınlarını takip ediyoruz. Bu kez Bursa'da 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Nedir son durum, söndürme çalışmalarına ilişkin birazdan canlı yayında sizlerle paylaşıyor olacağız. İLAS Haber Ajansı muhabiri arkadaşımızın aktaracağı bilgilerle ve altın hep söylüyoruz. Şubat'ın sonundan bu yana ABD, İsrail, İran savaşının başladığı günden bu yana çok dalgalı bir seyir izledi. Geçtiğimiz hafta Kapalı Çarşı'dan yayınlarımız olmuştu. 7000 seviyesini aşmıştı altın. Bilindiği üzere bir dönem ciddi anlamda bir düşüş eğilimi göstermişti. Şimdi merak edilen şey şu, altının 8000 seviyesini görecek mi? Altın. Bakacağız altındaki seyri ilişkinde detaylara. Başlıklarımız böyleydi. Hemen gün ortasına başlayalım. Sayın seyirciler, terörsüz Türkiye'de kritik eşiğe geçildi dedik. Çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanacak. Toplantının ayrıntılarını muhabirimiz Aleyna Doğan bizlerle paylaşacak. Aleyna.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zeminin sağlanmasının ardından gözler artık sahada atılacak somut adımlara çevrildi. Bu kapsamda PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahların bırakılması sürecinde olacak gözler. İşte bunun için de sahadaki gelişmeleri takip etmek üzere ilk kurul oluşturuldu. Ve bu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün Beştepe'de 8 kişilik heyetin toplanacağı kurulla birlikte İlk kurul bugün toplantısını yapacak. Aynı zamanda ikinci kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak. O kurulda 17 kişilik heyetten oluşacak ve o kurul Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak kurulda siyasi sürecini takip ediyor olacak. Peki bugün kurulda kimler yer alacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, yani toplamda 8 kişilik kurulla birlikte bugün Terörsüz Türkiye kapsamında ilk değerlendirme koordinasyon kurul toplantısı Beştepe'de saatler 15'i gösterdiğinde toplantı başlamış olacak. Toplantıda peki hangi başlıklar ele alınacak? Çalışma yöntemi ve usullerin esası bugün yapılacak toplantıda belirlenecek. Aynı zamanda sürecin farklı alanlarını takip etmek üzere alt komisyonların oluşturulması yönünde de bugün istişare kurulacak toplantıda. Önemli de bir istişare olacak. Hangi alt kurulların toplanacağı yine bu toplantıda yer alacak. Sahadaki gelişmeler planlandığı şekilde eğer giderse MGK kararıyla yasal düzenlemenin uygulanmasının önündeki süreç de açılmış olacak. Sürecin ikinci önemli ayağında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülecek. Orada da özellikle de izleme komisyonu oluşturulacak ve 17 kişilik bir heyetten bahsediyoruz. Komisyon Terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasa düzenlemesinin de boyutunu ele alacak ve aynı zamanda sahadaki gelişmeleri de yakından değerlendirecek. Sürecin işleyişi değerlendirilecek, gerekli gördüğü, görüldüğü konularda da yine tavsiyelerde bulunulacak. İki kurul bu süreci, sahadaki somut adımları takip ediyor olacak. Bugün saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 8 kişilik heyet toplanıyor olacak ve önemli kararlar alınacak ve açıklamanın da saatler 16'yı gösterdiğinde bir yazılı açıklamanın yapılmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Aleyna Doğan'a çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Türklerin Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt Zaferi'nin 955. yılında gözler Ahlat'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi 3. kez Bitlis'te toplayacak. Dünyaya seslenecek, birlik ve beraberlik mesajları verecek.
2: Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu ortak kadere, ortak imana, ortak geçmiş ve geleceğe göre şekillendirdik.
3: Kabineyi 3. kez Ahlat'ta toplayacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarına katılacak. Yanına Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'yi de alacak. Dünyaya seslenecek. Türkiye yüzyılında birlik ve beraberlik mesajları verecek.
2: Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde

0: 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz.
1: Ahlat'ta kabine toplantıları artık geleneksel hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta kabine toplantısını Bitlis'te yapacak. Lider ülke vizyonunun taşıyıcı kolonu terörsüz Türkiye'yi Ahlat'ta mühürleyecek. İç cepheyi güçlendirdiklerinin altını çizecek.
2: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü de kutlanacak. Programda Erdoğan'la birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.
3: Kuvvetli İslam'da yeteneği doğduğumuzu andolsun ki.
1: Ahlat'ta Selçuklu Devleti'ni temsil eden 50 tematik çadır kuruldu. Geleneksel atlı oyunlar, gastronomi etkinlikleri, solo Türk ve çelik kanatlar gösterileri bölgeyi renklendirecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'e geçecek.
4: Sayın seyirciler, Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin yangınlara havadan aynı zamanda karadan müdahalesi devam ediyor. Yangınların aynı bölgede farklı noktalarda çıkması akıllara sabotaj ihtimalini de getirdi. Ama yangının çıkış nedeniyle ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Şimdi olay yerindeki son durumu alacağız. Değerli izleyiciler, İLAS Haber Ajansı muhabiri Ahmet Burak Öztürk karşımızda. Ahmet Burak, kolay gelsin, söz sende.
5: Evet, yangın sabah saatlerinde Bursa'nın Kestel ilçesinde başladı. Tabii 3 ayrı yerde ve eş zamanlı olması da sabotaj ihtimalini de beraberinde getirdi. Bu nedenle Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede çalışma yaptı. Evet, biz o yangının bulunduğu mevkide kameraman arkadaşım Emre Şen Yürükli ile birlikte bölgede gelişmeleri takip ediyoruz. O da şu anda ekranlara o sarp kayalıkların Uludağ'ın altında eteklerinde çam ağaçlarının olduğu yerdeki yangının boyutunu şu anda ekranlara taşıyor. Evet, yaklaşık 3 saat süren bir müdahale ile birlikte yangın kısmi olarak da olsa kontrol altına alınmaya başlandı diyebiliriz. Bursa şimdi Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 8 arasöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale, 4 iş makinesi ile birlikte ekipler bölgede yoğun bir çalışma sürdürdüler ve 3 saatin sonunda büyük ölçüde yangını kontrolü altına aldığını ifade edebiliriz. Tabii diğer bir iddiada yüksek gerilim hatlarının kopması ile birlikte başladığı iddia edildi. Bu bölgelerde bahsetmek gerekirse Kestel ilçesine bağlı Derekızı Köyü, Aktaştepe ve Karapınar bölgelerinde aynı at üzerinde ilerleyen o tellerin düşmesi sonucu yangının çıktığı da bir diğer iddia olarak ifade edebiliriz. Bursa İtfaiyesi de tabii sahada büyük bir çabayla mücadele ettiğini ifade edebilirim ve şu anda da hemen kameraman arkadaşım birazdan gösterecek. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri bölgede sörf yaptığını ifade edebiliriz. İşte kameraman arkadaşım şu anda helikopterlerin söndürme çalışmalarını ekranlarınıza taşıyor. Evet, bölgede henüz tam olarak kontrol altına alındığını ifade edemiyoruz yangın. Çünkü zaman zaman bu bölgede rüzgarların hızını arttırdığı ve bu nedenle de yangınları, alevleri tekrar alevlendirdiğini ifade edebiliriz. Evet, biz bölgedeki çalışmaları tekrar kontrol altına alınana kadar bu bölgeden takip edeceğimizi ifade edelim ve sözü İstanbul'a, merkeze bırakalım.
4: Çok teşekkür ediyoruz. İLAS Haber Ajansı muhabiri Ahmet Burak Öztürk'e ve kameraman arkadaşımıza Bursa'da 3 ayrı noktada çıkan yangına ilişkin söndürme çalışmalarını bizlerle paylaştılar. Sayın seyirciler, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında gözler karara çevrildi. 200 sanıklı davanın 60. duruşması İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bu duruşmada kararın çıkması bekleniyor.
6: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
1: Aklandığı iddia edilen paralar, rüşvetler, tutuklu ve tutuksuz yargılanan belediye başkanları. Aziz İhsan Aktar suç örgütü davasında mahkeme son sözü söyleyecek.
7: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
6: Adalet mülkün temelidir.
1: İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi davanın 60. duruşmasını 24 Ağustos günü yapacak. 5'i tutuklu 200 sanık esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarını tamamladı. Şimdi son sözler söylenecek. Ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. Davanın sanıkları arasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da var. O isimler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere.
6: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
1: Savcılık mütalasında Aziz İhsan Aktaş için örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, belgede sahtecilik ve rüşvetin de aralarında bulunduğu suçlardan 103 yıldan 280 yıla kadar hapis istemişti. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması da talep edilmişti. Tutuklu Rıza Akpolat içinse 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Davada ilk duruşma 27 Ocak'ta yapıldı. O gün 33 sanık tutukluydu. Aradan geçen süreçte 28 sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti başkanı 29 Temmuz'daki duruşmada 24 Ağustos pazartesi günü davanın karara bağlanacağını, tüm sanıkların ve avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini belirtmişti.
6: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 39, Bursa 33, Konya 32, Afyon 34, Denizli 38, Antalya 37, Adana 35, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 25, Kayseri 32, Erzurum 31, Gaziantep 36, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 39 derece.
10: Şimdi reklamlar.
11: Doğada ne varsa zevranı da.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Reklamları dinlediniz.
13: Burası TGRT FM.
14: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas. Efendim Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk Ata Bey.
14: Evet. Merhaba. Şimdi ben öncelikle efendim Mevlid Kandilinizi tebrik ediyorum.
15: Bilmukabele ben de.
14: Peygamber Efendimiz'in evet. Dünya teşriflerini. Evet. Evet, hepimiz için mübarek olsun, dünya amin. İçin efendim.
15: Gerçek, evet. Bütün insanlık için. Hah. Yani bu Peygamber Efendimizin doğumuyla evet. Dünya bir aydınlığa kavuştu. Evet. O gün bugün aşağı yukarı 1500 yıl tabii. Oldu. Evet. Tabii. Yani onun kıymetini bilmek lazım.
14: Evet, evet. Bu bugün, değeri bilmek evet, lazım, bu, değeri, bu kıymeti kıymet bilmek lazım. Şimdi efendim... Mavi Vatan'da tabii evet. Teknofest şeylerinde efendim herkes neredeyse müthiş bir ilgi gösteriyor.
15: Evet, evet.
14: Teknofest'e bir gidelim. Bizim çocukların üretmiş olduğu silahları bir görelim. Bir gurur duyalım. Yıllarca bize biz yapamayız. El yapar biz yapamayız. Evet, böyle bir düşkünlükle bugünlere kadar geldik. Geldik ki baktık ki biz de yapabiliyoruz. Ya. Bizim mühendis çocuklar da yapıyor. Bizler yapıyoruz. Şimdi hakikaten dosta güven, düşmana da korku salıyor bunlar. Bu hikayeyi biraz da sizden dinleyelim. Eski şimdi, subay olarak en iyi siz hissediyorsunuz ve görüyorsunuz
15: bakın,
14: efendim.
15: Ata Bey, bu Teknofest Mavi Vatan Festivali olarak 4 gündür devam etti. Her gün kalabalıkları, izdihamı gazetelerden takip ettik. Bakın evet, bu hiçbir yerde, hiçbir ülkede olmaz. Hele Avrupa ülkelerinde böyle bir festivalde, böyle bir efendim silah savunmak sanayiyle ilgili bir sergi, gösteri, festival hiç ilgi duymaz halk.
14: Hayır, şöyle toplanmaz, ilgi duymaz. Hiç adamlar gelmiyor. Zaten üretmişler.
15: Evet.
14: Biz yeni yeni üretiyoruz. Yeni yeni ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz.
15: Bir de
14: onlar da buna çok ilgi gösteriyor.
15: Evet.
14: Bizim silahlar Avrupa'da, şimdi Batı'da, biz, bölge ülkeleri de çok ilgi gösteriyor.
15: Biz uygulamaya başladık. Biz üretime başladık. Tabii. Onun için korkmaya başladılar. Onun için ilgi duymaya başladılar.
14: Evet.
15: Ya bu Türkiye yine eski Osmanlı'yı canlandıracak, başımıza dert açacak şeklinde bir endişeleri var yani.
14: Eskiden büyük Osmanlı vardı, şimdi büyük Türkiye var efendim.
15: Özellikle
14: Osmanlı
15: bu,
14: olmanın bir anlamı yok. Büyük
15: mesela,
14: Türkiye diyeceğiz.
15: İHA'larla ilgili bugün dünyada bir numaraya oturmuş durumda. Bunu kabullenemiyorlar.
14: Evet. Onların da gündeminde.
15: Red edemiyorlar da. Tabii. İnkar da edemiyorlar. Dolayısıyla bütün dünyanın dikkatini çekti. Nitekim geçen hafta arz etmiştik, bu NATO toplantısında da, NATO toplantısının bu kadar böyle ses getirmesinin bir sebebi de neydi? Türkiye'de üretilen savunma sanayi ürünlerinin orada teşhir edilmesiydi. Sadece NATO toplantısına NATO'ya üye devletlerin başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanları, görevlileri değil, başka davetliler de geldiler. Özellikle askeri davetliler, heyetler. Bu hepsi bizim Türkiye'nin son 10 yılda ulaştığı seviyeyi yerinde gördüler. Ve nitekim aşağı yukarı mesela İHA'lar bugün 60 küsur devlete ihraç edilmiş, sıraya girmiş devlet ülkeleri ihraç etmek için, almak için. Yani hal böyleyken tabii bu Teknofest Mavi Vatan, bu dikkat edin, bunu değişik şehirlerde uyguluyorlar. Artık her sene
14: vatandaş görmek istiyor beni, bizim buraya da getirin.
15: Ve bu bütün Türkiye'ye, gençlere özellikle yaygınlaştırılıyor. Tabii. Hem havada, hem denizde, hem karada üretilen silahlara yeni nesil büyük bir ilgi gösteriyor.
14: Evet.
15: Bakın bu da dün mesela
14: iki yönü var bunun, sözlerinizi balla kesiyorum. Bir, vatandaşımız çok seviniyor bu gelişmelerden ve çalışmalardan. İkincisi gençler, ya biz de yapıyoruz, biz de bunlara katılalım. Bu tür çalışmalar içerisinde olalım. Katma değer üretelim.
15: Evet.
14: Memleketimize ve ailemize faydalı olalım.
15: Ve şimdi mühendis fakülteleri şimdi hemen kontenjanları dolmuş mesela bu sene. Yani bu teknofestlerin değişik şehirlerde böyle tertiplenmesi, bunu halka ve gençlere, öğrencilere, talebelere bunu yayması, dolayısıyla savunma sanayinin böyle her tarafa yayılmasıyla, mesela 81 ilde drone üretim atölyeleri açacaklar yani. Başladılar yani.
14: Evet, evet.
15: 81 ilde.
14: Buyurun
15: ve
14: efendim,
15: bunun için hem eğitim hem de üretim yapacaklar 81 vilayette. Yani günümüz savaşlarının nasıl olacağını önceden tahmin etmek, o da çok önemli. Yani. Ona göre hazırlık yapıyorsunuz. Tabii. Şimdi Ata Bey, bakın dünkü bu şeyde büyük bir izdihamla en son
14: kapandı efendim, kapanmış. Son gündü.
15: Hatta bakın bu kapanış konuşmasında ben bir kısmını haberlerde seyrettim. Genelkurmay Başkanı'nı dahi ilk defa mikrofona çıkardılar. Bu konuyla ilgili
14: o da konuştu.
15: Yani biz şimdiye kadar Genelkurmay Başkanı kimdi, ismi hiç kimse tanımazdı. Kimdi, hemen şimdi size sorayım.
14: Efendim, hakikaten yani.
15: Kimdi evet, Genelkurmay Başkanı?
14: Çok tanırdık çünkü sabah akşam kusura bakmayın size laf atmıyorum bir beyanat verirlerdi.
15: Evet, askeri vesayetin olduğu bir dönemde. Değil mi? Bakın
14: bazı
15: ben şimdi
14: kendine hoca diyenler gibi parti başkanı mı, hoca mı, değil mi efendim? Evet, Genelkurmay Başkanı mı, general mi yoksa politika mı yapıyor diye bir beyanat patlatırlardı. Şimdi, ya çok iyi söylediniz. Şimdi ben, komutan işini yapıyor. Bravo.
15: O kadar ve buradaki
14: siz tanıyorsunuz efendim.
15: Halkı,
14: bu sizin,
15: ben tabii, tanımıyorum bizden sonra. Evet. Bakın ben ismini bile size sordum. Cevap alamadım. Bakın doğru. Kimse bilmiyor.
14: Hakikaten
15: yani,
14: öyle.
15: Yani Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu. Ha. Genelkurmay Başkanı.
14: Ya Orgeneral yani, Selçuk Bayraktaroğlu. Ama yani yeni kişi. Görün. Hem bak, Selçuk var mi? Hem Bayraktaroğlu var.
15: Aynen
14: var.
15: Öyle evet. Yani. Şimdi yani ve ne konuşuyor? Ya bu Mavi Vatan şeysiyle Teknofest'i ile beraber gelişmeleri çok özetledi. En önemlisi de halkın gösterdiği ilgiye, teveccühe ne kadar memnun olduklarını. Tabii. Yani halkın, ordunun, silahlı kuvvetlerin beraber olduğunu.
14: Ordu bütün, millet el ele. Evet, müthiş bunu, bir fotoğraf aynen çizdiler. Öyle. Bravo, yani, ben de dinledim.
15: Yani bu,
14: sabah haberlerinde dinledim.
15: Aynen öyle. Yani bunu da şimdi mesela sadece o değil, bir de Deniz Kuvvetleri Komutanı da açıklama yaptı. Heh. Bakın onun da ismini söyleyeyim ben. Ercüment Tatlıoğlu.
14: Yeni.
15: Kimse biliyor muydu? Yeni.
14: Yeni
15: Ercüment Tatlıoğlu ne verdi? Bakın bir müjde verdi.
14: Evet.
15: Bakın ne dedi? Milli uçak gemimiz 27 Eylül 2027'de denizde buluşacak.
14: Gemi bakın, geliyor ya
15: evet,
14: uçak gemisi.
15: Gemiyi denize
14: Türkiye'nin
15: indiriyorlar.
14: Türkiye'nin uçak gemisi
15: evet,
14: olacak.
15: Olacak.
14: Yani. Evet.
15: Ne zaman? Bir sene sonra. Bakın
14: bravo.
15: Ne diyor? 27 Eylül 2027'de. Bunu kim söylüyor? Deniz Kuvvetleri Komutanı efendim Orhamiler Ercüment Tatlıoğlu. Yani ben o şimdi
14: ben
15: duyulsun diye.
14: Duydum.
15: Ha bakın siz de ismini
14: ama bir
15: çok
14: isim
15: kimse
14: var hiç unutmayız.
15: Evet.
14: Mesela 28 Şubat'ın
15: evet.
14: Paşalarından.
15: Ya.
14: Ne diyor dönemin İçişleri Bakanına? Çok aktüel giyinmişsiniz. Yeşil giyinmişsiniz. O zaman Erbakan Hoca Başbakan'dı ya.
15: Evet.
14: Laf
15: evet,
14: sokuyor kadına. Evet. Yani enteresan bir şey. Yani siz işte yeşil meşil falan bir şey ima ediyor. Yeşil sermaye dediler. O dönemde bilmem ne dediler.
15: İşte 28 Şubat'ı.
14: Erkal mıydı? Erkan mı? Neydi?
15: Evet.
14: O gemisi Kıbrıs Harbi'nin. Deniz Harbi'nde gemi batıran adam yani. Kahramanımız.
15: Evet. Aynen öyle.
14: Evet.
15: Zannederim vefat etti.
14: Evet.
15: Yani
14: ne kadar çok
15: işte,
14: politize olmuşlardı ya. Evet. Bravo.
15: Yani,
14: müthiş bir konuya değindiniz.
15: Evet. Yani
14: Ziya Bey.
15: Evet. Deniz askeri vesayetin artık devreden
14: kendi görevlerini oldu. Yapıyorlar.
15: Evet.
14: Ve
15: i̇şte,
14: duvara yazlar vatanı en çok seven işini en iyi yapar
15: yapandır.
14: Mıdır? Görevini en iyi yapar.
15: Aynen öyle.
14: Yazdılar adama.
15: Bakın.
14: Adamlar duvara yazdılar.
15: Bu Teknofest Mavi Vatan'da da Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun, hı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun ifadelerini kendi branşlarıyla, kendi görevleriyle, askeriyle ilgili, donanmayla ilgili, orduyla, silahlı kuvvetlerle ilgili konuşmalar. İşte herkes kendi görevini yapınca, herkes kendi işine baktığı zaman
14: böyle
15: her
14: oluyor.
15: Şey, evet, böyle oluyor.
14: Bravo.
15: Şimdi bakın Ata Bey, dünkü Teknofest Mavi Vatan Festivali'nde ben şöyle 5-6 madde yakaladım. Birer cümleyle onları da geçmek istiyorum.
14: Can yani, kulağıyla şimdi, dinliyoruz efendim. Yeni ürünler herhalde.
15: Evet, yeni
14: evet.
15: Ürünler.
14: Buyurun
15: yani
14: efendim.
15: Birincisi ilk açıldığı gün sat ve SAS komandolarının gösterileri yapıldı. Bakın maşallah. Televizyonlardan gösterdiler. Özellikle öğrenciler, gençler.
14: Harp akademilerinin öğrencileri ya.
15: Evet.
14: Adamlar birer komando gibi yetişiyorlar.
15: Aynen yani. Öyle yani. Evet. Yani evet. Şimdi herkes.
14: Komutanlarımız aynı zamanda komando yani.
15: Komando. Evet.
14: Adayları. Evet. Evet.
15: Aynen öyle. Bu birincisiydi. Sonra gemi delen pirana teşhir ettiler, sergilediler. Bu nedir? Kamikaze insansız deniz aracı.
14: Yeni gönderiyorsun, üretilmiş. Gidiyor.
15: Evet. Pirana bir balığın ismidir bu, biliyorsunuz. Pirana balıkları, balıkları yiyen canavar.
14: Canavar
15: balık tabii. Canavarı derler piranaya.
14: Evet. Evet.
15: Bu ismi vermişler. Kamikaze insansız deniz aracı. Yani sadece artık insansız hava araçları yok, deniz araçları da var insansız olarak.
14: Robot gibi.
15: Evet, robot gibi. Abi. Aynen öyle. Bu ikincisi. Sonra bir karayla ilgili olarak amfibi harekatlarda kullanılan, amfibi harekatların öncüsü olarak Zaha ilk defa sergilendi. Bu nedir? Bu
14: çıkarmalarda efendim, mı kullanılıyor?
15: Evet, denizde amfibi harekatta çıkarmalarda kullanılıyor. Efendim, denizde bu 7 knot süratle gidiyor. Karada da buna benzer 70 kilometre hıza ulaşabiliyor.
14: Evet.
15: Yani bu şu demek, yüksek bir manevra kabiliyeti var. Bu amfibi harekatının öncü vasıtası efendim bu
14: ne kadar
15: evet, hız efendim? Zaha ismini koymuşlar.
14: İsmi önemli de evet. Hızı çok önemli. Evet. Kaç kilometre dediniz?
15: Evet. Yani karada 70 kilometre hıza ulaşıyor.
14: Evet.
15: Denizde de 7 knot.
14: Ha,
15: yani şimdi onu zannederim 30 kilometreye 30-35 falan
14: kilometre
15: ve
14: evet.
15: Falan tekabül ediyor. Hmm. Yani bu şu demek kara şeyde yüksek bir manevra kabiliyetine sahip. Yani böyle bir amfibi harekatta bu şekilde
14: hem denizde hem karada şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz.
15: Aynen öyle.
14: Evet.
15: Yani bunlar tabii sevindirici.
14: Ya, sevinmez
15: onun için
14: be?
15: Halk da çok memnun. Diğer gemileri de o Gölcük tersanesinde evet. Bu tertiplendiği için yerinde gördüler herkes. Halk da, öğrenciler de, gençler de.
14: Uçak gemisi evet. Çok nitelikli olacak.
15: Aynen yani. Öyle. Bakın evet. Bir diğer üretilen silah nedir? Dikey kalkış yapan İHA. Yani insansız hava aracı.
14: Dik kalkıyor.
15: Evet. Evet. Ve bunu da envantere girmiş. Ne demek? Orduya teslim edilmiş.
14: Aynen.
15: Efendim Bayraktar Kalkan DİHA. İsmi de bu. Bakın Kalkan DİHA. Bayraktar Kalkan DİHA. Dikey kalkış yapan efendim insansız hava aracı. Nitekim dünkü Mavi Vatan Teknofest'inde bunu gösterdiler. Anadolu gemisinde iniş kalkışını gösterdiler. Halka dikey olarak
14: evet.
15: Kalkışması. Evet. Sonra bu bir de değişik bir tıbbi bir konu var. Bakın belki dünyada ilk defa Ata Bey bir askeri gemide uzaktan hekim desteğiyle robotik ameliyat gerçekleştirdiler. Bunu resimlerini gördük ya
14: evet, evet.
15: Televizyonda, doğru. Haberlerde bizzat hekimlerin efendim robotik ameliyat yaptıklarını geminin hareketini, titreşimini vesaireyle hesap
14: evet.
15: Ederek efendim gemide uzaktan hekim desteğiyle robotik ameliyat gerçekleştirdiler. Bu da bu benim tespit edebildiğim Teknofest'teki
14: yenilikler.
15: Bu yenilikler.
14: Yeniler.
15: Yeni yani
14: her sene bunların, her gösterimde
15: evet.
14: Mutlaka bir yenilik vardır.
15: Aynen
14: birkaç
15: öyle.
14: Yenilik vardır.
15: Aynen öyle.
14: Evet, helal yani, olsun efendim. Tebrik ediyoruz.
15: Evet.
14: Bize helal olsun için, efendim.
15: Evet.
14: Kendimizle övünebiliriz. Hakikaten aynen öyle, öyle değil mi yani? Bu ülkemizle, milletimizle, mühendislerimizle, öğrencilik çocuklarımızla yani güvenebiliriz. Biz kıskananlar çatlasın, düşman korksun, dostlar da sevinsin.
15: Bakın efendim. Ata Bey, geçmiş programlarda bunu ben hep dile getirdim. Biz kıtaya çıktığımızda ilk efendim takım komutanı olduğumuzda kullandığımız hep Amerikan silahlarıydı.
14: Üçüncü nesil
15: hatta
14: ama.
15: Efendim İkinci Dünya Harbi'nde kullanılmış, iskartaya çıkmış,
14: evet.
15: Tüfeği, silahı, efendim elbisesi, kaşığı, postalı vesairesi, bunları
14: Alaskası da vardı, meşhur, evet.
15: Yani öyle ki seneler geçti, 30 sene sonra efendim alay komutanı olduk, albay olduk, aynı vasıtalarla hizmet görmeye
14: sahada,
15: çalıştık.
14: Sahada, kıtada aynı
15: ama,
14: şeyler.
15: Evet. Şimdi öyle değil. Tabii. Kendi aracımızı, kendi silahımızı, kendi mühimmatımızı üretiyoruz. Tabii. Bu asker için çok önemli.
14: Ya.
15: Yani şimdi
14: eli ayağı biz bunu silah yaşadık. Askerin ya.
15: Biz yani bunları ben üzülerek hatırlıyoruz, söylüyoruz. Yani kendi silahımız değil, bir yabancı devletin silahını kullanmanın ezikliğini yaşadık ya. Senelerdir yani. Şimdiki askerler, subaylar, assubaylar, erler, bütün askeri personel kendi silahını, kendi teçhizatını, kendi mühimmatını kullanmanın zevkini
14: ama,
15: alıyorlar. Yani.
14: Ama ne oldu biliyor musunuz? Ya. 15 Temmuz'da bu işimize, bu çalışmalarımıza ket vurmaya çalıştılar. Biz 20-30 sene daha geriye götürmek istediler. Ve bu hainlere ne siyasi iktidar ne de halk müsaade etmedi. Bu noktalara gelmemizin sebebi o. Eğer 15 Temmuz olsaydı bütün bunları yapamayacaktık.
15: Aynen.
14: Zaten adamların hedefi buymuş ya. Şimdi, bunun için örgütlenmişler. Bakın, buyurunuz efendim.
15: Şimdi Ata Bey 15 evet. Temmuz dediniz, bu 10 sene geçti aradan ama unutulmaması gereken bir
14: tabii.
15: olaydı. Şimdi bu 15 Temmuz'la ilgili efendim aşağı yukarı bir aydır daha fazla televizyonda bir dizi belgeseli yayınlanmaya başladı. Asırlık Gece diye.
14: Evet.
15: Ben bunun birkaç...
14: Çok iyi bir belgesel o.
15: Evet. Çok yarı belgesel, dizi belgesel şeklinde. Hı-hı. Ben birkaç programını seyrettim. Her hafta cuma günleri yayınlanıyor. TRT 1'de. Ve pazar günleri de yayınlandığını öğrendim. Efendim daha devam edecek herhalde. Şu ana kadar 10-12 dizi yayınlanmış. Bu 15 Temmuz'la ilgili efendim birçok olayı canlı olarak ekrana taşımışlar. Yani bunun önemi şu, 15 Temmuz'un unutulmaması lazım. Ata Bey, biraz sonra bak arz edeceğim birkaç böyle çok çarpıcı olaylar var. Yani bunları şimdi millet unuttu, yeni nesil unuttu. Unutulacak şeyler değil. Yani sen kendi silahını, kendi uçağını, kendi tankını kendi halkına sıkıyorsun. Bu olacak iş değil. Ya. Oldu. 15 Temmuz'da bunlar oldu. İşte 251 şehit verildi, 2000 gazi
14: var, yaralı var.
15: Kim
14: tabii.
15: Kim düşman dışarıdan gelip de
14: yapmadı. Bunları yapmadı.
15: Kendi personeli.
14: Meğerse yaptı. Düşman içindeymiş.
15: Evet. Ya. Yani bunu unutturmamak lazım.
14: Şimdi Amerikalı stratejist ne diyor biliyor musunuz? Siz daha iyi bilirsiniz. Diyor ki biz kendi hainlerimizi, öyle değil mi efendim?
15: Evet.
14: Ne yapıyoruz? Hemen ortadan kaldırıyoruz.
15: Diyor.
14: Ama başka ülkelerin, başka milletten hainlerini besliyoruz, besliyoruz. Diyor.
15: Onları kahraman yapıyoruz.
14: Ya
15: diyor.
14: Bir de kahraman yapıyorlar.
15: Evet. Ve onlarla işlerimizi götürüyoruz.
14: Götürüyoruz diyor. Tabii.
15: Bunu biz 15 Temmuz'da yaşadık. Yani çok acı bir şekilde yaşadık.
14: Demek ki istihbarat servisleri Türkiye'den vazgeçmiyor.
15: Evet.
14: Bizden vazgeçmiyor ya da bu coğrafyadan vazgeçmiyor.
15: Hala öyle.
14: Farklı isimlerle, farklı ediyor. Kişilerle.
15: Aynen,
14: senaryo
15: öyle.
14: Aynı aynen, ama devam. Figüranlar farklı.
15: Neden Ata Bey? Çünkü Türkiye başta Amerika olmak üzere Batı için çok önemli. Jeopolitik durumu nedeniyle işte Orta Doğu'ya hakim, Kavkaslara, Balkanlara, üç kıtaya ile ilişkisi olan bir devlet. En önemlisi de bir imparatorluk bakiyesi. Efendim, geçmişi var, tarihi var, bin yıllık bir kültürü var. Ya. Bu hiçbir devlette olmayan bir şey. Bunu biliyorlar. Özellikle Avrupa bunu biliyor. Ve Osmanlı'yı bunun için parçaladılar, yıktılar. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkileri devam ediyor. Devam edecek. İstiyorlar ki kendi kontrollerinde olsun. Evet. Ama Türkiye Rusya'ya kaymasın.
14: Yanaşmasın.
15: Efendim, tabii. Çin'e veya başka bir yere yanaşmasın diye. Şimdi Ata Bey, bu Asırlık Gece dizi belgeselinde birkaç tane olay var. Mesela benim dikkatimi çekenleri şöyle hatırlamak için arz ediyorum. Mesela o, böyle her olayı Ankara'daki işte külliyenin bombalanmasını ayrı bir dizi olarak
14: bir bölüm program, yapmışlar. Bir meclisin bombalanması.
15: Meclisin bombalanması. Tabii. Ondan sonra özel harekatın Ömer Halis Demir'in şehit edilmesi vesairesi. Sonra İstanbul'la ilgili, efendim biliyorsunuz, İstanbul'da Anadolu yakasında 2. Zırhlı Tugay, Avrupa yakasında 66. Tümen zırhlı birlikleri, tankları bu işe girmişlerdi.
14: Tabii.
15: Bunları dile getirmişlerdi. Yani bunları ekrana getirirken canlı olan, hayatta olan, görevde olanları da konuşturdular.
14: Evet, evet.
15: Yani hem dizi olarak koydular. Aynı
14: hem
15: şekilde
14: de tanıklar var ya. Direkt adamı olayda var, işin
15: mesela
14: göbeğinde.
15: Mesela bunlardan bir tanesi, mesela şu anda Genelkurmay Başkanı efendim Yaşar Güler.
14: Tabii değil mi?
15: Nasıl
14: o gece
15: böyle enterne edildiğini, ağzının kapandığını, yere yatırıldığını çok güzel şey yapmışlar. Perdeye aktarmışlar.
14: Tabii.
15: Ondan sonra kendisini de konuşturuyorlar.
14: Kendisi de çıkıyor.
15: Şimdi Yaşar Güler de daha önce Genelkurmay Başkanıydı.
14: Evet.
15: O sırada 15 Temmuz'da Genelkurmay ikinci başkanıydı.
14: Evet.
15: Şimdi diyor ki, onu konuştururken Yaşar Güler, şimdiki Milli Savunma Bak, o zaman Genelkurmay ikinci başkanı, yerdeyim, ağzım kapalı, elim arkada bağlı, bir şeyler duyuyorum diyor, konuşuyor, bir yere götürecekler beni diyor bu teröristler. Bu arada bir ses geldi, tanıdık geldi ses geldi, fakat hatırlayamadım. Sonra biraz kafamı kaldırdım yerden. Bir de baktım, sivil giyimli birisi. Kim bu? Benim emir subayım.
14: Ya.
15: Dedim diyor, ya sen şu anda görevde olman lazım. Efendim,
14: sen niye böyle manken gibi giyindin, kafamda bekliyorsun?
15: Ve bunun
14: talimatlar veriyor.
15: Evet, tabii. Emir subayı olduğunu ve kendisine böyle alaylı bir şekilde hitap ettiğini üzülerek anlattı.
14: Tabii.
15: Bakın, bu da aynı şey gene ondan önceki Milli Savunma Bakanı kimdi? Bizim
14: Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanlığı yaptı ya, alıp götürdüler helikopterle bana, başımıza geçti.
15: Aynı
14: tabii.
15: Durumu o da
14: doğru,
15: yaşadı.
14: Şimdi
15: biliyorsunuz, bakın,
14: savunma komisyonunun başında milletvekili herhalde.
15: Evet.
14: Tabii Hulusi
15: Akar.
14: Hulusi Paşa, evet.
15: Ona da aynı şeyi yaptılar.
14: Tabii.
15: Boynunda izi kaldı hatta şeylere. Bakın, burada şu çıktı, o dönem, o zaman FETÖ bütün üst kademedeki Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, jandarma vesaire, hepsinin komutanlarının, emir subaylarını, üst kademe efendim görevlileri, hepsini ele geçirmişler.
14: Evet.
15: Yani Düşünebiliyor musunuz?
14: Ordumuzun yarı generali onlar da.
15: O zaman tabii, da öyleydi. Aşağı yukarı 235 general gitti yani.
14: Tabii.
15: Yani bu şimdi...
14: Daha doğrusu bu, terörist diyelim. Ama öyle biz evet, general biliyoruz. Evet, rütbesiyle, kamuflajıyla...
15: Askeri üniforma taşıyan teröristler. Tabii, yani evet, onlar öyle diye. Yani şimdi burada mesela yine konuşuluyor şu anda mesela... Trakya'da 5. Kolordu Komutanlığı'na tayin edilmiş 66. Tümen'deki o zaman bir albay, kurmay albay efendim parmağı kopuyor, 6-7 tane efendim kurşun
14: yiyor, tabii, tabii,
15: yiyor efendim, tabii, bunu konuşturdular yani, tabii, ölümden dönmüş yani,
14: dönmüş, evet,
15: parmağı kopuk. Şimdi
14: Gazi
15: kor general oldu şeye. Bu da olayları kendisi anlatıyor da hazmedemediği şey şu. Bakın bir asker olarak biz daha iyi anlıyoruz. Yahu diyor o gün beraber çalıştığımız arkadaşlarla şimdi boğaz boğaza
14: tabii, tabii,
15: çarpışıyoruz.
14: Tabii.
15: Bir kısım efendim darbe için çarpışıyor. Bunlar darbeye mani olmak için devletin yanında çarpışıyorlar.
14: Tabii.
15: Bunlar bir an önce o gün beraber aynı karargâhta görev yapan insanlar. Şimdi boğaz boğaza çarpışıyorlar. Bunları gösteriyor bu.
14: Düşmanın içeriden gelmesi, evet, içeride, evet, olması ne
15: bir
14: kadar
15: de
14: zor biliyor
15: asker olarak
14: musunuz?
15: Bunu tabii da kabullenemesi yani çok enteresan şeyler var.
14: Ama haklı, haklı. Yani bunlar evet, birçoklarının gözü önünde rütbe almış, ilerlemiş, gelmiş.
15: Aynen
14: hiç
15: öyle,
14: kimse farkında değil. Ne yapmışız? İrtica demişiz, mürteci demişiz, mütedeyyin insanlara bir efendim set olmuşuz.
15: Evet,
14: ya da yeşil sermaye demişiz. Aynen. Kucağımızda hain beslemişiz. Adam kucağımızda büyümüş.
15: Bakın.
14: Haklı tabii. En çok zoruna giden hadise o.
15: Özel harbin komando birliğinin şeysini de bombalanırken
14: evet,
15: Ömer Halis Demir'in şehit edilmesini de gösteren bir program vardı.
14: Evet.
15: Orada da mesela dikkatimizi çekti. Yani o esnada bu teröristler askeri üniformalı ki bunlar şeyler nedir?
14: FETÖ'cüler mi?
15: FETÖ'cü.
14: Tabii.
15: Eğitimli FETÖ'cü.
14: Tabii tabii.
15: Semih Terzi'yi vurduktan sonra Ömer Halis Demir'i de vuruyorlar. Yere düşüyor. Ölüyor. Bakın.
14: Semih Terzi kim efendim? Bir Tuğ General.
15: Tuğ General.
14: Ve özel hareketin komutanı.
15: O ele geçirmek istiyor.
14: O kim o? FETÖ'cü ya.
15: FETÖ'cü.
14: FETÖ'cü
15: Şırnak'tan
14: tabii
15: birlikleri toplayıp
14: heh,
15: görevi bırakıp Ankara'ya geliyor. Ankara'da.
14: Hudutlar boş.
15: Evet.
14: Ve hudutlardan bizim askerin kamuflajını giymiş PKK teröristleri gelecek, ülke oradan bölünecek.
15: Plan oydu zaten.
14: Tabii plan o. Hatay valisi açıkladı.
15: Aynen öyle.
14: Bu hain Ankara'ya geliyor. Terzi oradan Halis Demir tarafından öldürülüyor.
15: Bakın
14: katlediyor.
15: Bu bir kısım bu darbeci teröristlerin kinine bakın ki ölmüş, artık cesedi olmuş, canlı aşesi yok, üzerine
14: tabii, tabii,
15: mermi boşaltıyorlar.
14: Tabii.
15: Ölmüş
14: o kadar
15: insana,
14: büyük çiğni var.
15: Evet,
14: ya sivil insanların üzerine mermi sıkmadılar mı? Topla vurmadılar mı? Uçaklarla
15: yani,
14: bombalamadılar mı? Demek ki halkımıza, milletimize bu kadar kinleri var bu kadar.
15: Yani,
14: bizden yabancı, kopuk yani.
15: Onun için bu asır yarı dizi belgesel Asırlık Gece'nin bu özelliği var. Yani bunun bu şekilde gösterilmesi, unutturmaması için özellikle yeni nesil bunu öğrenmesi
14: tabii,
15: lazım.
14: Tabii tabii.
15: Bakın 10 yıl geçti.
14: Evet.
15: Bazı şeyler unutulmuştu.
14: Tabii.
15: Yani şimdi bunları seyrederken anlıyorsunuz, görüyorsunuz, hissediyorsunuz.
14: Unutulmadı ya, efendim. Evet. Nasıl unutulmadı?
15: Unutturuyorlar yani.
14: Şimdi neden unutulmadı? Maalesef FETÖ şeyi Ali İhsan Koriş ve şeye Alparslan Koytun'a da fiş takmış.
15: Aynen öyle.
14: Birisinin şoförü ya da araç temincisi, şirketin sahibi, eski FETÖ'cü. Diğeri de cemaatini, kuytulcular da cemaatini FETÖ'cülere teslim etmiş. Evet. Kadrosunda, yönetim kadrosunda. O da çıktı ortaya yani.
15: Şimdi Ata Bey, bu istihbarat örgütleri, CIA, Mossad, ki bunlar beraber çalışırlar. Alman istihbaratı dahil öyle şu mi? Anda. Almanlar
14: bir dönem bizimle
15: öyledir.
14: De çalışmışlar ama evet. bize taşeronluk yaptırmışlar. Şimdi kurtulduk.
15: Evet.
14: Evet, buyurun.
15: Aynen. Şimdi bunlar 15 Temmuz'dan hemen sonra FETÖ'nün yerine alacak hemen kişileri. Çalışma yaptılar. Tabii. Ve onun yerine ikame edecek bir grup oluşturdular. İşte bahsettiğiniz Kuruş çetesi, efendim öbür Aytur
14: efendim, Kuytul,
15: Kuytul
14: Alparslan çeteleri. Kuytul ve hep, Alihan Kuruş.
15: Evet.
14: Bunlar, birisi dayısını katlediyor. Şimdi, ki öyle çıkacak ortaya.
15: Almanya gibi bir ülkede bu şekilde Almanlar hiç müsaade eder mi? Almanya'da çalışan 2 milyondan fazla Türk vatandaşı var. Almanya'nın polisinin nasıl olduğunu çok iyi biliyorlar. Hiç böyle şeylere
14: kaç Türk ailesi yakıldı ya, kaçırtmak
15: yani
14: istediler.
15: Bunlar
14: şimdi
15: görülüyor.
14: Alihan Kuruş'a orada üst kuruyorlar.
15: Evet, yani,
14: 70 milyon dolara mı ne ya da avroya.
15: Yani nasıl FETÖ Amerika'da üst kurdu, buna da Kuruş çetesine de Almanya'da üst kuruyorlar.
14: Tabii.
15: Oradan çünkü o yurt dışından, bakın dikkat edin, FETÖ'cüler devamlı yurt dışından yayın yapıyorlar
14: tabii,
15: yani.
14: Saldırıyorlar. Evet.
15: Devam ettiriyorlar tabii. Yani. Yani iş bitmiş değil.
14: Evet.
15: Devam ettiriyorlar. Bu arkalarında destek var çünkü. CIA var, başta Mossad var, İsrail var. Bunları onlar destekliyorlar. Yoksa destek olmasa bu işi devam ettiremezler.
14: Alihan Kuruş için Alman Masonlar Locası çok fena rahatsız olmuş.
15: Evet.
14: Siz bunlar sivil toplum örgütü. Niye bunların üzerine bu kadar gittiniz? Nedir bu şey? Ne yapıyorsunuz diye adamlar ayağa kalktı ya.
15: Ama Diyanet İşleri Reisleri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın efendim imamlarına, camilerine izin vermiyorlar.
14: Vermiyorlar
15: Almanya'da. Tabii. Ama bunlara
14: İngiltere'de,
15: kapılarını
14: İngiltere'de
15: açıyorlar.
14: İngiltere'de Kuruş cami açtı.
15: Evet.
14: Prens Charles gitti hemen o camiye.
15: Evet.
14: Çok hayran kaldım diyor. Ne muhteşem bir cami yapmışsınız
15: ve
14: diyor.
15: Ve bizim basında da bunu köpürte köpürte
14: haber yaptılar. Cami yani, böyle güzelmiş. Prens efendim şey kalmış, hayran kalmış. La camiyi kim yaptı? Ne yapmış? Efendim Alihan Kuruş yapmış. Niye diğer camilere gitmiyor? Değil mi efendim?
15: Aynen öyle.
14: Ya yani. Prens Charles. Buyurunuz efendim.
15: Bakın şimdi Ata Bey, daha 2-3 hafta önce 10 seneden beri aranan suikast timindeki görevli bir kurmay yüzbaşı ele geçti. Hatırlayın. Bak 10 sene geçtiği halde Türkiye'de kalmış. Şimdi o, demek ki bu adam layık daim bir adam değil. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek için gönderilen
14: ekibin içinde
15: hem pilot hem kurmay.
14: Evet.
15: Ondan sonra ifade etti, açıkladı. Kurmay
14: soruları nasıl çaldıklarını bile ifade etti.
15: Öyle kurmay yani. Olmuş.
14: Evet.
15: O şekilde pilotluk ve özel komando eğitimi görmüş. Layık daim birisi
14: tabii.
15: diye. Ve belli ki 10 senedir bu Türkiye'de yaşıyor. Demek ki hala faal bu.
14: Tabii.
15: Şimdi işte ablasıydı, birçok şeyler çıkıyorlar. Bu da çok önemli bir şey.
14: Ya.
15: Yani FETÖ'cüler, kriptocular diyorlar, hala devletin içerisinde de varlar.
14: Kripto.
15: Bunlar yani içeriden destek görmese bu adam 10 yıldır Türkiye'de yaşayamaz.
14: Ya
15: nitekim tam kaçacağız.
14: Özmen Su isimli eski FETÖ'cü. Alihan Kuruş'un kardeşini altınlarla ya da parayla şeye kaçırıyor, Muğla'ya kaçırıyor.
15: Yani.
14: Takip ediyorlar. Berket ki takip ediyorlar.
15: Evet.
14: Yoksa dışarı kaçacak adam.
15: Bizim,
14: kaçıran da FETÖ'cü yani.
15: Evet.
14: Bu kadar net çalışıyorlar.
15: İşte aynı durum bu şeylerde, o şarkıcı var. O da yurt dışına kaçarken hemen yakalandı.
14: Baba.
15: Evet. Yani,
14: babala. Neydi babala?
15: Aynen öyle. Yani şunu arz etmek istiyorum. FETÖ hala faal.
14: Tabii.
15: Ama yurt içinde büyük çoğunluğu yurt dışında, özellikle Almanya'da. Bakın 2900 tane FETÖ'cü isteniyor Amerika'dan, Almanya'dan. Efendim, resmen hiçbiri iade edilmedi.
14: Abi, Avrupa'da ve bunlar, da çok.
15: Evet, evet, aynen öyle. Bakın yani şimdi bunu şöyle ifade edeyim. Bakın, Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldikten sonra bir beyanat verdi. Evet. Bakın çok önemli Ata Bey o beyanatta. Ne dedi? Çok açık söyledi. Bu adam %48... Yo,
14: önce arkamdan hançerlendim dedim, sonra açık söyledi. Ha, dediğiniz gibi, bravo.
15: Söyledi. Ne dedi? Tabii. Bizi bu FETÖ'cüların oyununa geldim dedi.
14: Nasıl görmemişim?
15: Görmemişim. Ben halk, Türk halkından, Türk milletinden özür diliyorum dedi. Evet. Ve onlu masanın bir FETÖ oldu. Ve Türk halkından özür diliyorum dedi. Evet. Bunu Kılıçdaroğlu'nun söylemesi, bu onlu masayı kuran insanın,
14: altılı, 13 masa sene efendim,
15: Cumhuriyet Halk Partisi'nin, evet, başında olmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl FETÖ'cüler kullandı, bunu ikrar etti.
14: Evet,
15: bu
14: evet,
15: her şeyi anlatıyor.
14: Fark etmiş efendim.
15: Bunu, evet, bu çok önemli. Görmüş bir yani. Konu. Bu çok önemli bir konu.
14: Tabii.
15: Şimdi Ata Bey, bu konularla ilgili bir

0: Ama kaçıranlar ve orada işte meşhur CIA'nin adamı ki 15 Temmuz'un sivil ayağıydı, o ortaya çıkmasın diye resmen. Bir diğer konu, bakın 15 Temmuz'dan hemen sonra dikkat edin, o zaman Cumhurbaşkanı yardımcısıydı Biden, geldi Ankara'ya, geldi İstanbul'a, geldi kendi yakınlarıyla, işbirlikçileriyle görüşme yaptı. Sebep neydi? Çünkü %100 başarı bekliyorlardı. Başarısız olunca nerede hata yaptık dedi. Aynı şekilde Amerikan Genelkurmay Başkanı da, hatırlayın, ben çok iyi hatırlıyorum. Ertesi gün geldi İncirli'ye önce, çünkü harekat merkezi oydu, orasıydı. Nerede bir hata yapıldı? Beklemiyorlardı. Çünkü içeriden fethetmişlerdi. Biraz önce dedim ya, bütün üst kademenin efendim yönetimi bunların elindeydi. Emir subaylarıydı. Personel, istihbarat, en önemli kaynaklar bunların elindeydi. 250 tane general çıktı aralarından. İşte evet, bunu öğrenmek için gelmişlerdi. Bunu da böyle hatırlatmak istedim Ata Bey. Bakın şimdi bir diğer bir konu var. Çok kimse bunların üzerinde durulmuyor. Bakın o gece İstanbul'da birkaç yerde, İstanbul Büyükşehir'de efendim, Kuleli, Çengelköy'de ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çatışmalar oldu. Evet. Şehitler verildi. Köprüler niye kapandı? Bakın bunun üzerinde kimse durmuyor. Şimdiye kadar hiçbir darbe veya
1: Şehitler Köprüsü
0: köprüler ve İstanbul ikiye bölünmüyordu. Evet. Bunlar İstanbul'u ikiye böldüler. Çünkü harekatın hedefi bir işgal idi. Türkiye'yi parçalamak işgaldi. En azından Avrupa yakasını nasıl Roma'da Papa, efendim Vatikan'da Katoliklerin reisi, efendim Ortodoksların da efendim İstanbul'da Avrupa yakasında Fener'de reisi olacak şekilde bir
1: Fener Rum Patriği.
0: Onu işte ekonomik ekonomik diyorlar. Hale getirmek ekumenik için yapıyorlar.
1: Ekumenik, ekumenik. 15, İzmir'i de Yunanistan'a veriyorlardı. Evet, arası, bayrağı, aynen, fileması da vardı. Doğu, evet, Güneydoğu İsrail'indi. PKK'yı da çok affedersiniz, Mayın eşeği olarak kullandılar.
0: Aynen öyle.
1: Ha, bunu ben söyleyeyim mi? Abdullah Öcalan söylüyor. Mossad kaç defa bize geldi, evet, bize bir devlet kuracaklarını söylediler. Ya bunlar bizi niye bu kadar çok seviyorlar? Gazze'dekileri bombalıyorlar, bize devlet kuruyorlar. Evet, şimdi kendisi itiraf etti. Evet.
0: Bakın bu istihbarat örgütleri içerisinde bizi en çok etkileyen Mossad'dır.
1: Tabii.
0: İsrail'dir. Çünkü kuruluşundan itibaren İsrail'i ilk tanıyan da Türkiye'dir. O Siyonist yapı, evet, basın, evet, onların elindeydi.
1: Tabii.
0: Hatırlayın, Cumhuriyet tek parti döneminde.
1: Onu da önümüzdeki şey konuşalım. Evet. Boşuna şey yapmayalım efendim. Evet. Onu geniş tutalım. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir söz açtı programını daha bitiriyoruz. Ben Ataoğlu Harvasan Asmadık. Konuğum emekli kurmay albay Ziya Borcuoğlu'na da çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: efendim
0: teşekkür ederim Ziya Bey.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor değerli izleyiciler. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı noktada orman yangını çıktı demiştik. Ekiplerin yangınlara karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Aynı bölgede farklı noktalarda çıkması akıllara sabotaj ihtimalini de getirdi ama yangınların çıkış nedenine ilişkin şu an itibariyle henüz resmi bir açıklama yok. Şimdi olay yerindeki son durumu alacağız. Bir kez daha hemen dönelim. İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Burak Öztürk karşımızda.
1: Evet, yangın bu sabah saatlerinde Kestel ilçesine bağlı 3 ayrı bölgede eş zamanlı olarak başlamıştı. Dolayısıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede yoğun bir çalışma başlattığını ifade edebilir. Sabotaj ihtimalini de göz önünde bulundurduğunu ifade edelim. Evet, hemen kameraman arkadaşım Emre Şen Yürek'te arkamda yanan yeri şu anda ekranları getiriyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda diyebiliriz. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle birlikte yangını 3 ayrı bölgede de engebeli olmasına rağmen arazinin yoğun bir çalışma nedeniyle kontrol altına alındığını ifade edebiliriz. Peki hangi bölgeler burası? Kese ilçesine bağlı Derekızı Köyü, Aktaştepe ve Karapınar bölgelerinde başlamıştı yangınlar. Diğer bir iddia da yüksek gerilim hatlarının kopmasından dolayı alevlerin yükseldiğini ifade edelim. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler burada tabii çok yoğun bir mücadele verdiler ve yaklaşık 3,5 saati sonunda da yangını büyük ölçüde kontrol altına aldığını ifade edelim. Kaç ekiple müdahale edildi ondan da bahsedelim. 2 uçak, 4 helikopter, 8 arasöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesi ile birlikte bölgede çalışmalar hala sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de bölgede yoğun bir çalışma sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Ekiplerin şu andaki yangından sonraki hemen çalışması da sabotaj iddiası gelmişti. Çünkü 3 ayrı bölgede eş zamanlı başlaması nedeniyle bu yangınların İl Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti ve bölgede şüpheli bir durum var mı yok mu çalışmaların sonunda bununla alakalı da zannediyorum ki bilgiler kamuoyunda paylaşılacaktır. Hemen arkamda bulduğumuz arazi aslında su fabrikalarının da yoğun olduğu bir yer burası. Çok sayıda su fabrikası da bu Sarp arazinin dağlık alanının altında, çam ormanlarının bulunduğu yerin, Uludağ'ın eteklerinin hemen altında bulunuyor. Bölgedeki çalışmaların hala devam ettiğini, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Burak Öztürk'e aktardığı detaylar için. Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı Kuytulcular yapılanmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kuytul'un Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı bünyesinde adeta ayrı bir düzen kurduğu iddia edildi. Örgüt içinde infaz timi, iç mahkeme ve istihbarat servisi oluşturulduğu öne sürüldü. Kurallara uymayanların darp ve falaka gibi yöntemlerle cezalandırıldığı tespit edildi.
2: Yapılanma içinde gizli bir istihbarat servisi kurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre bir de infaz timi vardı. Kurallara uymayanlarınsa kalemi kırıldı. Kuytulcular yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyasından çarpıcı detaylar çıktı. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasına giren iddialarsa dikkat çekici. Furkan Vakfı bünyesinde Furkan İstihbarat Teşkilatı adıyla gizli bir yapı kurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre bu yapı muhalif üyeleri takip ediyor, haklarında bilgi topluyor ve cezalandırılmalarını sağlıyordu. Vakıftan ayrılmak isteyen ya da yöneticileri eleştiren üyelerin de takibe alındığı iddia edildi. Üyelerin özel hayatlarına ilişkin bilgiler toplandı. Bu bilgiler Alparslan Kuytul'a raporlandı. Ardından vakıf binalarında iç mahkeme olarak nitelendirilen toplantılar yapıldı. Bazı üyelerin topluluk önünde sorgulandığı iddia edildi. Dosyaya yansıyan bir başka iddiaysa şiddet. Alparslan Kuytul'u eleştiren bir kişinin Semra Kuytul başkanlığındaki bir heyet tarafından sorgulandığı öne sürüldü. İddiaya göre kişi zorla diz çöktürüldü ve darp edildi. Kurallara uymayan bazı kişilere ise falaka ve darp cezaları verildiği iddia edildi. Bir diğer iddia ise infaz timi. Yapılanmanın ikinci adamı olduğu öne sürülen Erol Ardıç'a bağlı olduğu iddia edilen grubun muhalif gördüğü kişileri kalemin kırıldı sözleriyle tehdit ettiği ve darp ettiği kaydedildi. İddiaların odağındaki Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul ise suçlamaları kabul etmedi. Kuytul çifti kendilerine yöneltilen suçlamaların kişisel husumetten kaynaklandığını savundu.
0: Terörist Türkiye'de kritik eşiğe geçildiği çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanıyor. Toplantının ayrıntılarını muhabirimiz Aleyna Doğan aktaracak.
3: Hürlen Karayacık, sizin de belirttiğiniz gibi çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte artık kritik bir eşiğe geçildi. Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silahları artık bırakma sürecine geçildi. İşte bu süreci de iki kurul takip edecek ve yürütecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 8 kişilik heyetten oluşan grupla birlikte Beştepe'de saatler 15'i gösterdiğinde toplanılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir başkanlığını yapacağı toplantıda özellikle de sahadaki gelişmeler takip edilecek. İkinci kurulsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanılacak. 17 kişilik heyet kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de. İşte orada da özellikle de siyasi boyutu ele alınacak sürecin. İlk kurul dediğimiz gibi bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de saatler 15'i gösterdiğinde toplanacak. Peki heyette kimler yer alacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Genel Sekreter, MİT Başkanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bu kurulda yer alacak. Tamamen işte bu kurul sahadaki gelişmeleri yakından takip edecek. Peki bugün gündemde masada hangi başlıklar olacak? Toplantıda sürecin özellikle de çalışma yöntemi, usul esasları yer alacak. Özellikle de sürecin farklı alanlarını takip etmek üzere alt komisyonların oluşturulması gündemdeydi. İşte alt komisyonların oluşturulmasına ilişkinde bugün yapılacak toplantıda önemli istişarelerde bulunulacak. Eğer sahadaki gelişmeler planlandığı gibi giderse bu kez de MGK kararıyla yasal düzenlemenin uygulanmasının da önü açılmış olacak. Sürecin ikinci önemli ayağını ise mecliste kurulacak 17 kişilik heyet izleyecek. İşte 17 kişilik heyet de yine sahadaki gelişmeleri yakından takip edecek ama siyasi boyutunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak kurul yakından takip ediyor olacak. Yine Terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetler izlenecek. Sürecin işleyişi değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü konularda da yine tavsiyelerde bulunulabilecek. Yasa kapsamına baktığımızda da 5 başlığın öne çıktığını belirtelim. Amaç PKK'nın silah bırakması ve tamamen kendini feshetmesi olacak. Bu çerçeve yasa beraberinde ilk amaç bu yönde olacak. Özellikle de tabii iki kurulunda sahadaki gelişmeleri takip etmesi önemli bir süreç olacak. Çünkü sahadaki gelişmelerle birlikte kurul özellikle de sahada neler yapıldığını yakından takip edecek. Silahların tamamen feshedilmesi ve bırakılması beraberinde de MGK kararlarına çevrilmiş olacak gözler. Yine şart var. Düzenlemelerin uygulanması silah bırakmanın ve örgütün tamamen fesine bağlı olacak. Belirli terör suçlarından hükümlü kişiler için bazı durumlarda infazın ertelenmesi durumu söz konusu olacak ama örgüt yöneticilerini bu durum kapsamayacak. Özellikle de terörist başı Abdullah Öcalan'ı af niteliğinde bu kapsamda çerçeve yasa yürürlüğünde geçerli olmayacağını söyleyelim. Yine teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kayıt altına alınması da öngörülecek. İşte tüm bunlarda iki kurul sahadaki gelişmeleri ve siyasi boyutunu takip edecek ve tüm sonucunda da MGK kararlarıyla alınacak. Terörsüz Türkiye çerçeve anayasa kapsamında alınacak kararlarında somut olarak uygulanmasına geçmesi beklenecek. Saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 8 kişiden oluşan heyet bugün Beştepe'de toplanacak ve önemli açıklamalarda yazılı olarak açıklama yapılması bekleniyor diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Aleyna Doğan'a. Sayın seyirciler, Türklerin Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt Zaferi'nin 1955. yılında gözler Ahlat'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi 3. kez Bitlis'te toplayacak, dünyaya seslenecek, birlik ve beraberlik mesajları verecek.
4: Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu ortak kadere, ortak imana, ortak geçmiş ve geleceğe göre şekillendirdik.
2: Kabineyi 3. kez Ahlat'ta toplayacak, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarına katılacak. Yanına Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'yi de alacak. Dünyaya seslenecek. Türkiye yüzyılında birlik ve beraberlik mesajları verecek.
4: Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz.
2: Ahlat'ta kabine toplantıları artık geleneksel hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta kabine toplantısını Bitlis'te yapacak. Lider ülke vizyonunun taşıyıcı kolonu terörsüz Türkiye'yi Ahlat'ta mühürleyecek. İç cepheyi güçlendirdiklerinin altını çizecek.
5: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü de kutlanacak. Programda Erdoğan'la birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.
6: Kuvvetin İslam'da yeten ecdadımıza and olsun ki.
2: Ahlat'ta Selçuklu Devleti'ni temsil eden 50 tematik çadır kuruldu. Geleneksel atlı oyunlar, gastronomi etkinlikleri, solo Türk ve çelik kanatlar gösterileri bölgeyi renklendirecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'e geçecek.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 39, Bursa 33, Konya 32, Afyon 34, Denizli 38, Antalya 37, Adana 35, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 25, Kayseri 32, Erzurum 31, Gaziantep 36, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 39 derece.
9: Şimdi reklamlar.
10: Oo, her yerden sipariş aldık.
11: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
10: Tabii ya.
11: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
10: Tami.
11: Tami ya.
12: Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
13: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 24 Ağustos 2026 ve haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Süper Lig'e bakalım hemen dört büyüklerin maçlarına. Galatasaray başladı, ilk maçı oynadı yine ikinci haftada. Konuk olduğu Erzurumspor'u 4-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı Galatasaray. Salah bu sezon ilk golünü attı. Osimhen getirdi, Yunus fileleri havalandırdı. Osimhen rakip takımın oyuncusu Obran için hatasını affetmedi ve gole dönüştürdü ve son 14 lig maçında 16. golünü atmış oldu. Ne söylersiniz maçla ilgili?
1: Galatasaray bu sezon böyle transferde bir hayal kırıklığı yaşattırıyor taraftarına. Taraftarın da bu konuda bir öfkesi ve bir temi var. Her ne kadar son 4 yılın şampiyonu olmuş olsa da yani beklentiler tabii yüksek taraftarın. Her zaman daha iyi oyuncu, daha büyük transferler, daha büyük başarı. Şampiyonlar Ligi ilk geldi, çattı. Galatasaray transferleri işte 1-2 oyuncuyu yeni kadroya katmaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir yönetimle taraftar arasında, belki yönetimle teknik kadro arasında biraz soğuk rüzgarların estiği bir dönemdi. Tabii geçen hafta hiç beklenmedik şekilde bu şeyde puan kaybetmiş olmak, Çorum maçında iç sahada puan kaybetmiş olmak ligin yeni ekibine. Her ne olursa olsun Erzurum deplasmanı öncesi biraz böyle Galatasaray'ı tedirgin etmiş bir havada ve psikolojide Erzurum'a gittiler. Maç Galatasaray'ın beklediğinden çok daha kolay oldu. Hem skor olarak hem oyun olarak Galatasaray maçı çok rahat çevirdi. Fakat şu var, yani bu bir ölçü olmaz. Çünkü Erzurumspor geçen haftada Ahmet Spor'a 3-0 mağlup olmuştu. Yani Erzurumspor ligin yeni takımı, henüz çok hazır değil. Belki takviyeleri yapacak, yani ligde tutunmaya çalışacak. Dolayısıyla siz böyle bir deplasmanda iklim şartları ve hava şartları da sizin lehinizeydi. Yani çok ağır bir bu maç mesela Ocak ayında oynansaydı, Aralık ayında oynansaydı biraz daha Galatasaray zorlanabilirdi. Galatasaray tabii bir Avrupa'da mesaisi yok. Bu kadrosuyla yani Erzurum'da rahat, farklı bir galibiyeti imza attı. Maçtan sonra da ben birçok insanın, yorumcular veyahut da gazetelerde Galatasaray'ı yazan, yorumlayanlara bakınca yani onlarda da şu kanaat hakim: Galatasaray Erzurum maçını farklı kazandı ama önünde ligde olsun, Şampiyonlar Ligi'nde olsun çok çetin bir süreç var. Bu süreçte bu kadronun yetmesi, yeterli olması çok kolay gözükmüyor. O yüzden Galatasaray'ın şimdi aldırmış olduğu oyuncular var. Bunların adaptasyonu söz ne kadar süre alacak. Bir de Galatasaray'dan ayrılacak oyuncular var. Lemina'nın ve Torreira'nın ayrılacağı söyleniyor. Bir taraftan da Galatasaray'dan bir yani bir değişim de söz konusu. Çünkü bu doğaldır. Yani takımın yüzü eskiyor, takım eskiyor, heyecanlar azalıyor. 4 yıllık şampiyonluktan sonra böyle bir yenilik de, takımın yenilenmesi de, bunu da tabii karşılamak gerekir. Ama Galatasaray'ın bu sezon işi biraz rekabet açısından daha geçmiş yıllarına kadar zor gözüküyor. Neden? Her ne kadar puan kayıpları olmuş olsa da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu sezon
0: yarışın içinde olacaktır.
1: Yarışında olacaklar. Yani Galatasaray bundan önceki sezonlardaki kadar kolay bir yarış beklemiyor. Bu da taraftarı doğal olarak biraz yönetime sitem ettiriyor. Bu takviler niye zamanda yapılmadı?
0: Peki Okan Buruk'un maçtan sonra tam da bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Bir geç, bir de ana kontenjan için çalışmamız sürüyor. Santrafor genç veya yaşı büyük, aynı şekilde kanatta da aynı şekilde opsiyonlarımız var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu hafta net kararımızı vereceğiz. Transferleri yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağız. Transfer dönemi bitene kadar artabilir, değişebilir. Farklı yere de transfer yapabiliriz sözlerini kullandı. Ne söylersiniz? Biraz da olsa kendi taraftarlarını rahatlatmaya çalışıyorlar transfer yapacağız diye. Ama dediğiniz gibi diğer takımların transferlerini neredeyse bitirmiş olmaları taraftarı kızdıran konulardan bir tanesi.
1: Yani şu da var, yani transfer yapmış olmak için yapmak çok doğru değil. Yani böyle bazen panik transferleri de kulüpleri çok ciddi hatalara sevk edebiliyor ve bunun ekonomik maliyeti çok ağır oluyor. Onun için biraz da soğukkanlı olmakta fayda var. Ama Galatasaray tabii bu işi çok önceden bitirmesi gerekirdi. Yani bugünlere kalmaması gerekirdi. Galatasaray'da hep şunu gördük. Yani mesela geçen sene Sane daha lig bitmeden Galatasaray anlaşmıştı. Bu yani böyle lig başlamış, işte Şampiyonlar Ligi'nin arefesi, Perşembe günü Şampiyonlar Ligi kurallar çekiliyor. Hiçbir bedoluyuz. Dolayısıyla biraz daha bu işte Galatasaray elini çabuk tutması gerekirdi. Yani Okan Buruk da işte durumu anlatmaya çalışıyor. Yani gelen oyuncular daha erken gelmeliydi. Ve bence biraz daha kadronun zengin olması gerekir. Çünkü bu her iki kulvar oldukça yıpratıcı. Yani hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig. Aynını da götürmek kolay değil. Şu anda bizim işte bakıyorsunuz Fenerbahçe yani zorlandı. Yani hem playofflar hem elemeler hem lig. Bir rotasyon yapıyorsunuz, rotasyon tutmuyor. Bu sefer tepki başlıyor. Yani rotasyon yapılacak zaman mıydı? Rotasyon yapmazsınız, elenirsiniz, puan kaybederseniz bu sefer de deniyor ki bu takım işte yorgun düştü. O yüzden yani siz elinizi baştan sıkıp sıcaklığı çok baştan bu işi hazırlıklarınızı tamamlamanız gerekir. Galatasaray'ın şampiyonluktan sonra belliydi hangi mevkilere eksiklik olacağı, hangi oyuncuların gideceği, hangi mevkilerde biraz daha alternatifin veya zengin olması gerektiği belliydi. Bunu Galatasaray çok çok önceden bitirmesi gerekirdi ama bunu yapmadı, yapamadı. Şu var, yani eğer ligde istenilen sonuçlar alınmazsa, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ilerleyemezse, Galatasaray'da hem teknik kadronun hem de yönetimin işi zorlaşır. Ben pek çok tahammül göstereceğini sanmıyorum. Hı hı. Galatasaray'ı bu çok başka noktalara götürebilir.
0: Peki, bir oyuncu geldi, bir oyuncu da ayrıldı Galatasaray'dan. Yeni transfer Leslie sarı kırmızılı formayı bu maçta ilk kez terletti. Diğer taraftan Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği Galatasaray forması giyen defans oyuncusu Metehan Baltacı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Ne söylersiniz?
1: Yani normal bu tip değişimler, ihtiyacınız olmayan bir oyuncuydu veyahut da size fayda getireceğini çok düşünmediğiniz bir oyuncu, genç bir oyuncu, belki gelişim kaydetmesi bakımından Gençler Birliği gitmesi normal. Tabii Galatasaray transferde de yani nokta transfer mi, yoksa hamle oyuncusu mu, yoksa geleceğe bir yatırım mı, bunlar ayrılabiliyor. Hangi sınıfa giriyor aldığınız oyuncu? Bütün mesele bu yani. Gelip hazır oynayıp size katkı verecek oyuncunun değeri başka tabii. Yoksa bir hamle oyuncusu veya gelecek için yatırım oyuncusunun durumu çok daha farklı. Ama Galatasaray şu anda bence böyle hamle oyuncularından veya yatırım yapılacak oyunculardan ziyade, bunlar da olsun ama Galatasaray'da hemen bu hafta ligde veya iki hafta sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek hazır nitelikte oraya katkı verecek oyunculara ihtiyaç var.
0: Peki, bu arada Osimhen de Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancısı oldu. Bu maçta attığı golle Nijeryalı Yıldız çıktığı 2 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandırarak gol sayısını toplamda 63'e çıkardı ve böylece 61 golle kulüp tarihinin en golcü 3. yabancısı Milan Baros'u geride bıraktı. Bir kısa değerlendirmede bunun için.
1: Yani Osimhen bu sezon 3. sezonu Galatasaray'da, ilk kiralıkta geçen sene satın alınmıştı. Bu yıl 3. sezonu. Bu sezon şöyle bir farkı var. Dikkat ederseniz bundan önceki yıllarda Galatasaray'a Osimhen çok geç katılmıştı. Hı hı. İşte hem milli takım meselesi hem diğer kiralamak döneminde. Bu sezon hem hazırlık kampını tam arkadaşlarıyla beraber yaptı hem de ligin 1. haftasında mesai yapmaya başladı. Bu önemli yani. Bundan önce hatırlarsınız Icardi falan böyle ta 4. 5. 6. haftalarda ancak Galatasaray'da oynayabilecek noktaya geliyordu. Osimhen bu sezon tabii Nijerya'nın milli takımının Dünya Kupası'nda olmaması Osimhen'i yani milli takım da yıpratmadı ve Dünya Kupası'nda yok, Dünya Kupası'na gitmiş olsaydı ben Osimhen'in çok geç geleceğini geç gelirdi yani, zaten öyle bir düşüncesi var futbolcular, özellikle yabancı oyuncular Dünya Kupası'ndan sonra mümkün olduğu kadar işi geç gelmeye çalışıyorlar. O yüzden bu Galatasaray için avantaj oldu. Yani bence bu 3 sezonun en iyi Osimhen'i biz bu sezon seyredebiliriz. Yani en formda, en fizik olarak hazır, en az sakatlı, işte milli takımdan daha az mesai sarf etmiş. Galatasaray'a çok daha fazla odaklanacak bir Osimhen'i biz bu sezon seyredeceğiz. Ancak tabii şu da var, Osimhen'in etrafındaki oyuncular Osimhen'e ne kadar katkı verecek? İşte bu çok büyük bir soru işareti.
0: Peki, Galatasaray cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Maçla ilgili ne söylersiniz?
1: Ya Göztepe de enteresan bir takım. Yani bu ligin tam bir teknik direktör takımı dediğimiz, bir sistem takımı dediğimiz bir takım. Fakat dün mesela ilk sahada Gençler Evreli'ne mağlup olmaları çok büyük bir sürpriz oldu. Şimdi Göztepe tabii kolay bir rakip değil. İster İzmir'de olsun, ister İstanbul'da olsun. Galatasaray'ı ciddi şekilde zorlayacaktır. Zorlamasını bekliyorum. Yani ligdeki dünkü penaltı kaçırdılar, maçı kaybettiler ama yani Göztepe Göztepe'dir. Galatasaray bundan önceki oynadığı Çorum maçı veya bu hafta deplasmanda oynadığı Erzurum maçı kadar kolay geçecek bir maç olacağını zannetmiyorum. Oldukça Galatasaray'ı zorlayacaktır. Galatasaray'da bir test maçı, yani lige ne kadar hazır Galatasaray veya bu yeni oyunculardan belki bir iki tanesini seyretme imkanımız olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne de her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Hafta sonuna doğru hem fikstür hem maçlar program belli olmuş olacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımların hamleleri, onlar belli olacak. Playofflar tamamlanıyor Perşembe günü. O yüzden Galatasaray için Göztepe maçı bence seyirci de ciddi şekilde ilgi gösterecektir. Güzel bir maç olur en azından. Yani şöyle, futbol kalitesinin böyle sahadaki mücadelenin çok iyi olacağını, keyifli bir maç bizi beklediğini söyleyebilirim.
0: Fenerbahçe'ye bakalım. Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Konya Spor'u 4-2 yendi. Konya Spor'la yapılan maçta Kerem Aktürkoğlu kafa travması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Taburcu edildiği açıklandı Kerem'in. Maçın ardından Asensio'da kontrol amaçlı gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edildiği açıklandı. Asensio'nun Lyon maçında olmayacağı ama Beşiktaş maçına yetişeceği gelen haberler arasında. Yalnız Kerem 10-15 gün herhalde bir prosedür varmış travmayla ilgili, sahalarda olmayabilir. Hem maç değerlendirmenizi alalım, sonra bu iki oyuncuya da değinelim. Lyon maçında iki oyuncu da olmayacak.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin zengin bir kadrosu var. Yani o iki oyuncuyu ben çok arayacağını düşünmüyorum. Zaten bu ya o oyuncu eksik, bu oyuncu eksik diye maçlara hazırlanırsanız kaybeden tarafı siz olursunuz. Yani Asensio'nun yerinde Fenerbahçe'de doldurabilecek nitelikli oyuncular var. Kerem Aktürkoğlu'nun takdirde. O yüzden böyle Fenerbahçe... Ama mesela bu durum bir Beşiktaş'ta, bir Galatasaray'da yaşansa çok ciddi program diyebilirim ama gerçekten Fenerbahçe'nin yani uzun yıllardır bu kadar zengin bir kadrosunun, bu kadar her mevkinin alternatifinin bol olduğu bir kadrosunu görmemiştik. O yüzden belki bazen de burada bazı oyunculara kazanma şansı da doğabilir. Çünkü yani Kerem Aktürkoğlu çok da yıprandı. Buradan kendisine geçmiş olsun diyelim. Ancak böyle bir oyuncu böyle sürekli iyi oynamak isteyip de oynayamadığı zaman da taraftarın da baskısı ve futbol üzerindeki pozitif değil de negatif baskısı artıyor. Oyuncuyu belki bazen de dinlendirerek kazanmanız mümkün olabiliyor. Ama Kerem Aktürkoğlu'na mümkün olduğu kadar geçen yılda, bu yılda hep şans verildi. Zaman zaman da oyuncuda düşüşler gözlendi. Şimdi Konya Spor maçı şöyle enteresan bir maç. Yani Fenerbahçe tamam 4-2 maç kazandı ama çok fazla da pozisyon verdi rakibine. Yani maçın özellikle ikinci yarısında yani Konyaspor'un girdiği pozisyonlar, kaleci Ederson'un çıkardığı pozisyonlar, Konyaspor'un offside çıkan pozisyonu falan, bunlar dikkate aldığımızda bir Fenerbahçe ayarındaki o perspektifteki takıma yakışmayan şeyler. Yani Fenerbahçe böyle rakibine bu kadar pozisyon verirse hem ligde hem de playoff'ta işi çok kolay olmaz. Tabii bunu şöyle bazıları diyor ki ya işte skor 4-1 olunca Fenerbahçe artık Şampiyonlar Ligi playoff maçını düşünmeye başladı. O yüzden normaldir. Yani Konyaspor daha çok cesaret buldu. Kaybedecek bir şey yok. Üstüne üstüne gelmeye başladı. Bu şekilde pozisyonlar bundan doğdu. Yani Fenerbahçe skoru aslında el alınca bu doğaldır gibi düşünenler olsa da bu çok bence iyimser bakılabilecek bir şey değil. Çünkü iç sahada oynuyorsunuz. Tamam, skoru 4-1 yapmışsınız. Tamam ama yani sizin bu kadar pozisyon vermeniz, özellikle Şikinyar'ın, Ake'nin, çünkü bunlar sezon başında işte Avrupa'da veyahut da yani hazırlık maçlarında gösterdikleri performans, ya Fenerbahçe çok ideal bir stoper ikilisini buldu, çok iyi bir ikili buldu diye düşünüyorduk ama yani Fenerbahçe'nin sizin orta sahanızda Genduzi gibi, Kante gibi oyuncular varken sizin böyle bu kadar, ki Konyaspor bir deplasmana gelmiş, deplasmanda bu kadar pozisyon vermeniz seyircinizin önünde çok bence iyi, olumlu işaretler değil. Çünkü Fenerbahçe yani şu anda lige en hazır takım olması gerekir. Sezon erken açtılar. Avrupa'da eleme maçları oynadılar. Transfer elindeki kadro belli. Hani oyuncular çoğu sonra katıldı diyemezsiniz. Elinizde bir mazeretiniz yok. O yüzden Fenerbahçe'nin bu kadar pozisyon vermesi bence yani üzerinde durulması gereken ve buna bir çözüm bulması gereken bir konu İsmail Kartal'ın.
0: İsmail Kartal maçın ardından konuştu transferle ilgili. Savunmaya takviye yapmak istediklerini belirtti. Yönetimle transfer konusunu görüşüyoruz. 10+4 kuralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak çok zor. Bulduğunuz oyuncuların maliyeti çok yüksek. Yönetimimiz bu konuda yoğun uğraş içinde, eksiklerimiz ve gelişmemiz gereken yerler var ifadelerini kullandı. Ne söylersiniz?
1: İsmail Kartal yani işi en zor olan kişi. 4. defa geliyor Fenerbahçe'nin başına. İlk 3'ünde şampiyonluk yok. Bu sefer şampiyonluk bekleniyor kendisinden. Ve her böyle bir tökezlemede, işte diyelim geçen hafta Gençler Birliği karşısında alınan mağlubiyet ya da Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde kalınamaması halinde böyle hedef olacak ilk kişi İsmail Kartal. Yani Aziz Yıldırım'dan önce İsmail Kartal hedefe konuyor. İsmail Kartal da bunun farkında. Bir teknik adam için bu çok iyi bir şey değil yani. Böyle bu kadar baskı altında olmanız, sizin oyuncu değişikliği yaparken, sahaya süreceğiniz kadroyu belirlerken veya alacağınız bir radikal kararda sizi çok ciddi şekilde bu baskı yanılgılara götürebilir. Yani İsmail Kartal rotasyon yapıyor ve kimse bunu anlayışla karşılamıyor. Diyelim ki rotasyon yapmadı, onu da anlayışla karşılayacak bir kitle yok. Yani Fenerbahçe taraftarının da böyle biraz sabır noktasında veyahut da teknik direktöre sahip çıkma noktasında biraz eksikleri var. Yani çünkü İsmail Kartal artık bu sezon başladı. Sayın Aziz Yıldırım da böyle aynı teknik direktörle sezonu tamamlama bir alışkanlığı olan bir başkan. O yüzden İsmail Kartal'ın arkasında durmak gerekir ama hakikaten çok ağır eleştiriler var. Yani hatta kişiliğine, şahsiyetine kadar uzanan eleştiriler var. Ama şu Şampiyonlar Ligi'nde kalırsa 18 yıllardan sonra bence İsmail Kartal çok büyük bir kredi alır. Bu kredi de ona ligde büyük bir avantaj getirir. Bir güven oyu olur. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde elenmiş olan bir Fenerbahçe'nin ligdeki en ufak bir puan kaybı, en ufak bir tökezlemesi Fenerbahçe'yi çok daha böyle sıkıntılı günlere itecektir. O yüzden Fenerbahçe şu Şampiyonlar Ligi'nde hakikaten 18 yıllardan sonra bence maç ortada yani çünkü buradaki maçın Fenerbahçe burada bir istediğim skor alamadı ama Lyon deplasmanda Lyon böyle küçümsenecek bir takım değil. Gördük hakikaten zaten yani Avrupa tecrübesi olan birikim olan bir Fransız markası. Fakat Fenerbahçe'nin de yani elinde kaleci olsun, savunma olsun iyi bir ekibi var. Yani Fenerbahçe'nin de diyemezsiniz ki ya Lyon'un çok altında. Bakıyorsunuz iki tarafın oyuncu değerlerine Fenerbahçe ile Lyon arasında hemen bir fark yok. Belki de Fenerbahçe biraz bir tık daha üstte gözüküyor. Önemli bir takım. Bu kadar milli oyuncusu var. Yani bunlar Fenerbahçe'nin milli takım kalitesinde yerli yabancı oyuncuları üst düzey oyuncular. Kariyerlerine bakıyorsunuz hakikaten Avrupa'nın çok üst düzey takımlarında oynamış oyuncular. Yani bir tecrübe eksikliği genç takım diyemezsiniz. O yüzden yani Fenerbahçe gününde olursa İsmail Kartal'ın hamleleri böyle çok yerinde olursa veya sahaya süreceği takdir edeceği 11 sahaya süreceği 11 isabetli bir 11 olursa yani Lyon'u elemesi için bir sebep yok ama tabii İstanbul'daki kadar kolay bir maç değil. Zor bir maç Fenerbahçe için. Yani elendiği zaman kimse ya niye elendi nasıl elendi demez. Çünkü rakip deplasmandasınız. İlk maçından bir avantajınız yok. Orada size mutlaka bir gol gerekiyor. Yani orada savunmayla bu işi götürecek haliniz yok. O yüzden çok kolay bir maç değil ama eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa İsmail Kartal için çok ciddi bir bonus elinde olur. Ligde o bonusları kullanabilir. Çünkü 18 yıllardan sonra işte Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne soktu denilecektir İsmail Kartal için. Buna da çok ihtiyacı var. Hem İsmail Kartal'ın hem Aziz Yıldırım'ın.
0: Peki pazar günde Samsun Spor'a konuk olacak. Maçla ilgili ne söylersiniz?
1: Ya Fenerbahçe Samsun'da hep zorlanıyor. Hı-hı. Yani son yıllarda. Samsun'da iyi bir takım. Tabii iklim şartları da çok ciddi bir nem var Karadeniz'de. Hem hava sıcaklığının yüksek olması hem nemin yüksek olması kolay değil. İşte Trabzon'daki dünkü maçta gördük. Trabzonspor hakikaten çok ciddi bir nemle mücadele etti ve sıcaklıkla. O günlerden geçiyoruz. Yani Samsun'da da sahilde sayılır. Hem nem ve sıcaklık kolay değil. Bir de tabii Perşembe'den nasıl bir sonuç çıkacak? Fenerbahçe için zor bir deplasman. Kolay değil. Yani Gençler Birliği'ne gidip puan kaybettiğiniz zaman Gençler Birliği'nden çok daha iyi bir takım Samsun Spor. Ki işte ligdeki ilk iki haftada oynadığı futbol, attığı goller de bunun işareti. Samspor bu ligin bence bu sezonda böyle çok flash takımlardan biri olacak görüntüsü veriyor. Fenerbahçe için kolay bir deplasman değildir.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz. Üçüncü maçta Trabzonspor'un da Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek taraftarlarına galibiyetle merhaba dedi. Bordo Mavilerin galibiyet golleri ise Salah'tan geldi. Maç değerlendirmeniz nedir?
1: Şimdi Trabzonspor için çok zor bir maçtı. Neden? Yani geçen hafta Kasımpaşa'yla beraber kalmışsınız. Hafta içinde Ferencvaros'a mağlup olmuşsunuz. Ki bu kadar da yatırım yapılmış bir takım bu kadro. Yani tamam bu iki maçta istenilen sonuçlar alınamadı ama oyun da pek taraftarı böyle tatmin etmiş bir oyun değil. Dolayısıyla Başakşehir maçı kolay değil. Yani Başakşehir hem bu ligde tecrübeli bir takım. Yani çok ciddi oyuncuları var. Önemli oyunculara sahip. Başında Nuri Şahin gibi teknik direktör var. Nitekim Trabzonspor da çok maçı kolay kazandı diyemeyiz. Yani maç ilk yarısında Trabzonspor'la kafa kafaya mücadele veren Başakşehir vardı. Hatta Onano'nun çıkarttığı çok önemli pozisyonlar vardı. Yani hatta maçın sonunda bir tekine Umut'un pozisyonu çıkarttı ki Onano. Yani maç böyle çok gitti geldi bir maç oldu. Ama dediğim gibi az önce çok ciddi bir nem ve sıcak altında oynanan bir maçtı. Seyirci çok büyük bir destek veriyordu. Tabii Salah'tan çok şey bekleniyor. Yani bizde Trabzonspor'un bu sezon bu transferinden sonra taraftarın beklentisi çok yükseldi. Geçen sene bu yıllar, bu haftalarda Trabzonspor maçları böyle 1-0 kazanıyordu. Hiç puan kaybetmedi. İlk 5-6 hafta böyle 1-0. Kimsenin bir oyunla ilgili eleştirisi yoktu. Çünkü deniyordu ki Trabzonspor zaten çok genç bir kadro. Gelişim sürecini yaşayan bir kadro. İleri bundan sonraki yıllara yatırım yapmış bir ekip. Dolayısıyla bu kadrodan çok şey beklenmiyor. Fakat bu sezon hem Fatih Tekin'in işi çok zor hem başkanın işi çok zor. Çünkü taraftarın, kamuoyunun beklentisi çok yükseldi. Yani Trabzonspor'dan açıkça beklentisi herkes bu sezon şampiyonluk bekliyor. Niye? Yani çok büyük bir yatırım yapıldı. Trabzonspor'un yani bütçe olarak Trabzonspor'u çok aşan bir yatırım yapıldı ve hala bu yatırım devam ediyor. Dolayısıyla Trabzonspor için Başakşehir maçı çok kolay olmadı. Bazı oyuncular henüz hazır değil. Bazı oyuncular da Salah'a ayak uydurdukları zaman Trabzonspor'un performansı çok yükseliyor. Mesela Salah'ın arkasında Pina oynuyordu. Pina geçen sezon iyi bir sağ bek görüntüsü verdi ama bu sezon hem bireysel olarak hem de oyun içinde çok ciddi eksikleri ve hatalarını gördük. Ki Fatih Tekke bu maçta Pina'yı kenara almıştı. Onun yerine sol beki Cabral'ı koymuştu sağ beke. Pina olmayınca orada Cabral'la Salah arasındaki uyum biraz daha pozitif oldu. Yine Muçi'den böyle geçen sezondan bir esintiler izledik. Yani Muçi tam geçen sezonu yansıtmıyor ama geçen sezonun böyle bazı esintiler izledik. Bu da Salah'ın da performansını yükseltti. Trabzonspor'un da performansını yükseltti. Şimdi Trabzonspor'da Salah konusunda şu var. Yani diğer oyuncular Salah'a ne kadar ayak uydurabilirlerse, Salah onları ne kadar anlayabilirse Trabzonspor'un performansı o kadar yükselecektir. Şimdi mesela Onuaçu bir soru işareti. Yani geçen seneki Onuaçu'dan çok uzak bir Onuaçu ile karşı karşıyayız. O yüzden Trabzonspor'un bu Onuaçu işini çözmesi lazım. Yani Onuaçu acaba normal hani iklim şartları, sezon başı böyle bir formsuzluk mu? Yoksa bir mutsuzluğu mu, formsuzluğu mu? Bu bence önemli bir soru işareti. Çünkü Trabzonspor'un Salah'ın yanında bir de çok böyle formda, fiziksel olarak zinde pozitif bir Onuaçu Trabzonspor'a çok şey katar. Çok başka bir noktaya taşır Trabzonspor ama eğer Onuaçu da bir ki bu kriz büyürse veya çözülemezse veya oraya bir oyuncu bu saatten sonra çok kolay değil oraya göre bir oyuncuyu bulup getirip koyabilmek. O yüzden Trabzonspor'da böyle bazı noktalar ve soru işaretleri söz konusu ama işte Ferencvaros başında Fatih Tekke bir 5-6 oyuncu bir rotasyon yapmıştı. Onlar da bir olumlu yansımadı sahaya. Yani o yüzden hiçbiri Trabzonspor'da oynayabilecek nitelikli oyuncu olmadıklarını gösterdiler Perşembe günü. Şimdi tabii bu maça Başakşehir karşı Trabzonspor biraz daha en ideal 11 ile çıktı. İşte sol beke Mustafa eski Elaçı koymuştu. Yine savunmada Stavic geri dönmüştü. İşte Umut Nayır'ı bir 10 numara oynatayım dedi ama olmadı. Yine oraya oranın gerçek mevkisindeki oyuncularla işte Muçi'yi oraya koyarak böyle bir kadroyla işte kanatta artık sağ kanatta Salah ama bazıları diyor ki Salah'ın 10 numara oynaması gerekir. Bunu da düşünenler var. Şimdi böyle bir durumda Trabzonspor ama Trabzonspor için Salah önemli bir değer, önemli bir oyuncu. Şöyle sanki şehirle bir adaptasyon sağlanmış gözüküyor. Salah'ı Trabzonspor mutlu ederse veyahut da Salah'ı anlayan Allah'ın da anlattığı oyuncularla kurulu bir Trabzonspor'un ligde çok büyük işler yapacağı muhakkaktır. Ama tabii beklenti çok yüksek. Yani her ne olursa olsun bugün hayatta da günlük hayatınızda hangi iş olursa olsun beklenti çok yüksek olduğu zaman bu bazen de negatif etki yapabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekir. Biraz daha Fatih Tekke'yi ve oyuncuları rahat bırakmak gerekir. Fatih Tekke'nin dün maçtan sonra yapmış olduğu açıklamalarda da çok ciddi sistemler var. Hem şehre, hem medyaya, hem de hakem yönetimlerine.
0: Yani bir okuyalım isterseniz, dinleyicilerimiz de bilgi sahibi olsun, belki dinlemeyenler vardır. İlk önce iyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta 5 maç özellikle bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bana göre bu maçtı dedi ve ekledi. Geçen perşembe günü oynadığımız maçta da hakem bizi açıkçası doğradı. Kimsenin konuştuğu yok diyen Tekke. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir grup var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun, kriz çıkarmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim. Trabzonspor'un dışarıdan evet konuşulması, eleştirilmesi oyun olarak gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal sonuç olarak, ama haksızlığı asla kabul etmem şeklinde konuştu. Ertuğrul Doğan'ın da bu arada bu karşılaşmadan sonra açıklamaları vardı. Hakem yönetimine büyük bir tepkisi vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na çağrıda bulundu Doğan. Bizim niyetimiz kimseyle tartışmaya girmek, kavga etmek değil, ama kimse de bizimle rica ediyorum kavga etmek istemesin dedi.
1: Evet, yani ligin ikinci haftası tansiyon çok yüksek. Yani dün Beşiktaş'ın yapmış olduğu açıklamalar, daha önce Fenerbahçe'nin tepkisi, daha önce Konyaspor'un yazılı açıklaması. Yani henüz daha ligin ikinci haftası. Yani bizi uzun bir lig bekliyor. Uzun bir maraton var. Kulüplere çok sert açıklamalar geliyor. Şimdi 2 yıl önce bu federasyon göreve geldiği zaman bu hakem işini düzelteceğim diye göreve geldi ve çok radikal kararlar aldı. Yani hakemlerin birçoğunun hakemliği bitirildi. Yeni oyuncular, hakemler getirildi. Yeni hakemler klasman yükseltildi. Avrupa'dan eğitimciler getirildi. Çok şey yapıldı. Fakat 2 yıl sonunda bakıyoruz. Ne VAR'da bir yetişmiş kadro var, ne sahada böyle hakikaten bu ligi götürebilecek nitelikte hakem görebiliyoruz. Yani henüz ikinci hafta, yani Ali Şansalan'ın Trabzon Paşakşehir maçındaki yaptığı hareketler, kararlar, yani hakikaten gözünün önünde olan şeyleri görememesi, iki tane pozisyonun VAR'dan gelmesi, dönmesi veyahut da işte Salah'a gösterdiği sarı kart, Salah'a yapılan pozisyondan penaltıyı görememesi, onu es geçmesi, ona VAR'ın karışmaması. Yani ben Trabzonspor'un tepkisini çok yerinde buluyorum. Yani Trabzonspor haklı. Çünkü bu Futbol Federasyonu'nun mottosu, yani hakem işini düzeltmek için geldi ve büyük, yani belki de 50 yıllık 60 yıllık futbol tarihinde, Türkiye futbol tarihinde hiç yapılmamış radikal işler yaptılar ama ellerine gözlerine bulaştırdılar. Hakikaten şu anda bizim hakem işi çok ciddi bir kaos ve krizle karşı karşıya. Eğitimi, yönetimi, tayinler. Mesela tayinleri kim yapıyor? VAR tayinlerini kim yapıyor? Kim karar veriyor? Çok ciddi soru işaretleri söz konusu. O yüzden ben Sayın Ertuğrul Doğan'ın, ki onun bir şapkası da Kulüpler Birliği Başkanı aynı zamanda, tepkilerini çok haklı ve yerinde buluyorum. Futbol Federasyonu'nun kredisi yok. Yani geçen 2 yılda hani biz 2 yıllık bir süre işte şu bu, o kredi doldu. Bir de milli takımın Dünya Kupası'na gidiyor olmasından dolayı da bir kredisi vardı Milli Federasyonu'nun, ama şu anda Futbol Federasyonu'nun kredisi 0. Ne milli takım olarak var, ne de sahadaki bu hakem performansı olarak. O yüzden bir takım radikal kararların alınması gerekiyor. Böyle bu şekilde ligin ikinci haftasında bu tansiyon bu kadar. Ben bu işi çok yıllardır takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyeyim. Genelde böyle 8. haftalarda Türkiye'de hakem tansiyonu çok yüksek olur. İlk yarın bitimine doğru çok böyle tansiyon artar, çok hakem hataları biraz gündeme gelir. Ama ben 2. haftada tansiyonun ve tepkilerin bu kadar yükseldiği bir dönemi hatırlamıyorum. Sahada da çok yetersiz hakemler var. Tecrübesi az hakemler var ve hakikaten yani dün Alanya Beşiktaş maçındaki Adnan Deniz Kayatepe'yi anlamak mümkün değil. O maçın varını anlamak mümkün değil. O yüzden bu Futbol Federasyonu çok acilen ne yapacaksa, artık merkez hakem kuruluna müdahale yapacak, bir takviye mi yapacak veya da değiştirecek mi, yapması gerekir. Yani bu şartlar altında, bu sıcak tansiyonla biz ligde çok sağlıklı, sıhhatli bir adalet ortamını sağlayamayız.
0: Peki Bordo Mavili ekibin sahasında 1-0 kaybettiği müsabakanın rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferencvaros stadında yapacağı karşılaşmada hakem belli oldu. Obrenović düdük çalacak. Maçla ilgili ne söylersiniz?
1: Yani Trabzonspor maçı Trabzon'da bitirmesi gerekirdi. Yani orada bu maçı çeviremedi. Kolay değil, zor bir maç. Ferencvaros çok iyi bir takım mı? Değil. Ama Trabzonspor'un eleyebileceği bir takım ama skor dezavantajıyla gidiyor. En az 2 gol lazım Macaristan'da. O yüzden kolay değil. Trabzonspor'un da oyunu şu ana kadar ben Ferencvaros'u eleyebileceği bir oyun izlemedik. Yani dünkü Başakşehir maçında da tamam çok güzel işler gördük. Daha da pozitif sinyaller var ama henüz o Ferencvaros'u eleyecek bir oyuna henüz evrilmiş değil Trabzon. Henüz ligin başı. Trabzonspor belki buradan inşallah eler ama olmasa da konferans liginden devam edebilir. Şimdi Trabzonspor için işte bir takım yeni oyuncular da yine kadroya dahil olacak gibi bir görüntü var. Ama Ferencvaros karşısında Trabzonspor'un özellikle skor olarak bir dezavantajla gidiyor. Ha maçın başında bir gol bulursa belki, maçın çok başında bir gol bulursa belki maçın psikolojisi havası değişebilir ama ben Trabzonspor işinin yani böyle şansının %40-%60 mertebesinde, %60 Ferencvaros'la yine %40 da Trabzon'dan yana olduğunu düşünüyorum. Kolay bir maç değil.
0: Peki pazartesi günü de Ahmet Spor demiştik. Oraya konuk olacak.
1: Yani Ahmet Trabzon maçı tabii kadro olarak baktığınızda Trabzon çok üst seviye bir kadro. Yani Ahmet'le hiç mukayese edilemeyecek nitelikte bir kadro farkı var. Ama tabii burada iklim şartları öne çıkacaktır. Ciddi bir iklim söz konusu. Yani o iklimde. Çünkü bu bizim Ağustos ayında oynanacak olan lig maçlarında sadece sizin performansınız veya teknik beceriniz, oyun taktiğiniz, oyunu anlayışınız değil, bir de saha dışında iklim şartları, yani nem oranı, sıcaklık, bunlar da önemli. Trabzonspor burada biraz zorlanabilir ama kadro kalitesi de tabii maçı da ağır basan taraflı olarak gözüküyor.
0: Beşiktaş'a bakalım. Dün akşam son maçı yani dört büyükler arasındaki son maç Beşiktaş'ında. Önce Trabzonspor oynadı, sonra Beşiktaş. Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazların 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Son 2-3 senedir gözlemlediğim bir şey var. Beşiktaş hem hoca transferiyle hem getirdiği golcüleriyle ya da transfer ettiği diğer pozisyonlar için getirdiği oyuncularla çok konuşuluyor. Sezona da görece hafif maçlarla başlayıp iyi galibiyetler alınca çok beklenti yükseliyor kendi taraftarı açısından. Sonra da böyle bir mağlubiyet yaşamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de maçta bir karar vardı verilmeyen. Yani o kararı soracağım size, doğru mu değil mi diye. Bir kırmızı kartlık bir durum oldu. VAR'a gitti, hatta vermedi hakem. Ne söylersiniz? O pozisyonla ilgili de sizden detayları alalım.
1: Şimdi Beşiktaş, sizin de söylediğiniz gibi böyle sezona bazı teknik adamlar da başlıyor. Böyle ilk birkaç maçta kazanınca beklenti ve hava çok yukarılara çıkıyor. Ama ondan sonra Beşiktaş böyle Ekim'de, Kasım'da çok havlu attı. Şimdi bu İtalyan hoca hakikaten Beşiktaş'taki havayı değiştirdi. Yani Beşiktaş'a böyle bir dokunduğunu herkes hissetti. Transferler de önemli oyuncular dahil oldu kadroya. Ve Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk yarışında Avrupa'da ciddi işler yapabileceğine herkes inandı. Buna yani inanmamız için de yeterli veri var. Yani oyun var, futbolcu var, teknik adam var, Beşiktaş gol yemiyor. Çok önemli pozitif işaretler gördük. Tabii Alanya zor deplasman. Zaten Beşiktaş tam 7 yıldır Alanya'yı Alanya'da yenemiyormuş. Bu 7. sezonu. Yani kolay değil. Alanya'da bir teknik direktör takımı, genç bir takım, mücadele eden bir takım.

0: her yerde karşılığı kırmızı karttır. Yani Belçikalı oyuncuya yapılan hareket hiçbir şekilde müsamaha edilecek, kabul edilebilecek, sarı kartla geçiştirilebilecek bir hareket değil. Çok net, kemiksiz bir kırmızı kart. Şimdi siz Süper Lig'de 3 büyüklerin, 4 büyüklerin maçlarını yönetecek seviyelere gelmiş bir hakemsiniz. Bence gelmemiş de yani Merkez Hakem Kurulu tarafından o seviyede maçlar veriliyor. Henüz o altyapısı, henüz o olgunluğa ulaşmış değil bu hakem. Yine Akbadu'nun bir şeyi var rakibine. Çok net yine kırmızı kartlık bir hareket. Yine Beşiktaş'ın verilmesi gereken bir penaltı var maçta. Beşiktaş'ın yeni transferi Valo için çok net bir şekilde indiriliyor. Oraya da ne hakem ne var karışıyor. Yani maçta hakem de yoktu, var da yoktu. Böyle bir maç seyrettik. Maçın varı Bülent Birincioğlu'ydu. Bülent Birincioğlu geçen, daha doğrusu önceki gün Erzurum Beşiktaş maçının var hakemiydi. Şimdi oradan aldık, geldik buraya verdik. İşimize geliyor, yabancı var veriyoruz. Olmuyor, iki gün üst üste bir hakemi iki üç büyüklerin maçına veriyoruz. Olmuyor, Türk veriyoruz. Olmuyor, yabancı veriyoruz. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun ligin ikinci haftası bir standardı yok yani. Bakın mesela Merkez Hakem Kurulları böyle çok sıkışırlar bazen sezon sonuna doğru. Yani ellerinde yıpranmış hakem olur. Bazı hakemler bazı kulüplerin maçlarını veremezsiniz. Böyle birçok iki tane üç tane aynı anda çok kritik maç olur. Biri düşme hattıdır, biri şampiyonluk yarışıdır. Elinizde hakem sayısı azdır. Yani çok çok zorlanırsınız. Fakat ya daha ligin ikinci haftası ya. Ya ligin ikinci haftasında sizin ne bir hakem standartınız var ne bir VAR standartınız var. Dolayısıyla bu tepkilerin de bence yükselmesi çok doğru. Normal, doğru demeyeyim de normal diyeyim. Ama Beşiktaş'ın hem dün yaptığı açıklama hem de başkanın açıklamaları. Yani şu anda ligin henüz çok çok başı olmasına rağmen bu eleştirilerle. Yani şimdi bakın Adnan Deniz Kayatepe'yi Beşiktaş maçına veremezsiniz bundan sonra. Hadi şanslarını bundan sonra Trabzonspor maçına veremezsiniz. Yani biz her hafta bir hakemle bir kulüp vedalaşıyor. Ligin henüz daha ikinci haftası. Bu çok doğru bir gidişat değil.
1: Peki temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacağı karşılaşmayı da İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Maçla ilgili ne söylersiniz?
0: Tabii UEFA maçın zorluk derecesini biliyor. Çok üst düzey bir hakem tayin etmiş. Artık çünkü bu playofflar ikinci maçlar artık final niteliğinde maç. Bir taraftan bir tarafa gelecek. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Futbol kalitesinde yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Bekleyeceğiz ama dileriz Perşembe günü bizim hem UEFA'da hem Şampiyonlar Ligi'de katılacak takımlarımızın yani en üst seviyede Şampiyonlar Ligi'nde iki takım, UEFA Avrupa Ligi'nde iki takım böyle bir sezonu yaşarız. Çünkü hakikaten bu kulüplerimiz çok büyük yatırım yapıyorlar. Yani ben harcanan paralara harcanan yatırıma şaşırıyorum. Bari hiç değilse bunun karşılığını bir sportif olarak alalım. Böyle sadece lig için olmasın bu transferler. Yani zaten ligdeki rekabet bize yetiyor. Bu işin bir de Avrupa'dan da bir karşılığı olsun. Ama maalesef bunu biz çok kolay sağlayamıyoruz. İşte Başakşehir gibi bir kulüp gitti. İsmini az esamesini duymadığımız bir takıma elendi. Halbuki Başakşehir'in niye Avrupa'da olmasın? Niye biz de Avrupa takımları gibi bir yarışta olmayalım? Çünkü transferi yapıyoruz yani 70 milyon euro, 80 milyon euro, 50 milyon euro, 30 milyon euro, 20 milyon euro futbolcuya para yatırıyoruz. Bizim yani kimse diyemez. Türkiye çok büyük para harcıyor. Yani Avrupa'daki menajerler Türk kulüplerini görünce böyle ellerini avuşturuyorlar. Çünkü ciddi paralar veriyoruz ama ya bunu bari biz sportif başarısında işte şu bu liglere hadi gruplara kalalım ve bunun bir karşılığını alalım. Böyle playofflardan vedalaşıp vela etmeyelim.
1: Peki pazartesi günü de Çorum'u konuk edecek Beşiktaş. Ne söylersiniz? Bununla ilgili de birkaç cümlenizi alalım.
0: Yani Beşiktaş Çorum maçı Beşiktaş için kolay bir maç. Niye? Beşiktaş iddiada Çorum'un çok çok üstünde bir takım. Ligde artık böyle bir kaybettikten sonra bir daha kaybederseniz bu ligi havlu atarsınız. Beşiktaş bütün varıyla, yoğuyla, gücüyle maça konsantre olacaktır. Çorum her ne kadar yani
1: Galatasaray'la berabere kalmış olsa
0: berabere da. Kalmış olsa da yani şöyle İstanbul'da Beşiktaş'a çok fazla bir zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Ama futbol bu yani. Şimdi siz bana böyle sorular soruyorsunuz da yani bugün Türkiye'deki hangi futbol severe veya futbolla iştigal eden adama sorsaydınız Gençler Birliği 2-2 yapacak. İlk hafta Gençler Birliği yenecek. İkinci hafta gidip Göztepe'yi İzmir'de yenecek. Yani onun için böyle futbolda da

0: Şimdi gibi de çok sürpriz, çok hiç böyle kimsenin tahmin etmediği, beklenmediği skor ve sonuçlar ortada. O yüzden çok kolay değil yani bunları tahmin edebilmek.
1: Evet. Peki teşekkür ederiz yorumlarınız
0: ben
1: için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Krampon sona erdi.
1: Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz?

0: madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?
1: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Bugünün önemli gündem başlıklarından biri malum terörsüz Türkiye'de çok kritik bir eşiğe geçildi artık. Çerçeve yasağıyla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Bir kez daha Ankara'ya dönelim. Detayları muhabirimiz Aleyna Doğan'dan alalım.
1: O kritik toplantı saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor olacak. Terörsüz Türkiye kapsamında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte artık gözlerde atılacak somut adımlara çevrildi. PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları bırakması bekleniyor. İşte tüm bu süreçlerde oluşturulan iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul sahadaki gelişmeleri takip ediyor olacak. İlk kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beraberinde 8 kişilik heyetiyle birlikte sahadaki gelişmeleri takip edecek. İkinci kurulsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak 17 kişilik heyetle birlikte olacak. İşte o heyette siyasi boyutunu ve yine sahadaki değerlendirmeleri ele alıyor olacak. Bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beraberindeki 8 kişilik heyet ilk kurul toplantısına başlıyor olacak. Peki kurulda kimler yer alacak? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı işte bu oluşturulan ilk kurul heyetinde yer alıyor olacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde o kritik toplantı Beştepe'de başlayacak. Gündemde hangi başlıklar var peki? Gündemde çalışma yöntemi ve takvimi ele alınacak. Çalışma usulleri ne göz geçirilecek? Sürecin farklı alanlarının takip edilmesi üzerine alt komisyonun kurulması aşamasıyla ilgili de önemli istişareler işte bugünkü yapılacak bu toplantı beraberinde yer edinmiş olunacak. Eğer sahadaki gelişmeler planlandığı gibi giderse MGK kararıyla çerçeve yasa çerçevesinde düzenlemenin uygulanmasının da önünün açılması beklenecek. Bugünkü yapılacak toplantı oldukça kritik olacak. İlk kurul toplantısı olacak. Bir diğer aşama ise ikinci kurul toplantısı var tabii. Sürecin ikinci önemli ayağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yürütecek. Orada da tamamen siyasi açıdan boyutu ele alınacak. Aynı zamanda sahadaki gelişmeler de değerlendirilecek. Ve terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetler de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından izleniyor olacak. Sürecin işleyişi değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü konularda da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan 17 kişilik heyet tavsiyelerde bulunabilecek. Saatler 16'yı gösterdiğinde ilk kurul toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de gerçekleştiriyor olacak diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Aleyna Doğan'a aktardıkları için. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin bölgede teröre ve istikrarsızlığa tahammülü olmadığını bir kez daha vurguladı. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridoru planlarını bitirmek amacıyla başlattığı tarihi Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden tam 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadesini kullandı. Sıcak savaş, soğuk savaş derken şimdi sıra ekonomik savaşta. ABD'nin İran'a karşı tarihin en büyük yaptırımları dediği mali taarruz resmen başladı. Beyaz Saray, İran'a destek verecek ülkeleri hedef listesine alacağını açıkladı. İran'sa aynı şekilde yaptırımlara uyacak her ülkeyle savaş halinde olacağını duyurdu. Anlaşalım diyen Pezeşkian'ın cılız sesi duyulmuyor.
2: ABD-İran hattında büyük bir ekonomik savaş başladı. Karşılıklı tehditler birbirini izliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı şimdiye kadar bir düşmana yöneltilen en büyük mali saldırının başlatıldığını duyurdu. Bessent, İran'la ticaret yapan ülkeleri de uyardı.
3: It is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
2: Hazine Bakanı İran'la ticaret yapan ülkelerin küresel parya haline gelebileceğini söyledi. Tahran'ın yanıtı ise gecikmedi. İran'da ABD'ye destek verecek ülkeleri tehdit etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Muhsin Rıza'yı ABD'nin ekonomik savaşına destek veren ülkelerin düşman kabul edileceğini açıkladı. Rıza'yı ayrıca ekonomik savaşa katılımı İran'a karşı resmi savaş eylemi olarak değerlendireceklerini söyledi. Ancak Tahran'dan cılız da olsa günlerdir anlaşalım mesajı da duyuluyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Tahran'ın savaş ve barış arasında sıkışmış mevcut durumdan çıkması gerektiğini söyledi. Pezeşkian geçtiğimiz haftada ABD ile Haziran'da imzalanan mutabakatı en iyi seçenek olarak gördüğünü söylemişti. Pezeşkian'a kritik bir makamdan destek de geldi. İran İslam rejiminin kurucu lideri Ayetullah Hümeyni'nin torunu Hasan Hümeyni, Pezeşkian'ın bulunduğu bir konferansta devrim muhafızlarına ABD ile anlaşmaya gitme çağrısı yaptı. Uzmanlara göre Tahran bir kez daha savaş ve barış yanlıları arasında ikiye bölünmüş durumda.
0: Fransa ve İngiltere'den 102 diplomat soykırımcı İsrail'e karşı harekete geçti. Hükümetlerine mektup yazan diplomatlar Gazze'de etnik temizlik yapıldığını vurguladı.
2: Filistin gözlerimizin önünde yok ediliyor. Etnik temizliğe dur deyin. Batı diplomasisinin kıdemli isimleri İsrail'in saldırganlığına karşı bu sözlerle isyan etti. Fransa ve İngiltere adına yıllarca görev yapmış, aralarında eski Birleşmiş Milletler temsilcileri ve büyükelçilerin de bulunduğu 102 diplomat kendi hükümetlerine ortak muhtıra verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a yazılan sert mektupta diplomatik dil tamamen terk edildi. Gazze'de 2 milyondan fazla sivilin daracık bir alana hapsedildiği ve açlığa mahkum edildiği belirtildi. Yürürlükteki sözde ateşkese rağmen 1200'den fazla Filistinlinin katledildiğine dikkat çekildi. İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim projesinin iki devletli çözümü tamamen yok etmeye hedeflediği vurgulandı. 102 diplomat Londra ve Paris yönetimine acil yaptırım paketi sundu. İsrail'e derhal silah ambargosu uygulanması, ticaret anlaşmalarının askıya alınması ve gasp edilen topraklardaki yasa dışı yerleşimlerle her türlü ilişkinin kesilmesi istendi. Bildiride İsrail'in artık gerçek bir demokrasi olarak görülmediği ifade edildi. Diplomatlar Londra ve Paris'e Tel Aviv'in suçlarına ortak olmaktan vazgeçin çağrısıyla seslendi.
0: Suriye-İsrail hattında kritik gelişme. İsrail'in Suriye saldırısıyla kopan Şam-Tel Aviv temasları yeniden başladı. İki tarafın heyetleri ABD'nin arabuluculuğunda Ürdün'de bir araya geldi.
2: Tel Aviv ile temas kesildi demişti. Şam yönetimi ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile görüştü. Resmi Suriye Ajansı Sana'ya göre kritik görüşme iki tarafın dışişleri bakanlarının katılımıyla Ürdün'de gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı Esat el-Şeybani, Ürdün'deki temastan bir gün önce İsrail'e önemli uyarılarda bulunmuştu. Şeybani, Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini, önceliğin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu vurgulamıştı. Buna rağmen Şam yönetiminin diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'i tarihi fırsatı değerlendirmeye çağırmıştı. Ürdün'deki görüşmede ise öncelikle İsrail'in Suriye saldırılarının ve tutuklama operasyonlarının durdurulması konusu ele alındı. Suriye basınına göre taraflar müzakere sürecini yeniden canlandırma ve daha kapsamlı bir güvenlik anlaşması üzerinde konuştu. Masada Şam yönetimi Suriye'nin egemen bir devlet olduğunun altını çizdi. Suriye ulusal ordusunu yeniden kurma ve ittifaklarını belirleme hakkından vazgeçmeyeceğini Tel Aviv'e bir kez daha bildirdi. Kritik Ürdün görüşmesinde Suriye ayrıca Golan Tepelerinin kendi toprağı olduğu yönündeki tutumunu da yineledi. Önceliğin İsrail askerlerinin 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi ve 1974 anlaşmasının yeniden uygulanması olduğu önemli vurgulandı.
3: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-30, Ankara 17-31, İzmir 24-35, Bursa 19-31, Konya 17-30, Afyon 16-32, Denizli 22-39, Antalya 28-35, Adana 26-35, Zonguldak 22-16, Zonguldak 22-26, Samsun 22-27, Trabzon 21-26, Kayseri 15-29, Erzurum 15-30, Gaziantep 22-34, Diyarbakır 23-38 ve Şanlıurfa 22-36 derece.
1: Yol durumu.
4: Belevit-i Reyl yolunun 20 ila 26. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunda 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Türkcell'le

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili İbrahim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Yaklaşık saat boyunca, saatlerimiz 15'i gösterene kadar burada sizlerle birlikte olacağız. Bir telefon bağlantımız var bugün sevgili dinleyenler. Değerli hocamız Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hande Hanım merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. İşte yeni döneme hazırlıklar yapıyoruz.
0: Ben de onu diyecektim şimdi. Enerji yeni eğitim öğretim yılına bir hazırlık çalışmaları çoktan başlamıştır aslında okullarda mutlaka ki. Evet. Siz de bir yoğun dönemdesiniz ama bize de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün çünkü önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Özellikle dün bu konudan bahsettiğinizde bayağı bir heyecanlandım çünkü. Ailelerin, çocukları olan anne babaların, ebeveynlerin bence kafasını karıştıran sorulardan bir tanesi sevgili dinleyenler. Bugün birazcık duygusal istismardan konuşacağız. Değil mi hocam?
1: Evet. Duygusal istismar konusu son dönem için değil aslında, istismar konularıyla ilgili çalışan kişilerin en çok fark ettiği hususlardan biridir. Yani genel olarak ebeveynler olarak tabii ki başta, tabii ki yetişkinler odaklı bir konu. Yetişkinle çocuk arasındaki bir etkileşimde, bir münasebette ortaya çıkıyor. Ama evet, daha çok biz ebeveynler olarak, aileler olarak hani çocuklarımızın her zaman iyiliğini isteriz. Her zaman onların böyle toplumda, ondan sonra toplumun kabul ettiği fertler olmalarını isteriz. Yetiştirmek isteriz, eğitmek isteriz, belli yerlere gelmelerini isteriz ama farkında olmadan da bu süreçleri geçerken çocuklarımıza zarar da verebiliyoruz. Zaten çoğu şeyin aslında duygusal istismarın da arka planında bu oluyor. Genellikle bebeğinler farkında olmadıklarını, isteyerek yapmadıklarını, niyetlerinin kötü olmadıklarını söylüyorlar ama maalesef oldukça yaygın bir problemle karşı karşıyayız.
0: Evet, maalesef ki hocam. Peki neden bu kadar mühim ve önemli bir konudur duygusal istismar?
1: Kesinlikle. Neden önemli? İsterseniz istismar kelimesini birazcık konuşalım.
0: Önce oradan başlayabiliriz. Evet. İstismar nedir hocam? Neye denir istismar?
1: Evet Hande Hanım. Çocuk istismarı konusu özellikle son 50-60 yıllık bir süreç için söylüyorum. Oldukça önemli bir konu haline geldi. Özellikle çocuk hakları mevzusuyla da ilişkili bir şey. Çünkü biz yetişkinlerle çocukların arasındaki etkileşimi, yani nasıl bir etkileşim olacak, bu ilişki nasıl kurulacak, bu önemli konulardan biri haline geldi. Bir de son dönemde çocuklara yönelik zarar verici davranışlarda ciddi artışlar oluşmaya başladı. Bunlar işte fiziksel olarak karşımıza çıkabiliyor, işte duygusal olarak karşımıza çıkıyor bugün konuşacağımız, işte cinsel istismar yine problemli durumlardan bir tanesi. Yani çocuklara yönelik kötü muameleler. Şimdi istismar kelimesi aslında kelime kökeni Hande Hanım sömürmekten geliyor. Hani nasıldır sömürmek? Biliyorsunuz iki taraf vardır. Taraflardan biri avantajlı konumdadır. Yani hem mental olarak hem fizyolojik olarak ya da neyse ekonomik olarak, yani genel olarak sömürmeyi anlattığımızı söylüyorum. Hı hı. Diğer taraf da ona göre dezavantajlı konumdadır ve avantajlı konumda olan taraf karşı tarafın dezavantajlı olduğu durumun farkındadır yani. Ve onun bu durumunu bilerek ve isteyerek kötüye kullanır, ondan faydalanır, işte ne bileyim onu tüketir ve zarar verir yani. İşte çocuk istismarında da bizim çocukla alakalı olan konularda, yetişkinlerle çocuk ilişkilerinde çocuğun zarar görme durumuna bağlı olarak bu kelimeyi kullanıyoruz. Özellikle burada da bir yetişkin ve bir çocuk var. Yetişkin çocuğa göre fizyolojik ve mental olarak avantajlı bir konumda. Ve çocuğun işte burada hani o bağımlı durumunu, hani yetişkine olan bağımlı durumunu, ondan sonra muhtaçlık durumunu kötüye kullanıyor ve ondan faydalanabiliyor. Tabii bunlar çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor Hande Hanım. İşte fiziksel istismar olarak dedim. Yani çocuğun fizyolojik olarak zarar görmesi, fiziksel şekilde zarar görmesi. Diğer işte şimdi konuşacağımız duygusal anlamda zarar görmesi, tahribata uğraması. İşte cinsel istismar ve ihmal dediğimiz özellikle çocuğun nasıl diyeyim, temel ihtiyaçlarının bakım verenleri tarafından yerine getirilmemesinde ortaya çıkan durumlar, olumsuzluklar. Çocuğun özellikle biyopsikososyal iyilik hali bu işte istismar durumlarından dolayı maalesef sekteye uğruyor. Hatta biz şöyle anlatırız genellikle şeylerde, istismarla ihmali nasıl anlatmak lazım? Hani istismar çocuğa yapılmaması gereken şeyleri yapmak. İhmal ise çocuğun hak ettiği ve yapılması gereken şeyleri yapmamak.
0: Bilinçli olarak yapmamak. Evet.
1: Evet, o tarz durumlarda karşımıza çıkıyor. Peki neden önemli duygusal istismar? İşte diğer istismar tiplerinde olduğu gibi hani böyle nasıl diyeyim, somut, elle tutulur, gözle görülür izler olmuyor duygusal istismarda. Onun için fark edilmesi bazen zor olabiliyor ve özellikle çocuklar, hani az önce bahsetmiştim ya, çocuk mağduriyetindeki dinamiklerden biri odur Hande Hanım. Yetişkinlere göre çocuklar niye daha fazla ve ağır mağduriyetler yaşarlar? Biz burada iki şekilde, iki önemli dinamikten bahsederiz. Birincisi şudur Hande Hanım. Çocuklar yetişkinler gibi bir zarara maruz kaldıklarında hani istedikleri şekilde ortam değişikliği yapamayabilirler. Mesela diyelim ki ben biriyle anlaşamıyorum, zarar görüyorum. Derim ki ya ben gideyim şu tarafa geçeyim. Kendimce gidip bu kararı alabilirim. Ama çocukların böyle olmuyor. Bir de ikinci önemli dinamik de şu oluyor. Çocuklar yetişkinlere bağımlı olmak zorunda. Bağımlı. Yani ne anlamda bağımlı olmak zorunda? Hayatta kalmak için. Bizler de bu yaşlara kadar geldik anlarım değil mi? Annemlerimiz, babalarımız, büyüklerimiz bizleri işte beslemeselerdi. İşte ne bileyim, yazın sıcaktan korumasaydı, kışın soğuktan korumasaydı. Çeşitli şekillerde eğitimlerini vermeselerdi. Bizim bu zamanlara gelme ihtimalimiz olmayacaktı. Bu işte bir bağımlılık durumu oluşturuyor. İşte burada bazen yetişkinler bu bağımlılık durumlarını kötüye kullanabiliyorlar yani çocuğun işte. Ve özellikle biz özellikle duygusal istismarı anlatırken Hande Hanım şunu söyleyebiliriz ki bizim derslerimizde de bu çok vurgulanırdı. En sinsi istismar türlerinden biridir duygusal istismar. Çünkü istismar, duygusal istismar neden çok önemli? Şundan dolayı Hande Hanım, özellikle uzun vadede ve kısa vadede çocuğun gelişimini, ondan sonra kişiliğini, benliğini olumsuz şekilde etkileyen bir problem. Bakın ileriki yaşlardaki özellikle hem sosyal problemlerde çocuğun, yani ferdin içinde kaldığı sosyal problemler, psikolojik problemler, psikiyatrik problemlerin kökeninde birazdan bazı yapılmış çalışmalardan da örnek vereceğim. Bakıyorsunuz kökeninde duygusal istismar ortaya çıkabiliyor anlamı maalesef.
0: Evet hocam.
1: Evet. Bir de şunu ekleyebilirim Hande Hanım. Tabii ki bizler çocukları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ebeveynler olarak az önce de bahsetmiştim. Her birim, yani her ebeveynin bir arzusu, hele ki son dönemde daha da böyle baskın hale geldi. Çocuklarımızın bir yere gelmelerini istiyoruz. Ama tabii ki şimdi bazı çocuklarda şöyle problemler olabiliyor Hande Hanım. Yani mizaçları zor olabiliyor, mizaçları. Zor evet. Mizaç çocuklar.
0: Evet.
1: İşte çocuklar, bazı çocuklar kışkırtıcı olabiliyorlar. Ne bileyim, bazı durumlarda bunlar hep çocuklar için, yani özellikle ebeveynler için bir ciddi stres oluşturabiliyor. Ve bu stresi de eğer ebeveynler çeşitli olağan yöntemlerle bu stresi yönetemezlerse, işte bu durumda Hande Hanım, bizim hocalarımız derdi yani derse, enerjinin şöyle bir doğası var. Yani yukarıdan aşağı doğru akar. Hani bilirsiniz yıldırım düşer değil mi? Aşağı doğru düşer.
0: Doğru.
1: Hemen aşağıda bir yeri bulur ve oraya doğru akar yani. Maalesef şeyde de böyle yani. Özellikle aile içerisinde ciddi stresli ortamlar ve şartlar oluştuğunda böyle yetişkinlerden çocuklar maalesef akış oluyor. Burada çocuklar maalesef hani evin, ailenin zayıf halkası oluyor. Oradan kopabiliyor bazen bazı şeyler. Onun için çocuklara bu tarz şeyler daha fazla rahat ne yapabiliyor? Yansıyabiliyor. İşte burada çok önemli bir husus var Hande Hanım. Hani önem bağlamında söyleyebilirim. Eğer ebeveynler olarak bizler ya da yetişkinler olarak bununla başa çıkamıyorsak, yani çocuklarımızın bu durumlarını yönetemiyorsak, isteklerle karşı karşıyaysak, bu durumda en sorumlu davranışın, özellikle biz uzmanlar olarak bunu söylüyoruz, yardım aramak gerekiyor. Yani üçüncü bir göz olabilir, bir yakın olabilir, bir profesyonel destek olabilir, sosyal destek olabilir. Çünkü genel olarak istismarda Hande Hanım, bizim gördüğümüz ortak noktalardan bir tanesi şu: özellikle istismarcı anne babalarda, istismarcı yetişkinlerdeki genel ortak noktalardan bir tanesi sosyal olarak izole insanlar olmaları. Sosyal izolasyon şunu sağlıyor: hem destek almıyor, hem de Hande Hanım, hepimizde vardır bu, toplum içerisinde olduğumuzda davranışlarımıza daha dikkat ediyoruz. Çünkü etrafımızda bir çift göz var, bizi görüyor, biz diyoruz ki utanıyoruz değil mi? Utanmak dediğimiz şey. Daha dikkatli davranıyoruz. Aman hani böyle yapmayayım, iyi bir ebeveyn olayım, dışarıdan bakanlar da beni öyle bilsinler. Doğal olarak böyle bir kaygı yoksa insanlarda, izole insanlarda genellikle, doğal olarak bu tarz duygusal istismar değil, diğer istismar türleri de daha fazla ortaya çıkabiliyor. Mesela Hande Hanım, hani konuyu dağıtmak istemem ama fiziksel istismarda ağır fiziksel istismar türlerinden birini mesela anlatırız biz. Münchhausen by proxy sendrom, Münchhausen sendromu diye. Mesela yetişkin birey, kadınlar ağırlıklı ama erkeklerde de görülebiliyor. özellikle sağlık kuruluşlarına giderek doktorların, hemşirelerin kendisiyle ilgilenmesinden hoşlanması üzerine olan bir psikiyatrik rahatsızlık mesela. Sürekli oraya gidiyor, bir hastalık uyduruyor. Sürekli oradakiler etrafında koşturuyor falan. Özellikle bizim sağlık çalışanlarının bunlarla ilgili eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum. Burada bu kişi kendisi üzerinden değil de çocuk üzerinden de bunu yapabiliyor. Yani çocuğunu hastaymış gibi gösteriyor Hande Hanım. Çocuk hastaymış gibi işte bir şey oldu falan. Halbuki çocuk bir sürü tıbbi müdahaleye maruz kalıyor ve bu arada da o ebeveyn çocuğuna çok ciddi şekilde duygusal istismarda bulunuyor. Yani, evet, sesini çıkartmayacaksın, şöyle yapacaksın. Sen zaten çok fazla çocuktan, özellikle biz bu tarz ebeveynlerin çocuklarından en çok duyduğumuz şikayet şu oluyor. Benden, özellikle annem babam benden kapasitenin üstünde beklentiler içerisinde oluyor. Yapamadığım zaman da beni çok ağır şekilde eleştiriyor. Ve nasıl diyeyim böyle işte beni üzüyor, işte nasıl diyeyim böyle benim rahatsız olduğumu bile bile bunları yapıyor falan gibi. Yani aslında birazcık daha böyle yöntemlerinde bahsetmiş olduk. Hande Hanım, burada çok önemli nokta şu, bilmemiz gereken nokta şu. Yani niye önemli? Özellikle şu oluyor, yaygın bir problemle karşı karşıyayız. Bu öyle bir yaygın problem ki çocuklarda gelecekte hem bir takım sağlık problemleri hem de bir takım davranışsal sorunlarla karşı karşıya bırakabiliyor. Bu anlamda çok önemli ve şuna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu zarar öyle bir zarar ki bazen çocuğun yetişkinlik dönemine kadar da uzanabiliyor. Peki hani isterseniz şeyden de birazcık bahsedeyim. Hani çocuk için duygusal ve psikolojik, değil mi?
0: Tarifatını... Evet, kesinlikle. Şimdi konumuz bu hafta duygusal ve psikolojik olarak bir istismarsa bu tahribat nasıl gelişiyor çocuk üzerinde?
1: Evet. Ha, çok güzel sordunuz. Evet. Hı-hı. Doğru. Yani aslında şu var. Aslında bizler çocuklarımızı hiç kızmayacağız Mande Hanım, değil mi? Yani bazen
0: tabii ki.
1: Eğitimde, pedagojide istendik bir davranış oluşabilmesi için ödüllendirmeler de olacak,
0: cezalandırmalar da olacak. Bir de bazen deriz ki hocam, yani çocuklarda biraz anne baba korkusu olsun. Doğru mudur
1: evet,
0: bu?
1: Evet, tabii. Bu yani, konuda. Kural korkusu olacak. Evet. Aslında biz anne baba olarak burada en temelde toplum içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için bizler ne yapıyoruz anlarım? Kurallar ve değerler dünyası içerisinde yaşıyoruz. Doğal olarak bu kurallar ve değerlere ne kadar uyarsak, benimsersek, içselleştirirsek o kadar bu toplumun kabul ettiği fertler haline geliyoruz. Şimdi anne babanın burada öyle bir rolü de var. Bu kuralları ve değerleri anlatan, uygulattıran, benimseten bir rolü de var anne babaların. Bu anlamda işte burada anne babalar bazen şöyle oluyor Hande Hanım, bu kuralları hani anlatmaya çalışırken, uygulatmaya çalışırken bazen ayar kaçabiliyor. Onun için biz her zaman şunu söyleriz Hande Hanım, disipline etmekle istismar etmek arasında çok güzel bir çizgi var.
0: Evet.
1: Bir anda anne babalı
0: görünmeyen böyle belki belirli belirsiz bir çizgi var mı yok mu belli değil ama incecik bir çizgi var.
1: Evet. Ama şu var Hande Hanım, yani doğal olarak dediniz ya birazcık bizden korkacak. Aslında buradan korkmaktan kastımız şu değil. Yani ben büyüğüm, işte yetişkinim, ben işte sen benim dediğim her şeyi uyacaksın anlamında değil. Şu anlamda. Kurallara, ben aynı zamanda kuralları uygulatan biriyim. Yani anne baba olarak. Hani biz niye anne babaya saygılı oluruz? Neden işte amca dayı gibi mesela diğer toplumlarda olmayan belli özellikle toplumsal roller vardır bizde, akrabalık rolleri vardır. Çünkü bu roller bizim toplum içerisinde kurallara uymamızı ve bu kuralları benimsememizi sağlayan nasıl diyelim böyle yapıcı unsurlardır yani Hande Hanım. Yani aslında toplumumuzda bunu özellikle anne babaya karşı sevgi, saygı, ilgi, alaka, işte sevgili peygamberimiz mesela bugün o, aynı zamanda ben kendimizi tebrik ediyorum. Dinleyicilerimize kendimi tebrik
0: ediyorum. Ben de sizin kendinizi tebrik ederim hocam bu vesileyle açılmışken konu.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili peygamberimiz bile böyle buyurmuşlar, hani demişler ya hani annelerin ayakları altında. Neden? Çünkü anne baba bizim için kuralları da gösteren, uygulatan, hani hayatta kalmamız için özellikle hem bu dünyada hem ahirette bir saadete ulaşmak istiyorsak burada o kuralları bize gösteren kişiler oldukları için çok saygı hak ediyorlar. Bu anlamda çok önemli. İşte burada biz hani o korkmaktan kastımız bu. Yani korkacak ki ha o kuralları uyacak aslında bu. Ama işte biz burada bazen ebeveynler olarak dedim ya çok stresli ortamlarda olabiliyoruz. Ondan sonra çevreki konulardan çok etkilenebiliyoruz. Şimdi birazdan anlatacağım özellikle fail özelliklerinde geçmiş yaşadığımız bazı problemler olabiliyor. Biz de öyle görmüş olabiliyoruz. Onun için bazen yanlış tutumlar, yanlış yaklaşımlar bunlara sebebiyet verebiliyor. Evet. Ama burada çok, çok önemli bir husus işte Hande Hanım. Onu söylemek, yani tahribat nasıl gelişiyor sordunuz ya.
0: Hı hı.
1: Yani biz çocuğumuza kızmayacak mıyız? Uyarmayacak mıyız? Değil mi? Şöyle bir sert bakmayacak mıyız? Tabii ki bakacağız. Ama burada hangi durumlarda psikolojik tahribat veya duygusal tahribat oluşuyor? Onu çok iyi anlamak lazım. Burada şu çok önemli nokta Hande Hanım. Özellikle çocuğun var olan kişiliği. Çocuğun bir kişiliği var. Bunu kabul etmemiz lazım. Yine çocuğun kendine özgü nitelikleri var Hande Hanım. Her çocuğun kendine göre bir karakteri var, bir yapısı var, bir yeteneği var. Mesela bunu bilmek. Anne babalar olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Yine her çocuğun kendine göre savunmasızlığı var. İşte yine bu çocuklar biliyorsunuz az önce anlattım ya bizlere bağımlılar yani anne babalar olarak. Evet. Evet. Yemek vermezsek. Git ne halin varsa gör nerede yemek yersen ye diyor mesela. Öyle değil ki ama onun başka gidip bir yerden yemek alma, bir yemek yeme ihtimali yok. Yani bir bu durumda o çocuk çok ciddi şekilde şunu da oluşuyor. Yani hani böyle kendini bir karanlıkta hissediyor. Bir karanlık kapının arkasındaymış gibi yani. Ben ne yapacağım yani? Yine bakın kendi duyguları, düşünceleri ve algıları olan, bunları tecrübe eden, kendi sosyal çevresi olan ve etkileşime giren bir sosyal varlık olarak tanımak zorundayız. Saygı duymak zorundayız, değer vermek zorundayız. İşte bizim buradaki davranışlarımız, sözlerimiz, ifadelerimiz az önce saymış olduğum noktalara tahrip ediyorsa, noktaları tahrip ediyorsa, bunlar şöyle düşün Hande Hanım, her bireyin, bizler de dahil, yetişkin dahil olsak, duygusal dünyamızın, psikolojik nasıl diyelim, yapımızın arkasındaki sac ayakları bunlar yani. Hani biz bu sac ayaklarına yönelik olarak, bu az önceki anlatmış olduğum, hani herkesin duyguları var, düşünceleri var, çocuk da hani küçük çocuk da olsa belki konuşmuyordur, kendini belli etmiyordur ama algıları var, tecrübeleri var, sosyal bir varlık. Eğer biz bunlara saygı duymazsak ve değer vermezsek ve üstüne üstlükte saygı değer vermediğimiz gibi buralara yönelik olarak tahribatlarda bulunursak, işte ne bileyim mesela az önce söyledim, duygularını küçümsersek, ne bileyim işte az önce söylediğim gibi çocuğun savunmasızlığından faydalanırsak, onu kötüye kullanırsak, ne bileyim işte çocuğun kendine göre yetenekleri vardır, bu yeteneklerini küçümsersek, işte kişiliğini küçümsersek, işte bu durumda bu çocukta tahribat meydana geliyor ve burada özellikle bizim kullandığımız bir kılavuz var. Hani duygusal istismar tanımını yapmakta kullandığımız, hani eğer çocuklara değersiz, kusurlu, sevilmeyen, istenmeyen, tehlikeli olduklarını veya yalnızca başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için değerli olduklarını ileten davranışlar ve söylemlerde bulunursak, işte bu tarz durumlarda maalesef duygusal istismar durumu ortaya çıkıyor. Ama burada çok önemli iki nokta daha var, iki dönemik var Hande Hanım. Bu davranışların, şimdi biraz bu davranışları anlatacağım. Bu davranışlar eğer aşırıya kaçıyorsa Hande ve sürekli hale geliyorsa, işte bu tarz durumlarda maalesef, yani ara ara tabii ki çocuklarımıza karşı bazen böyle ifadelerde bulunabilir miyiz? Bulunabiliriz. Diyoruz ya, çok stresli ortamlarda yaşıyoruz. Bu stresi yönetemiyoruz. Çocuk işte biz diyoruz, istiyoruz ki hat deyince hat olsun, hat deyince hat olsun. Kalk deyince kalksın, yat deyince olmuyor, olmayabiliyor. Ders çalışsın diyoruz, çalışmayabiliyor çocuk. İşte bu tarz durumlarda özellikle o stresli durumların etkisinde de kalarak anlarım. Bazen bu davranışlarda bulunabiliyoruz. Ama eğer biz bu davranışları aşırı hale getirirsek, yani çocuğun mesela işte ne diyelim Hande'nin ödevini yapmıyor. Ben başlıyorum diyorum ki ya sen ödevini yapmıyorsun. Zaten sen çok haylaz bir çocuksun. Geri zekalı bir çocuksun. Sen zaten işte şunu komşusun, çocuğun şöyle olmuş. O sen bunu yapamıyorsun. Çok bakın aşırıya gidiyorum Hande'nin. Aşırıya gidiyorum. Yani onun hem varlığını, hem kişiliğini, hem kendine özgü durumunu, tamam yaptığı şeyin yanlış olduğunu farkındayım ama bunu ifade etme tarzındaki problemi anlatmaya çalışıyorum. Ve bunu her gün yapıyorum Hande'nin. Çünkü her böyle şeyle karşı karşıya geldiğinde, işte ne bileyim böyle bir ders durumuyla karşı karşıya geldiğinde, yani o durum oluştuğunda hemen bir çatışma durumu oluşuyor. İşte bu tarz durumlarda maalesef duygusal istismardan bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü istismar kelimesi biraz korkutucu bir kelime Hande Hanım, değil mi? Yani toplumda da öyle istismar etmek.
0: Evet, yani ürkütücü. Olarak... Evet, kesinlikle insana bir korku veriyor, ürkütüyor istismar denilince ama... Duygusal istismar o diye düşündüğünde belki şöyle bir karşıdan baktığında aman canım diğer istismarlara göre duygusal istismar ne ki hani keşke bununla sınırlı kalsa diye düşünüyor olabilir ama bu da en kötülerinden bir tanesi kesinlikle.
1: Tabii Hande Hanım yani
0: istismarın her türlüsü kötü.
1: Evet, her türlüsü kötü. Zaten sinsi bir istismar türü olarak nitelemeyebiliriz. Oradan kaynaklanıyor.
0: Kesinlikle.
1: Hani biz aslında eğitmek için yaptığımızı düşünüyoruz. Çocuğumuza bir kural öğretmeye çalışıyoruz
0: diyoruz ama
1: farkında değiliz. Biz ne kadar
0: duygularıyla zarar oynuyoruz.
1: Evet, düşünsek de neticede bu çocuk zarar görüyorsa, ki zarar görecekse, ki görüyordu zaten, bu durumda biz maalesef istismar durumundan bahsedebiliyoruz. Hatta bazen şöyle durumlar da olabiliyor Hande Hanım. Biz bazı tanımlarda şunlarla da karşılaşıyoruz. Özellikle kasıtlı eylemleri de duygusal tahribat yola geçebilir. Mesela nasıl? Özellikle çocuğun hak ettiği koruma, ondan sonra değer, ilgi, alaka gibi temel ihtiyaçları karşılanmazsa veyahut da zararlı etkileşimlere girmesi, işte mesela şu an Hande Hanım gündemimizde ne var? Dijital bağımlılık var değil mi? Çocuklar dijital alanlarda. Biz dikkat etmiyoruz, takip etmiyoruz. Çocuğumuzun kimlerle oturup kalktığına bakmıyoruz. Bu durumda çocuğun meydana yani çocuğun burada özellikle hak ettiği rehberliği ve korumayı almaması da ciddi duygusal tahribatlara sebebiyet verebiliyor ve biz bunu da duygusal istismar olarak tanımlayabiliyoruz. Peki anlarım. Evet buyurun anlarım.
0: Peki hocam hani sonuçta sıklıkla karşımıza çıkıyor dedik duygusal istismar. Hangi davranışlarla görebiliriz evet. bunu?
1: Evet evet çok doğru. Hangi davranışlarla karşımıza çıkıyor? Şimdi öncelikle bu davranışların şöyle sayacak olursak tabii ki burada yine Hande Hanım şunu hatırlatmış olayım. Hani bunlar aşırı ve sürekli şekilde olursa bunlar o zaman çocuklarda çok ciddi şekilde duygusal tahribatlar oluşturuyor. Mesela bunlar nelerdir? En başta yaptığımızda en çok karşımıza çıkan türü reddetme olarak karşımıza çıkıyor. Çocuğu özellikle sözel ve sözel olmayan düşmanca ifadelerle reddetmek ve aşağılamak. Ben seni artık çocuğum olarak kabul etmiyorum. Ben senin artık annen değilim. Mesela korkutucu davranışlarda bulunmak gibi. Özellikle çocuğun sürekli fiziksel olarak işte zarar vereceğiyle tehdit etmek. Yine ona zarar verme olasılığı bulunan ya da çocuğun çok sevdiği eşyaları fiziksel atan davranışlarla tehdit etmek. Ya da işte ne bileyim onlardan yoksun bırakmak. Yine bakın yozlaştırma dediğimiz özellikle çocuğun uygunsuz davranışlar geliştirmeye teşvik etmek. Bunlar genellikle hem ülkemiz İslamiyet içindeki çalışmalarda görmüş olduğumuz sıklıkla karşımıza çıkan duygusal istismar davranışları. Bakın yine en çok karşımıza çıkanlardan bir tanesi Hande Hanım şu. Çocuğun duygusal tepki vermesini reddetmek. Yani duygularını kabul etmemek. Görmezlikten gelmek. Hatırlarsanız ilk sunumumuzda konuşmuştuk Hande Hanım. Hatırlarsanız teknokerastan bahsetmiştim. Hani telefonlarla bizler çok etkileşim içerisindeyiz. Evet. Duygumuzda konuşuyormuşuz gibi yapıyoruz ama aslında gözümüz hep orada. Çocuk da şöyle bir şey yapıyor zamanlar. Benle ilgilenmiyor ki. Bana değer vermiyor ki. Ben kendim ifadelerimi yaşadıklarımı, hissettiklerimi ona anlatamıyorum. Doğal olarak bu durumda çocuk eğer bu ihtiyaçlarını karşılayamazsa Hande Hanım, bu ihtiyaç öyle bir şey ki ya ne yapayım ben de bu ihtiyacımı karşılamıyorum. Çocuklar böyle düşünmüyorlar. Başka yerlerde bu ihtiyaçlarını gidermeye başlıyorlar ki burada en yakın gittikleri mecra ve tehlikeli mecra maalesef dijital alanlar oluyor. İşte o gördüğümüz vakalardaki olaylar, işte Maraş'taki vakada görüyoruz. Çocuklar bakıyorsunuz hep kendileriyle ilgili durumları anne babalarıyla paylaşmaları gerekirken anlarım. İşte dışarıdaki, işte dijital mecradaki bilmediği, işte ne bileyim kimliğini bile bilmediği, görmediği kişilere anlatıyorlar. Onlar da bunların o durumundan faydalanarak onları olumsuz şeylere yönlendirebiliyorlar. İşte terör örgütlerinin eleman kazanma şekli neydi? Terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri hep böyle. Bakın o terör örgütlerine katılan çocuklara hep duygusal tahribata maruz kalmış çocuklar. Yani kendini ifade edememişler, anne babaları tarafından fark edilmemişler. Ve oradaki adam gelip diyor ki gel kardeşim diyor. Ben seni anlıyorum diyor. Doğal olarak çocuk bir anda o yakınlığı, yani onun o şekilde gösterdiği yakınlıktan haz alıyor. Diyor ki ya benimle ilgilendi, bana iyi davrandı. Bakın bunlar çok önemli hususlar. Onun için duygusal istismar konusu böyle... belki saatlerce konuşacağım konulardan bir tanesi.
0: Kesinlikle hocam. Çok uzun uzun. Yani ben bu konuya söylediğinizde siz dün dedim ki kesinlikle belki bir program yetmeyecek. Haftalarca konuşacağız belki de.
1: Evet, evet, evet. Ben de inşallah gelebildiğim yere kadarıyla gelmeye
0: i̇nşallah.
1: Çalışıyorum. Toparlayarak anlatmaya çalışıyorum. Bakın yine izole etmek çocuğu. Özellikle çocuğun akranlarıyla ve yetişkinlerle etkileşim kurma, iletişim kurma fırsatlarından mahrum bırakmak. Çocuğun çünkü bu temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Akranlarıyla olan etkileşimlerinde de çeşitli şekillerde sorumluluklar kazanıyor. İşte diğer özellikle bakın akrabalık bağlarının kopartılması çocukluğu. Yani işte olabilir ebeveyn diğer akrabalarla husumeti oluyor. Bu husumeti çocuğuna yansıtıyor ve çocuğunu onlarla görüştürmüyor. Aslında o çocuk için bir ihtiyaç. Yani aslında biz kendimize bir şeyler yapıyoruz. Çocuğumuzu koruduğumuzu sanıyoruz ama tam tersimizde çocuğumuza zarar veriyoruz. Yine bakın çocuğun zihinsel, sağlık, tıbbi, eğitimsel ihtiyaçlarını ihmal etmek. bunlar göz ardı edildiğinde maalesef çocuklar çok daha farklı şeylerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Mesela özellikle biz ihmal vakalarında görüyoruz. Duygusal ihmal anlamında söyleyebilirim. Mesela zeka gerilikleri, kendini ifade etmekte zorluklar, toplum içerisinde bulunmakta çekinme, dışa dönüklükten daha çok içe dönük tiplerin oluşması. Mesela bunlar hep bakıyorsunuz arkasında bunlar çıkabiliyor. Yine duygusal ulaşılmazlıklar, tepkisizlikler ve ihmaller, ebeveynler genellikle bu şekillerde duyarsız davranma
0: biliyorlar.
1: Yani ben aynı evde yaşıyorum. İstediği kıyafeti alıyorum, istediği marka ayakkabıyı veriyorum. Telefon aldım. Bunlar yeterli değil ki. Çocuğun beklediği şey aktif olarak etkileşimli bir münasebet yaşamak istiyor annesiyle babasıyla çocuk. Onun için çocuk için belki de en önemli anlar bunlar ve önemli ileriki yıllarda da hepimiz çocuk olduk anlayalım. Büyüklerimizle alakalı olarak aklımızda kalan anılarımız hep bunlarla alakalı fark ediyoruz. Paylaşımın olduğu zamanlar.
0: Doğru.
1: Yine bakın anlayalım, önemli davranışlardan bir tanesi yine çocuğa yönelik olumsuz ve yanlış atıflar. Ne bileyim ya, çocuğa hak ettiğini, bu durumu hak ettiğini düşündürecek şekilde düşmanlık yapmak, bunu sen hak ettin. Sen zaten böyle bir çocuksun. Sen böyle yapamadın, edemedin. Bak onlar diğerleri böyle yaptı. Bizim genellikle böyle derslerde de en çok söylediğimiz şeylerden bir tanesi. Başkalarıyla karşılaştırmak çocukları. Ondan sonra çocuğun ebeveyni, artık ben senin ebeveynin değilim. Bundan sonra senin annen başkası olsun. Ne bileyim işte bir arkadaşım anlatmıştı. Çocuğuna şöyle ceza veriyor. Kapının dışına çıkartıyor çocuğu. Evin kapısının dışına, yani bu ara hani holler oluyor ya apartmanlarda, orada bekleyecek karanlıkta. Ya tamam, bir şeyler yaptırmak istiyorsun çocuğuna, yaptığı yanlış bir şey de var ama bu biraz fazla olmuyor mu ya, değil mi? Orada çocuk çok ciddi şekilde korkuyor, ağlamış da işte komşuları gelmiş, uyarmışlar anne babayı. Bak yanlış yapıyor çocuk, çok ağlıyor, böyle korkmuş burada, hiç bunun farkında değil misiniz? Farkında değil anne babaya. Veyahut da öyle bir hissetlenmiş mi? Öyle bir stres altında ki bunu öyle kendime, yani o şekilde hani çocuğa böyle yaparak düzelteceğini düşünerek bir yandan da kendilerini bu şekilde rahatlatıyor ebeveynler. Maalesef bunların bir istismar oluyor. Farkında değiller yani. Yine bakın, uygunsuz ve tutarsız etkileşimlerde bulunmak çocuklarla, yine çocuğun bireyselliğini, psikolojik sınırlarını tanımamak, değil mi? Sosyal uyumunu desteklememek, bunlar hep maalesef karşımıza
0: birinden çıkan davranışlar.
1: Duygusal istismar davranışı olarak çıkıyor. Ama bunlar genellikle Handa'nın özellikle sözlü ifadelerle karşımıza çıkabiliyor. Özellikle bu sözlü ifadeleri özellikle almak istedim Handa'nın. Çünkü genellikle duygusal istismar, yani diğer istismar türlerinden farklı olarak hani böyle bir fiziksel münasebet, bir fiziksel nasıl diyelim bir temas gerektirmeyebiliyor. Gerektirmiyorsa. Genellikle sözlü böyle ifadeler bizim ya böyle nasıl diyelim bazı davranışları yapmamamız ya da bazı davranışları yanlış davranışları yapmamızdan kaynaklanabiliyor. İşte bunların başında da maalesef sözlü ifadeler geliyor. Bunların en başında tabii ki özellikle aşağılayıcı, küçümseyici, utandırıcı, alaycı, reddedici sözler. Bakın çalışmalarda şunu gördüm Handa Hanım. En çok çocukları yaralayan ifadeleri söyleyeyim. Şimdi ebeveynlerimiz bu şekilde takip etsinler. Bakın aptalsın, işe yaramazsın. Senden hiçbir şey olmaz. Kimse seni sevmez. Senden nefret ediyorum. Bakın yine keşke hiç doğmasaydın. Bu ifade çok yarılıyor çocukta. Ölsen daha iyi olurdu. Allah göstermesin. Yani bu tarz kızgınlıklarla söylenen ifadeler bunlar ama maalesef şu var.
0: Tabii tabii.
1: Hanım, burada çok önemli bir nokta var. Burada yani çocuk burada maalesef ciddi şekilde
0: yara alıyor, travmalanıyor.
1: Evet. Onun için burada ne yapmak lazım tabii ki Handa Hanım? Şunu yapmak lazım. Hani bazen biz basit bir azar ve sert bir söz gibi görebiliriz yani. Bunlar basit bir şey gibi görünebilirler. Ama bunlar tekrarlayan ya da aşırı düzeye dönüştüğü maalesef algısını ve duygusal gelişimini olumsuz şekilde etkileyen kötü muamele yöntemleridir. Burada ne yapması lazım tabii ki? Ebeveynler olarak hep bunu soruyor. Ne yapacağız ki? Hocam güzel söylüyorsunuz. Hep böyle böyle böyle de ne yapacağız?
0: Bizim de bir sinirimiz var. Bir yere geldi mi ağzımızdan çıkanı bilmiyoruz diyen. Evet. Tanıyoruz hocam. Herkes böyle.
1: Evet Handa Hanım, evet öyle. Gerçekten bu zamanda hani ebeveyn olarak biz hani çok stresli ortamlardayız. Doğal olarak bunlar kolay olmuyor. Çocuklarımızın belli bir
0: yere gelmesi. Sabır kolay değil ama kesinlikle evet. Sabredilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben bu durumda.
1: Evet.
0: Başka bir şey yok yani. Evet. Söylemeden önce düşünmek çok önemli.
1: Çok önemli dediğiniz gibi. Mesela bakın Handa Hanım, hani sözlü istismar, hani burada şöyle olursa belki daha şey olabilir, amaca matuf olabilir. Yani sözlü istismara dönüşmemesi açısından diyorum uyarmalar. Özellikle burada çocuğun davranışını eleştirmekten farklı olacak bir şey yapmak mesela nasıl olabilir? Mesela örneğin şöyle denilebilir. Bu davranışın yanlış. Yani bu yaptığın davranış yanlış. Bu yaptığın davranış kötü. Bu yaptığın davranış uygun değildi denilebilir. Ama onun yerine biz böyle dersek sen aptalsın, senden hiçbir şey olmaz dersek aslında ikisinde de aynı amaca gidiyoruz ama birinde davranışını eleştirmiş oluyoruz. Ama diğerinde şu var, çocuğun kendisini, kişiliğini, yapısını, niteliğini, nasıl diyeyim, becerilerini eleştirmiş oluyorsunuz. İşte burada maalesef bu eleştirini çocuğun özellikle benlik gelişimini olumsuz şekilde etkileyebiliyor anne.
0: Evet. Maalesef çocuğun olabilir her şekilde. Peki hocam, aileler bu duygusal istismar davranışına neden bulunur? Bilinçli mi bulunur? Yani bile bile mi yaparlar bunu?
1: Aslında Hande Hanım az önce birazcık bundan
0: bahsettik. Üzerinden geçtik.
1: Evet, çok kısaca bir hatırlatmış olayım. Yani ebeveynler olarak bizler tabii ki çocuklarımızı disipline etmek istiyoruz, eğitmek istiyoruz Hande Hanım. Hani dedik ya, disipline etmekle istismar etmek
0: arasındaki ince çizgi.
1: Çok bir çizgi var. Onun için ben hani bu talebelere hep şunu söylemeye çalışıyoruz. Hani bir memlekette bu memleketin kültürel olarak işte ne bileyim toplumsal olarak çocuk yetiştirme biçimlerini anlamadan, öğrenmeden istismarın ne olduğunu tam olarak anlayamazsınız. Yani çünkü yetiştirme yöntemleri anne babalar olarak bizler çevremizdeki insanların da takibini, yani nasıl diyeyim, şöyle diyeyim, herkes şunu ister. Ya işte Ahmet Bey mi iyi bir babadır, Ayşe Hanım mı? O çok iyi bir annedir.
0: Biz hep etikete takılıyoruz.
1: İşte bu etiketin şöyle ters yönlü bir durumu da var Hande Hanım. Bu sefer istismar edici davranışlar olduğunda anne babalar böyle ortaya çıkıp da ben böyle yaptım böyle ettim demezler yani. Demek istemezler. Hatta ben onu öyle yapmadım ki. Ben onun için yapmadım. Kötü bir şey de yapmadım. Aslında ben onun iyiliği için yaptım. Çünkü böyle bir şey yaptıklarında, çocuklarına böyle zarar verdiklerinde sosyal bir damgayla karşılaşacaklarını düşünürler. İşte bu durum maalesef şeye sebebiyet veriyor Hande Hanım, bu tarz durumlarda. Ebeveynler eğer dışarıdan herhangi bir sosyal destek almazlarsa, yine bir profesyonel destek almazlarsa, hani ben nasıl davranmam lazım, pedagojik olarak nasıl yaklaşmam lazım, bunlarla ilgili bir

0: çalışmaları çocuklar şahit olduklarında maalesef olumsuz etkileyebiliyor. Bakın bazı çalışmalara baktım Hande Hanım. Çok ilginç bulgular var. Mesela diyor ki babaların annelere yönelik yıkıcı çatışma taktikleri, yıkıcı çatışma ifadeleri, söylemleri, davranışları babalık tutumlarını olumsuz yönde zayıflatıyormuş. Bakın bu durum çocuklarda aile içi güvensizliğe, depresyon eğilimlerine ve zamanla dışsallaştırma dediğimiz hani öfkeye yapmak gibi, uyum sorunu gibi davranışın artmasına yol açıyor. Hani bazı çocuklarla akran zorbalığı görüyoruz ya Hande. Saldırganlık çok görüyoruz. Aslında bakıyorsun arka planda çocuk ev içinde çatışmada anne babanın o uyumsuzluğundakinden yani kaynaklanan durumdan mağdur aslında çocuk yani. Evet. Oradaki görmüş. Orada özellikle babanın tutum burada çok önemli. Babanın yanlış tutumları çocuklara etkiliyor. Bakın yine çok ilginç bir çalışma gördüm. Hande Hanım 1996 yapılan bir çalışma. Diyor ki çocuklar annelerini evlilik ilişkisinde daha baskın ve dominant olarak algıladıklarında. Yani bu dominanttan kastım şu. Anne babayı çok aşağılıyor. Yani. Anne evde babayı aşağılıyor. Sen şöylesin, bunu yapamıyorsun, beceremiyorsun. Bu durumda o şeye şahit olan çocuklarda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Daha yüksek düzeyde depresif eğitimler, düşük öz denetimli, zayıf denli kavramı ortaya çıkıyor. Özellikle erkek çocuklarında bu çok önemli. Yani çünkü baba aynı zamanda bir babalık ve erkeklik modeli olarak da karşısında olan biri. İlk gün pandemi. Doğal olarak onu zayıflattığında bizim hocamız da öyle der. İşte çocuk ve ergen psikiyatristlerimizle Cerrahpaşa'dayken hocamız derdi ki yani orada hanım arkadaşlarımız da var. Derdi ki aman bakın eşlerinizi lütfen çocuklarınıza olumsuz tanıtmayın. Çünkü çocukları babayı bile anne üzerinden çocuklar tanıyor Hande Hanım. Yani babayı bile çocuklar belli bir yaşa gelene kadar yani belli bir gelişime gelene kadar anne tarafından anne vasıtasıyla tanıyor. Anne nasıl anlatırsa babayı öyle tanımış oluyor. Bakın yine anne ve babaların çatışma tarzları da çocukları çok ciddi şekilde etkileyebiliyor. Hatta cinsiyetlere göre farklılıklar oluşturuyor. Bakın Hande Hanım çok ilginç bir bulgu. Babaların sözlü öfkesi çocuklarda sınav yani babaların anneye karşı kullandığı sözlü ifadeler, sözlü tacizler, sözlü neyse kötü muameleler diyelim. Çocuklarda sınav içi alay etme ve saldırgan davranışlarda çok hızlı şekilde ilişkili bulunmuş Hande Hanım. Yani orada gördüğünü, babasından gördüğünü gidip sınıftaki arkadaşlarına yapıyor. Yine bakın babaların saldırgan çatışma tarzı kız çocuklarında içselleştirme, içe kapanma sorunlarıyla karşı karşıya çıkabiliyor. Annelerin saldırgan tutumları da çatışma tarzı da erkek çocuklarının içselleştirme sorunlarıyla karşı karşıya maalesef çıkabiliyor. Ortaya çıkabiliyor. Böyle bir çapraz cinsiyet etkisi olduğu ortaya çıkmış Hande Hanım maalesef.
1: Peki hocam yavaş yavaş da noktalayacağız programımızı ve son 5 dakika içerisindeyiz. Biz dışarıdan bu mağdur olan çocuklarda nasıl tepkiler görebiliriz? Yani bu çocuk duygusal istismar görüyordur'u nasıl anlayabiliriz? Hangi şifreler olur?
0: Kesinlikle Hande Hanım. Hande Hanım yapılmış bir çalışmadan bahsedeyim. Daha ampirik deneysel yapılmış çalışmalardan vereyim. 56 aileden 94 çocuk üzerinde bir çalışma yapılmış. Bu çocuklarda özellikle duygusal istismar bulgularına rastlanmış. Ve öyle bir şey görülmüş bu çocuklarda ağırlıklı olarak. Birinci en çok görülen durum duygusal durum problemleri. Bunlar nelerdir Hande Hanım? Mutsuz bir tablo. Sürekli mutsuz bir çocuk. Suratı sürekli asık olan bir çocuk. Korkmuş bir çocuk tipi. Bunlar anlaşılır Hande Hanım. Dışarıdan baktığınızda ya bu çocuk biraz böyle kendini şey tutuyor, korkmuş. Hani böyle endişe, sıkıntılı. Özellikle en gördüğümüz şey bu. Bu çocuklara en çok tahribat verdiği nokta yani çünkü duygularını ayarlayamıyor. Yani duygusal istismardaki en belirgin göstereni şudur Hande Hanım. Çocuk duygusal şeylerin dengesi bozulduğu için hangi ortamda, hangi şartlarda nasıl bir duygusal durum, duygu durum diyoruz yani. Onu oluşturabileceğini, yani onu kuramıyor yani Hande Hanım. İşte burada en başta karşımıza çıkan oluyor. Yani mutsuzluk, korkunç, sıkıntılı, endişeli. Yine davranışsal bozukluklar ortaya çıkıyor. Bakın bu çocuklar daha muhalif tipler

0: yani yaşına uygun olmayan daha küçük yaşlardaki çocuklarda görülen rezilete olma durumları da karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki hocam, ne diyebiliriz son birkaç dakika içinde ailelerimize bu konuyla olarak ilgili olarak, son olarak?
0: Evet Hande Hanım, elimizden geldiğince tabii ki. Yani burada özellikle burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Çocukların sağlıklı büyüyebilmesi için bazı temel ihtiyaçları var. Biz mümkün olduğunca öncelikle bu temel ihtiyaçlarını çocukların fark edip onları karşılayabilmemiz gerekiyor. Ve eğer bunların farkında olursak da Hande Hanım, stresli durumlarda da çocuğumuza bir şeyler yaptırmaya çalıştığımızda da bu ihtiyacı engellediğimizi fark ettiğimizde davranışlarımıza da dikkat edebiliriz. Ve özellikle Hande Hanım, bazen diyoruz ya, çocuklarla ilgili eğitim, her ne kadar biz annemizden babamızdan görsek de, eğitimli insanlar olsak da, çocuk eğitmek birazcık daha farklı bir altyapı gerektirebiliyor Hande Hanım. Yani bu tarz durumlarda bazen profesyonel destek almak çok iyi olabilir. Yine sosyal destek almak, yakınlarımızdan, çevremizdeki insanlardan destek almak da faydalı olabilir. Ama burada çok önemli nokta var. Anne babalar olarak hemen bir dakikada bunu toparlıyorum. Birincisi temas. Yani çocuğun dokunulma yoluyla sıcaklığı sürdürülmesi, ifade edilmesi. Çocuklar arası çocuklara sarılmak, çocuklarla işte böyle nasıl diyelim, o yakınlığı hissettirmek. Çocuk çünkü burada bir güven duygusu hissetmesini sağlayacak. İkincisi de, ikinci önemli temel ihtiyaç çocuğun güven. Çocuğun korunması, sağlığının sürdürülmesi, bakımı gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması, çocuğun kendi güvende hissetmesi bu anlamda çok önemli. Yine düzen ve yapı dediğimiz, özellikle düzenli bir hayatı sağlamak, korumak, sınırları belirlemek, açıkça ifade etmek, ev içindeki temel konuları kurallaştırmak ve bu kurallara hep birlikte uymak Hande Hanım. Aslında hep söylediğimiz şey bu çocuklar için de çok önemli oluyor. Hı-hı. Aynen bir domatesin yetişmesi gibi demiştik, hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Ve sosyalleşme, bunlar çok önemli. Özellikle çocuklarla aktif, etkileşimli zaman geçirmek Hande Hanım. Bugünün bu en büyük problemleri, yani en çok karşı yaşadığımız problemlerin en önemli ilacı bu. Aktif etkileşim. Yani çocuğun sosyalleşmesi için fırsatlar oluşturmak, gerekirse bizim desteklememiz, akraba ziyaretleri yaptırmamız, tanıtmamız, arkadaşlık ortamlarına sokmaya çalışmak, yani mümkün olduğunca desteklememiz gerekiyor. Teşvik etmek, çocuğun duygu ve düşüncelerini özgür ifade edebilmesi için uygun ortamlar oluşturmak ve en önemlisi Hande Hanım, değer vermek, çocuğun birey olarak kabul edilmesi.
1: O değeri hissettirmek. Evet.
0: Evet.
1: Değer vermek kendi, yani hissettirmiyorsak evet, hiçbir anlamı yok.
0: Evet Hande Hanım, yani genel olarak bunları söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam, ağzınıza sağlık. Her zaman evet, bekleriz programımızı. Dediğim gibi geniş de bir konu. Belki ilerleyen programlarda biraz daha açarız başka yönden. Evet. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Miraç evet, Burak Gönültaş hocamız bizlerle birlikteydi bugün programımızda. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda ikinci bölümde sevgili Ömer vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Burası TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden

0: her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
1: TGRT FM Haber.
2: Sıcak gelişmeler, son dakika haberler yine gündem içerisinde olacak. Hızlıca başlayalım. En sıcak gelişmeyle başlayalım. Terörsüz Türkiye'de kritik eşiğe geçilmiş durumda. Çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Toplantının ayrıntılarına hızlıca bakalım. TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan'a gidelim ve son dakika gelişmesinin detaylarını bizlerle paylaşsın.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik aşamaya geçildi. PKK terör örgütünün kendini pes etmesi ve silahları bırakması beklenecek. Tabii bu kritik aşamada da gözler iki kurulda olacak. Çünkü süreci takip etmesi üzerine iki kurul oluşturuldu. İlk kurulsa sahadaki gelişmeleri takip edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 8 heyetten oluşan bu grup bugün saatler 16'yı gösterdiğinde, yani yaklaşık 1 saat sonrasında Beştepe'de o kritik toplantıya ev sahipliği yapacak. İşte gündemde peki hangi başlıklar olacak? Gündemde özellikle de çalışma yöntemi ve takvimi ele alınacak. Ama öncesinde kurulda kimler yer alacak, ondan da bir bahsetmiş olalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplamda 8 heyetten oluşacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yer alacak. Toplantıda çalışma yöntemi ve takvimi ve usuller esas alınacak. Sürecin farklı alanlarını takip edilmesi üzerine alt komisyonun oluşturulması, yine bugünkü yapılacak o kritik toplantıda istişare edilmesi bekleniyor. Ayrıca sürecin farklı alanlarının takip edilmesinin yanı sıra sahadaki gelişmeler de planlandığı gibi giderse MGK kararıyla yasal düzenlemenin uygulanmasının da önünün açılması beklenecek. Bir diğer süreç ise özellikle de siyasi süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takip edilecek. İkinci kurul yaklaşık 17 kişilik heyetten oluşacak. İşte ikinci kurulda özellikle de siyasi süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden takip edecek ama sahadaki gelişmeleri de yine yakından takip edecek bu heyet. Aynı zamanda Terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden izlenecek. Sürecin işleyişi değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü konularda yine tavsiyelerde bulunulabilecek. Bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk kurul toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek. Yasa kapsamına baktığımızda da 5 başlık öne çıkıyor. Şart düzenlemenin uygulanması, silah bırakılması, örgütün sona ermesinin resmen teyit edilmesi. İşte oluşturulacak bu iki kurul. İlk kurul bugün toplanacak. İkinci kurulsa 17 kişilik heyetten oluşacak. İşte bu iki kurulda sahadaki gelişmeleri takip edecek ve teyitinin ardından özellikle de yasanın uygulanması sürecine geçilecek. Düzenlemelerin uygulanması, silah bırakmanın, örgütün sona ermesinin resmen teyit edilmesi şartına bağlanacak. Belirli terör suçlarından hükümlü kişiler için de bazı durumlarda infazın ertelenmesi hükmü yerine geçecek. Yine kasten öldürme gibi bazı ağır suçlardan hükümler bu düzenlemeden yararlanılmayacağını söyleyelim. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kayıt altına da alınması öngörülecek. Bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 8 heyetten oluşan heyet Beştepe'de saatler 16'yı gösterdiğinde kritik toplantıya başlıyor olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Aleyna, teşekkür ederim. Gözümüz kulağımız saat 16'daki o toplantıda olacak. Bir taraftan onun gelişmelerini de alacağız. Sıcak bir gelişme daha. Ali Ankuru suç örgütüne yönelik soruşturmada MASAK'ın hazırladığı rapor dikkat çekti. Rapora göre Kuruş ailesinin fertleri üzerine kayıtlı 1818 tapu kaydı çıktı. Üçüncü kişilerce finanse edilen lüks otomobiller ve aile üyelerine ait yarış atları da raporda yer buldu.
4: Lüks otomobiller, yarış atları ve binlerce taşınmaz. Kuruş ailesine yönelik yürütülen soruşturmada ailenin mal varlığına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
5: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan MASAK raporu aile üyelerinin mali profilini ortaya koydu. Henüz 25 yaşındayken son model lüks araca binen Alihan Kuruş'un Ascot isimli yarış atının da sahibi olduğu tespit edildi. Muğla'da yakalanan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan kardeşi Hilmi Tuna Kuruş ise Cadence Dam isimli yarış atının sahibi olduğu belirlendi. Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise Kuruş ailesinin tapu hareketleri oldu. MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporunda Alihan Kuruş'un yanı sıra eşi, anne ve babası, kardeşi, babaannesi ve eşinin ailesinin de mal varlıkları incelendi. Özellikle 2016 sonrasındaki zenginleşme ve mal varlığı değişimleri araştırıldı.
6: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Raporun TAKBİS kayıtlarında 4 isim dikkat çekti. Alihan Kuruş'un annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası adına 207, eşinin babası adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Kayıtlara göre bazı taşınmazlar aile içi miras ve intikallerle devredildi. Bazıları üçüncü kişilere veya şirketlere aktarıldı. Hilmi Tuna Kuruş'un taşınmaz hareketlerinde ise özellikle 2024-2026 dönemi öne çıktı. Babasının ölümünün ardından Adapazarı ve Sultanbeyli'deki bazı tarla ve arsaların Hilmi Tuna Kuruş'a intikal ettiği belirlendi. Rapora göre Hilmi Tuna Kuruş'un bankacılık transfer trafiği de 10 milyonlarca liraya ulaştı. Raporda dikkat çeken bir başka para hareketi ise Alihan Kuruş'un eşinin hesabında görüldü. 5 Eylül 2023'te Mehmet Özmen tarafından Kuruş'un eşinin hesabına 2.406.650 lira gönderildi. Aynı gün paranın 2.406.344 lirası bir otomotiv şirketine aktarıldı. Yaklaşık 2,4 milyon liralık araç bedelinin neden başka bir kişi tarafından karşılandığı ve taraflar arasındaki ilişkinin ne olduğu soruşturmanın cevap aradığı başlıklardan biri oldu. Firari Hilmi Tuna Kuruş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla Marmaris'te yakalanmıştı. Bu kapsamda eski bakan adına tahsis edilen diğer araçlar da mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde iki aracın daha tahsis amacı dışında kullanıldığı ve şüpheli faaliyetlere karıştığı tespit edildi. Kuruş yapılanması ile irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ömer Yücel isimli şüpheli gözaltına alındı.
2: Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı Kuytulcular yapılanmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kuytul'un Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı bünyesinde adeta ayrı bir düzen kurduğu iddia edildi. Örgüt içerisinde infaz timi, iç mahkeme ve istihbarat servisi oluşturulduğu öne sürüldü. Kurallara uymayanların darp ve falaka gibi yöntemlerle cezalandırıldığı tespit edildi.
4: Yapılanma içinde gizli bir istihbarat servisi kurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre bir de infaz timi vardı. Kurallara uymayanlarınsa kalemi kırıldı. Kuytulcular yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyasından çarpıcı detaylar çıktı. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasına giren iddialarsa dikkat çekici. Furkan Vakfı bünyesinde Furkan İstihbarat Teşkilatı adıyla gizli bir yapı kurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre bu yapı muhalif üyeleri takip ediyor, haklarında bilgi topluyor ve cezalandırılmalarını sağlıyordu. Vakıftan ayrılmak isteyen ya da yöneticileri eleştiren üyelerin de takibe alındığı iddia edildi. Üyelerin özel hayatlarına ilişkin bilgiler toplandı. Bu bilgiler Alparslan Kuytul'a raporlandı. Ardından vakıf binalarında iç mahkeme olarak nitelendirilen toplantılar yapıldı. Bazı üyelerin topluluk önünde sorgulandığı iddia edildi. Dosyaya yansıyan bir başka iddiaysa şiddet. Alparslan Kuytul'u eleştiren bir kişinin Semra Kuytul başkanlığındaki bir heyet tarafından sorgulandığı öne sürüldü. İddiaya göre kişi zorla diz çöktürüldü ve darp edildi. Kurallara uymayan bazı kişilere ise falaka ve darp cezaları verildiği iddia edildi. Bir diğer iddia ise infaz timi. Yapılanmanın ikinci adamı olduğu öne sürülen Erol Ardıç'a bağlı olduğu iddia edilen grubun muhalif gördüğü kişileri kalemin kırıldı sözleriyle tehdit ettiği ve darp ettiği kaydedildi. İddiaların odağındaki Alparslan Kuytul ve Semra Kuytulsa suçlamaları kabul etmedi. Kuytul çifti kendilerine yöneltilen suçlamaların kişisel husumetten kaynaklandığını savundu.
2: Değerli izleyenler, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında gözler karara çevrildi. 200 sanıklı davanın 60. duruşması İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bu duruşmada kararın çıkması bekleniyor.
7: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
4: Aklandığı iddia edilen paralar, rüşvetler, tutuklu ve tutuksuz yargılanan belediye başkanları. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme son sözü söyleyecek.
8: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
7: Adalet mümkün temeli.
4: İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi davanın 60. duruşmasını 24 Ağustos günü yapacak. 5'i tutuklu 200 sanık esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarını tamamladı. Şimdi son sözler söylenecek. Ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. Davanın sanıkları arasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da var. O isimler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere.
7: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
4: Savcılık mütalasında Aziz İhsan Aktaş için örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, belgede sahtecilik ve rüşvetin de aralarında bulunduğu suçlardan 103 yıldan 280 yıla kadar hapis istemişti. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması da talep edilmişti. Tutuklu Rıza Akpolat içinse 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Davada ilk duruşma 27 Ocak'ta yapıldı. O gün 33 sanık tutukluydu. Aradan geçen süreçte 28 sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti başkanı 29 Temmuz'daki duruşmada 24 Ağustos pazartesi günü davanın karara bağlanacağını, tüm sanıkların ve avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini belirtmişti.
7: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin bölgede teröre ve istikrarsızlığa tahammülü olmadığını bir kez daha vurguladı. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridoru planlarını bitirmek amacıyla başlattığı tarihi Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. Türklerin Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt Zaferi'nin 955. yılında gözler Ahlat'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi 3. kez Bitlis'te toplayacak. dünyaya seslenecek. Birlik ve beraberlik mesajları verecek.
9: Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu ortak kadere, ortak imana, ortak geçmiş ve geleceğe göre şekillendirdik.
4: Kabineyi 3. kez Ahlat'ta toplayacak. Malazgirt zaferinin 955. yıl kutlamalarına katılacak. Yanına Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'yi de alacak. Dünyaya seslenecek. Türkiye yüzyılında birlik ve beraberlik mesajları verecek.
9: Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz.
4: Ahlat'ta kabine toplantıları artık geleneksel hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta kabine toplantısını Bitlis'te yapacak. Lider ülke vizyonunun taşıyıcı kolonu terörsüz Türkiye'yi Ahlat'ta mühürleyecek. İç cepheyi güçlendirdiklerinin altını çizecek.
10: Terörsüz Türkiye dedik. Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
4: Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü de kutlanacak. Programda Erdoğan'la birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.
11: Kuvvetin İslam'da yeten ecdadımıza and olsun ki.
4: Ahlat'ta Selçuklu Devleti'ni temsil eden 50 tematik çadır kuruldu. Geleneksel atlı oyunlar, gastronomi etkinlikleri, solo Türk ve çelik kanatlar gösterileri bölgeyi renklendirecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'e geçecek.
2: Suriye-İsrail hattında kritik gelişme. İsrail'in Suriye saldırısıyla kopan Şam-Tel Aviv temasları yeniden başladı. İki tarafın heyetleri ABD'nin arabuluculuğunda Ürdün'de bir araya geldi.
4: Tel Aviv ile temas kesildi demişti. Şam yönetimi ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile görüştü. Resmi Suriye Ajansı Sana'ya göre kritik görüşme iki tarafın dışişleri bakanlarının katılımıyla Ürdün'de gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı Esat el-Şeybani, Ürdün'deki temastan bir gün önce İsrail'e önemli uyarılarda bulunmuştu. Şeybani, Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini, önceliğin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu vurgulamıştı. Buna rağmen Şam yönetiminin diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'i tarihi fırsatı değerlendirmeye çağırmıştı. Ürdün'deki görüşmede ise öncelikle İsrail'in Suriye saldırılarının ve tutuklama operasyonlarının durdurulması konusu ele alındı. Suriye basınına göre taraflar müzakere sürecini yeniden canlandırma ve daha kapsamlı bir güvenlik anlaşması üzerinde konuştu. Masada Şam yönetimi Suriye'nin egemen bir devlet olduğunun altını çizdi. Suriye ulusal ordusunu yeniden kurma ve ittifaklarını belirleme hakkından vazgeçmeyeceğini Tel Aviv'e bir kez daha bildirdi. Kritik Ürdün görüşmesinde Suriye ayrıca Golan Tepelerinin kendi toprağı olduğu yönündeki tutumunu da yineledi. Önceliğin İsrail askerlerinin 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi ve 1974 anlaşmasının yeniden uygulanması olduğu önemli vurgulandı.
2: Sıcak savaş, soğuk savaş derken şimdi sıra ekonomik savaşta. ABD'nin İran'a karşı tarihin en büyük yaptırımları dediği mali taarruz resmen başladı. Beyaz Saray İran'a destek verecek ülkeleri hedef listesine alacağını açıkladı. İran'sa aynı şekilde yaptırımlara uyacak her ülkeyle savaş halinde olacaklarını duyurdu. Anlaşalım diyen Pezeşkiyan'ın cılız sesi ise duyulmuyor.
4: ABD İran hattında büyük bir ekonomik savaş başladı. Karşılıklı tehditler birbirini izliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bezant, İran'a karşı şimdiye kadar bir düşmana yöneltilen en büyük mali saldırının başlatıldığını duyurdu. Bezant, İran'la ticaret yapan ülkeleri de uyardı.
12: It is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
4: Hazine Bakanı, İran'la ticaret yapan ülkelerin küresel parya haline gelebileceğini söyledi. Tahran'ın yanıtı ise gecikmedi. İran'da ABD'ye destek verecek ülkeleri tehdit etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Muhsin Rıza'yı ABD'nin ekonomik savaşına destek veren ülkelerin düşman kabul edileceğini açıkladı. Rıza'yı ayrıca ekonomik savaşa katılımı İran'a karşı resmi savaş eylemi olarak değerlendireceklerini söyledi. Ancak Tahran'dan cılız da olsa günlerdir anlaşalım mesajı da duyuluyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Tahran'ın savaş ve barış arasında sıkışmış mevcut durumdan çıkması gerektiğini söyledi. Pezeşkian geçtiğimiz haftada ABD ile Haziran'da imzalanan mutabakatı en iyi seçenek olarak gördüğünü söylemişti. Pezeşkian'a kritik bir makamdan destek de geldi. İran İslam rejiminin kurucu lideri Ayetullah Hümeyni'nin torunu Hasan Hümeyni, Pezeşkian'ın bulunduğu bir konferansta devrim muhafızlarına ABD ile anlaşmaya gitme çağrısı yaptı. Uzmanlara göre Tahran bir kez daha savaş ve barış yanları arasında ikiye bölünmüş durumda.
1: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.
14: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
15: Vakıfbank daima seninle.
16: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ağlayıp ah ederdi. Hazreti Ebubekir dünyadan göçtüğünde cümle eshab ağlayıp yaş döktüler o günde. Hep ağlama sesleri kapladı ortalığı. Zira Resulullah'ın o idi dert ortağı. O günlerde eshaptan birkaç kişi geldiler. Muhterem zevcesini taziye eylediler. Ve ona dediler ki, Hazreti Ebu Bekri biz iyi tanıyoruz, çoktu faziletleri. Lakin bunlardan ayrı bizim bilmediğimiz, varsa bazı halleri bize söyler misiniz? Gündüz yaptığı işler malumdur biz ashaba. Ve lakin geceleri ne yapardı acaba? Onların bu şekilde sualine cevaben dedi, onu anlatmak mümkün değil esasen. Onun hasletlerini ben edemem size arz. Lakin madem geldiniz, diyeyim size biraz. Mesela o Rabbinden fevkalade korkardı. Evinde geceleri tövbe eder, ağlardı. Yatsı namazlarını eshaba kıldırır ve bir yere uğramadan gelirdi doğru eve. Onun hüznü, kederi fazlaydı sevincinden ve cehennem korkusu hiç çıkmazdı içinden. Eve geldiği zaman çekilir köşesine, başını bir hüzünle eğerdi sinesine. Derin derin düşünür, tefekkür eylerdi. Seher vaktine kadar bu hal devam ederdi. Şöyle düşünürdü ki, n'olacak halim benim? Ne olur bu günahla mahşerde akıbetim? Emir oldum bu halkın fakirine, beyine. Acaba haklarını getirdim mi yerine? Eğer bu vazifemi yapamadım ise tam, mahşerde ellerinden kurtulmaz iki yakam. Allahü Teala'nın olmazsa merhameti, ne olur bu acizin mahşerde akıbeti? Bunları düşünerek bu keder ve hüzünden için için ağlar ve yaş dökerdi gözünden. Bu şekilde her gece fecir sökene kadar ağlayarak Rabbine ederdi hep istiğfar. Seher vakti başını kaldırıp sinesinden bir ah eder idi ki o anki nefesinden yanık ciğer kokusu yayılırdı etrafa. Bu hal vaki olurdu istisnasız her defa. Ciğer kebap kokusu mahalleyi sarardı. Yoldan geçen insanlar bu ne diye sorardı. Derlerdi ki bu evde bir ciğer kavruluyor. Zira yanık kokusu bu evden yayılıyor. İşte ey kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir her gece fecre kadar ahvali hep böyledir. Halim nice olacak diye düşünerekten dağlardı yüreğini bu dert ve endişeden. bir kuş görse derdi ki, ey kuş, ne mutlu sana. Ölürsen ahirette bakmazlar hesabına. Sahabe bu sözleri dinleyince o günü, daha çok anladılar onun büyüklüğünü.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya Kerim'den olan Ebu Osman Eğri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, İbadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allah-u Teala'yı az tanıdığı için usanır. Peygamber Efendimiz o kadar çok namaz kılardı ki mübarek ayakları şişerdi buyuruyor Ebu Osman Eğri rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler. Kandiliniz mübarek olsun hocam.
2: Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizinki de mübarek olsun efendim.
3: Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Hasta falan değilsiniz. Şöyle birkaç gün gözükmüyordunuz.
2: Yok. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a son şükürler olsun. İyiyiz efendim. Buyurun.
3: Allah razı olsun. Birkaç sorum var. Cevaplarsanız sevinirim hocam. Deodorant veya parfüm sıkmak ve sıktıktan sonra bu şekilde abdest alıp namaz kılmak uygun mu? Kılabilir miyiz? Ben Maliki mezhebini taklit ediyorum hocam. Akıntım oluyor söylemesi ayıp. Bu akıntı abdesti bozar mı? Namaz kılmama engel mi? Ve bazen bu akıntı için bez kullanıyorum. Bazen bu bezi çıkartmayı unutuyorum. Bu necis mi yani? Namazına engel mi? Üçüncü sorum da hocam. Ben bazen sabah namazını kılamıyorum. Kazaya kalıyor. Öğlen olmadan nasıl niyet edip sabah namazını kılabilir mi? Eda edebilirim. Ellerinizden öperim. Allah razı olsun.
2: Amin cümlelerse.
1: Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hayırlı gandeller.
2: Amin efendim size de.
4: Ben bir şey soracaktım hocam. Ben hiç evlenmedim. Benim bir dairem var. Bir de dükkanım var. Bir de arsam var. Ben bunu yeğenlerime mi bıraksam da hayırlı yoksan sözü getirgemeye mi bıraksam? Bunu soracaktım ben size.
2: Peki efendim.
4: Hayırlı günler,
1: teşekkürler.
4: Hayırlı
1: sağ olun, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler.
1: Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler hocam.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Kandiliniz mübarek olsun hocam.
2: Amin, sizinki de mübarek olsun efendim.
5: Bir tane hatim dua hatimimiz vardı da.
2: Kaydettik efendim.
5: Bir de bir sorun vardı hocam. Hı-hı. Bizim annem babam vefat etti de iki katlı bir evimiz var. Orada kardeşim oturuyor. Yani bir sıkıntı olur mu diyecektim böyle. Miras olduğu için altı kardeşiz.
2: En küçük kardeşiniz mi oturuyor? Kız kardeşiniz mi oturuyor?
5: Kız kardeşim oturuyor. Yıllarca anneme babama baktı. Annem vefat edince o oturuyor. Orada.
2: Diğer kardeşlerin rızası var mı?
5: Ya herkes oturabilir dedi. Yani bir sıkıntı yok dedi. Evet.
2: Tamam efendim.
5: Tamam, teşekkür ederim.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Mevlid kandiliniz mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim, Allah-u Teala razı olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de ve alemi İslam'ın da Mevlid kandili mübarek olsun. Rabbim bu Mevlid kandili sebebiyle günahlarımızı affe mağfiret eylesin. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Azabı olanlar varsa azabını ref eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif etmeleri hatırı ve hürmetine ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Bizim de ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Amin. Borçlarımıza eda nasip etsin. Dertlerimize deva ve sıkıntı olanların da sıkıntılarını hayra tebdil etsin efendim. Bu günün hatırı ve hürmetine. Kitaplarda Hanefi mezhebinde Mevlid kandili Kadir gecesinden sonra ikinci sırada yer alır. Ama Şafii mezhebinde İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşrif etmeseydi Kur'an-ı Kerim'de inmeyecekti. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bizlere nazil olmasına da Muhammed Aleyhisselam vesile olması sebebiyle Mevlid kandilini birinci sırada alıyor. Kandillerin içerisinde. Ha bu arada Bu kandilleri inkar eden, reddeden mezhepsiz tayfası var. Vehhabi tayfası var. Bunlara itibar etmemeli. Ve bunlar efendim Kur'an'da yok. Tabii Kur'an'da yok. Kur'an'da öğle namazı 10 rekat diye yok. İkindi namazı 8 rekat diye yok. Akşam namazı 5 rekat diye yok. Dolayısıyla bunlar namaz da kılmıyordur. Değil mi? Ve son zamanlarda bakıyoruz. Böyle bir sürü söylemler atıp tutuyor, bağırıyor, çağırıyor falan. Sonra bir bakıyoruz ki bunlar ne haltlar karıştırmışlar ya. Değil mi? Ne haltlar karıştırmışlar. Yani Allah-u Teala'nın dini doğru olarak öğrenilmeyince ve bu büyükler sevilmeyince şeytan ve nefis ve kötü kimselerin şerrinden bu kimseler kendilerini koruyamaz. Bir cemaat lideri olsa da koruyamaz. Mümkün değil. Hani bir cemaattir, cemaat lideri falan diyor. Şimdi bir hadis-i şerif var da mümin hırsızlık etmez. Mümin hırsızlık etmez. Biraz önce Ebu Osman Heyri Hazretleri bir sözünü naklettik. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala'ya ibadet etmekten bir mümin usanmaz. Eğer usanıyorsa Allah-u Teala'yı tanıması zayıftır. Yani bildiği canlı varlıklar gibi kabul ediyordur. Veyahut da görmediği için görmüyordur der. Ama Allah-u Teala'yı tanıması yükseldikçe bunun zirvesinde Muhammed Aleyhisselam. Ayakları şişerdi buyuruyor Ebu Osman Heyri Hazretleri Peygamber Efendimiz aynı şekilde namaz kılarken. Ayakları şişerdi. O derece aynı şekilde namazdan lezzet alıyordu. Peki biz lezzet alamıyorsak hata kendimizde. Namazda değil. Efendim biz hatlar karıştırıyorsak hata bizde. İslamiyet'te değil, dinde değil. Şimdi mesela Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın kelamından, ayet-i kerimeden, hadis-i şeriften bahsedenler var. Şimdi vatandaşın altyapısı olmadığı için bu Müslümandır diyor. Bundan zararı gelmez. Ve ondan sonra oraya yardım da ediyor. O FETÖ'ye de yardım ediyorlardı. Yani Türkiye'de çok kimse işte onların bir vardı işte öğrencilere borç diye ayda binde benim. Vatandaş bunu yani inanarak, güvenerek veriyordu. Ne bilsin aynı şekilde o paraların toplanıp da Amerika'daki senato üyelerine rüşvet olarak gideceğini veya adamların kendi aralarında pay edeceğini. Sonra kurcaladıkça bakıyor çıkıyor falan. Şimdi tabii son zamanlarda böyle cemaat görüntüsünde olanlara operasyon yapılınca bazıları diyor sıra ihlasa mı geldi? İhlasın her şeyi açık ki buyursun gelsin. Zaten borçları var. Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abiler açık net bir şekilde, daha doğrusu Hüseyin Hilmi Efendi kitaplarında yazıyorlardı. Müslüman yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar, suç işlemez. Ve Allah-u Teala'nın emirlerine uyar, günah işlemez. Peki efendim, zaten ihlas bir cemaat değil. Allah-u Teala dinini yaymak için bir yere gelmiş gönüllü kimselerdir. Biz de mesela daha önce milliyetinde çalışıyorduk. Baktık ki burada Allah-u Teala'nın dinine daha güzel hizmet ediliyor. Kitap, gazete, radyo, ondan sonra televizyon vasıtasıyla daha çok kitlelere ulaşılıyor. Vazifemizden istifa edip geldik. Biz de bu kervana katıldık. Hadise bundan ibaret. Yoksa herhangi bir şekilde tabii burada Mustafa Toköz geldi, başını ağrıtayım. Yıllardır mesela beni bedava çalıştırıyor. Şöyle bir ne bileyim ucundan kıyısından falan bir şeyler yapıp da bir köşeyi döndürmedi bize. Ne bileyim en azından ya böyle bir şey pet şişelere su okusun işte o hocanın okuduğu sular falan filan deseydi.
1: Devlet takipte hocam. Bir kere yapsak bir kere de yakalanırdık biz. O işleri beceremeyiz çünkü.
2: Şimdi bir söz var. Devletin çarkı yavaş çalışır ama çark dönmeye başladığı zaman ezer geçer gider. Bak insanların kurduğu bir sistem bu. Devlet dediğimiz değil mi? Eninde sonunda aynı şekilde bu çıkar. Peki ya insanların kurduğu bir sistem eninde sonunda mesela şimdi Adalet Bakanı dedi ki daha önce üzeri örtülmüş dosyaları ya 20 sene önce takır takır takır takır buluyorlar değil mi? Evet. Bir de şimdi şeyde gelişti DNA testinden cesedi bulduğu zaman yaptığında neler yapılmış onu bile buluyor. Ondan sonra onun izini sürüyor şak diye bulup getiriyor. Onlar çıkartabiliyor. Diyeceksiniz siz neyi anlatmak istiyorsunuz? Şimdi Mustafa Bey yani iyi düşündüğün zaman akıllı bir kimse düşünmesi lazım. Ya benim gibi bir insan olan
6: kanunlarını kendileri yapmışlar, kendileri etmişler. Bu kanunlar çerçevesinde benim yaptığım haltları, gizli şeyleri patır patır bulup çıkartıyor. E be arkadaş, benim gibi bir insan benim yaptığım hataları, kusurları çıkarıyor, ortaya koyuyor da Allah-u Teala her an görüyor. Her an yaptığım sebebi, bir de 8 milyar insan varsa her insanın yanında kiramen katip melekleri var. Biri sağda biri solda. İki tane hesabı 16 milyar eder bu. Değil mi? 16 milyar eder. Ya bunlar görüntüyle beraber ses kaydı dahil olmak üzere kaydedip duruyor. Kaydedip duruyor. Sağdaki soldakinin amiridir buyuruluyor. Bir Müslüman böyle hata ettiği zaman, günah işlediği zaman sağdaki bir dakika dermiş. Amir ya. Belki der bu Osman Ünlü, Mustafa Toköz tövbe falan ederler. 3 saat falan bekler, bekletirmiş, yazdırmazmış. Eğer o 3 saat içerisinde, onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi kitapların kapağına bile istiğfarı yazmış. Tövbe edersen, istiğfar edersen, pişman olursan hiç yazılmıyor. Ve bir gün işte amel defteri dedikleri şey o. Yarın mahşer günü şak diye önüne koyacaklar. Buyur arkadaş diyecekler. Sen dünyada 60 sene yaşamışsın, 90 sene yaşamışsın, 100 sene yaşamışsın. Önceki asırlara göre 1000 sene yaşamışsın. Neyse. Aha hepsi. Amelim burada. Amelim burada. Ve melekler diyor ki bizde yanlışlık olmaz. Onlar da olmaz. Koyuverecekler. E insan düşünmesi lazım. Ya bu bir gün aynı şekilde açığa çıkacak. Ve bir de bir söz var. Bu tarihi dizilerde senaryoyu kimler yazıyorsa içinde çok doğru, yani İslamiyet'in bildirmiş olduğu ve o zamanki Selçuklu Osmanlı döneminde devlet erkanı veyahut da devleti yönetenler tarafından bilinen şeyler var. Mesela sık sık o zikrediliyor. Benim de çok hoşuma gidiyor onlar. Yani dikkatli dinlerse o sözleri. Mesela bir tanesi Selçuklu ve Osmanlı sultanları Allah-u Teala dinini yaymak için hareket ediyorlar. Biz zaferle değil seferle emredildik. Doğrusu bu. Biz de Allah-u Teala'nın emirlerine yapışmakla emredildik. Aynı şey. Ve bir de iki kişinin bildiği sır değildir ifadesi var. İki kişinin bildiği sır değildir. Bak Mustafa Bey, sana bir şey söyleyeceğim, sana sen kimseye söyleme. Mustafa Toköz de gidiyor, bak diyor bu sır sana söyleyeyim, sende kalsın. Bu zincirleme bir gidiyor, sonra ilaveler de yapılıyor buna, sonra dönüp dolaşıp bize geliyor. Kendimiz de şaşırıyor. Allah Allah. Hakikaten öyle, böyle miymiş bu?
1: Öyle mi demişim? Ne kadar kötü demişim.
6: Acayip bir şekilde hani bir şey anlatıyorlardı. İşte albay altındakine emrediyor. Güneş tutulacak, yarın bölüğü topla. O altındakine çavuşa geliyor. Çavuş da onbaşıyı çağırıyor. Yarın diyor işte bölüğü topla. Diyor ki işte güneş tutulması var, izleyeceğiz falan. Albay diyor güneş tutulmasını izlettirecek. Hani askeriyede bir emir tekrarı var ya, emir tekrarı yaptırmazsan şimdi onbaşı diyor ki yarın diyor erken de aynı şekilde diyor ihtima olacak. Çünkü diyor albay güneşi tutacak.
1: Beraber izleyeceğiz.
6: Beraber izleyeceğiz. Beraber izleyeceğiz. Yani kitaptan okuyorsun, yani anlamadıysan anlayan birisine sor. Dinini doğru olarak öğrenmediğin müddetçe, hele bu zamanda, ahir zamanda bir kimsenin imanını koruma ihtimali çok zayıf. Bunun için de biz ısrarla senelerdir söylediğimiz söz var. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, hocası Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin tavsiyesi ve Saadet-i Ebediye kitabın hakkında da ben kendilerinden duymuştum. Kardeşim buyurdular, buradaki bilgilerin ben hepsini, Saadet-i Ebediye'deki bilgilerin hepsini hocam Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'ne dinledim. İnsanlar mukni olsun, ikna olsunlar diye ömrüm bu sözlere, bu bilgilere, bu hükümlere senet aramakla geçti. Bana ait bir şey yok. Hatta zaman zaman aynı şekilde kendileri anlatıyorlar. Bu kitaplar çok kıymetli. Kardeşim buyuruyorlar, biz hazırladığımız için biz yazdık. Hayır buyuruyorlar. Bize ait, içinde bir tek kelime olmadığı için. Yani kendileri yok. Çünkü din bu. Nakli esas alır. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hocasının tavsiyesiyle hazırladığı, yayınladığı o kitapları okuyan kimseler imanını koruyabilir, kurtarabilir. Bunun dışında işte görüyoruz ya, hoca kılıklı, ondan sonra cemaat lideri kılıklı kimselerin altıcı aynı şekilde Çapanoğlu çıktı. Çıkıyor da FETÖ dedin, Çapanoğlu hoca efendi dedin, öbürü sadece şeyh dedin. Hele birileri bir şeyh öldü, yerine 3 tane 4 tane mi ne şeyh çıktı. Ona diyor, hatta sana yazmış herhalde, biz demiş kelime-i tevhid okumuyoruz. Niye?
1: Evet.
6: Çünkü öbür karşı taraftaki şeyh talebelerine kelime-i tevhid okuyun demiş. Onun yaptığını biz yapmayız. Yani bunlar birbirinin yapıp yapmadıklarına bakıyorlar. Allah-u Teala'nın emrettiğine de bakmıyorlar. Allah-u Teala böylelere ha şey itibariyle bakıyor, sarık sakal cübbe yerli yerinde. Ama bilgi nanay. Ya da adam ilahiyatta prof. Ama anlattıklarına bakıyorsun zındıklık, başka bir şey değil. Allah-u Teala böyleleri şerrinden de bu günün ve gecenin hatırı ve hürmetini hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Teala.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Mevlid Kandili. Mevlid Kandili, alemlerin sultanı sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu gecedir. Resulullah Efendimiz hicretten 53 sene evvel, Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'nin Haşimoğulları mahallesinde Safa Tepesi yakınında bir evde doğdu. Bugün miladi 571 yılına ve Nisan ayının 20'sine rastlamaktadır. Bu geceye Peygamber Efendimizin doğum zamanı manasına Mevlid Gecesi adı verildi. Bu gece Kadir Gecesi'nden sonra en kıymetli gecedir. Mevlid Gecesi'nde Resulullah Efendimiz doğduğu için sevinenler affolunur. Bu gece Peygamber Efendimizin doğduğu sırada görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Her peygamberin ümmeti kendi peygamberinin doğum zamanını bayram yapmıştır. Müslümanlar da Muhammed Aleyhisselam'ın doğum zamanını bayram yaptılar. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Her yerde Mevlid kasideleri okunarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlanmaktadır. İslam alimlerinden İmamı Celalüddin Abdurrahman bin Abdülmelik Kettani buyurdu ki, Mevlid günü ve gecesi mübecceldir, yani şerefi, kıymeti çoktur. Kendisine tabi olanlar için kurtuluş vesilesi olan Resulullah Efendimizin doğumu için sevinmek, cehennem azabının azalmasına sebep olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek, bütün senenin bereketli olmasına sebep olur. Mevlid gününün fazileti cuma günü gibidir. Cuma günü cehennem azabının durdurulduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Bunun gibi Mevlid gününde de azap yapılmaz. Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli, çok sadaka vermeli, davet olunan ziyafetlere gitmelidir. Ayrıca bu gece kaza namazları kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, tövbe etmeli, hayır hasenat yapmalı, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek günah işlememekle olur. Hazreti Ebubekir, Resulullah Efendimizin doğumuna dair yazılanların okunması için bir dirhem harcayan cennette bana arkadaş olur buyurmuştur. Hazreti Ömer, Resulullah Efendimizin doğum zamanına kıymet veren İslam'a kıymet vermiştir buyurmuştur. Hazreti Osman, Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi için bir dirhem harcayan, sanki Bedir ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Hazreti Ali de, Resulullah Efendimizin doğum zamanına kıymet verip, Mevlid-i Şerif okunmasına sebep olan dünyadan imanla gider buyurmuştur. Hafız bin Cezeri Hazretleri buyurdu ki, Ebu Leheb rüyada görülüp ne halde olduğu sorulunca, kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebiül Evvel ayının 12. gecesi azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. Bu gece Resulullah dünyaya gelince Süveybe ismindeki cariyem bana müjdelemişti. Ben de sevincimden onu azat etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için azabım hafifliyor dedi. Ebu Leheb'in bile azabı hafifleyince, o yüce peygamberin ümmetinden olan bir mümin bu gece sevinir ve fakirleri sevindirirse, Allahü Teala ihsan ederek onu cennetine koyar. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Mevlid Kandili'nde yapılacak bir şey var mı hocam? Bir de şöyle sorular var. Orucu bugün mü tutacağız, yarın mı tutacağız? Bir de şöyle söyleyenler oluyormuş. Mevlid Kandili'nde oruç tutulmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz doğduğu için sevinçli olmamız gerekiyor. Yiyip içmemiz gerekiyor demek istiyorlar herhalde.
6: Ramazan'da da var mı öyle bir şey? Ramazan geldi diye seviniyoruz ya.
1: Var, Kadir Gecesi'nde tutmuyoruz ya.
6: Öyle mi?
1: Siz bilmiyor muydunuz?
6: Bilmiyorum. Ben köyden geldim, bilmiyorum ki. Allah Allah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günleri oruç tutuyorlar. Sebebini soruyorlar. O gün doğdum, o günü hatırlamak için. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki oruç tutuyorum. Sen nereden çıkardın bunu? Hangi kitapta yazıyor bu? Dolayısıyla bugün de yarın tutulabilir ama günü yarın. Şimdi gecesi bu gece.
1: Bu gece.
6: Gecesi bu gece. Mübarek geceler bir gün öncesi öğle namazından sonra başlar buyuruluyor. İmsaha kadar gecesi. Yani bugün pazartesi öğleden sonra başlıyor gecesi. Pazartesi salıya bağlayan gecenin imsak vaktine kadar olan Mevlid gecesi. Mevlid Kandili gecesi. İmsaktan yarın salı gün güneş batana kadar olan zaman diliminde Mevlid günü. Yani Peygamber dünyayı şereflendirdiği aynı şekilde şeyin gecesinin günü. Dolayısıyla pazartesi de tutulabilir, salı da tutabilir ama pazartesi tutulursa Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam diğer o hani sünneti yerine getirilmiş olur.
1: Tek tutulabilir. Salı da tek tutulabilir.
6: Pazartesi tek tutulabilir. Peki efendim yani oruç tutarken neye niyet edeceğiz? Kaza borcu varsa kazaya niyet et. Böyle bir durum söz konusu değilse ama yine de kazaya niyet etmiş olsa bir mahsur söz konusu olmaz. Önemli olan o gün ya pazartesi veya salı günü aynı şekilde oruçlu olmaktır önemli olan. Allah rızası için nafile olarak da tutabilirsin. Herhangi bir mahsuru söz konusu değil. Peki efendim oruç tutma imkanı yoksa ya bugün mesela sadaka vermeli. Sevindiğini belli etmeli. Çoluğa çocuğa yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdiği gecenin aynı şekilde bugün yani kutlaması yapılmaktadır. Dolayısıyla çocukların olağanüstü bir şey olduğunu hissedecek bir şey yapmalı. Mesela çocukların çok sevdiği bir şey evde yapılabilir. Veya paran varsa aynı şekilde satın alıp götürebilirsin. Ve bu da söylenirsin. Mevlid Kandili'dir bugün. Mevlid Kandili'dir. Bunu söyleyerek çocukların zihnine yerleşir. Şeyde Türkiye'de yeni yeni çıkıyordu. Şimdi artık çikolata ve benzeri şeyler artık mesela Almanya'dan, Fransa'dan falan. Yani onlardan daha kalitelisini burada yapıyorlar. Gereği yok yani dışarıdan getirmeye. Her şeyi buluyorlar ve görebiliyorlar. Ama bunlar çocuklar küçükken o zaman bir tane bir yeni bir şey çıkmıştı falan. Hasreten cuma günü alır gelirdim. Her cuma ve çocuklar şimdi kendileri de anlatıyorlardı. Biz cuma günü beklerdik babam onu alacak diye. Maksadım cumayı yerleştirmek. Cuma mübarek gibi. Sen de aynı şekilde Mevlid Kandili ve diğer kandillerde yani çocukların böyle hatırında kalabilecek değişik bir şey. Ha işte babamız Mevlid Kandili'nde bize harçlık verdi. Normalde 10 lira. Şimdi çocuklar 10 lira beğenmiyor. 10 liraya ne alacaklar?
1: 10 lira, 100 lira 200 diye. Lira bile tamam. Bozuk para artık.
6: Hiç ya, bozuk para. Dolayısıyla 100 lira veriyorsun 200 lira verirsin. Bugün Mevlid Kandili dersin falan. Çocuk kendi istediği bir şey alır. Veyahut da onların ortak istedikleri bir şey vardır. Onu götürüp aynı şekilde ikram edersin falan. Konu komşu aynı şekilde. İmkanı olduğu kadar gözetilir. Ondan sonra şimdi zaten sosyal medya var. WhatsApp'la olsun, mesajla olsun, telefonla olsun kandilleşilir, tebrik edilir. Ve ondan sonra da efendim ben namaz kılmak istiyorum. Hay hay kaza namazı kılarsın. Kur'an-ı Kerim okumak istiyorsun. Hay hay. Efendim ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilemiyorum. Bir Fatiha 3 İhlas oku veya 11 Fatiha 1 İhlas oku. 1 Fatiha 11 İhlas oku. 3 salavat-ı şerif ettir sonunda. İşte peygamber, bütün peygamberlere, din büyüklerinin hepsine sonra kendi ahireti intikal etmiş geçmişler ruhlarına hediye eyle. Ondan sonra oturduğun yerde kelime-i tevhid, salavat-ı şerife bol miktarda. Ondan sonra kelime-i temcid, kelime-i tenzih ve istiğfar hasreten. Bunları söylersin. Efendim sayacak mıyım? Yap saymana ne gerek var? İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki şaşırım ben bu insanlara. Her gün yüzlerce günah işliyorlar. Hiç kimsenin eline tesbih alıp da aynı şekilde günahlarını saymıyor. Ama üç tane kelimeyi tevhid söyleyicinin tesbih yok mu diye arıyor. Sayısını bilmeyi ver. Yani çokça aynı şekilde söyleyebilir misin? Evet, söyleyebilirsin. Allah Teala hakkımızda hayırlı eylesin. Tabii dua etmeli. Hem ölmüşlerimiz için, hem hayatta olanlar için, evlatlarımız için, ahiret zaman fitnelerden muhafazası için, son nefeste iman selameti için dua etmemiz gerekiyor. Bir de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buyuruyor. Mevlid okunan yere bela ve musibet inmez. Peki efendim, yani hafız mı? Ya bir gereği yok. Hakikat kitabının yayınladığı, Hüseyin Hilmi Efendi'nin yayınlamış olduğu Şevahidün Nübüvve kitabı var. Abdurrahman Camii Hazretleri'nin, Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri, işte talebesi Hüseyin Hilmi Efendi'ye buyuruyor ki, bu kitabı yazan zat Abdurrahman Camii Hazretleri bu kitabı aşkla yazmış. Dolayısıyla okunduğu zaman tesir eder. İlle

0: yerdeyse değiştirmesine de gerek yok. Çünkü Maliki mezhebinin ikinci kavline göre necaset namazı mani değil. O haliyle namazını kılabiliyor. Hem abdesti bozulmuyor hem de o akıntının meydana getirmiş olduğu necasette namazı mani değil. Efendim sabah namazını dedi mesela kalkmadığımız zaman nasıl niyet edeceğiz? Bu takvimlerde bildirilen mesela Türkiye takviminde yazıyor. Ben şimdi 24 Ağustos 2026 pazartesi bakıyorum. Orada güneş 6.15 diyor.
1: İstanbul'da.
0: İşrak 7.05. Yani 7'yi 5 geçince, 5 geçene kadar, 6.15'ten 7'yi 5 geçene kadar namaz kılmak mekruhtur.
1: 50 dakika.
0: Evet. Burada çıktıktan sonra öğlede 13.18 diyor. Öğleye yarım saat kalana kadar, yani 7'yi 5'ten öğleye yarım saat kalana kadar olan zaman dilimi içerisinde niyet ettim bugünkü vaktinde kılamadığım sabah namazının sünnetini kaza etmeye ve kalkıyor. Niyet ettim bugünkü vaktinde kılamadığım akşam namazı, sabah namazı farzını kılmaya diye niyet edilir. Efendim dinleyicimiz, diğer dinleyicimiz, dükkan arsa var, yeğenlerimi bırakabileyim. Yeğenleri salih saliha ise dinini bilen kimselere bırakabilir. Değilse o zaman aynı şey mesela İhlas Fakmanı falan verebilir. Efendim gelelim. Annem babam vefat etti. Biz 6 kardeşiz dedi. İşte kız kardeşim evinde oturuyor. Oturması caiz mi? Mirasçılar izin verdiyse hiçbir problem yok, oturabilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
3: Ovapınar Mahallesi mevkiinde iki araç çarpıştı. Araçlardan biri midibüs tipiydi. İçinde yolcu çoktu. O kazada iki kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

0: Gelişmelerle gündemle yeniden beraberiz. Değerli izleyenler, terörsüz Türkiye'de kritik eşiğe geçildi. Çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Toplantının ayrıntılarına bakalım. TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan'a gidelim ve kendisi bize son durumu aktarsın.
1: Mehmet Aydın dakikalar sonrasında o kritik toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 8 kişilik heyetten oluşuyor. İşte dakikalar sonrasında da o kritik toplantı başlıyor olacak. Tabii terörsüz Türkiye sürecinde artık aşama kritikleşti. Çünkü PKK terör örgütünün silahları bırakması ve kendini feshetmesi bekleniyor. İşte bu kritik aşamada da süreci takip etmek üzere iki kurul oluşturuldu. İlk kurul sahadaki gelişmeleri takip edecek ve o kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki 8 kişilik heyetten oluşacak ve bugün de dakikalar sonrasında o kritik toplantı başlıyor olacak. Tabi bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak 17 kişilik heyetten oluşan kurul olacak. O da siyasi boyutunu takip ediyor olacak. Peki kurulda bugün kimler yer alacak? Cumhurbaşkanı

0: Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 8 kişilik heyette yer alıyor olacak. Toplantıda hangi başlıklar ele alınacak? Çalışma yöntemi ve takvim ele alınacak. Usuller belirlenecek. Yine sürecin farklı alanlarının takip edilmesi üzerine alt komisyon başlıklarının, alt komisyonların oluşturulması da bugünkü toplantıda, dakikalar sonrasında başlayacak toplantıda istişare edilen konulardan olacak. Eğer sahadaki gelişmeler planlandığı şekilde giderse MGK kararıyla yasal düzenlemenin uygulanmasındaki de önü açılmış olacak. Tabii bir noktada da sürecin ikinci önemli ayağı var. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takip edilecek kurul. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ikinci kurul takip edecek 17 kişilik heyetin oluşturulması bekleniyor. O noktada da siyasi süreç takip edilecek ama sahadaki gelişmeler de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak kurul tarafından takip ediliyor olacak. Komisyon Terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetleri izleyecek. Sürecin işleyişi değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü konularda yine tavsiyelerde bulunulacak. Bugün oldukça kritik bir toplantı olacak. Dakikalar sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda beraberindeki 8 kişilik heyetiyle birlikte toplantının başlamasını bekliyoruz diyelim. Önemli kararlar çıkacak mı? Gözler yine tabii toplantının hemen bitiminin ardından yapılacak açıklamada olacak. Bizler de o açıklamaları yine ekranlarınıza getiriyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: O açıklamalar çok önemli. Dakikalar sonra o kritik toplantının başlayacağını Aleyna Doğan bizlerle aktardı. Detaylarını da paylaştı. Elbette ki gözümüz kulağımız o toplantının neticesinde. Değerli izleyenler, Türklerin Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt Zaferi'nin 955. yılında gözler Ağlat'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi 3. kez Bitlis'te toplayacak, dünyaya seslenecek, birlik ve beraberlik mesajları verecek.
2: Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu ortak kadere, ortak imana, ortak geçmiş ve geleceğe göre şekillendirdik.
3: Kabineyi 3. kez Ahlat'ta toplayacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarına katılacak. Yanına Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'yi de alacak. Dünyaya seslenecek. Türkiye yüzyılında birlik ve beraberlik mesajları verecek.
2: Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz.
3: Ahlat'ta kabine toplantıları artık geleneksel hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta kabine toplantısını Bitlis'te yapacak. Lider ülke vizyonunun taşıyıcı kolonu terörsüz Türkiye'yi Ahlat'ta mühürleyecek. İç cepheyi güçlendirdiklerinin altını çizecek.
4: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
3: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü de kutlanacak. Programda Erdoğan'la birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.
5: Kuvvetin İslam'da yatan ecdadımız and olsun ki.
3: Ahlat'ta Selçuklu Devleti'ni temsil eden 50 tematik çadır kuruldu. Geleneksel atlı oyunlar, gastronomi etkinlikleri, solo Türk ve çelik kanatlar gösterileri bölgeyi renklendirecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'e geçecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin bölgede teröre ve istikrarsızlığa tahammülü olmadığını bir kez daha vurguladı. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridoru planlarını bitirmek amacıyla başlattığı tarihi Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsis edilen araçta yakalanmıştı. Şahin'e tahsis edilen iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Öte yandan MASAK raporunda Kuriş ailesinin fertleri üzerine kayıtlı 1818 tapu bulunduğu ortaya çıktı. Lüks otomobiller ve aile üyeleri adına kayıtlı yarış atları da raporda yer aldı.
3: Firari Hilmi Tuna Kuriş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilen araçtan çıkmıştı. Şahin'in iki aracının daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Kuriş ailesinin mal varlığına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.
6: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan MASAK raporu aile üyelerinin mali profilini ortaya koydu. Henüz 25 yaşındayken son model lüks araca binen Alihan Kuriş'in Ascot isimli yarış atının da sahibi olduğu tespit edildi. Muğla'da yakalanan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ise Cadence Dam isimli yarış atının sahibi olduğu belirlendi. Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise Kuriş ailesinin tapu hareketleri oldu. MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporunda Alihan Kuriş'in yanı sıra eşi, anne ve babası, kardeşi, babaannesi ve eşinin ailesinin de mal varlıkları incelendi. Özellikle 2016 sonrasındaki zenginleşme ve mal varlığı değişimleri araştırıldı.
7: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
3: Raporun TAKBİST kayıtlarında 4 isim dikkat çekti. Alihan Kuriş'in annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası adına 207, eşinin babası adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Kayıtlara göre bazı taşınmazlar aile içi miras ve intikallerle devredildi. Bazıları üçüncü kişilere veya şirketlere aktarıldı. Hilmi Tuna Kuriş'in taşınmaz hareketlerinde ise özellikle 2024-2026 dönemi öne çıktı. Babasının ölümünün ardından Adapazarı ve Sultanbeyli'deki bazı tarla ve arsaların Hilmi Tuna Kuriş'e intikal ettiği belirlendi. Rapora göre Hilmi Tuna Kuriş'in bankacılık transfer trafiği de 10 milyonlarca liraya ulaştı. Raporda dikkat çeken bir başka para hareketi ise Alihan Kuriş'in eşinin hesabında görüldü. 5 Eylül 2023'te Mehmet Özmen tarafından Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 406.650 lira gönderildi. Aynı gün paranın 2 milyon 406.344 lirası bir otomotiv şirketine aktarıldı. Yaklaşık 2,4 milyon liralık araç bedelinin neden başka bir kişi tarafından karşılandığı ve taraflar arasındaki ilişkinin ne olduğu soruşturmanın cevap aradığı başlıklardan biri oldu. Firari Hilmi Tuna Kuriş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla Marmaris'te yakalanmıştı. Bu kapsamda eski bakan adına tahsis edilen diğer araçlar da mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde iki aracın daha tahsis amacı dışında kullanıldığı ve şüpheli faaliyetlere karıştığı tespit edildi. Kuriş yapılanması ile irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ömer Yücel isimli şüpheli gözaltına alındı.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
10: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
11: Aa, anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
12: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
14: Bes, bes, bes Allianz'tır, bes, bes, bes Allianz.
8: Reklamları dinlediniz. Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16'yı 11 dakika geçiyor ve bugün 24 Ağustos 2026 efendim. Pazartesi günü, haftanın ilk günüyle beraberiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM merkez stüdyolarından sizlere merhaba diyoruz. Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Bu arada terörsüz Türkiye süreci toplantısı başladı efendim. Süreç kurulunun ilk toplantısı bugün yapılıyor. O da Ankara'da toplandı. Oradan gelecek efendim bilgi kırıntıları dahi olsa sizlerle paylaşacağız efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 5646. Efendim silahşörlerimizi efendim görmek için Gölcük tersanelerine biliyorsunuz halkımız dün son gündü akın etti ve oradaki silahlarımızı gördüler efendim. Kendilerine biraz daha güvendiler efendim, biraz daha mutlu oldular. Meğerse biz de yapıyormuşuz. Hemen akabinde efendim dünyada bir benzeri bulunmayan benzersiz uçak gemimiz geliyor. 2027'de tamam olacak. Onu da göreceğiz sevgili dinleyiciler. Ve tabii Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye mesajını verdikleri Ahlat Malazgirt'te buluşacaklar. 1071 kutlamalarını 3 gün sürecek burada. Tam 3 gün 1071 kutlamaları sürecek. Farklı şekilde halk ya da folklor ekibi, müzik ekipleri, tarihi enstantaneler de olacak. Okçuluk bile var efendim orada. Yani ata binmeler, ne koreografiler olacak. Keşke onlara böyle güzel bir şekilde ekranlara da yansıtak. Muhteşem tarihimizin efendim o belgeseli de orada yaşatılacak. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli efendim Ahlat'ta, Bitlis'in Ahlat ilçesinde buluşacaklar. Hatta ilk bakanlar toplantısı da burada, affedersiniz, burada bir bakanlar kurulu toplantısı da olacak. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Bekliyoruz efendim. Buyursunlar. Alo alo. Buyurunuz efendim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Sivas'tan görme engelli Kaya.
1: Kaya Bey, seni dinliyoruz. Sivas'ta ne var? Sivas'tan Türkiye nasıl görülüyor? Tecrübelerine dayanarak seni dinleyeceğiz efendim.
2: İlk önce tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ederim. Hayırlara vesile olmasını dilerim.
1: Bu akşam efendim, evet, pazartesi evet. Salı'ya bağlayan gecede TGRT evet. Haber, TGRT Belgesel, TGRT FM'de efendim canlı olarak yayınlayacağız. Saat 21'de efendim tabii Anadolu'da şeyde Ulu Cami'de herhalde sanıyorum, değil mi efendim? Evet.
2: İnşallah.
1: Tabii Ordu Ulu Camii'nde efendim Mevlid-i Şerif de okunacak. Oradan bekliyoruz. TGRT FM dinleyicileri saat 21'de Mevlid-i Şerif'i dinlemek istiyorlarsa efendim mutlaka evet, TGRT FM'in düğmesine bassınlar efendim.
2: Atallah Bey, yalnız bu TGRT FM'de kesik yayın yani.
1: Olmaması lazım. Sivas'ta çok iyi dinleniyor. Çünkü Sivas'ta sadece Kaya abi sen değilsin. Onlarca dinleyicimiz var ve herkes anladım. Çok memnun. Zaman olabilir. Yani. Kör noktalar olabilir ama genelde öyle değil.
2: Anlıyorum da yani. Şu an kesik geliyor yani.
1: Yok
2: yani.
1: Gelmiyor. Sen doğru söylüyorsun da öyle değil genelde. Peki Kaya abi, teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Evet, bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Alo, merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyoruz Müberra Hanım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. 950. gün yılı kutlu olsun Malazgirt zaferimizin.
1: Değil mi efendim?
3: Evet, Mevlüt Kandilimiz de hayırlı olsun.
1: Mübarek olsun efendim, evet.
3: Mübarek olsun Ataullah Bey. Yani ikisi de çok önemli.
1: Bizi dinliyor musunuz bulunduğunuz yerde efendim?
3: Tabii sizi ben uydu üzerinden dinliyorum.
1: Uydu üzerinden net bir şekilde dinliyorsunuz efendim.
3: Tabii net bir şekilde dinliyorum.
1: Çok
3: burada
1: güzel.
3: Karasal, karasal yayın çekmiyor. Kendi yerel radyosunu bile çekmiyor burada.
1: Çekmez orada, evet.
3: Ondan, ben size uydu üzerinden...
1: Helal olsun size efendim. Yeter ki radyo dinlemek isteyin. Her taraftan dinleyebiliyorsunuz, evet.
3: Evet, işte yayın kesilmedi şimdiye kadar.
1: Çok güzel.
3: TürkSat uydusunun uydusunda bir karışıklık oldu.
1: Bir değişiklik oldu, o yerine geldi. Saat 21'de Mevlid yayını var. Size evet. Tavsiye ederim efendim. Ordu'dan evet. Canlı yayın. Tabii TGRT Haber, TGRT belgesel ve TGRT FM'de ortaklaşa bir Mevlid-i Şerif yayını var efendim.
3: Altınordu Camisi'nde yayınlanacakmış.
1: Evet.
3: Ataullah Bey, bir şey duydum, kanım dondu. Bütün kasaplar, tantuniler, ondan sonra etler, hep bütün at eti, ondan sonra tek tırnaklı hayvan etleri de şey yapmışlar. Hep Adana, Mersin, ondan sonra peynirlere, sahtekarlık, yoğurtlara, jilatin. Bunları bugün duydum ben, internetten baktık.
1: Evet.
3: Ya ne olacak bu millet?
1: Sağlığımızla oynayanları efendim evelallah derdest ediyor güvenlik kuvvetlerimiz, güçlerimiz ya da polisimiz diyelim. Maalesef vicdansızlar sağlığımızla oynamak adına, para kazanmak adına her şeyi mübah görüyorlar. Ahlaksızlık, evet, efendim. Bu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Vallahi ben nasıl değerlendiriyorum? Dışarıdan yemek yemesinler. Ondan sonra yedikleri, zaten o restoranlar doluymuş, bunları duyunca oradaki elemanlar müşteriler kaçmış gitmiş Ataullah Bey.
1: Çok güzel ya. Evet yani tepki gösterelim efendim yani. Tabii hemen kabullenmeyelim. Evet.
3: Bu Sayın Cumhurbaşkanımızdan da rica ediyorum, bu denetimler daha çok sıklaştırılsın.
1: Doğru,
3: bu kasaplar görevinden alınsın yani, bunlara şey verilmesin, işletme şeyi yetkisi verilmesin.
1: Alınsın evlerinden. Bu adamlara ticaret yakışmıyor efendim.
3: Yakışmıyor. Bu
1: gerçekten yakışmıyor.
3: Bu millet çoluğuna çocuğuna yedirir mi acaba bunu yapanlar, bu etleri, bu peynirleri, yoğurtları?
1: Kız anam, bunların mezhebi geniştir. Belli olmaz, yiyor da olabilirler yani.
3: Vallahi bilmiyorum Ataullah Bey. Bu kuru,
1: ama sağlığa zararlı tabii ya.
3: Ya bu kurişin ne mal varlıkları varmış Ataullah Bey ya. Tapuları bitmedi.
1: Bitmez Ataullah efendim Bey. Maşallah, subhanallah efendim.
3: Ya pek maşallah diyesim gelmiyor. Yani.
1: Bir lokma bir hırka. Efendim şimdi evet. Paranız çok olsa, keşke sende bende de çok olsa da hayırlı işlere, iyi işlere harcasak değil mi? Böyle evde istif edip şurada burada çuvallarla gömmesek ya.
3: Evet,
1: değil mi yani? Bunlar... Para böyle mi tutulur? Tabii. Altın böyle mi tutulur? Lan hayır işlerine dağıtsanıza bunu ya.
3: Yani millet, Allah'ım ya, ben şaşırdım şimdi, TGRT Haber'de dinledim.
1: Evet.
3: Ay ne taşınmaz varlıklar varmış.
1: Var
3: ana.
1: Var. Ya.
3: Ataullah Bey, ya. Ben TGRT FM camiasının da kandilini kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederiz efendim.
3: Sağ olun. Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Çok Allah teşekkür ederiz Müberra Hanım. Ne demek efendim? Her zaman bekliyoruz efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Müsaitiz efendim, buyursunlar.
0: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim, buyursunlar.
0: Aydın Nide Bordan Yusuf.
1: Buyurun Yusuf Bey.
0: Ümmetin kandili mübarek olsun.
1: Evet.
0: Biz anladın. Böyle.
1: Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri, bütün dünya insanlığa yani, mübarek olsun. Hayırlı olsun efendim.
0: Elbette.
1: Buyurun efendim.
0: Şimdi bu eski İçişleri Bakanı Müberra'nın mal varlığından bahsetti de.
1: İçişleri Bakanı değil efendim. Alihan Kuriş İçişleri Bakanı değil. Naim Şahin diyorsunuz. Naim Şahin'in araçları bunlara tahsis edilmiş efendim.
0: İki tane daha varmış.
1: Var efendim. Canımız feda. Malımız bu yola feda. Alihan Kuriş'e arabalar iti olur efendim yani. Lafı mı olur efendim?
0: Adamın adası varmış. Adaları var. Annesinin üstünde ada varmış adamın.
1: Evelallah efendim yani. O uzanların adası gibi değil mi?
0: Ya ne bileyim, ne kadar tapu varmış işte.
1: Var efendim.
0: Babasının üstünde, var. Dedesinin üstünde var, oğlu var.
1: Var efendim.
0: Şimdi bu Süleymanlılar ayaklanmaya başlamışlar. Trodos'a gideceklermiş, gidip İstanbul'u, Ankara'ya neyse.
1: Ne yapacaklar efendim?
0: Trodos'a yapacaklarmış devleti, anladın mı? Bizim cemaatimizi, anladın
1: yok
0: mı?
1: Yok canım, ne alakası yani. Var? Ya, cemaate yönelik bir operasyon yok. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bu. Yurtlar, camiler, Kur'an kursları açık efendim.
0: Yurtları açık. Anladın mı? Şeyler açık, okulları açık.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Neyine protestoya gidecekler bunlar ya?
1: Bunlar Alihan Kuriş'in yakın çevresi, çemberi ya, olabilir. Çok fena kullanmışlar bunları efendim. Ya, çok fena kullanmışlar.
0: Bu nedir Allah aşkına? Bu kadar 2016'dan anladın mı? Bu zamana kadar ya 10 sene içinde bu kadar servet nasıl biriktirilmiş, nasıl yapmış ya? Anlamadım gitti ben bu işten.
1: Yani kuytulları da Kuriş'leri de çok fena kullanmışlar.
0: Ya kurlar şeydi, kuytular da anladın mı? Adam 41 ton et şey toplamış. 41 ton. Söyleyenin babalı boyunda. Ben bu şey etmedi görme. Ama
1: adamın infaz timi varmış. İstersen ha? Verme. Gönderirler kapıya.
0: Kayseri'ye göndermişler. Onu sucuk yaptırmışlar gelmişler. Vatandaşa verirler hizmet. Sucuk olarak da Adana'ya gelmiş. Adana'da anladın mı? Garip vatandaşa satıldı bunlar. Yani öyle bedava mıydı vermezler. Bunlar.
1: Olmaz.
0: Adamın yağmurlu günde, bunlar yağmurlu günde adama bir bardak su vermezler. İşte şimdi.
1: Ulan bunlar hep bana hep bana demişler ya.
0: Onların anladığı şeyse.
1: Halbuki Allah-u Teala herkese verir. Güneş, gün herkese doğuyor abi ya.
0: Rab beni para, dini ke para bunların.
1: Olmaz öyle efendim. İstirham ya, ederim o, yani.
0: Şimdi birisi kalkmış demiş. Az evvel Osman Hocam'dan dinledim de.
1: Ha.
0: Sıra anladığı ihlası. İhlas o devreyi atlattı. Çok
1: oldu. Efendim, efendim birileri de diyebilir ama bizde kurumsallık var. Burada bir suç ya, örgütü yok. Süleyman Efendi'nin talebelerine de camiaya da bir operasyon yok. Alihan Kuriş suç örgütüne şey var.
0: Evet.
1: Kuyturmuşa da yani kuytulculara da çok gizemli işlerde bulundukları için efendim onlara bir operasyon yok. Var yoksa Türkiye'de evet. Kur'an kursları da açık, camiler de açık, din de açık, camiler de açık, herkes rahat namazlarını da kılıyor, Kur'an kursuna da gidiyor, okuyor da. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım kim var telefon hattımızda, buyursunlar efendim. FETÖ'cüler yıllarca öyle dediler efendim, bizden sonra bütün cemaatlere efendim operasyon varmış. Cemaatlere değil, suç örgütlerine var. İşte FETÖ'de bizi 251 kişiyi katletti. Bizim silahlarımızla kamuflajımızı giydiler. Askerimizin kamuflajına, kılığına girdiler. Katlettiler bizi. Ondan sonra 2000'e yakın şehidimiz var. Yaralımız var, gazimiz var. Bize kastettiler. Memleketimizi bölmek, parçalamak istediler. Bunun neresi cemaat, camia? Değil mi efendim yani? Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo, selam aleyküm.
1: Aleyküm selam Osman Bey, buyurun, seni dinliyoruz efendim.
4: Kandil tebriğini öncelikle yapalım da unutuyoruz bazen.
1: Evet efendim, biz de efendim Mevlid Kandilinizi tebrik ediyoruz.
4: Eyvallah, teşekkürler. Şöyle söyleyeyim, bugün biraz değişik konuşalım ya.
1: Buyurunuz efendim.
4: Mesela bir hayat dediğimiz bir hadise var.
1: Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Evet var efendim.
4: Hayat çok çabuk harcadığı için hayatın kıymetini bilmekte fayda var.
1: Bravo.
4: Ben hayatı şöyle tarif etsem herhalde yanlış olmayacaktır.
1: Evet.
4: Bilmiyorum, belki bazıları itiraz edebilir. Demiş ki Osman Gideros bir yazısında, hayat yoldaki zararlıları görüp onların şerlerinden önce kendini sonra da herkesin korunmasına gayretle geçiyorsa mutluluk.
1: Evet.
4: Tersi ise ızdırap demektir.
1: Kendini koruyacaksın değil mi abi zararlılardan?
4: Bunu hem kendini hem de başkalarını korumak için bu gayretlerle geçiyorsa mutluluk sahibi oluyorsun. Eğer tersi oluyorsa ızdırap sahibi oluyorsun. Bugün
1: abi pervane var, pervane biliyorsun. Pervaneler. Evet. Evet. Hayvan aklı yok, şeyi de yok. Dönüp dolaşıyor abi lambanın etrafında, yapışıp can veriyor abi ya.
4: Evet. Mesela,
1: değil mi ya, akılsızlık yani.
4: Evet, mesela fıtrat gerçeğini göz ardı edenler var. Zaman zaman biz de unuturuz. Geçmişte de oldu bu tür insanlar.
1: Evet.
4: Fakat hepsi hüsrana uğradı.
1: Evet.
4: Bugün de olan budur. İnsanlar ne derse desin, fıtrata aykırı iş yapan her zaman zarardadır, her zaman kayıptadır. O yüzden fıtrata aykırı iş yapma, gayret etme, fıtrat çalma diyor, çalma. Dürüst ol diyor, dürüst ol. Emrolduğun gibi dost doğru ol diyor, emrinin olduğun gibi dost doğru ol. Dost doğru ol. Bunlar zor şeyler değil ya.
1: Yok tabii, akıllıca davranmak lazım abi.
4: Evet, yani yoldaki zararları hem kendine hem başkalarına zarar vermeyecek şekilde ortadan kaldırmaya gayret et. Bir taş bunlar kenara koy. Veya kenardaki taşı gelir birini yolun ortasına koyar. İşte atan adam atına rahat binsin diye belki, evet. Ama sen gene de kenara koymaktan geri durma yani. Zor şeyler değil.
1: Bunun abi, yol çok önemli. Yolu tıkamayacaksın. Yola taş koymayacaksın, yola bir araba koymayacaksın. Yol derken hele kaldırma abi. Kul hakkı geçiyor Osman Bey. Lütfen.
4: Mesela gözleri herkes gibi görme kabiliyetine sahip olmayan, ondan mahrum olan insanlar var. Ama doğuştan ama sonradan.
1: Abi,
4: yani ne kadar zor bir şey. Tabii. Sen onu kendin yerine koyuyor musun hayır?
1: Ya bir son dakika haberi var abi. Aziz İhsan Aktaş davasında karar çıkmış. Örgüt kurma suçundan Aktaş ve Baki Nogay beraat etmişler abi. İkisi de doğru söylediler, itiraf ettiler. Olan bitenleri söylediler efendim. Dolayısıyla örgüt kurma suçundan Aktaş ve Baki Nogay beraat etti. Aziz İhsan Aktaş davasında karar bu efendim. Peki efendim, çok teşekkür ederim.
4: Belediye başkanıyla alakalı.
1: Efendim?
4: Beşiktaş Belediye Başkanıyla alakalı karar da bugün çıkacak.
1: Efendim galiba. Bekliyoruz. Onu da sizlerle paylaşacağız inşallah efendim.
4: Valla şöyle demek herhalde yanlış olmayacaktır. Ben kimsenin hapiste yatmasına razı olan veya bununla mutlu duyan bir insan değilim. Ama adaletin de yerine gelmesinden...
1: Tabii.
4: Ayrıca mutluluk duyan bir insan.
1: Bunlar işte adaletin yerinde olması, gerçek suçlunun kim olduğunu işaret ettikleri ve doğru söyledikleri için bu konuda devletle efendim işbirliği yaptıkları için beraat ettiler efendim. İhaleye fesat karıştırma suçlarından beraat etti efendim.
4: Her zaman Aziz devletin İhsan yanında Aktaş. Olalım değil.
1: Evet.
4: Evet. Bugün sözü mühürleyelim inşallah.
1: Evet, peki.
4: Her zaman devletin yanında olalım.
1: Bitti ya.
4: Olabilir.
1: Bak Osman Bey, müthiş bir şey. Neden biliyor musun? O devletin, bu devletin yanında değil. Bizim bir devletimiz var. Devletimizin yanında yer alalım. Kendimizi küçük görmeyelim. Bu emperyalist devletlerin emrine girmenin bir anlamı yok. Bir ve beraber devletimizin emrinde olsak, yanında olursak kimse bize nüfuz edemez. Osman Bey, bu hatırlatmadan dolayı sizi tebrik ediyorum. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızda kim var efendim? Buyurunuz efendim.
5: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Abi, Ankara'dan Sabri. Özellikle tüm İslam aleminin evini şerefini tebrik ediyorum. Alemlere rahmet gönderilen Peygamber Efendimiz mübarek sadece Müslümanları değil, bütün dünyayı şereflendirmiştir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.
1: Evet. Peki efendim, ben de Mevlid Kandiliniz mübarek olsun diyorum. Sağ olun efendim. Buyurun Sabri Bey, gündeminizde neler var efendim?
5: Abi, gündemde işte bu cemaatlerle ilgili.
1: Cemaat değil efendim, suç örgütleriyle ilgili. Yani kendilerine cemaat ya da cemaatin başı süsü vermiş olabilir insanlar. Öyle gizlenirler zaten.
5: Evet. Şimdi şöyle demek.
1: Çünkü Müslüman bir toplum efendim. Direkt cemaat dersen ya da bir cemaatin başıyım dersen devlet saygı duyuyor. Sivil toplum örgütü diyor. Ama onun üzerinde işi götürürsen efendim o zaman devlet diyor gel buraya diyor, sen farklı hareket ediyorsun diyor. Evet.
5: Yani şimdi oradaki kelimeyi başından yanlış kullandım. Evet, beni biraz aydınlattığın için teşekkür ederim.
1: Estağfurullah efendim. Yani sadece bir düzeltme, yardımcı oldum efendim. Siz biliyorsunuz zaten. Evet.
5: Bir takım hırsızlık yapanların bazı resimlerin arkasına saklanması gibi.
1: Abi şöyle bir şey var tabii Sabri Bey. Yani her türlü argümanı maalesef kullanıyorlar. Bir dönem Alevi dediler, bir dönem Kürt dediler, bir dönem efendim işte Hoca Efendi, Hacı dediler. Hep bu şekilde. Hoca Efendi dedikleri adam bizi bombaladı ya. 251 şehit, 2000 tane gazimiz var ya. Öyle hocalık olur mu? Ben siyer kitaplarını okuyun. Bütün Evliyaullah'ın hayatını okuyun. Böyle bir hoca görülmez. Ama biz bilmiyoruz ki. Biz bilmediğimiz için bunlara hoca diyoruz.
5: Şimdi
1: buyurunuz efendim.
5: Biraz önceki dediğinizde Aslında sen bir şey söylemek istiyorum. O 15 Temmuz gecesini ben canlı gören insanlardan birkaç tanesiyim belki. Genelkurmay kavşağında. Meclis bahçesindeki bazı olayları, bazı Rahman'a kavuşan insanları, sekarat imat halindeki insanları, yaralıları görenlerden bir tanesi. Çıplak gözlerimle gördüm. O konuda müşteri olur. Yani ben şunu demek istiyorum. Cemaat kitlesine saklanıp da hırsızlık yapanlar demek istedim ama siz maşallah çok çemberi çok genişlettiniz.
6: Evet, evet.
5: Yani şimdi bir takım suç örgütlerinin liderlerinin annesinin babasının üzerine 191 tane taşınmaz çıkıyor. Adamlar hala protesto etme düşüncesindeler. Ya da ne bileyim yani bir takım insanların suçları devlet tarafından, kurum kuvvetleri tarafından tescillenmiş. Yani birisi diyor ki ben buna rüşvet verdim, ev verdim, araba verdim, dolar verdim diyor. Hala kabullenemeyen insanlar var. Yani demek istediğim şu ki bu İstanbul'dan işte Adana'dan ya da başka yerlerden Ankara'ya gelip protesto etmek isteyen insanlar neyi protesto ediyorlar? Protesto ettikleri şey ne söylesinler biz de protesto edelim. Yani biz şimdi elhamdülillah Müslümanız, bazı yerlerde Müslümanız demeye çekinen insanlar haline getirdiler bu zındıklar diyeyim yani. Bunlardan kurtulmamız lazım. Şimdi vücudun içerisindeki kangren olmuş bir hücreyi yaşatmak için uğraşmazsınız. Kesersiniz atar kurtulursunuz ya. Yani. Bunlar bizim İslamiyet'in içerisindeki kanserli hücreler. Yani kesip atmak lazım bunları. Kesip kurtulmak lazım. Bir önceki arkadaşımız da dedi ki ben dedi cezaevi taraftar. Ben cezaevinin taraftarıyım. Ben de çok hak eden cezasını çekecek. Yani hak edene cezaevi taraftarı değiliz diye hak eden elini kolunu sallayarak gezmeyecek ya. Peki. Yani dediğiniz gibi bu arkadaş yani bu suç örgütünün lideri bunu seçilmeden evvel daha önceki bu cemaat tarikat liderinin ölümünde bile şaibeler var, şüpheler var. Ne olduğu belli değil.
6: Tabii tabii.
5: Yani adamlar resmen teröristmişler ya. Yani.
6: Evet. Zaten kanında numunelerde ciddi şeyler çıktı o kesin.
5: Yani evet. Şimdiki teknoloji yattığı yerden bile toprak numunelerinden bile olabilecek ihtimalleri değerlendiriyor. Yani tabii. Şundan kaynaklı olabilir diyor.
6: Evet.
5: Mesela çok aşırı zehirlenmeden kaynaklı. Kara vücudunun bozulma süreci biraz gecikebiliyormuş. Ben bunu bu son dönemde öğrendim.
6: Doğru. Peki. Sabri Bey teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Evet. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim.
7: Atallah Bey cümleten kandiliniz mübarek olsun efendim.
6: Ben de Mevlid kandilinizi tebrik ediyorum efendim. Mübarek olsun.
7: Malatya Seferi'nin 955. yıl dönümü de Allah rahmet eylesin Atallah Bey.
6: 955 değil mi efendim?
7: Tabii. 1071-955 Atallah Bey.
6: Ya 955 senedir Anadolu'da varız abi.
7: Zaten Atalla Bey biz hep vardık da Cavurlar işte ne kadar da olsa çekemeseler bir Atalla Bey.
6: Anadolu'yu yurt edilmişiz. Baştan sona neredeyse.
7: O yüzden Atalla Bey Cavurlar işte duramıyor.
6: Yoksa yok. Senin Şabir dediğin gibi bak bak çok önemli bir şey söyledin. Şimdi yavaş yavaş da çıkıyor ortaya. Malazgirt'te o fetihten önce yani 1071'den önce de Türkler yaşarmış efendim.
7: Varmış Atalla Bey.
6: Müslüman topluluklar var yani böyle evet.
7: Bizansların zaten ne kadar sesleri onlara çıkmış. Yani onlar yönetmek istemişler zaten. Zaten varmış zaten. Biz varmışız. Evet. Türgüyle, Kürdüyle, Lazı'yla, Çerkeziyle biz vardık. Atalok Bey sesimizi çıkartamıyorduk. Çünkü onlar baskın geliyordu. Osmanlı olmadan önce. 1071'den sonra. O zaman benim gözler görür ki ben internete girmiştim. Burada bakmıştım ben de öyle anlatıyorlar. Doğruymuş ama.
6: Evet.
7: Sonra zaman ilerledikçe işte Ertuğrul Gazi, işte Söğüt'ten sonra açılmış işte 1100, 1200 ondan sonra 1281, sonra 1299, 600 yıl. Zaten Yunanlılar bile Atalok Bey zaten borçlu değillerdi. 400 yıl onlara hüküm sürdükten sonra. Onlar kendilerini borçlu ettiler. Almanya zaten onlara barış istiyor. Borcumuz var diyor. Ödeyin diyor. Adamı satın diyor. Adayı vesaire.
6: Evet. Bu arada Rıza Akpulat da örgüt kurma suçundan beraat etti. Beşiktaş eski belediye başkanı. Onu da paylaşalım efendim sevgili dinleyicilerimizle. Evet efendim.
7: Atalok Bey bizim burası cıvıl cıvıl. Tabii bugün mekteplerin okulun açılması da ilk günü bugün de. Bizim yan tarafta okul olduğu için tabii ki sever onların teneffüsleri olduğu için sesle Atalok Bey. Ta 9 Temmuz 10 Temmuz'dan beri 6 haftadan beri özlemişiz ya. Sanki çiçekler açtı bizim burada.
6: Çocuk sesleri geliyor diyorsun.
7: Geliyor geliyor. Zaten izinde yollar. Bizimkilerine gitti Salop Bey. Koca bir buçuk ay zaten bu.
1: Evet.
7: Sonra işte ben bu formu falan aldık dediler. Onlara olmaz dedim ben. Maç yok dedim ben. Maç olduğumuz zaman giyin. Her gün giyilir mi onlar dedim ben. Bugün dedim mübarek gün. Zaten Salop Bey sizin saatiniz 21'de yayına bağlanacak. Bizim 8 oluyor. 20'de bizim. Bizim burada Şehitlik Camisi'nde, Muradiye Camii, Yeni Cami, Mimar Sinan Camii, Süleyman Can Camii, Atalop Bey. Akşam vaaz verilecek tabii.
1: Evet.
7: Akşamki herhalde ordu, altın ordu olması lazım. Altın ordu orada olması gerek Atalop
1: Bey. Değil mi efendim?
7: Atalop Bey ben çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ordu... Ordu Uhud Camii diyor. Uhud. Altın Ordu değil. Ordu Uhud Camii'nde Mevlid-i Şerif. Yani TGRT Haber, TGRT Belgesel ve TGRT FM'de ve ortak yayına geçecekler. Uhud Camii varmış efendim şeyde. Dediğimiz gibi Ordu'da oradan canlı naklen beraber bir ortaklaşa canlı yayında Mevlid'i şey yapacağız. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Haftanın ilk günü, pazartesi günü sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Onu da sizlerle paylaşalım. Bu arada Alanya'nın havası biliyorsunuz Beşiktaş'ı çok fena çarptı. Yani o da bir futbol gündemidir. Onu bir tarafa atamayız. Dünden bugüne gelen. Fakat Salah 4 gol attı biliyorsunuz. 2 sayıldı. Diğerleri offside dediler. Yani iyi başladı Salah. Onu demek istiyoruz. Öyle bir şey de var efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
8: Alo.
1: Buyurun efendim.
8: Merhabalar, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
8: İsmim Serdar.
1: Buyursunlar öncelikle efendim.
8: Mübarek Mevlid Kandili bütün Müslüman aleminin mübarek olsun.
1: Tebrik ederiz efendim biz de.
8: Ya ben biraz önceki dinleyici bir arkadaş biraz böyle sert konuşmalar yaptı.
1: Hangisidir o sert konuşan efendim?
8: Cemaatlerle ilgili, cemaatlerle ilgili işte şöyle de tepkini hapsatalım şöyle böyle.
1: Ya biz düzelttik ama.
8: Şimdi şöyle anlatayım.
1: Buyurun.
8: Aslında cemaat dediğimiz kavram böyle biraz bizim nazarımızda bazı yanlış yapan grupların yani nasıl söyleyeyim size?
1: Ya Fenerbahçe camiası ya da MHP camiası gibi aslında.
8: Yani
1: birlerinde inanç nüansı var, evet, diğerlerinde evet, futbol var ya da politika var. Evet.
8: Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Biraz önce bahsedilen arkadaşı düzeltmek için söylüyorum. Tabii belki o arkadaşın hoşuna gitmeyecek ama ya bazı yazılı medyalardan yapılan bazı manipülasyon haberlere de çok böyle ben artık inanmıyorum. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Biraz şey olmak lazım. Biraz böyle hakkaniyetli olmak lazım. Bir şeyleri söylerken araştırmak lazım.
1: Evet.
8: Bir şeyleri
1: direkt bilgiye bağlı kalmak lazım. Yani devletten ne geliyorsa bakın, onu aktarmak bakın, lazım.
8: Ben o arkadaşa şöyle bir cevap vermek istiyorum. Hala bugün yazılı medyada, görsel medyada da hala iddia olarak bir şeyleri iddia olarak anlatılan konuları sanki böyle netmiş gibi ya işte şu çok net böyle biraz olmak mübarek günde biraz yanlış oluyor. Hı hı. Bu bir Müslüman olarak biraz da iftiraya giriyor. Bence bu anlamda böyle insanlar da Müslümanlar da kendini bir check etmesi lazım gerektiğini düşünüyorum. Bana vakit ayırdığınız
1: için teşekkür ediyorum. Siz şunu söyleyeyim, size bir soru sorayım. Siz Ali İhsan buyurun. Kuriş ile Kuytullah'la ilgili haberlerin mübalağalı olduğunu mu, bunların bu işleri yapmadığını mı söylemek istiyorsunuz?
8: Yok, yapmadığını bak, ben yapmadığını düşündüğümü söylemiyorum. Ama sonuçta yapılan haberlerin %90'ı şöyle olmuştur gibi bir ibare yok, birincisi. Ben okuyan, araştıran bir insanım. Bu insanlarla ilgili evet, bu insanların işlerini bileyim 149 tane üzerine mülk çıkmış, evet çıkmış olabilir. Ama bu 149 tane mülkü gidip birilerinden, alttaki kişilerden para alıp mı yapmış, yoksa babasından, dedesinden miras mı kalmış, bunu araştırmak lazım. İkincisi, bu insanların 149 tane, benim de kendi şahsım üzerine 500 tane tapum var.
1: Sivas'ta. Ne diyorsunuz ya? Ciddi yok, misiniz?
8: Ciddi söylüyorum. Şaka
1: adınız nedir? Dakika, adınız ne? Ya lütfen. Siz haberliksiniz.
8: Yok lütfen şöyle.
1: Ya olur mu? 500 tane tapun varsa sen haberliksin. Ama gerçekten öyleyse Ömerciğim arkadaşın gibi telefonunu not al. Bir İHA muhabirine söyleyelim. Yarın bir şey yapalım.
8: Lütfen.
1: Olmaz ama. Yani sen şimdi bir şey savunurken bir yalan mı attın? O da olabilir. Savunmaya da gerek yok ama 500 tane tapun varsa İHA muhabiri senin kapını çalacak, telefonunu aldık. Tamam mı?
8: Tabii hiç problem yok. Ben 500 tane tapun var derken mübalağa yaptım. Yani kendi
1: kaç tapu var abi en son? Bir söyle. 5 tane mi var?
8: Söyleyeyim. 15 tane tapun var. Bu 15 tane tapunu.
1: Abicim 15 tapun ama tane, iyi de bak sen 15 tapuyu 500 tapuya çıkartın. Sen o böyle yok, yalan bu mikrofonda şimdi manipülasyon yaptın. Yalan söyledin.
8: Yok ya, özür dilerim.
1: İnsan özür dilerim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Gönderelim arkadaşı. Manipülasyon derken kendisi manipülasyon yapıyor. Çok tehlikeli bu insanlar. Yalan söyledi. O telefonu gene kaybetmeyin. Gene arayalım. 15 diyor da 15 de değil 5 çıkar. Evet, yani böyle hem manipülasyona karşı olmak hem manipülasyon yapıp benim Sivas'ta 500 tane tapum ver. Şimdi de ondan sonra 15'e indirip çok özür dilerim diyor. Bunu muhabir arkadaşlara verelim. Onlar haber yaparlar ya. Bir adam çıktı. Sivas'ta 500 tane tapum var dedi. Sonra 15'e indirdi. Çok enteresan haberler bunlar. Buyurunuz efendim.
2: Selam diyor ana.
1: Buyurun efendim.
2: Tekrar diyor. Hatten düştüm konuşamadan.
1: Siz hattan mı düştünüz?
2: Ha. Teşekkür ederim. Mübarek kandilin mübarek olsun.
1: Sizin de çok teşekkür ederiz. Mesajınızı aldık. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Mesajınızı aldık. Kaya abi telefondan düşmedin. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Kısa bir reklam aramız var yalnız. Reklama sıkıştık daha doğrusu. Hemen gidip dönüyoruz efendim.
9: Şimdi reklamlar.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim, telefonunuz kilitlidir dedi. Niye öyle dedi efendim dinleyicimiz? Ha, sırada bir dinleyicimiz daha var. Geliyor efendim, Ömer Sasonlu telefonu bağlamaya çalışıyor. Bağlayacak efendim. Buyurunuz efendim.
2: Ben Ankara'dan Taksici Cemal.
1: Cemal Bey buyurunuz efendim.
2: Ya ben 1980 yılında askerlik yapmıştım. Yaptığım askerlik zamanında yani kullandığımız Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan silahlarla kullandık. Biz o zaman harbe marbe gitseydik nasıl olacaktı?
1: Ya Sivas'ta şeyde Kars'ta şey yaptık ya, Sarıkamış'ta. Kayıtlar farklı ama iddialara göre 90 bin şehidimiz var abi.
2: Yani şimdi insan düşünüyor, taşınıyor da bakın 20 sene içerisinde veya 15 sene içerisinde kendi silahımızı üretmişiz. Kendi gemimizi üretiyoruz. Kendi füzemizi üretiyoruz. 85 yılın hesabını versinler bize.
1: Uçak gemisi geliyor ya. Çok farklı bir uçak gemisi. Bir sene sonra geliyor abi.
2: Ama hala da benimsemiyorlar. Ona evet. Kızıyorum. Bir de 4 sene içerisinde mal varlığı katrilyonlara biz niye ulaşmıyoruz?
1: Evet.
2: Yani vatandaş ulaşıyor da şimdi.
1: Efendim daha kazançlı yatırımlara gitmek lazım. Ama bir danışmanlara danışalım efendim. 4 sene içerisinde milyonlara nasıl gidebiliriz değil mi efendim? Külçe altınlara nasıl varabiliriz diye iyi bir şey almak lazım abi. Danışmanlık almak lazım.
2: Bilmiyorum. Danışman da olsa, bilmem ne de olsa. Ya bir yere lazım. Hı. Ya bir yere vurmamız lazım.
1: Tabii.
2: Ya bir yere çökmemiz lazım. Bu da gariban vatandaşlara çökmüş kendi üzerine almış bu kadar basit ya.
1: Evet.
2: Yani tarikatla marikatla bu adamların alakaları yok. Tarikatın paralarını çekmiş işte. Bu kadar basit.
1: Peki efendim.
2: Yani gözde görünen kılavuza bir şey istemez ki.
1: Ha. Mahkemeler devam ediyor. Bu süreç devam ediyor. Şimdi mahkemeler her şeyi önümüze koyacaklar. Nasıl olmuş? Nasıl varılmış?
2: Ben 46 yıldır, kusura bakmayın, 46 yıldır taktikçiyim. Benim bir haltım yok, bir şeyim yok ya.
1: Estağfurullah abi.
2: 500 sene benim tapum var dedi. Senin 500 tapun varsa sen bu yerde bağlanmasın bir kere. Bunu kelimeyi de kullan.
1: Sonra 15 tapuya indi ama muhabir şimdi peşine düşecek. O 15 tapuyu görecek. Haber yapacaklar abi.
2: Yani o biraz fazla. O da yani.
1: Radyoda sıktı, sonra 15'e düştü.
2: Yani bir alevelesi var o adamın.
1: Şimdi muhabir onu netleşecek. Telefon numarasını eğer değişmezse, iptal etmezse onu şey yaparlar. Adresine giderler. Kendisiyle
2: vallahi
1: konuşur.
2: Vallahi bulurlar. Değişse de bulurlar.
1: Tabii bulurlar.
2: Değişse de bulur. Yani insanlar bilmiyorum nasıl olduk biz, nereye geldik, nasıl olduk bizim Türkiye Cumhuriyetimiz, güzel Cumhuriyetimizi insanlar beğenmiyorlar, biz beğeniyoruz efendim.
1: Tabii.
2: Yani vatanım benim burası.
1: O kadar, vatanımız, milletimiz ve devletimizin yanında yer alacağız abi.
2: İnşallah, hepimiz ama olsun.
1: Onun bunun emrine girmeyeceğiz, direkt devletimizin emrine gireceğiz. Tabii ya.
2: İnsanları kandırıyorlar. Bakın PKK bugün nasıl inanmaya başladı. Baktı ki kullanılıyor.
1: Ha.
2: Parayı veriyor. Git başı işi yap diyor. Git de bu işi yap diyor. Git burayı ver diyor. Ama o insanlara da biz iş verirsek bakın Şırnak'ta insanlar 3000 kişi çalışıyor. Şırnak halkı çalışıyor.
1: Tabii.
2: Şırnak bu kadar açık. Niye? İş sahası açılmış. O insanların terörle iş olur mu?
1: Ekonomik ve sosyal alanlarda da efendim bazı adımlar atılacak tabii.
2: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Cem abi. Ankara'ya iyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon attığımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Buyurun efendim.
3: Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar.
1: Size de efendim. Ve aleyküm selam.
3: Kandiliniz mübarek olsun. İslam alemine sağlık, huzur, afiyet getirsin inşallah.
1: Amin. Ben de Mevlid kandilinizi tebrik ediyorum. Mübarek olsun efendim. Kiminle amin, görüşüyoruz amin. Efendim? Buyursunlar.
3: Efendim ben Hacı Hasan Yumuşak.
1: Buyursunlar.
3: Memleketim Evliyalar Diyarı Aksaray. Oh. Ama 40-45 yıldan beri İstanbul'da ikamet ediyorum.
1: Çok güzel efendim.
3: Şimdi başımdan geçen bir olayı sizinle paylaşacağım.
1: Hemen alalım efendim.
3: Tevafuk oldu bugünlerde. Şimdi bütün bana göre, yani elhamdülillah Müslümanız, ama bütün cemaatlerde bir potansiyel var. Ta ne zaman ki siyasi iktidarla menfaat çatışmasına...
1: Ben size bir şey söyleyeyim yalnız. Yalnız bir şey söyleyelim lütfen. Bu operasyonlar camia ve cemaatlere değil. Onlar sivil toplum örgütleri ve on yıllardır var. Cumhuriyet döneminden beri var. Evet. Yani Gazi Paşa hayattayken de vardı.
3: Hocam doğru.
1: Evet, ama ama bazı sızmalar var. Bazı sahtekarlar olabilir. Evet. Devlet onları takip ediyor abi. Seni dinliyoruz.
3: Evet. Evet. Hocam şimdi şöyle, hani mutlaka bu insanları da hani dinleyen, onlara onların ağzından çıkacak birkaç kelimeyle kendilerine yön veren tabakalar var.
1: Var.
3: Yani bunları hepimiz görüp yaşıyoruz.
1: Evet.
3: Hala bu FETÖ davasında ayağını gazdan çekmeyen insanlar var. Burada da aynı öyle. Şimdi bu kuruş olayında bizim de çevremizde, eşimizde, dostumuzda Süleymancılar diye tabir ettiğimiz bir sürü akrabamız,
1: eşimiz,
3: dostumuz
1: var. Ne güzel. Adını Süleyman Efendi ile anan adı, evet. Bir camia. Evet. Fakat şu anda derdest edilen Alihan Kuruş.
3: Evet. İşte bizim üzüldüğümüz, bir Müslüman olarak hocam, bizim üzüldüğümüz, yani bu insanları, yani bu Kuruş'u, yani ağzına bakıp onu yani bunca, şimdi demin ki Sivas'tan bağlanan arkadaşı hani çok şey yaptın, tespit ettin, helal olsun. Hani hala yani onu savunuyorlar. Tabii ki bir tamamen olaylar gerçekleşmeyince %100 şöyledir diyemeyiz, ama devletin bu kadar raporlarına, bu kadar belgelerine, savcılarımızın bu kadar tespitlerine hala bunlar olmamış gibi davranmak ahmaklığın ötesinde. Yani başka şu mübarek gün başka bir kelime kullanmayalım, çünkü canlı yayındayız. O yüzden herkes...
1: Çok güzel, evet. Teşekkür ederim.
3: Yani herkes kendi önüne bakacak. Yani şunu diyecektim, başımdan geçen bir olayı diye. Hı. Yani bu seçim olaylarında bir arkadaşım biriyle, yani bu Süleyman Hazretlerine bağlı olan bir arkadaşım biriyle bir yere gidiyorduk. Bana o dönem seçim günüydü, seçim yakındı. AK Parti'ye oy verirsem bunun vebalinden kurtulamayacağımı, ahiretimi bilene tehlikeye atacağıma dair telkinlerde bulundu. Ama ben
1: ahiretin, dinin şeyle,
3: hocam bunlar
1: politikayla, reyle, sandıkla ne alakası var ya?
3: Evet.
1: Yani bunlar gitmişler, CHP'li belediyeye oy vermişler ya da CHP'ye vermişler.
3: İşin can alıcı noktasına geliyorum hocam.
1: Yani ne alakası var abi?
3: Evet. Şimdi can alıcı noktasına geliyorum. Bu şekilde bana ahiretimi tehlikeye atacağım diye telkin veren adam bir sonraki seçimde AK Parti belediye başkan adayının katipliğini yapıp benim evime geldi.
1: Oraya girmiş.
3: Evet, anlatabildim mi hocam? Yani
1: nasıl girmiş oraya peki?
3: Abi bu işleri...
1: Günah işliyorsun demedin mi abi?
3: Abiciğim,
1: A partisine, B partisinde, evet. D partisinde olduğu için günah işliyorsun kardeşim.
3: Bunlar başındaki insanlar, yani affedersin 5 gün...

0: kandiliniz mübarek olsun. Tüm Müslümanların kandili mübarek olsun.
1: Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun. Hayırlara vesile olsun
1: inşallah. Amin amin. Ne güzel dua ettiniz. Allah razı olsun Yaşar Bey.
0: Bir seneden beri aramıyordum. Dinlemediydim hep.
1: Abi dinlemek de çok güzeldir.
0: Güzel olduğu için ben de aşağıdım.
1: Ama Yaşar Bey sesinizi duyalım. Buyursunlar efendim.
0: Efendim konu yancılık arasında. Konu o değil de oraya dönüştü.
1: Evet.
0: Otomatik var.
1: Adam biraz sıktı abi, evet.
0: Efendim sıktı, bizi de sıktı da onun için katılmak zorunda.
1: Şimdi ama muhabirleri bakalım nasıl atlatacak.
0: Yalancılığın mesleği o Atallah Bey. Benim bir arkadaşım vardı çok yalancı. Hatta dedi Rusya'dan bu paltoyu da oradan aldım dedi. Dur dedim yakaladım seni şimdi. Palton etiketini bir baktım. İstanbul yazıyor.
1: Abi İstanbul'da üretiliyor tamam ama orada satılıyor abi.
0: Sizin dediğiniz gibi. Aynen.
1: Abi abi.
0: İşin içinden o kadar güzel çıktı ki. O dedi onlar dedim bu Rusya dedi hep Türk malı kullanıyor zaten dedi. Falan dedim gene işin içinden çıktı. Ben olsam ben bir sefer yalan konuştum Atallah Bey. Ya. Yakalandım. Kıpkırmızı oldum.
1: Tabii. Hiç gerek yok değil mi abi böyle iddialı hiç iddialı konuşmaya?
0: İyi ki de yakalandım. 80 yılında yakalandım bu yalanı. Halbuki Atallah Bey yalan iki yerde konuşulur. İslam'da da müsaadesi var. Bir, düşmana sağ tarafa kaçtı. Halbuki sol tarafa kaçtılar. Orada evet. Konuş yalanı. Efendim. Bir de yalan nerede konuşulur? İki komşu. Birbirlerine akşam sabah vuracaklar, vurdu vuracaklar. Bunların aralarını düzeltmek için Ahmet Bey senin için hiç de öyle demedi ya. Ötekine gidersin. Ya senin için met etti ya. Buralarda bir yalan konuşursun.
1: Yatıştırmak adına değil mi abi ya?
0: Abi tabii yatıştırmak için. Ve bunun da sevabı Allah Bey. Gerçekten çok büyük sevabı var.
1: Tabii
0: şimdi sen şimdi durup dururken 150 tane tapu oradan 15'e düş. Ya ne gerek var?
1: Yok 500 dedi abi. 500 dedi. Tabii.
0: Şimdi o daha
1: ya korkunç bir haber olur biliyor musun? Manşet.
0: Korkunç haber.
1: 500 tapulu adam diye al bir manşet açacaksın abi.
0: O şimdi dediğine de pişman oldu da şimdi işin içinden çıkamadı. Bakalım ne yapacak?
1: Özür dileyecek abi. Herhalde öyle çıkacak. Başka türlü çıkamaz. Tabii
0: demek yani. Yalancının eğer mesleği yalancıysa muhabirleri de bir şekilde atlatır Atallah Bey'im.
1: Polis muhabiri bir gitsin bakalım abi İHA'nın polis muhabiri.
0: Bir gitsin bakalım sonucuna merak ediyoruz inşallah.
1: Hemşerim sizi manşete çekiyoruz. Kaç gazete bekliyor? Bütün abonelerimiz evet. Sizi bekliyor. 500 tapunuz varmış. Bunun için geldik. Abi evet. 15 tane var. Bir 15 tanesini de görelim şöyle yan yana. Canım kardeşim ha. O da bir şeydir abi.
0: Düşecek. 5'ten 1'e düşer ya var ya yok. Efendim yüzü kızar mı kızarmaz mı artık onu bilemeyiz.
1: Yalancı çoban hikayesini bilirsin sen.
0: Kimin hikayesini?
1: Yalancı çoban abi. En son kurt dalıyor sürüye abi. Geliyor haber veriyor kimse inanmıyor. Git lan diyor yalan söylüyorsun abi. Maalesef evet. Boyunlar telef oluyor abi. Sürekli eyvah, yalan eyvah. Söylediği için evet, insanlar diyor ki lan bu yalancı diyor yani. Doğruyu da söylüyor bu defa geliyor. Yine kimse inanmıyor işte orada hayvanlar telef oluyor.
0: Onun bir ilave de Nasrettin Hoca'nın evinin yarısı. Evim yandı. Halbuki yalan konuşmuş.
1: Tabii
0: bir gün gerçekten evi yanmış. Bu sefer kimse gitmemiş komşulardan. Ve hakikaten evi yanıp tutuşmuş. Onun için hiç gerek yok. Boşu boşuna günaha girmeye hiç gerek yok.
1: Hiç gerek
0: neden var. Doğru varken, doğruluk varken.
1: Tabii.
0: Neden ben durup dururken? Ben şimdi yalan konu ya beni mecbur eden ne? Beni dövecek mi? Yok.
1: Yok
0: doğruluk varken, dürüstlük varken ben niçin yalan konuşacağım? Yalan konuşacağım yerde Atallah Bey, bu bir örnek olsun herkese. Sus Atallah Bey. Her yerde konuşulmaz ya.
1: Evet.
0: Yani konuşacağım yerde baktım işin içine çıkalım. Susarım Atallah Bey. Ben niçin durup dururken günah gelir? Efendim sözlerim
1: çok
0: bu kadar.
1: Çok teşekkür Atallah ederiz. Bey. İyi günler diliyorum. İyi günler efendim. Buyurunuz efendim. Buyurun efendim.
2: Atallah Bey hayırlı yayınlarınız olsun ben Bektaş. Şimdi
1: buyursunlar efendim.
2: Ben bu cemaatler mevzusunu az konuşacağım.
1: Cemaat yok orada konuştuğumuz bir cemaat yok efendim.
2: Doğru. Su
1: radyonuz açık mı? Bir ses geliyor.

0: Yankı yapıyor. Kulaklıktan
1: hayır,
0: mı
1: hayır,
0: konuşuyoruz?
1: Hayır, hayır,
0: ha, öyle mi? Tamam. İnsanlar var. Bir iki tamam, insanın tamam. ismi ve ekibi zikrediliyor efendim. Evet.
1: Alihan suç örgütü diyelim.
0: Ha, Alihan Kuri suç örgütü ile Alparslan efendim evet.
1: Kuytul.
0: Ha.
1: Evet.
0: Kuytul.
1: Ben iki haftadır.
0: Kuytulcular.
1: Evet efendim. Kuytul birkaç defa girdi çıktı. İnşallah bu sefer istah olur diyelim. Şimdi Atatürk Bey iki haftadır.
0: Hakaretten o ama. O senin dediğin girdi çıkmaktan, o hakaretten. Bu defa papuç pahalı abi. Bu defa farklı şeyler var.
1: Evet. Suç işleyen hesabını verecek Atatürk.
0: Evet.
1: Devlete bizim abav ecdadımızdan beri baba diyoruz. Niye baba diyorum?
0: Tabii.
1: Devlet devlettir.
0: Tabii.
1: İşleyen hesabını verecek. 2-2-4.
0: Doğru.
1: Şimdi iki haftadır takip ediyorum. Bunu en güzel programınızda. Şimdi bazı arkadaşlar maalesef konuşurken ipin ucunu kaçırıyorlar. Yani cemaate yapılmış gibi falan filan. Ama en düzgününü siz söylüyorsunuz.
0: Tabii. Adam bilmiyor, öyle söylüyor, giriyor, biz düzeltiyoruz. Öyle bir çünkü cemaatlerin yani sosyal faaliyetleri devam ediyor.
1: Tabii ki bu şey değil. Sizin dediğiniz gibi cemaati Kur'an okuyana, zikir çekene değil. Burada bir mali galiba.
0: Tabii canım. Ortada hesabı verilmeyen, tarif edilmeyen bir şey var, varlık var. Para var.
1: Atatürk Bey diyeyim. Ben daha önce de size söyledim. Bunları az çok tanırım ama hiç içine girip böyle kadr buvazi falan yapmış değilim ama tanırım. Hı. Ya aşağıdakiler zar zor ayı tamamlarken bir cep harçlığına, yukarıdakiler Karun gibi servete sahipmişler. Yani televizyonda gördüğümüz. Tabii ki kararı mahkeme verecek. Bunu biliyoruz. Ama dehşet yani. O altınlar, o takılar, arabalar, şirketler. Ama yurtlardaki elemanlar Adavullah Bey bir cep harçlığına. Hatta ona bile neler yapıyorlar şimdi, burada vakit uzamasın diye anlatmıyorum. Asgari ücreti ödemeleri banka üzerine mecbur. Benim duyduğum, yani söyleyenlerin yalancısıyım. Onun da yarısını elden geri alıyormuşlar vesaire. Girmeyelim. Şimdi yukarıdakiler Karun, aşağıdakiler Harun. Benim tespit ettiğim kadarıyla Adavullah Bey, bunlarda Kemal Gacar zamanında üstattan sonra bir de üstadın talepleri olduğu için bir bozulma teker tokmak gidiyordu yani. Güzel de hizmet yapıyordular. Hafızlık, işte Osmanlı'da okulan o Arapça dersler, fıkıh dersleri, emsila bina mahsus lahir okunuyordu. Fakat bu benim gördüğüm kadarıyla, yanılırım yanılmam. Yani benim fikrim. Bu maalesef merhum, bu fethi kabir yapıldı ya, Deniz Olgun'dan itibaren yozlaşma ve bozulma başladı. Bu çocukları bir yer bilmem, Mesut Yılmaz'da miting yapıyor. Ne yaparsan seni siyasetin sana. Kemal Gacar da siyasetin içindeydi ama hiçbir zaman yani o camiayı siyasete bulaştırmaz. Siz siyasetten uzak durun. Kendisi yapıyordu. Bu Deniz Olgun gelir gelmez bütün o talebeleri sabah uykularından kaldırıp, bunlar daha çocuk ya, miting meydanlarına doldurmak, bilmem neler. Yani ben de sonra benim gördüğüm bu kuruşla bu bozulma pik yaptı. Zirveye çıktı. Devlet, bana sorarsanız, bunu kötü niyetine demiyorum. Geç bile kaldı. Yani tamamen iş öyle bir hale gelmişti ki. Yukarısı ayrı, aşağısı
0: bu
1: ayrı.
0: Bu Deniz Olgun'un vefatı da çok ilginç. O da tabii
1: onu
0: çok da tartışılıyor.
1: Onu da dinliyorum.
0: Onu şimdi tabii
1: dinledim
0: asıl
1: Atatürk Bey.
0: Asıl orada bir şey çıkarsa o çok tehlikeli bir şey. Ama yani, kanı da yerde kalmasın yani. Peki efendim.
1: İnşallah dinledim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Kapıldım. İyi günler
1: olun,
0: diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz var ama telefonumuz bugün çok müsait. Çünkü bugün pazartesi efendim. Buyurun efendim. Alo.
2: Alo.
0: Buyursunlar efendim.
2: Abdullah Bey, Serdar ben, bu 500 tane tapusu dediğiniz arkadaş.
0: Merhaba. Daha konuşmayalım. Bu yayına kesinlikle yalancıları almıyoruz.
2: Yok.
0: Seni İHA polis muhabiri arayacak. Hemen alalım yayından. Yalancıları lütfen almayın yayına. Ya bir de utanmadan arıyor. Sen artık muhabirlerle konuşacaksın. Çok güzel bir haber ya. Gazetelere manşet olursun oğlum. Daha ne arıyorsun? Efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Buyurun. Efendim buyurun.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
3: Atalla Bey, hayırlı günleriniz olsun.
0: Sizin de efendim, kiminle görüşüyoruz?
3: Kandiliniz de mübarek olsun.
0: Bir mukabele efendim, Mevlid kandilinizi tebrik ediyorum efendim. Mübarek Allah olsun.
3: İsmimi söyleyeyim. Üzüme Samsun'dan arıyorum. Samsun değil, Boyabat'tan arıyorum da.
0: Abi tam olarak Samsun mu Boyabat mı?
3: Ben Samsun değil de Boyabat'tayım.
0: Tam merkezde değilsin. Tamam abi, fark etmez. O da Samsun'a dahildir ya.
3: Değil, Sinop'a dahil.
0: Ha, Sinop'a dahil, bravo. Niye evet, Samsun'u karıştırdık anlamadım abi. Aslen Samsunlusun.
3: Ben Samsunluyum. Atalla Bey, şimdi buradaki bir yanlış algılama var. Bir hadise oluyor. Bunu partilere, ondan sonra tarikatlara yayılmasına, yani böyle anlayış, böyle anlamalarını istiyorlar daha doğrusu.
0: Böyle bir şey isteniyor. Cemaatlere operasyon var, Müslümanlara operasyon var.
3: Aynen.
0: Bu FETÖ'den beri var, devam ediyor. Halbuki aynen. Efendim yolsuzlara, yolsuzluklara operasyon var dememiz lazım.
3: Allah
0: efendim.
3: Razı olsun.
0: Senden de efendim.
3: Misal olarak söyleyeceğim. FETÖ'nün peşine gidenler hepsi vatan hain mi? Hayır değil. Ama inanmışlar, kalmışlar, gitmişler velhasıl. Şimdi Süleyman
0: artık inanmasınlar efendim.
3: Hepsi kurtul mu? Hepsi kurtulur fikrinde mi? Hayır değil. Ama inanmışlar, gitmişler. Ama başka birisi bir vesilenen gelmiş yani.
0: Ne yapalım efendim bunları?
3: Evet, bunları arındıralım efendim.
0: Arınacağız, arınacağız. Kemal Bey'in kulakları çınlasın. O da kaç sene sonra şey yaptı, itiraf etti. Ya dedi, FETÖ'cüler bizi arkadan önden halletmişlerdi. Ya neden sonra farkına vardık? Önce korktu, çekindi. Arkamdan hançerledim dedi, ismini koymadı. Ama sonra ismini net koydu abi.
3: Yani şimdi Atalay Bey, hakikaten hepimiz birimiz için olmaz. Bu vatan bizim ya. Bak şimdi burada mesela ilk önce Yeni Kapı'ya gittiği zaman yani Kılıçdaroğlu'nun yani şeyleri, açıklamaları yani diyelim yani. Ama sonra da bunlar bir düzmeceler bilmem nedir. Şimdi yani diken kendine bastığı zaman çuvaldız kendine bastığı zaman canı yandı ve özür diledi halkından. Dedi ki ben dedi FETÖ'cüyle ifşa
0: etmedi. Hiç fark ettim dedi. Yani ona benzer bir şey. Evet. Ama evet, abi bu çok güzel bir ifade yalnız bu. Yani yabana atılacak gibi değil. Bir şeyin adı tabii yani bir işin adını koymak, dikkat çekmek
3: evet.
0: Fevkalade güzel oldu yani.
3: Eyvallah. Ben bunu muhalefetiyle bütün ülke, bütün insanlarla, fertlerine, Türkiye'mize sahip çıkalım diyorum.
0: Bunlar bu kadar abi.
3: Gelir gider. Devlet bunların peşinde zaten. Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz emin ellerde. Devletimiz emin ellerde. Ben buna yürekten inanıyorum. Ama bazen sapmalarımız var. Özür diliyorum Atalla Bey. Bazı sapmalar var bazı kişilerin fikirlerinde. Ne olursunuz sağlam durun.
0: Peki
3: sağlam
0: efendim.
3: Durun. Dünyaya karşı
0: bizim sağlam bir devletimiz var. Devletimizin emrine girelim. Devletimizin yanında olalım. Orada kenetlenelim. Aynen. Onun bunun hesabına çalışmayalım abi. Biz kendimiz için çok ne yapacağız doğru. diye devletimiz, milletimiz için ne yapabiliriz diye oturup düşünmemiz lazım abi. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Tam olarak nereli olduğunuzu bilemedim, çözemedim ama mutlaka Karadenizlisiniz. Yani Samsun, Boyabat, neydi başka Güneş'in en güzel doğduğu bir şehrimiz vardı. Oraları karıştırdık. Hiç önemli değil efendim. Buyurun efendim.
4: İyi günler, kolay gelsin Atolat Bey.
0: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim. Erhan Bey siz misiniz?
4: Evet Atolat Bey.
0: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
4: Ya Atalla Bey, dinliyorum ya şimdi ben bu konuşulanları, haberlerdeki şeyleri falan. Başka bir dünya var sanki ya.
0: Değil mi? Biz farklı bir gezegendeyiz Erhan Bey seninle.
4: Aynen ya.
0: Ya ne diyorsun ya? Başka bir dünya var. Evet abi. Ya, yani gerçekten insanların farklı bir dünyaların insanlarıymışız bunlarla ya. Bu ne ya?
4: Biz bunlardan nasıl iç içe yaşıyoruz ya?
0: Ben ne bileyim, farkında değiliz ki ya.
4: Ya şimdi ya bir yanda duyuyoruz, bakıyoruz, görüyoruz, iyi şeyler oluyor. Bir yanda bakıyorsun karanlık bir şeyler dönüyor ya.
0: Dün Genelkurmay Başkanımız ne dedi o Teknofest'te? Dedi ki ya yani halk ve devlet o kadar birleşmiş ki o kadar omuza omuz omuza olmuş ki öyle böyle değil. O cümlesi var ya, paşamızın o özet cümlesi her şeyi şey yapıyor. Yani abi, ordu millet el ele vermişiz abi ya.
4: Evet ya bak. Heh,
0: onun aynen. için bu hainler iyut gibi ortaya çıkıyor abi. Hainlik yapan ya. Ortaya çıkıyor.
4: Evet Altalat Bey, düşün yani biz böyleyken öbür tarafta karanlık şeylerin peşi olanlar var ya.
0: Maalesef.
4: Ya şimdi ya bir de düşünüyorum ya. Ya bunlardan birisi ülkeyi yönetmeye kalksa ne olur ya?
0: Allah muhafaza. Tabii.
4: Yani ya bir de Atalay Bey şimdi düşünebiliyor musunuz ya? Olur mu yani? Olabilir de.
0: Tabii canım.
4: Ya çünkü her şey planlanmaz zaman tıkı tıkı çarkları döndürdükler zaman bir bakmışsın olur da. Ama ya demek ki Türkiye'de bu coğrafyada hala böyle ya insanlar var demek ki. Gerçekten bir amaç
0: var. Abi. Bizim düşmanlarımız Erhan Bey vazgeçmediler, vazgeçmezler. Senaryo belli. Türkiye'yi güçsüzleştirmek, hatta mümkünse ki ona çok uğraştılar, on yıllarca bölüp parçalamak. Tabii ya. Adamlar bu planlarından vazgeçmiyorlar.
4: Evet, Atalat
0: ama Bey. Aktörler değişiyor zaman zaman.
4: Heh. Ya Atalat Bey şunu hiç unutamıyorum. Bak bu hep benim beynimin bir kenarında duruyor.
0: Heh.
4: Ya böyle kanalları geçiyorum tamam mı, televizyon kanalı ve spor falan derken Samanyolu geldi, bir baktım adamın biri orada vaaz veriyor, nasıl ağlıyor biliyor musun Atalat Bey, hiç o böyle caminin içinde insanlara vaaz veriyor ya, dinliyorum şimdi dakika ne olacak, o peygamberimizden bahsediyor, onun gibi olamaz
0: tabii,
4: diyor
0: tabii.
4: Öyle bir, nasıl ağlıyor hışka. Neyse FETÖ'cüyüm, Fethullah
0: Gülen'miş. Yıllar tabii. Yıllarca öyle kandırdılar. Sonra bizi katlettiler, bize saldırdılar. Tanklarla, toplarla, uçaklarla, evet.
4: Evet, sonra bunu sonuna kadar takip ettim. Ya dedim, bu adam ben niye ağlıyor? İnsanlar da baktım, onlar da ağlıyor.
0: Tabii.
4: Ya şimdi Peygamber Efendimiz şöyleydi, onu çekti acıları, ben çeksem. Ya Feryat Gülen nasıl ağlıyor? Sonra yayın kesildi. Hoca efendi işte Fethullah Gülen efendimi işte vaazını dinletiriz falan. Ya öyle bir kandırılmış ki insanları. Ne oldu şimdi? Öldün gittin işte.
0: Ya ne o da oldu? Bitti değil mi?
4: Ha, yani Atalat Bey. Ya demek
0: bir de bunlar hepsi böyle kendilerini Mesih olarak ilan ederler. Bu da Mesih olarak bir kamyonun bagajına mı indi? Ne yaptı sen? Bilmiyor musun o filmi? Bir şeyin içerisine indirdiler böyle gökten falan. En son Mesih kimdi? Mesihliğini ilan eden Adnan Oktar'dı abi.
4: Adnan Oktar'dı. O da öyle ya.
0: Kızlarla da, beraber ya. Böyle fingirdeşerek böyle. O ne işti öyle be?
4: Ya bakın Atalat Bey. Gerçi onu da ben şey izledim. Adam Sarıyer'de bir yerde bunun bir villası bir şey var ya. Oradan Atalat Bey. 17-18 yaşında genç delikanlıları parayı veriyor. Gidin AVM'lere dolaşın. Biri dışarıda elinde telsiz, öbürü de içeride elinde telsiz. Kızlar şimdi giriyor 17-16 yaşlarında. Adios, siz diyor şu dizdeki kıza çok benziyorsunuz. Bizim dizi spilimiz var. Bunu alın bize tevhid. Bazı ediyor bazı etmiyor. Etten sonra o kızı alıp götürüyor. Adam diyor ki işte ben diyor dizi şefiyim. Orada birkaç dizi çekiyor. Ondan sonra diyorlar ki işte arkadaş sevgili oluyor sevgili. Sonra o çocuğun sevgili geldiği kişinin annesi arıyor. Oğlum hadi evlen. Anne evlenmeyeceğim diyor. Kızcağı evlenmek mi? Evet. Benimle evlenmiş. Evleniyor. Sonra kızı kullanıyor. Sonra bakıyor annesi değil. Sonra kız alıyor diyor. Fethullah diyor sen tek kullanma şeyi kurtulma şansın ne diyor. Onu da videolarını çekiyor. Resimler çekiyorlar. Ailene göndeririz. O benim annem değil diyor. Nasıl yapacağım peki? Nasıl koşacağım? Tek çare var. Atla noktaların diye ona sadık kalacaksın diyor. Ya Atola ben buna da...
0: Şantajlar, tehditler ya. Tabii.
4: Ya Atalat Bey bakın biz böyleyken başka bir dünyada yaşıyoruz. Onların ya ben anlayamıyorum. Biz buna içe nasıl yaşıyoruz ya? Ya ben tek teselim ne
0: yaşamayacağız işte devletimiz ha, büyük bak, elhamda. Bunları takip ediyor. Sonra da efendim bütün delilleriyle, ispatlarıyla el koyuyor.
4: Bir tek teselim ne biliyor musun Atalat Bey? Devletin güçlü olması, şu yapılanlar, gök vatan, mavi vatan... Ondan sonra askerimizin bizimle...
0: Teknoloji.
4: Teknoloji, her şey. Bir de bak bir de kendi yerli uydumuz uzaya gitti. Onun şeyleri bunlar. Bir de...
0: Uçak gemisi geliyor, uçak gemisi. Dünyayı şaşırtacak uçak gemisi.
4: Aynen.
0: Bir sene de, sonra hazır yani.
4: Aynen. Bir de şu futbol var ya, şu maça takıldığı zaman bütün ah dedim işte gerçek hayat bu ya diyorum. O haberler, o pis görüntüler gözüm önüne gidiyor. 40-90 dakika yok oluyor. Sonra tekrar geri geliyor. Bu sefer işte spor yorumlarını izlerken falan akşam oluyor, sabah oluyor, bakın beraber.
0: Hayat geçiyor oluyor. Erhan Bey, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Gelsin. Hayat böyle böyle geçecek. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Buyurunuz efendim. Efendim.
5: Etmek için.
0: Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Teknik yönetmenim bir dalgınlıktan dolayı iki dinleyicimizi maalesef düşürdü sevgili dinleyiciler. Yani canlı yayında maalesef başka bir işle meşgul oluyordu. Neyse, dinleyicimiz geliyor efendim. Buyursunlar efendim.
6: Selam Kıvatullah abi.
0: Muhaleyküm selam efendim.
6: Teşekkür'den Alper.
0: Hoş geldin Alper.
6: Hoş gördük Atatürk'ler. Kandiliniz mübarek olsun.
0: Sizin inşallah. De ben Mevlid Kandilinizi tebrik ediyorum efendim.
6: Allah Teala razı olsun Atatürk abi. Atatürk abi, bu Çerçesköy'de nasıl bayanlar var? Küfür ediyorlar. A nokta nokta koyayım diyorlar. Arabanın içerisinde şevşek duruyorlar. Kimse itiraz etmiyor. Araba
0: nerede gidiyor. Efendim? Nerede bu?
6: Bu Ambardere'm diye bir sert var. Mahalle var Ambardere mevkinde. Villanın yanına çekmiş adam arabayı. Sarşın ben adam üzerine çıkmış ata biner gibi arabalar gerçekten hiç yapmıyorlar ya.
0: Ben anlamadım ki orada ya. Niye park ediyorlar orada, niye duruyorlar, ne yapıyorlar orada?
6: Arabalar geçiyor, hiçbir engelleyen hiç şey yapılan yok, hiç umursamıyorlar ya. İnsan bir müdahale eder ya.
0: İyi de tam olarak nerede mevki olarak?
6: Bu Ambardere'de Çerkesköy'de Ambardere'de mevki var. Ha. Villalar var, villaların orada. Adam araba çekmiş villanın yanına. Sevgisi bebek sevişiyorlar şimdi. Bu ne
0: alkol mü alıyorlar? Ne yapıyorlar orada?
6: Bilmiyorum. 20-30 metre mesafeden gördüm. Yaklaşacaktım, bakacaktım. O da yeni silah falan çekerdi. Yanaşamadım.
0: Ha, yani gelip gideni engelliyorlar mı?
6: Gelip giden değil de yani biraz baktığı zaman belli oluyor ya. Arabalar gelip geçiyor. Hiç umursamıyorlar bile. Arabalar geçip duruyor. Hiç bakmıyorlar.
0: Tamam, hiç bakmasınlar. Engel olmasınlar da adam bir yerde duruyor. Yani sen neden şikayet ediyorsun? Ben onu anlayamadım.
6: Böyle hep toplum bozuluyor. Yani nikah kıymak yok, hep böyle zina.
0: Ha, anladım. Sevgilisiyle beraber orada.
6: Yani muhtemelen karı koca olacağını sanmıyorum.
0: Ne yapıyorlar o arabaların içerisinde vesaire falan? Orada böyle şeyler görünüyor yani. Hiç kimseyi de umur etmiyorlar diyorsun. Öyle mi?
6: Evet, arabalara bakıp gezip geçiyorlar. Hiç umursamıyorlar bir şey sürücüler.
0: Ha, onu araba. Söylesene bak, yeni anladık mevzuyu. Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Alo, alo.
0: Buyurun efendim.
7: Hayırlı günler diliyorum. Güzel, güzellikler güzeli, güzel abim, Atollah abim. Hayırlı günler diliyorum.
0: Size de efendim, buyursunlar. Kiminle görüşüyoruz?
7: İstanbul'dan Yalçın abim de. Yalçın
0: Bey, nasılsınız? Bugün bir heyecan gördüm sizde Yalçın Bey.
7: Abi, var abi. Bugün bir heyecan var abi. Gözünü seveyim, var bugün bir heyecan.
0: Ama Allah heyecanınızı abi. Kaybetmeyin. Hayat sonra anlamsız olur efendim.
7: Aynen öyle abi. Sevdiklerimiz yanımızda. Sevdiklerimizle beraberiz.
0: Evet.
7: Annemizi ziyaret ettik.
0: Ay maşallah.
7: Onun duasını aldık. Eyüp Sultan'a gittik abicim. Oradan bir pozitif enerji topladık. Hmm. Efendim, bir Kur'an-ı Kerim dinledik. Oradan bir pozitif enerji geldi. Abi ne diyeyim ben sana? Ama şarjımız kalmadı kardeşim. Şarjımız kalmadı. Anlatabildim mi? Şarjı unutmuşuz evde.
0: Aha, bir de oradan o var. Siz tabii Mevlid kandili olduğu için hem ziyaretlerde bulunuyorsunuz.
7: Evet, evet.
0: Tabii abi. Hem aynı zamanda tebriklerde bulunuyorsunuz. Şarj kalmaz tabii. Gördünüz mü?
7: Öyle mi abi? Ya. Abi senin şarj aletini almaya geleceğim abi.
0: Gel yani buralardaysan hemen verelim efendim.
7: Tamam abi. Uyarsın diyorsun değil mi?
0: Ya, evet Allah ya.
7: Evet Allah, Allah'ın izniyle. Abi günümüz kutlu, umudumuz mutlu, önümüz aydınlık, arkamız aydınlık, önümüz altımız, efendim üstümüz altımız. Efendim bereketlerle dolsun.
0: Amin amin.
7: Var olsun.
0: Amin efendim.
7: Amin.
0: Maşallah. Yalçın Bey, hakikaten sizi çok heyecanlı buluyorum abi. Ve için içinize sığmıyor.
7: Canım abi.
0: Maşallah çok güzel. Bu günü şimdiden başlattınız. Akşama kadar Mevlid-i Şerif'le efendim inşallah noktalayacaksınız. Tebrik ediyorum efendim. Çok abi, teşekkür ederim.
7: Senden gelen bu pozitif enerji.
0: Evet.
7: Senden gelen, Allah'tan gelen bu pozitif enerji.
0: Helal olsun.
7: Sonuna kadar devam etsin. Bayrağımız gönlerden inmesin.
0: Amin.
7: Efendim, Kur'an'ımız her daim gözümüzün önünde, lisanımız olsun.
0: Amin.
7: Kardeşlerime çok dua, bol dualar olsun kardeşim. Her çok gününüz kandil olsun diyorum, selamet.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, bakalım telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo.
0: Buyurun efendim.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
5: İsmim Menes, İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyursunlar
5: öncelikle,
0: efendim.
5: Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum ve Türk İslam aleminin Mevlid Kandili'ne kutluyorum. Mübarek olur inşallah.
0: Amin, evet. Kiminle görüşüyoruz bu arada?
5: İsmim Menes.
0: Mehmet Bey, ne iş yapıyoruz Mehmet Bey İstanbul'da?
5: Enes İslam.
0: Enes Bey, ne iş yapıyoruz?
5: Ticaretle uğraşıyorum.
0: Maşallah, hayırlı bereketli olsun.
5: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Buyurun Enes Bey, konu neydi? Hemen dinliyoruz sizden, hemen önemli fikirler var efendim.
5: Hemen bir şey sormak istiyorum sizlere.
0: Savunma
5: sanayimiz Cumhuriyet tarihinin en gelişmiş dönemiyken, bu yaşanan süreç hakkında ne düşünüyorsunuz, çok merak ediyorum.
0: Çok güzel. Savaşa devam diyorsun.
5: Yok yani gerçekten.
0: Elimde alet var, edevat var. Evet.
5: Cumhuriyet tarihinin en gelişmiş dönemiyken, savunma sanayi bakımında sınırlarımızı bu denli koruyabilecekken böyle bir süreci neden yaşıyoruz?
0: Evet. Niye kardeşlerimizle kucaklaşalım? Kavgaya, savaşa devam diyorsunuz. Ben hayır, yani kavga etmeyelim, savaşmayalım, bitsin bu iş.
5: Kimle kavga?
0: Niye ben diyorum biliyor musun? Niye diyorum biliyor musun? Bütün vatandaşın genelde kanaati böyle, onun için bunun dışına gitmiyorum. Çünkü ben bilirim ki terörle mücadelenin bir yöntemi var. Teröristi döveceksin, ya ölecek ya da teslim olacak. Gelinen noktada terörizm bitmiştir ve teslim olmuştur. İşte dediğiniz gibi o silahlardan, o imkanlardan dolayı bu noktaya geldik. Teslim oldular. Mevzu budur efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Başka türlü mücadele yoktur terörle mücadelenin. Şimdi teslim bayrağı çektiler. Ve bitti bu iş efendim. The End, bu filmin sonu geldi. Zaten 2 yıldır da eylem yok. Yani yapamazlar zaten. İsteseler de bu mümkün değil. Çünkü sürekli gözetim altında. Buyurunuz efendim. Alo.
8: Alo, hayırlı programlar, kolay gelsin Atta abi.
0: Size de efendim iyi günler diliyorum.
8: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Siz biliyorsunuz ben ne zaman yayına katıldıysam.
0: Genelde cuma günleri katılıyorsunuz ama bu aralar sıklaştı.
8: Evet, gerçekten yani.
0: Sizi çok dertli görüyorum hanımefendi. Geçmiş olsun inşallah. Allah dert verdiyse derman da verecektir efendim.
8: İnşallah.
0: Bu arada geçmiş olsun, sesinizi de kaybetmiştiniz biraz. Sıcak böyle ılık için.
8: Ata abi inanın sık sık nedense hastalanıyorum. Ben ağır enfeksiyon geçirdim.
0: Geçmiş olsun efendim.
8: Teşekkür ediyorum.
0: Üşütmeyiniz lütfen.
8: Ya yok, bu yazın ortasında üşütme de mesela, ben başkaları gibi asla buz gibi suları içmem.
0: Her yanda kalırsınız, farkına varmazsınız, evet.
8: Bilmiyorum, arabayı 2 cama açtım da ondan mı oldu bak,
0: her
8: bunu
0: şey
8: bilemiyorum.
0: Olur efendim, mümkündür tabii. Evet.
8: Doktor ağır enfeksiyon olduğunu söyledi, ağır ilaçlar kullanınca Ata abi maalesef taburcu oldum ama hala kendime gelemedim.
0: Geçmiş ay, olsun efendim.
8: Teşekkür ediyorum. Ben önemli gündemdeki konuya buyurunuz değinmek istedim de Ata abi çok önemli. Maşallah devletimiz gerçekten bu vatan hainlerini birer birer yakalıyor. Rabbim güç kuvvet versin. Dualarımızla devletimizin arkasındayız. Allahu Teala herkese de devletimize de ne kadar hayırlı işler varsa güç kuvvet versin ve yardım etsin. inşallah mücadele gücü versin inşallah. Ben duydukça seviniyorum. Oh diyorum, birilerini daha yakaladılar. Allah'ım diyorum, bir yılan daha yakalandı. Şükürler olsun diyorum. Allah-u Teala devletimizin basiretini arttırsın ve insanların da basiretini arttırsın inşallah. Ata abi gerçekten bakınız, demek ki bunlar bizi uyutuyorlar. Kimse farkına varmıyor. Yani devlet peşine düşmese öyle devam edecek. Kim bilir daha neler yaparlar sonunda. Allah'tan ki devletimiz gerçekten çok güzel bir mücadeleyle bunları ortaya çıkarıyor. Rabbim güç kuvvet versin.
0: Amin.
8: Bir şey daha değineceğim Ata abi. Çok önemli. Mesela ben trafikteyken bakıyorum arabalar. Hani ışıkta bekliyoruz ya rampada. Hep böyle sık sık, hiç mesafe yokken ard arda bekleniyor. Orada bir insan sıkıntı duyuyor. Allah korusun. Aha, biri bilmeden ya acemidir ya bir şeydir. Arkaya geriye kaydırınca ne olur? Bütün arabalar zarar görür. Benim buradan arabası olan herkesten ricam, ne olur araya biraz daha mesafe koyalım. Biraz evet. Daha fazla mesafe koyalım.
0: Öyle bir kural var ama dinleyen yok. Evet. Peki efendim.
8: Bir de Ata abi camına... Ben bunu bir daha dile getirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Herkes camın önüne telefonunu koysun. Bakın ben geçenlerde bir mağduriyet yaşadım. Acilen çıkmam lazım. Biri getirmiş arabamın arkasına yerleştirmiş. Arıyoruz tarıyoruz, sahibi ortada yok. Ben dedim inşallah Ata abinin programına katılayım da ben bunu dile getireyim.
0: Camın arkasına ne koymuş? Arabanın arkasına ne koymuş?
8: Camın önüne telefon numaralarını bıraksınlar. Hani biz arabamızı çıkarmak istiyoruz, biri getiriyor. Peki. Rastgele arabasını park ediyor, sahibini bulamıyoruz. Bu çok sıkıntı oluyor Ata abi.
0: Anladım. Peki
8: kul hakkı geçiyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Bir telefonumuz daha var, hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim. Alo.
9: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
9: Nasılsın Ataullah abi?
0: Sağ ol, siz nasılsınız Nurullah Bey? İyi günler diliyorum efendim. Evet.
9: Evet abi, teşekkür ederim.
0: Sağ ol.
9: Ben de iyiyim Allah'a şükür.
0: Allah iyilikler versin. Seni dinliyoruz Nurullah Bey.
9: Buyurun. Abi üç konum var kısa.
0: Öyle mi, buyurun.
9: Abi birincisi, bu Netanyahu'nun son şeyde hafta sonu attığı bir tweet var. Sayın Cumhurbaşkanımız diktatör, binlerce gazeteciyi içeri attın durumu.
0: Tabii.
9: İçerideki
0: bazı örgütler ya da Sayın Erdoğan'a muhalefet yapan klavye şeyleri de öyle diyor zaten. Evet, örtüşüyorlar yani. İsrail'le gibi konuşuyorlar. İsrail bizdekiler gibi, bizlerdekiler de İsrail gibi konuşuyor efendim.
9: Abi gazetecilik şeyinden içeride yatan yok. Merdan Yanardağ, casusluktan.
0: Evet.
9: Cem Küçük'ün biraz şeyleri var. Yani örnek
0: farklı
9: vermek gerekirse.
0: Farklı iddialar var, doğru.
9: Farklı iddialar var. Diğer gazeteci diye şey denilen bir sürü ıvır zıvır işleri var. gazetecilik suçundan benim bildiğim kadarıyla içeride yatan kimse yok.
0: Yok. Sen niye makale yazdın kardeşim? Gel seni içeri tıkayalım diyen yok efendim.
9: Yok abi, yani milleti yaratmaya yönelik bilgileri vermek.
0: Evet.
9: Bu tarz iddialar var. Evet. İkinci gündemimiz Öcalan'ın parti kurma meselesi.
0: Evet.
9: O çok konuşuluyor. Bu da güzel bir şey siyaset açısından. Kendisine...
0: Eski partiyi kapatıyorlar galiba.
9: Abi bilmiyorum, bu tarafta mı toplayacaklar eski partiyi mi, herhalde öyle bir durum olacak. Siyaset yapması, yani bu dağda teröristlik yapmasından kat kat iyi.
0: Evet.
9: Artık devletimiz ileriki dönemlerde nasıl haklar tanır bilemiyorum.
0: Evet.
9: Ama tabii terörist olmaktansa gelip siyasetini yapıp Kürt kişilerin haklarını savunması da kıymetli bir şey. Son olarak da müsaade olursa...
0: Kürt aslında bütün devletimizin ve halkımızın, milletimizin haklarını savunsak daha isabetli olur tabii. Terör örgütleri biliyorsunuz her türlü angajmanı kullanırlar. Yani önce mezhepçilik yaparlar. Daha doğrusu mezhepçilik yapıldı bizde. Efendim din adına bazı duygularımız sömürüldü. Öbür tarafta efendim kimlik siyasetiyle ilgili duygularımız sömürüldü. Ama artık millet yemiyor. Yeni bir şey bulmak lazım.
9: Evet.
0: Ne olacak onu bilemiyorum efendim. O da benim abi, derdim değil zaten.
9: Ya şey olarak dedim ben, coğrafi açıdan
0: tabii.
9: Şey ettiği kısmı söyledim yani.
0: Tabii canım,
9: yoksa
0: anladım.
9: Türkiye Partisi olması daha kıymetli tabii. Son olarak da bir iki şey, Özgür Özel'in bu işte şeyini...
0: Yeni bir şey mi söylediler efendim?
9: Abi şey söylediler ya, söyledi ya işte İsrail'le alakalı bir iki bir şey söyledi. O da inanmayın durumu oldu. Evet. Ya şimdi yani
0: Netanyahu da şey yapıyor aslında, içeride farklı demeçler veriyor, dışarıda farklı şey söylüyor. İlk defa bu tweet'i böyle direkt, tabii o da demokrasi ya da hukuk adına bizi mahcup etmek için o tweet'i yayınladı ama dışarıya farklı beyanlarda bulunuyor Netanyahu. İçeride de tribünlere oynuyor, siyasete, politikaya oynuyor efendim.
9: Abi hiç siyasete göre şey yapılabilir tabii de şimdi Özgür Özel'in bunu söylemesinde şaşıracak bir durum yok. Sonuçta
0: tabii
9: sol partinin bir Amerikan düşmanlığı vardır, yani bir İsrail şeyi vardır.
0: İşte o solcular yok artık abi ya.
9: Olmasa da yine o geldiği genellikten o şey vardır, yani kapitalist düzene falan karşı
0: solcu,
9: durumları.
0: Solcu var mıydır yani?
9: Ya o gelenekten geliyor, kendini iç siyasete göre göstermese de o komünistlik damarlarında vardır abi.
0: Ya yani şöyle bir şey, fakir fukara edebiyatı bile dersek olsa o bile bir şeydir ama kendileri çok zengin. Yani baksana yani
9: evet.
0: davalar, belediye başkanları, uçuşan paralar, hatunlar, uçaklar, yani biraz daha çok dünyevileştiler. Keyfi, zevku, sefa içinde değiller mi? Sen bilirsin gene Nurullah, ben bir şey demeyeyim ama.
9: Ya abi zevki sefa da olsa ya. Hani derler ya, yani damarında şeyinde vardır. Bunların bir Amerikan
0: damarında
9: düşmanlığı.
0: Damarında mevcuttur. Evet peki efendim.
9: O vardır abi, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Efendim tabii Nurullah Bey'in böyle saptamaları oluyor. Ben Nurullah Bey'in ve bütün dinleyicilerimize çok değer veriyorum ama yalan söyleyenlerle bir türlü bir örtüşemiyorum. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Kısa bir reklam aralığına gideceğiz. Sonrasında birlikte olacağız. 0212 454 56 46. Şimdi reklam vakti efendim.
10: Şimdi reklamlar.
11: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
6: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak Mevlid yayınını kaçırmayın.
8: Burası TGRT FM.
9: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Sevgili Selim var değil mi efendim? Selim Hüseyin var şu anda efendim, beraber gideceğiz. Sevgili Kaya, telefonlarımız 0212 454 5646 efendim, telefonlarımız bu. Ali İhsan Aktaş suç örgütünden beraat etti efendim. Ali İhsan Aktaş dosyasında neler vardı neler, ama çok enteresan bir şey, itiraflarda bulundu, her şeyi açık açık söyledi. Devlet de bu konuda kendisine yardımcı olduğu için bu kararı verdi. Bu kararın içerisinde bir de şey var tabi, Beşiktaş Belediye Başkanı da var tabi, Rıza Akpulat da serbest bırakıldı. Başka kim var? Ali İhsan Aktaş ve Baki Nogay da serbest bırakıldı. Yani daha doğrusu serbest bırakıldı derken örgüt üyeliğinden beraat verildi. Bunları da sizlerle paylaşalım. Beraat ettiler efendim örgüt üyeliğinden. Bunları birileri bulaştırdı. Daha doğrusu ben öyle örgüt üyesi de değilim falan. Bizi bu konuda kullandılar. Kimleri kullanmıyorlar ki efendim? Bazıları farkına varıyor, bazıları da çok sonradan fark ediyor. Şu anda kullanıma müsait bir insanlar çok tabii. Hatta bazıları dava konusu oldu biliyorsunuz. Gerçekten çok fena kullanılmışlar. Faka bastırılmışlar bunları. Bastırmışlar. Buyurunuz efendim.
10: Alo, merhaba tabii.
9: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
10: Eren ben Antalya'dan.
9: Eren Bey buyurunuz efendim.
10: Şimdi İdris Naim Şahin konusunda kısa bir şeyler söylemek istiyorum.
9: Evet, tanıyor musunuz kendisini?
10: Tabii tanıma, unutabilir miyiz? Unutmak mümkün mü?
9: Ne diyorsun? Unutamam seni, unutamam. Evet, kendisi biliyorsunuz İçişleri Bakanlarımızdan eski.
10: Bilmiyorum, kabul edenler için bakan da olabilir, milletvekili de olabilir. Kim oy vermişse onların bakanıdır diye düşünüyorum.
9: Benim değildir diyorsun yani, reddediyorsun. Evet.
10: Yani tabii şimdi halka açık bir konudur bu tür konular. Şimdi şöyle, kendisi 2013'te Saadet Partisi belediye başkan adayı olmuştu. 2019'da da İYİ Parti'den olmuştu milletvekili adayı. İkisinde de seçilememişti. Ama daha önce 2012 yılında biliyorsunuz 11 ve 12, 13 yıllarında 2 yıl boyunca İçişleri Bakanlığı yapmıştı ülkemizde. Ve o dönemde hükümet partisinin İçişleri Bakanlığı'ydı. Ama İçişleri Bakanlığı'ndan alındıktan hemen sonra farklı partilere gidip üye oldu. Belediye başkan adayı, milletvekili adayı falan oldu. Bir de biliyorsunuz 2012 yılında Erzurum'daki bir ziyaret sırasında o dönemde rütbesi İçişleri Bakanı'ydı bu Naim'in. O dönemde İçişleri Bakanı olan İdris Naim oraya geldiğinde, Erzurum'a geldiğinde bir tane oradaki vatandaş sizin geldiğinize çok sevindim demişti. O bakan olan Naim de demişti ki nereden bilelim sevindiğini, hadi bir takla at da ya da oyna da görelim demişti.
9: Vay be, evet. Naim Bey'in o darbı meseli eskilerin tabiriyle meşhurdur, evet. Oyna da evet. Görelim efendim, bir takla at kardeşim. Evet.
10: O Erzurumlu vatandaşımıza yaptığı hareket, o vatandaşın çocukları vardır, yeğenleri vardır vesaire vesaire. Hiç kimsesi yoksa bile kendisi vardı, kendisi yoksa bile hemşeri olarak bizler vardık. O söz oldu yani, hoşumuza gitmedi. Muhalefet partilerinin en çok nefret ettiği bakanlardan biri de buydu mesela. Yani hep Süleyman Soylu olarak bilinir ama Süleyman Soylu buna göre çok daha iyiydi. Evet. Yani sonuçta bir işler yapmaya çalışıyordu. Ülkede bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Gündemdeydi, bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bir şeylerle hatırlanmaya çalışıyordu. İyi ya da kötü bir şeyler yapıyordu. Bize göre kötü olabilir ama halkımız için iyi olan şeyleri yapmaya çalışıyordu Süleyman Soylu. Fakat bu İdris Naim Şahin belli ki hükümetin de çok hoşuna gitmedi. Kısa bir süre kalmıştı. Halkı bizzat hükümete karşı kışkırtan birisiydi bile söylemleriyle.
9: Evet.
10: Tabii ki bunları da gördük biz. Yani ben unutamam asla kendisini.
9: Peki efendim. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Evet.
0: Aslında en büyük hadise tabii onun İçişleri Bakanlığı'nda galiba, evet, o dönemde bir de MİT tırı yakalan, daha doğrusu MİT tırının önünü kesti FETÖ'cüler. Orada MİT'çi subayları yere yatırdılar. Efendim ellerini arkadan bağladılar. O tırda efendim bağır bıçak Türkmenlerini hayatlarını korumak, namuslarını korumak adına Türkiye'den silah gidiyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani her yerde tabii unsurları vardır ama aynı zamanda akrabalarına, gerek Müslüman akrabalarına ya da soydaşlarına hep sahip çıkmak adına dünyanın her yerinde onlara koşmuştur, onların yardımına koşmuştur. İşte bir sınırlarımızda bağır bucak Türkmenleri böyle bir katliamla yüz yüze geldiler. Hem Esad'dan hem diğer terör örgütlerinde efendim böyle bir şey vardı, bir adım vardı. MİT bunlara silah götürüyordu, silah yetiştirecekti ki bu efendim MİT tırının önü kesildi ve buradaki subaylarımız derdest edildi. Ve bir suçlama, farklı bir suçlamayla dünya kamuoyuna bunu bildirdiler FETÖ'cü ajanlar. Efendim bu hükümet Şii'ye yardım ediyor, DAEŞ'e yardım ediyor, DAEŞ'e silah gönderiyor dediler. Bu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ulan DAEŞ'e içeriden de bazı politikacılar bir kamuoyu oluşturdu. En son NATO Genel Sekreteri dedi ki kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman DAEŞ'e silah göndermemiştir. Hatta DAEŞ obüs toplarıyla, obüslerimiz var ya toplarımızla, biz o toplarla DAEŞ'in kökünü kuruttuk. Siz ne diyorsunuz, bu nasıl saçma bir şeydir, tavırdır? Onu o dönem FETÖ'cüler ve içeride bazı politikacılar maalesef DAEŞ'e silah gönderiyorlar efendim. İktidar silah gönderdi ama FOS çıktı. Hem de NATO Genel Sekreteri, en yukarıdaki adam bunu yalanladı. Neyse, telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyuruz efendim.
11: Atabak Bey merhabalar, selamünaleyküm.
9: Ve aleyküm selam efendim, merhaba, kiminle görüşüyoruz?
11: İstanbul'dan Ferdi Bey, nasılsınız?
9: Buyursunlar Sadi Bey, sizi sormalı. Sizler nasılsınız? Genç bir sesle karşı karşıyayız. Mesajınızı hemen alalım efendim.
11: Teşekkürler. Öncelikle tüm İslam aleminin Mevlid-i Kandil'in mübarek olsun diyelim önce.
0: Sağ olun, bir mukabele efendim. Tabii Mevlid Kandil'inizi ben de tebrik ediyorum efendim.
11: Çok teşekkürler. Şimdi normalde konudan konuya gidiyoruz da bu cemaatin içerisine diyelim, biz cemaat demeyelim de içerisine sızmış olan bir takım maalesef kötü zihniyet olanlar. Hatta Müslüman olup da sonradan yanılan arkadaşlarımızdan maalesef şu cümleleri duyuyoruz. İşte maalesef altyapıları olmadıkları için şu cümleyi kullanıyorlar. Ya diyor, Müslüman olmayanlar için söyle. Elin oğluna bakıyoruz diyor. Adamlar diyor dini kullanmadan iyi bir şekilde yaşayıp gidiyorlar diyor, maddi manevi olarak diyor. Özellikle diyor şu Müslümanlık üzerinde yürüyüp de diyor ceplerini dolduranlar diyor maşallah almış yürümüş gidiyor diyor. Bu nasıl Müslümanlık diyor. Onlara gelince Allah Allah da bize gelince yallah yallah mı diye bir şekilde maalesef
0: evet, sonuçta Müslümanlığa Müslümanlara saldırıyorlar ama Müslüman ayrı, Müslümanlık çok farklıdır. Müslümanlar günahkar olabilir. Onlar insanların dini duygularını sömürmüş olabilirler. Ama öyle diyenler de Gazi Paşa ile yıllarca kandırdılar. Millet Gazi Paşa'nın hatırasıyla onlara kimilerine oy verdi, kimilerini destekledi ya da kimileri bir yerde kaldı. Gazi Paşa ile insanların duygularını sömürüyorlar öyle söyleyenler de efendim. Evet.
11: Maalesef bu tür şeyler oluyor.
0: Tabii.
11: Umarım bu süreçler bir an önce kaybolur gider de insanlar şöyle
0: İnşallah
11: rahat bir olur.
0: İnşallah efendim.
11: Kendinize çok iyi bakın.
0: Çok teşekkür ederim. Sizler de kendinize iyi bakın efendim.
11: Rica ederim. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Çok iyi günler diliyorum. Demin dediğim gibi hakikaten Türkiye'de biz duygusal sıcakkanlı insanlarız. Bize farklı bir şekilde bizi etkiliyorlar. Gazi Paşa'yla, dinle, efendim mezhepçilikle ya da efendim kimlik siyasetini güderek, politikasını yaparak bizi etkiliyorlar. Bundan kendilerine bakmak lazım. İnsanların yaşantılarına bakacaksınız. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, sorgulayacaksınız. Öyle efendim bak gördünüz mü? Bir dönem mesela liderleri takip ederdik böyle meydanlarda. Efendim besmele çekti. Ya da Allah dedi falan. Hatta birisi demiş ki İsmet Paşa'ya efendim Allah ismini telaffuz edin ki insanlar onu size bekliyor meydanlarda. Maşallah dedik ya Bismillah dedik ya daha ne istiyorlar dedi falan demiş efendim. Buyurunuz efendim. Evet, dinleyicimiz gitsin efendim. Çok acelesi olan dinleyicilerimiz olabilir. Acelesi olanlar değil efendim. Şöyle rahat olanlar bizi arasın. Evet, bu açıklamaları yapmak zorundayız. Çünkü hakikaten dini duygularımızı da sömürenler olduğu gibi, o oradan bizi yakalayanlar olduğu gibi kimlik siyaseti üzerinde de, politikası üzerinde de bizi etkileyenler olabilir. Öyle giriyorlar efendim. Efendim ondan sonra tabii Gazi Paşa ile bizi kandıranlar oluyor. Biz ilkelere bağlıyız, biz Atatürkçüyüz falan. Ama bakıyorsunuz her türlü herze var yani. Nasıl yani diyorsun, böyle bir şey olabilir mi diyorsun. Adam işte en son işte o Edirne'de değil mi sınırdan içeri girip yakalanan, bir daha doğrusu arabacı durdurulan bir vekil vardı. Efendim ben ilkelere bağlıyım demişti, kaçak sigaralarla dolu. Böyle şeyler oluyor. Bizim kanmamamız lazım, kendimizi kaptırmamamız lazım. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz efendim. Gündemi yakalıyor, cümle cümleyi yakalıyor. Şu anda sevgili Selim'le bir dinleyicimiz konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Galiba programa katılacaklar. Buyursunlar efendim. Buyurun efendim.
12: Alo.
0: Buyurun efendim.
12: Hayırlı akşamlar Abdullah Bey.
0: Sesinizi anlaşılmıyor. Diğer dinleyicimizi bağlar mısınız? Evet. Öyle mi? Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sesini algılayamadık. Önce kalabalık bir ses, bir gürültüyle geldi sevgili dinleyicimiz. Ama bunun dışında efendim lütfen aradığınızda, bizimle beraber olduğunuzda, canlı yayında olduğunuzda radyonuzu hemen kapatın efendim. Anlaşılmıyorsunuz. Çünkü evet. Bakalım dinleyicimiz var efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
13: Buyurun efendim.
14: Abi herkesin kandili kutlarımı.
13: Bir mukabele efendim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz?
14: İstanbul'dan Nusret abi.
13: Nusret Bey, hemen alıyoruz sizi. Telefonda bir kulaklıkla mı konuşuyoruz efendim?
14: Yok, normal konuşuyorum da
13: efendim. Bu ses nereden geliyor efendim? Yani anlamadım. Bir yankı şimdi var.
14: Şimdi nasıl?
13: Ha iyi, buyurun efendim.
14: Abi şimdi bazen şeylerde hayretler içinde kalıyorum.
13: Nedir o?
14: Güvendiğimiz bütün dağlara kar yağıyor. İnsanların en hassas noktalarından milletimizin en hassas noktalarından derler ya, damardan giriyor.
13: Evet evet.
14: Bu insanlar da aynen öyle damardan giriyorlar. İslamiyet, Müslümanlık, İslamiyet dediğin Kur'an dediği zaman gerçekten bizler en hassas noktalarımızdır bizim. Hemen paçaları seyiriyoruz. Çünkü bizim neye karşı bir hassasiyetimiz var. Bunlar da, bu kendilerimiz insanlar da burayı dini kullanarak, nasıl Atatürk'ü kullanıyorlar, nasıl Kemalizm'i kullanıyorlarsa bizim insanlar da dini kullanıyorlar. Yani bu da benim çok soruma gidiyor. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Bu kadarlık da olmaz yani, ama Allah verdi ki başımızda Tevhid Erdoğan gibi bir insan var. O bütün işlerin Adalet Bakanımız da çok cesaretli. Onun da ayrıca Allah'ına kurban diyeyim, ona da böyle diyeyim, ona başka diyeyim kullanmıyordu.
13: Evet.
14: Yani İçişleri Bakanımız da gerçekten, o da dindar, çok iyi bir insanlar. Abi hakkından geliyorlar işte bazı evet. şeyleri.
13: Tabii.
14: Ama böyle olunca ben biraz da üzülüyorum abi ben. Bu kadar dinle kullanılmaz ki yani. İnsanlar sizin iyi niyetinize güveniyorlar. Ya abi bu kadar gayrimenkul nasıl çıkıyor bu insanlardan ya?
13: Ya hayır, sen onu diyorsun. Demin bir dinleyicimiz aradı. Kendisi aslen Sivaslıymış. Benim 500 tane tapum var dedi ya. Sivas'ta dedi. Abi çok büyük bir haber ya. Ben ilk defa böyle bir şey duydum. Bu yanında devede kulak kalır. Şimdi bir bakalım, inşallah haberi yakaladık. Büyük balığı yakaladık. Şey yapacağız inşallah.
14: Yani bizlerin bir tane tapusu varsa, şahsi evimiz varsa öpüp başımıza koyuyoruz. Allah'a şükürler olsun diyoruz. Bir evimiz var diyoruz. Hiç olmazsa dışarıda kalmıyoruz. Binlerce şükrediyoruz abi yani ya. Ama bunlara bakıyorsun artık insan şey oluyor yani, bu ya kazanılacak, helal paranla kazanılacak şeyler değil abi bunlar ya.
13: Evet.
14: Ömür yetmez abi, ömür yetmez. Ne kadar çalışırız da çalışırız, ömür yetmez abi. Biz ticaretle uğraşan insanlarız yani.
13: Tabii tabii, yani bu işte diyorlar ki 7 sülalesi zenginmiş zaten, sürekli böyle. O Sivas'taki hemşerimiz öyle dedi. Dedi yani dedesinin dedesinden, babasının babasından, hatta belki Sivas'ın yarısı da onlarınmış da işte sata sata 500 tapu kalmış elinde.
14: Abi bir de şey var yani Süleyman
13: Efendi,
14: Süleyman Efendi Hazretleri'nin bütün emeklerini heba ettiler bunlar be. Ya çok büyük İslamiyet'e faydalı olmuştu. Ya abi düşünebiliyor musunuz? Trenin içinde Kur'an öğretiyor insanlara ki kimse devlet farkına varmasın diye ya. Ya ne için uğraşmış, ne için didinmiş ki insanlara Kur'an öğretsin diye ya. Bunlar geldiler. Süleyman Efendi Hazretleri'ni ne diyeyim artık abi.
13: Neyse efendim, peki. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim. Programımızı bitiriyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Arva. Sürçülisan ettiysek affoluna. Yarın 16'yı bülteninden hemen sonra inşallah tekrar birlikte olacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. Mevlid kandilinizi tebrik ediyoruz efendim.
15: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

Dünya dönerken.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Akif Bülbül'ün Orta Doğu ekseninde iyilik, kötülük başlıklı makalesini sunuyorum. ...19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'ydü. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında, mazlumların, masumların yanında olan tek ülke biziz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır yapılan iyiliklerin ucu bucağı yok. Bu kutlamayı fazlasıyla hak ediyoruz. Bu çerçevede AK Parti'de bir program düzenledi. İnsani Yardım ve Türkiye Modeli adıyla. İnsan Hakları Başkanı Profesör Doktor Hasan Yalçın'ın başkanlığını yaptığı programda iyiliğin merkezinde bulunan kurumlarımızın başkanları konuştu. Birkaç hususu belirtmek gerekirse Hasan Basri Hoca çok güzel tespitte bulundu. Milletimizin karakterini yansıtan bir anlayışla merkezinde insan olan ve insana sırf ihsan için herhangi bir karşılık beklemeden, sırf iyilik olsun diye iyilik götürmeye çalışan bir devlet ve topluma sahibiz dedi. İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Cangır da Hasan Basri Hoca'nın sözlerini pekiştirdi. Milli gelire oranla dünyada en çok insani yardım yapan ülkelerin başında geliyoruz. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın verdiği rakam da dikkat çekiciydi. Hali hazırda 86 ülkeye yardım götürdüğümüzü vurguladı. Önemli bir noktaya da temas etti. İnsani yardım faaliyetinde bulunurken siyasi, sosyal ya da ekonomik beklenti içinde değiliz dedi. TİKA'nın bir kalkınma kuruluşu olduğunu dile getiren Başkan Abdullah Eren de kurumun pozisyonunu şöyle anlattı. Klasik kalkınma kuruluşlarından cömertlik ve yardımlaşma özelliğiyle ayrılıyoruz. İnsani yardımda bulunduğumuz yerlerde kriz sonrası kalkınmaya destek veriyoruz. TİKA ile ilgili bir not daha verelim sizlere. Kurum 53 ülkede 57 ofisiyle faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar da 1500 projeye imza attı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdülhadi Turus iyiliğe başka bir açıdan yaklaştı. Asli meselemiz insanı tahkim etmek ve elde olan kaynağını başka ülkelere götürebilmek. Programın odak noktasında Kızılay Genel Başkanı'nın sözleri vardı. Fatma Meriç Yılmaz bakın ne dedi. Biz dertli bir milletiz, dertlenen bir milletiz. Hiçbir zaman elimizden geleni yaptık diyecek bir mizaca, mirasa sahip değiliz. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmak, yapılamayanları da dile getirmek zorundayız. Hiçbir zaman rehavete kapılmamalıyız. Türkiye Gazetesi'nde Akif Bülbül'ün Orta Doğu ekseninde iyilik kötülük başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Ekrem İmamoğlu filmde The End başlıklı makalesini sunuyorum. Mahkeme salonunda devleşecek, rüşvet ve yolsuzluk iddiasında bulunanlarla yüzleşecekti. Hakkındaki iddiaları bir bir çürütecekti. İddialarını parçalayıp yüzlerine fırlatacaktı. İtirafçı olduklarına pişman olacaklardı. İmamoğlu öyle bir savunma yapacaktı ki her birisinin iddialarını belgeleriyle çürütecekti. Rezil olacaklardı. Bir daha insan için

0: çıkamayacak hale geleceklerdi. Rezil bir müfteri olarak anılacaklardı. Ekrem İmamoğlu da Silivri'deki mahkeme salonlarına sığmayacak, Türkiye'ye taşacaktı. Aziz İhsan Aktaş itirafçı olduğuna pişman olacaktı. Ekrem Başkan Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarını bir bir çürütecekti. Keleş İnşaat'ın sahibi Mustafa Keleş rezil olup salonu terk edip gitmek zorunda kalacaktı. Cemal Üneş, ben ne yaptım Ekrem Başkan gibi bir sert kayaya nasıl çarptım diyecekti. Hamit Demir, başkan ben ettim sen etme durumuna düşecekti. Erdoğan, Pınarhisar cezaevinden iktidara yürüdüğü gibi Ekrem İmamoğlu da Silivri'den Cumhurbaşkanlığına yürüyecekti. Fakat güneş çıktı, buzdağı eridi. Gerçekler ortaya çıktı, algı çöktü. Kahramanlığın yolculuğu Silivri duruşmalarında bir bir tükendi. Kahramanın bitişi filmine dönüştü. Şimdi bu filmden kareler izletmek istiyorum. Mahkemede Keleş İnşaat'ın sahibi Mustafa Keleş ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan diyalog. İmamoğlu, şimdi şantiyede ziyaret etmişim, senden bir villa istemişim. Senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim. Keleş, üç defa tek başına gelmedin mi başkan? İmamoğlu, tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa. Keleş, üç defa tek başına geldin. İmamoğlu, bir defa, tek başıma, ben. Keleş, Emre Bey'in odasında. İmamoğlu, ben tek başıma. Keleş, evet. İmamoğlu, seni çok iyi tanırım Mustafa Keleş. Kınıyorum seni. Senden villa istemişim falan. Keleş, villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi? Peki Mustafa Keleş'in iddiaları karşısında Ekrem İmamoğlu'nun cevabı ne oluyor? Senin inşaatına gelmedim, Emre'nin odasını bilmem, ben o tarihlerde şuradaydım mı diyor. Peki ne diyor? Seni Allah ıslah etsin diyor. Ekrem İmamoğlu'nun Cemal abi diyeceği kadar yakından tanıdığı bir isim Cemal Üneş. Bakın onun arasında geçen konuşma nasıl? İmamoğlu, emin misin Cemal abi? Emin misin ben senden para istedim yani? Cemal Üneş, istedim başkanım. İmamoğlu, emin misin yani? Üneş, eminim tabii, niye? İmamoğlu, ben senden para istedim ve parayı getirdim, verdin, yolladın. Öyle mi? Üneş, ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedim bir yere, hatta senin bir şey merkezi vardı, dedin ki buraya bir para lazım dedim, 500 bin. İmamoğlu, e ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin öyle mi? Üneş, evet. Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte 5 tane. İmamoğlu, Allah Allah. Vah ki ne vah. Ne diyeyim sana? İş adamı Hamit Demir mahkemede Beylikdüzü'ndeki Demir Country projesinin ruhsatı için kendisinden 8 milyon lira rüşvet istendiğini anlattı. Hamit Demir, Beylikdüzü'ndeki inşaat için Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve onun destek vereceğini söylediğini açıkladı. 2017 yılında yani Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde projenin ruhsatlandırılması aşamasına gelindiğinde kendisinden 8 milyon lira rüşvet istendiğini iddia etti. Hamit Demir ödemeyi kısmen daire, kısmen çek ve nakit ödeme yöntemiyle yaptığını, ödemenin tamamlanmasından sonra ruhsatları aldığını itiraf etti. Peki Ekrem İmamoğlu bu iddialar karşısında ne yaptı? Yok öyle bir şey. Benim belediyemde bu tür yolsuzluklar olmaz. Bu adam iftira atıyor. Kime ne ödeme yapmış ispatlasın, onun cezasını ben vereceğim mi dedi? Yok. Peki ne yaptı? Sustu. Soru dahi sormadı. Şimdi geldik Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarına. İBB davası bir yönüyle Aziz İhsan Aktaş davası. Aziz İhsan Aktaş, İBB'de bir sistem kurulduğunu anlattı. Bu sistemin Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için kurulduğunu iddia etti. Aziz İhsan Aktaş dedi ki 5 milyon lira benzincide, 970 bin dolar Kilyos'taki otelde, 4 yılda 84 milyon TL İETT hak edişlerinden kesildi. Aziz İhsan Aktaş'ın iddiaları karşısında Ekrem İmamoğlu ve avukatları ne yaptı? Soru mu sordu? İddialarını çürüten belgeleri mi sundu? Yok. Sadece sessizce salonu terk ettiler. Silivri duruşmalarında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu filminin sonuna geliniyor. Daha filmin jeneriğini seyrediyoruz. Turp'un büyüğü heybede. Çünkü korku duvarı yıkıldı. Herkes yaşadıklarını anlatmak için sırada bekliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanı adaylığına uzanan kahramanın hikayesi Silivri'deki mahkeme salonlarında sona eriyor. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Ekrem İmamoğlu filminde The Ant başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin Teşhis Malum, Peki Ya Reçete? Başlıklı makalesini sunuyorum. Yeni partiyi iktidar olmak için kurduklarını söyleyen Genel Başkan Özel'in yeni yaklaşım olarak nitelendirdiği sadece sorunları tespit, anlatmak yerine çözüm önerilerini sunmak formülü herkesçe bilinen malum bir realite. Demokrasilerde muhalefet, özellikle ana muhalefet, iktidarın alternatifidir. Kendini, ilkelerini topluma sunar ve vatandaşı, seçmenleri ikna etmeye çalışır. İktidar iddiası olan bir siyasi parti ya da partiler öncelikle bir hedef koymak ve bunu çok net bir şekilde halka anlatmak zorunda. Neyi nasıl yapacağı konusunda farkını fark ettirmek ve toplumun güvenini kazanmak durumunda. Yıllardır çeşitli kademelerinde görev yaptığı, son olarak da genel başkanlık koltuğuna oturduğu ya ayrıldıkları CHP'nin neden iktidar olamadığına yönelik tespitlerde bunları pek yapamadığı içindi zaten. Neydi yapılanlar daha çok? İktidarın yaptığı doğru yanlış her şeye muhalif olmak, günlük popülist söylemlerle vatandaşın gazını almak. Ve bunu da kendilerince iktidar yürüyüşünün tek formülü görmek. Böyle olunca sandıktan başarı gelmiyor tabii. Dolayısıyla Özel'in yeni partisinde bu gerçekliği görüp uygulama kararlılığı ve iktidar olma formülü diye sunduğu kendisi açısından bir yenilik sadece. Kaldı ki yapabilirlik ve güven anlamında asıl kritik detay da reçete meselesi. Sorunları biz çözeriz ya da şunu yapacağız demek inandırıcı olmuyor. Sorunları nasıl, hangi kaynaklar ya da yaklaşımlarla çözüleceğinin somut projeler ve verilerle anlatılması gerekiyor. Tabii asıl olan da kafa karıştıran ikircikli tavırlardan kaçınmak, net duruşlar ortaya koymak. Ama daha kısa süre önce meclisteki tarihi uzlaşıyla kabul edilen terörsüz Türkiye hedefi kapsamındaki çerçeve yasanın oylamasında verdikleri hem evet hem hayır oylarıyla vatandaşın kafasında nasıl karışıklık oluşturdukları da ortada. Ülkenin en önemli sorununun çözümüne dönük bir oylamada böyle bir görüntü vermek, benim parti olarak bu konuda bir politikam yok demektir. Burada liderlik ortaya çıkar. İhtiyatlı iyimserlik tamam. Ama siyasetçi toplumun önünde yürüyen insanlardır. Parti liderlerinin normal vatandaş gibi bir bakalım görelim deme lüksü yok. Ön alması, risk alması gerekir. Karşı çıkıyorsa da somut gerekçelerini ortaya koymalıdır. Sokaktaki insanlar, herkes siyasetçinin yüzüne bakıyor, o yüzden bu ikircikli flu tablolar, amalar, fakatlar insanların kafalarını hepten karıştırıyor. Siyaset gri alanları kaldırmaz. Seçmen, vatandaş oy vereceği, vermeyi düşündüğü partinin tavrını, duruşunu net görmek ister. Olmadığında da cekcaklı sözlerin siyasette artık getirisinin olmadığını dönük fazlasıyla örnek var. Bizzat kendilerinin de yaşadıkları. Vatandaş, seçmen nezdinde güven denildiğinde kafa karıştıran bir başka mesele Özel'in şu sıralar dillendirdiği şu sözler. Bizim işimiz başka partilerden biraz Kürt seçmen, biraz muhafazakar seçmen, biraz milliyetçi seçmen alıp oylarımızı yüzde bilmem kaça çıkarmak değil. Bu seçim hesabıdır. Biz daha büyük bir şeyden söz ediyoruz. Kürt de, muhafazakar da, milliyetçi de, sosyal demokrat da bu partinin misafiri olmayacak, eşit kurucusu olacak. Özel CHP'den kopup gelecek kesimin sayısal anlamda ne kadar çok olacağına büyük önem verdi ve vaat odaklı ikna faaliyeti yürüttü malum. Ayrılan 90 vekil de kurucular kurulunda yer alıyor. Özel ve İmamoğlu'nun ifadesiyle Türkiye İttifakı deniliyorsa illa milletvekili olmasına da gerek yok. Kurucular kurulunda farklı görüşten insanlar, muhafazakar, milliyetçi, demokratlar da yer alabilir. Bir arada toplanıldığı görüntüsü baştan verilebilirdi. Eğer gerçekten yeniden söz ediliyorsa tabii. Belli ki dışarıdan gelenlerle ortaya çıkabilecek ideolojik veya particilik tartışmaları olası bir gerilimin önünü kesme hesabı yapıldı. Öncelikle bizim mahalleyi toparlayıp memnun edelim. CHP'den kopacak vekil sayısında sıkıntı, arıza çıkmasın. Başka mahalleye daha sonra bakar, siyasi söylemlerle telafi edebiliriz. Ya da ilk kurultayda parti meclisine daha başka isimler de eklenebilir bakışı yani. Takvimi açıklanan kurultayda vitrin değişikliği de bekleniyor nitekim. Ama eşit kurucu denildiğinde sonradan gelenler misafir oluyor biraz. Yani şu ana dek daha çok hep kişiler ve eski partisi CHP'ye odaklı hesaplar üzerine konuşma görüntüsü veren Özel'in yeni ülke sorunlarına, sokağın, vatandaşın sıkıntılarına çözüm üretme söylemi iktidar iddiası anlamında önemli bir makas değişikliği kuşkusuz. Ancak inandırıcılık ve güven denildiğinde reçete ve söylem, eylem senkronizasyonu asıl olan budur. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin "Teşhis malum, peki ya reçete?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Resul Tosun'un "Ahir Zaman Şeyhleri" başlıklı makalesini sunuyorum. Bu topraklarda yaşayan Müslümanlar bin yıl İslam'ın sancaktarlığını yapmış ecdadın torunlarıdır. Son yüzyılda eğitim sistemi din dışılık temelinde dayandığı için yeterli dini bilgi olmamasına rağmen atadan dededen kalan kırıntılar bile milletin ezici çoğunluğunun muhafazakar kalmalarını sağlamaya yetmiştir. Ne var ki doğruyu yanlıştan ayırt edecek sağlam dini bilgi olmayınca insanımızın istismarcıların tuzağına düşmesi de gayet normaldir. Din, cemaat ve tarikat tartışmalarında bu gerçeği çok net görüyoruz. Yasaklamakla ne tarikat ne cemaat ortadan kalkmıyor. Aksine merdiven altına iniyor ve denetimden uzak bir şekilde etkisini sürdürüyor. Cemaat lideri ya da tarikat önderi sahih İslam üzere ise orada örnek insanlar yetişiyor. Değilse ya da mensupları sahih İslam'ı bilmiyorlarsa sapmalar başlıyor. Sapkınlıklar başlıyor. İstismarlar başlıyor. Ondan sonra ayıklı pirincin taşını. Mesela bir tarikata intisap etmenin ilk şartı İslam'ın inanç esaslarını yani akaid ve ilmihal bilgilerini yani bir Müslüman olarak yaşayabilmesi için gerekli abdest, namaz, oruç, helal, haram gibi bilgileri öğrenmiş olması gerekiyor. Çünkü tarikat, tasavvuf İslam'ın güzel ahlak eğitimi veren kurumudur. Ama akaidi de ilmihal bilgilerini de şeyhinden öğrenen müridin gözünde o şey kutup oluyor, Gavs oluyor, Mehdi oluyor, Mesih oluyor. Sahih İslam üzere hayat sürenleri tenzih ediyorum ama şeyh babasının postuna oturan cahillerin nasıl istismarcı olduklarını bizzat gördüm. Başında bir sarık, sırtında bir cübbe, oturmuş posta, gelene elini öptürüyor, gelen de şahsın oturduğu postun altına elindeki parayı usulca bırakıyor. Ya da her gün sabah namazını Kabe'de kıldığını, Hazreti Peygamber'le görüştüğünü, peygamber yetkisine sahip olduğunu, beklenen Mesih veya Mehdi olduğunu söyleyip rüyada kendisine bilgi verildiğini, ilham aldığını söyleyerek yetersiz dini bilgi sahibi saf insanları dolandırıyorlar. Halbuki doğru akaid bilgisine sahip hiçbir Müslüman bu hezeyanlara kanıp teslim olmaz. Hem kitap ve sünnet kaynaklı doğru bilgiyi hem aklı devre dışı bırakmamak insanı sapkınlıktan korur. Keramet de, ilham da, rüya da haktır ama sahih İslam'da bilgi kaynağı değildir. Kur'an, sünnet ve akıl varken kimsenin başkasının ilhamıyla, kerametiyle, rüyasıyla amel etmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Çünkü hak tarikatlarda hakiki keramet şeriatin yani dinin zahiri hükümlerine bağlı kalmaktır. Keramet denilen olağanüstü hallere sihir karışacağı için tarikat ehli nezdinde keramet çok da makbul değildir. Şeriatı korumadan hakikati ayakta tutmak imkansızdır. Hatta Ebu'l-Hasan Nedvi İslam Önderleri kitabında şeriatsız hakikati aramak münafıklıktır diyor. Mevlana da fihi mafihte şeriatin zahirine bağlılığı esas aldığını belirtir. İlim ve aklın, akıl İslam'ın önceliğidir. İkinci bin yılın müceddidi olarak anılan ve tasavvufta önder kabul edilen İmam Rabbani'nin ilim öğrenmeyi tarikata intisap etmekten üstün tuttuğunu da hatırlatmak isterim. Yaşanmış, şahit olduğum ama isimleri bende mahfuz iki örnek vereyim. Her sabah namazını Kabe'de kıldığını söyleyen bir sözüm ona şeyhi, evinde misafir eden akıllı bir Müslüman, akşam yedirdiği tuzlu yemekten sonra şeyhin odasına su koymaz. Adam gece su arar, bulamaz. Sabah olunca ev sahibine sitem eder. Dilim damağım kurudu der. Ev sahibi sabah namazına Kabe'ye gittiğinde zemzem içseydin ya deyiverir. İkinci örnek, bir ülkede çok az yiyecekle yüzlerce insanı doyurduğu söylenen bir şeyhin ünü her tarafa yayılır. İnsanlar bölük bölük ziyarete giderler ve hayrete düşerler. Merak edip ziyarete giden ve aklını kullanmayı bilen biri hiç hayret etmez, dönünce der ki, yahu önümüze su gibi bir şey koyuyorlar, yenmiyor ki. Herkes bir iki kaşık alıyor, tabiatıyla yüzlerce insan yemiş oluyor. Akıl keramete nal toplatır derler ya, aynen öyle. Müslüman hem doğru bilgi sahibi olacak hem de aklını kullanacak. Günümüzde kimi dini liderlerin milyarları üzerine soruşturmalar devam ediyor. Müslümanın mal sahibi olması değil, malın Müslümana sahip olması yanlıştır. Hele de dini bir cemaat lideri paraya, mala, mülke, lükse yönelmişse ondan uzak durmak gerekir. Dünyalık toplayan değil, dağıtan lider Müslüman makbuldür. Kasasında milyarları stoklayan liderin cemaati esnaftan hala bağış topluyorsa orada durmak lazım. Ben itikatta Maturidi, amelde Hanefiyim, dinimi kaynağından öğrenecek altyapı yapıya sahibim. Herhangi bir cemaatin veya tarikatin mensubu değilim, ancak cemaatlerin etkili sivil toplum örgütleri olduğuna inanırım. Hak üzere olan tarikatları güzel ahlakı öğretme kurumu olarak kabul ederim. Star gazetesinde Resul Tosun'un Ahir Zaman Şeyhleri başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Doğada ne varsa zevranı da.
3: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in, SBG'nin İsrail hassasiyeti nereden kaynaklanıyor? Başlıklı makalesini sunuyorum. Mossad'a bağlı sosyal medya hesaplarıyla PKK'nın Suriye uzantısı SBG birkaç gündür ilginç bir yalanlama yarışı içinde. Konu SDG'nin kurucularından ve Suriye Savunma Bakan Yardımcısı Sipan Hemo'nun Türkiye gazetesine verdiği ses getiren röportaj. Hemo, İsrail Suriye Devleti ile başlattığımız entegrasyon sürecinden rahatsız demişti. SDG üst düzeyden bu sözleri yalanlama gereği duydu. Oysa Hemo'nun kullandığı ifadeler yalanlanacak kadar net değil. Genel geçer bir dille entegrasyon sürecinin İsrail'i rahatsız ettiğini, başta İsrail olmak üzere bölgesel hesapları bozulan odakların boş durmayacağını söylemişti. Ayrıca Şam yönetimiyle Ankara'nın bu süreçte cesur ve samimi davrandığını da belirtmişti. Peki SDG bu açıklamaların tam olarak neyini yalanlıyor? İsrail düne kadar Amerika üzerinden tırlarla silah gönderdiği SDG'nin Ankara'ya yakın Şam yönetimiyle entegre olmasından memnun olabilir mi? Sadece İsrail'de değil, Hemo İran'ı da işaret etmişti oysa. SDG neden sadece İsrail kısmını yalanlama gereği duyuyor? Koskoca SDG Savunma Bakan Yardımcısını sırf İsrail tatmin olsun diye yalancı çıkarma ihtiyacı mı hissettiler? Dediğim gibi Hemo'nun lafları İsrail'e dönük genel geçer ifadelerden ibaret. SDG bu kadarını bile kaldıramıyorsa Türkiye ile ilişkilerde hala ortada büyük bir sorun var demektir. Bu arada röportajın en çok İsrail'de yankı bulduğunu da not düşelim. İsrail medyası hala SDG'nin Savunma Bakan Yardımcısı Sipan Hemo'nun açıklamalarını şaşkınlığını yaşıyor. Hayal kırıklığı mı, ihanete uğrama duygusu mu bilemiyorum. Ama dikkat çekici olan şu, SDG'nin yalanlamasını ilk olarak Mossad'a bağlı hesaplar paylaştı. İnsan ister istemez soruyor, acaba İsrail mi SDG'den bu konuda bir açıklama ya da yalanlama yapmasını istedi? Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in SDG'nin İsrail hassasiyeti nereden kaynaklanıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün dezenflasyon sürecini bozmadan ekonomik büyümenin artırılması mümkün mü başlıklı makalesini sunuyorum. Yüksek enflasyonun yaşandığı bu dönemde dezenflasyon sürecini bozmadan ekonomik büyümenin hızlandırılması son derece önemlidir. Devam eden dezenflasyon sürecinin başarılı olması, uygulanan istikrar programına güvenin devamı ve yapılan fedakarlığın karşılığının görülmesi için hassas bir politika dengesini zorunlu kılmaktadır. Peki dezenflasyon sürecini bozmadan ekonomik büyümenin artırılması için neler yapılmalıdır? Enflasyonu artırmadan büyümeyi desteklemenin temel şartı piyasadaki mal ve hizmet arzını genişletmektir. Yani arz yönlü politikalara öncelik sağlanmalıdır. Enflasyonun düşürülmesi için azaltılan tüketici kredi imkanları, imalat sanayi, yüksek teknoloji ürünleri, ulaşım, enerji gibi yatırımlara yönlendirilmesi temel öncelik olmalıdır. Üretimi gerçekleştirecek firmaların enerji, lojistik ve ham madde tedarik maliyetlerini hafifletecek teşvikler, birim maliyetleri düşürerek üretimi artırdığı gibi rekabet imkanı sayesinde ihracat için önemli avantajlar sağlayacaktır. Ekonominin ihtiyacı olan finansman açığını kapatmanın ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamanın yolu daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekmektir. Uluslararası doğrudan yatırımlar sayesinde hem borçlanmanın miktarı azalacak hem de yüksek borçlanmanın neden olduğu yüksek faiz yükünün azalması sağlanacaktır. Tesis edilen güven ortamı ve düşük risk primi dış borçlanma maliyetlerini daha da düşürerek yeni yatırımları artıracaktır. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan daraltıcı politikalar nedeniyle yavaşlayan ekonomik büyümeyi besleyecek kalem ihracat olmalıdır. Dolayısıyla iç talepteki daralmayı dış taleple telafi etmek gerekiyor.
İhracata yönelik politika tercihi bir yandan ihracatı artıracak, diğer yandan döviz girişi için önemli bir adım olacaktır. Diğer yandan yüksek enflasyon döneminde sürdürülebilir bir ekonomik büyüme, üretimde verimliliği sayesinde daha çok üreterek ve ihracat gerçekleştirilerek hızlandırılabilir. Bunun için de kaynaklar üretim ve rekabet gücünü doğrudan destekleyecek ulaşım, enerji, yapay zeka, dijital altyapı gibi stratejik yatırımlara aktarılmalıdır. Ayrıca yüksek teknolojik üretim için gerekli olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik adımların atılması, reel sektörün verimliliğini, ihracat yapma imkanını ve yüksek teknolojik ürün üretim gücünü de güçlendirecektir. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün dezenflasyon sürecini bozmadan ekonomik büyümenin artırılması mümkün mü başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Murat Gülderen'in maaşlar yattığında yapılan 10 kritik hata başlıklı makalesini sunuyorum. Maaş hesaba yattığında para bolmuş gibi geliyor. Ertelenen alışverişler, dışarıda yemekler, taksiler ve hafta sonu planları peş peşe geliyor. Ancak özellikle bütçesi sınırlı olanlar için maaşın ilk günlerindeki bu rahatlık, ayın geri kalanında ciddi bir sıkışıklığa dönüşebiliyor. İşte bütçeyi fark ettirmeden eriten 10 kritik hata. 1. Cömertliği abartmak. Maaş yattığı günler içerisinde arkadaş grubuyla yapılan yemek veya kahve buluşmalarında benden olsun demek daha kolay geliyor. Ancak peş peşe yapılan bu ısmarlamalar maaşın daha ayın ortasına gelmeden erimesine neden oluyor. 2. Cüzdanı nakitle doldurmak. Maaş yattığında ATM'den yüklü miktarda para çekip cüzdana koymak insana elimde para var hissi veriyor. Fakat nakit harcamalarda paranın nereye gittiğini takip etmek kart harcamalarına göre çok daha zor olabiliyor. Cüzdandan çıkan 100-200 liraların hesabını tutmayınca ay sonunda paranın nereye gittiğini bulmak da zorlaşıyor. 3. Alışveriş sepetlerini boşaltmak. Günlerdir hatta haftalardır online alışveriş sepetinde beklettiğiniz ürünler maaş yatar yatmaz bir anda alınması gerekenler listesine dönüşüyor. Kıyafet, teknoloji ürünü, ev eşyası veya aksesuar fark etmiyor. Zaten sepetteydi düşüncesi satın alma kararını kolaylaştırıyor. 4. Bütçe yapmadan harcamaya başlamak. Hangi paranın kira, fatura, kredi kartı, ulaşım veya günlük ihtiyaçlar için ayrılacağı belli olmadan harcama yapmak ayın ilerleyen günlerinde hesabı sıkıştırıyor. Çünkü başta elimizde büyük görünen rakamın aslında tamamı harcanabilir değil. 5. Birikimi sona bırakmak. Bu ay önce ihtiyaçlarımı karşılayayım, ay sonunda ne kalırsa biriktiririm düşüncesi kulağa mantıklı geliyor. Fakat ay sonunda genellikle birikim için beklenen para ortada olmuyor. Maaş yattığında birikmesi gereken miktarı baştan ayırmak çok daha gerçekçi bir yöntem. 6. Yemek kartını boşaltmak. Yemek kartlarına yükleme yapılınca nasıl olsa bu para yemek için düşüncesi devreye giriyor. Bakiye yüksek olunca daha pahalı restoranlara yöneliyor. İlk günlerde birkaç keyifli yemekle kartı hızla eritiyoruz. Ayın geri kalanında yemek yiyeceğimizi unutup tüm ayın yemek bütçesini ilk haftalarda tüketiyoruz. 7. Cuma yattığında lükse kaçmak. Maaşın cuma günü yatması harcama açısından başlı başına tehlikeli bir kombinasyon olabiliyor. Normalde yapılacak hafta sonu planı bir anda daha pahalı restorana, daha uzak bir rotaya veya daha masraflı bir aktiviteye dönüşebiliyor. Maaş yattı, bu hafta sonu biraz keyif yapalım derken aynı planın maliyeti 2-3 katına çıkabiliyor. 8. Borç kapama psikolojisi. Kredi kartı borcunu kapatınca insan ciddi bir rahatlama hissediyor. Bu rahatlamayla maaşın neredeyse tamamını borca yatırıp hesabında günlük ihtiyaçlarını karşılamayacak kadar az para kalabiliyor.
Sonraki günde doğal olarak ihtiyaç çıktığında ise yeniden kredi kartına yönelmek zorunda kalınıyor. 9. Stok yapma iştahı. Maaş yattığında bazı ürünleri toplu almak daha mantıklı gelmeye başlıyor. Deterjan, kahve, kişisel bakım ürünleri, ev ihtiyaçları veya uzun süre dayanacak gıdalar nasıl olsa kullanacağım düşüncesiyle normalden fazla alınabiliyor. Böylece henüz ihtiyaç doğmadan gelecek ayların harcamasını bugünkü maaşla yapmış oluyoruz. 10. Taksiye yüklenmek. Genelde toplu taşımayı veya evde yemek yapmayı tercih eden kişiler maaşın yattığı ilk zamanlarda daha fazla konfor satın alabiliyor. Taksiye binmek, dışarıda yemek yemek ve market siparişini eve getirtmek daha cazip hale geliyor. Bu göze küçük görünen konfor harcamaları ilerleyen günlerde bütçeyi ciddi şekilde sarsan bir masrafa dönüşebiliyor. Posta Gazetesi'nde Murat Gülderen'in "Maaşlar Yattığında Yapılan 10 Kritik Hata" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Yavuz Donat'ın "İran Sınırından Notlar" başlıklı makalesini sunuyorum. Kadim Serhat şehrinin ünlü türküsü. Giderem Van'a doğru, yolum İran'a doğru. Merhaba Van ve yola devam. Köyler, koyunlar, kuzular, Erçek Gölü, Özalp ilçesi, sonra Saray ve Kapıköy'deyim. Türkiye-İran sınır kapısında. Van'a 103, İstanbul'a 1650 kilometre uzakta. Bölgeye süreç için geldim. Teröristli Türkiye süreci. Etnik köken Kürt ağırlıklı, kamuoyu ne diyor? Ama gelmişken İran sınırını görmemek olmaz. Sınır İranlı kaynıyor. Kimi turist, kimi günübirlik gelip dönenler. Bavul turizmi. Düzeltmem şart, bavul değil, çuval turizmi. İranlı çuval çuval taşıyor Van'dan İran'a. Aklınıza ne gelirse. İran'da kadın başı kapalı, rejim öyle istiyor. Saç görünmeyecek, yasak. Ama burası Türkiye, yaşasın özgürlük. Kadınlar başlarını açıveriyorlar. Bazıları, özellikle de genç kadınlar, oracıkta bir kapalı mekanda güle güle çarşaf, merhaba şort. Turistlerden başlayalım, aracıyla geliyor, ilk uğradığı yer gümrüksüz satış mağazası. Erkekler çoğu viski alıyor, büyük şişe. Bu arada bir de küçük şişe, gümrükte içi veriyor, susuz. Kadınlar varsa yoksa kozmetik, Chanel, Dior, Lancome, Gucci, Prada, Versace, sonra istikamet Van. Oteller İranlı dolu. Bölge ekonomisine can suyu. Otomobilini İran sınır kapısına bırakıp Türkiye'ye giriş yapan turist de çok. Kapıköy'de Van arasında taksi çok, görünen günün her saatinde. İsteyen Van plakalı taksiye biniyor, isteyen İran plakalıya. İran'dan tır dolusu, kamyon dolusu karpuz geliyor. Bizim piyasaya kıyasla bedava. Demir geliyor, hayli fazla, kuru kayısı, pirinç gibi bazı gıda ürünleri geliyor. Türkiye'den İran'a giden tır ve kamyon daha az. Temizlik malzemesi taşıyorlar, giyim kuşam, kadın erkek çocuk, günübirlik. Kamil Akgül, Kapıköy Gümrük ve Turizm İşletmeleri Müdürü, bizi ağırladı, gezdirdi, teşekkürler. Sınır kapımız dört dörtlük, modern, tertemiz, gurur duyduk. Günübirlik, sabah gelip akşam dönen İranlı sayısı 5000, hafta sonları 6000. Gelirken çay getiriyor, sigara, fazla bir şey yok. Dönüşü ise çuval çuval, bavul bavul. Çocuk kıyafetleri, temizlik malzemeleri, mont, kadın giyim kuşamı, oyuncak, kozmetik. Sınır kapısı gelen yolcu bölümü var, giden yolcu bölümü var. Merak ettim, giden yolcu bölümündeyim. Gümrüksüz satış mağazasında. Kadınlar her defa hepsi kapalı. Kadınlar para ödemek için kuyrukla. Kadınlar parfüm alıyorlar, yüz için, göz için makyaj malzemeleri, ruj, çeşit çeşit, renk renk, poşetler dolusu. Erkekler İran'a viski götürmek yasak, başka şeylere bakıyorlar. İstanbul'dan, yurdun değişik yerlerinden Van'a gezmeye gelenler de var. Uçaklar dolu. Çoğu turlarla geliyor. Batı'dan, Çin'den, Japonya'dan, Türk dünyasından, kardeş ülkelerden gelenler de var ama fazla değil.
Gelenler elbette para harcıyorlar, alışveriş, hediyelik. Ama en fazla para bırakanlar İranlılar. Türk yemekleri, kebabın her türlüsü, tatlı, İranlılar bayılıyorlar. Van geceleri müzik, dans, eğlence, isteyen içkisini de içiyor. Vur patlasın, çal oynasın, Van'da hayat gece başlıyor, sabaha kadar. İranlı eğlenmeyi çok seviyor. Yerli turistin, Avrupalı, Asyalı, Uzak Doğulu turistin harcaması makul, aşırı değil. İranlı turistin harcamasına gelince fazla, hem de kat kat fazla. Otelde harcıyor, lokantada harcıyor, geceleri harcıyor, İran'a dönerken bavullar dolusu eşyaya harcıyor. Vanlı, İranlıyı seviyor. İranlı, Van ikinci evim diyor. Sabahta Yavuz Donat'ın İran sınırından notlar başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
7: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
9: İkinci aday olarak nitelendiriliyor, evet. Ama olmayabilir.
10: Ama İran'ın olma ihtimali biraz düşük. Bir de şöyle NATO'yu kendimize örnek olarak alacak olursak, NATO kendi böyle başka komşularıyla sorun yaşayan, örneğin Ukrayna ile Rusya savaşı devam ederken NATO Ukrayna'yı üye yapamıyor. Veya aynı şekilde Gürcistan'la Yani burada savaşı da çünkü siz kendi bünyenize dahil etmiş oluyorsunuz. O nedenle İran mecbur, yani şu anki savaşlar devam ederken İran'ın Mekke Paktı'na alınması çok da uluslararası ilişkilerin doğasına aykırı bu durum. Ne zaman ki bölgeye barış gelir, her şey sulh olur ve İran yeniden bir politika değişikliğine gider. Yani vekil güçleriyle İran, mesela Husiler arkasında İran'ın olduğunu herkes biliyor belirli oranda. Onlar Suudi Arabistan'la savaş halindeyken İran'ın Mekke Paktı'na dahil olması söz konusu bile olamaz. Yani burada önce taşların yerine oturması, takiben de şu anda İran'la ilgili yeni bir değerlendirme yapılarak ki bölgenin gerçek manada barışa, huzura, istikrara kavuşabilmesi için İran'ın da böyle bir paktın içerisine dahil
9: Yani
10: edilmesine fayda
9: savaş
10: var. Ama
9: varken İran'ın, hani Suudi Arabistan'ın
10: evet.
9: olduğu bir yerde İran'ın olma ihtimali zaten çok zayıf
10: Yok,
9: görünüyor
10: evet,
9: diyorsunuz.
10: yok. Tabii ki bu burada bölgedeki en fazla yayılmacı revizyonist ülke İsrail olduğu için burada İsrail'de çevreleyen bir anlayışla Mektep Hakkı devam edecektir. Ama aynı zamanda da başka istikrarsızlık alanları da ortaya çıkıyor. İşte Husilerle söyledik, daha önce Somali açıklarındaki korsanlı faaliyetleri başka şeyler olabilir. Çünkü bölgedeki ekonomik faaliyetler, ticari faaliyetler bunlardan etkileniyor. Netice itibariyle Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere bu pakt herkese açık ama bu üç çekirdek üye, kurucu üye muhtemelen yeni üyeleri hem davet etme hem de onların üyelik süreçlerini değerlendirme konusunda hemfikir olmaları gerekiyor. Tıpkı NATO'da olan sistemin bir benzeri, Dışişleri Bakanımız da bunu ifade etti. O siyasi yapı, askeri yapı, diplomatik yapı, ticari yapısı kurulacak. Ondan sonra bu pakt ya genişleyecek, yani İran'da içine alabilir ya da
9: Ya
10: farklı bir
9: da.
10: şekilde evrilecek ama şu an için daha olayın başındayız.
9: Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlüsü Selami Hocam. Bir tarafta mesela hani NATO ülkesi Türkiye, yani bu Mekke İttifakı'nın NATO üyesi olmakla hiçbir sıkıntısı yok. Hani açıklamaları yapılmış ki Donald Trump da destek vermişti. Ama hani işin içerisinde İran gibi bir ülkenin giriyor olabilme ihtimali, hani biraz hani bölgesel bir sıkıntı ya da NATO içerisinde bir sıkıntı yaratabilir mi? Ya da İran böyle bir hani adım atabilir mi? Mısır'ın olması avantaj mı? Ya da işte avantajın boyutu çok mu yüksek, ya da hani olmasa da olabilecek bir ülke mi?
0: Tabii Mısır bölgenin de çok kadim bir ülkesi, güçlü bir devleti olması itibariyle girmesi ciddi şekilde avantajdır. Yani Mısır savunma anlaşması zaten kurucu devletler açısından yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan açısından bunların da temsil ettiği değer açısından Suudi Arabistan'ın finans noktasındaki gücü, Türkiye'nin savunma sanayine geldiği gerçekten olağanüstü aşama nokta. Pakistan'ın sahip olduğu nükleer kapasite, bütün bunlar gerçekten yani 3 yıla yakındır süren devletler arası ilişkilerde diplomatların yapmış olduğu çalışmalarda ciddi bir değerlendirme ile birlikte ortaya kondu. Mısır'ın ben ciddi bir katkı sunacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki dönemlerde de bu ittifaka, bu pakta katılma ihtimali çok yüksek görüyorum. İran açısından ben de Hüseyin Bey'le aynı görüşteyim. Değerli komutanımızla, paşamızla. Yani ben İran'ın bu pakta katılımı noktasında çok çok zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Farklı nedenlerle, farklı sebeplerden dolayı. Ama altını çizelim bir defa. Mekke Paktı, Mekke Savunma Anlaşması her şeyden önce kurucu anlaşmaya baktığımız takdirde şunu görüyoruz. Yani kolektif caydırıcılığı esas alan, yani üye devletlerin yönelik herhangi bir tehdidi, saldırıyı kolektif anlamda karşı koymak, kolektif bir savunmayı öngören bir yapı, uluslararası bir örgüt olarak karşımızda duruyor. Bu anlamda aslında bu örgütün özel amacı dışında, yani uluslararası örgüt açısından söylüyorum, biz bu anlaşmayla kurulan aslında üç kurucu devletin ortaya koyduğu şey, uluslararası hukuk kişiliğine, haklara ve sorumluluklara sahip bir örgüt yapısından bahsediyoruz. Bu devlet, üç ülkenin kurucu devlet olarak ortaya çıkardığı bu yapı. Şimdi bu paktın tabii ki en önemli hususiyetlerinden bir tanesi neyi ifade etmeye çalışıyor, neyi somut olarak ortaya çıkarıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de devlet olarak yıllardır Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi özellikle bölgesel meselelerin, bölgesel sorunların ve itirafların bölge ülkelerin arasında yapılacak müzakere, görüşme ve sair kanallarla çözümü noktasında bir yolun açılması ısrarla altını çiziyordu. Ben bunun ilk işareti olarak görüyorum. Yani bölge ülkelerinde özellikle bölgesel istikrarın, bölgesel güvenliğin tesis edilmesi, iyileştirilmesi noktasında bölge ülkeleri açısından ki hepsinin de yani ortaklık noktasında, birliktelik noktasında çok ortak noktaları var. Yani aynı inanca, aynı kültüre hemen hemen sahip olan, ortak tarihe sahip olan, dolayısıyla aynı kültür hususiyetlerini arz eden devletler olmaları itibariyle belirli ihtilafları, belirli uyuşmazlıkları üçüncü bir göz olmadan, üçüncü bir el olmadan çözme ihtimallerinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Önemli olan husus bunu yönetebilecek bir siyasi iradenin olmasıdır. Ve bu anlamda da hem Türkiye devlet olarak hem de Suudi Arabistan ve Pakistan bir öncülük yapmış görünüyorlar. Ben umuyorum ki Mısır'ın da buna katılımıyla birlikte çok daha güçlü bir paktla karşı karşıya kalacak uluslararası sistem.
9: Yani sonuçta bölgede o ülkeye saldıranı siz de kendinize saldıran olarak nitelendiriyorsunuz ve evet, destek oluyorsunuz. Yani kısaca özeti bu değil mi bu ittifakın?
0: Tabii tabii. İran, yani bu ittifakın,
9: hani İran'a, bu paktın, Amerika ile savaşın...
0: Bu ittifakın, bu paktın aktif anlamda bir saldırı, aktif anlamda bir ön alma, bir askeri harekatta birliktelik, ortaklık yapma, kolektif saldırı anlamında herhangi bir şey itibar etmiyor kurucu anlaşma. Anlaşma kolektif savunmayı esas alan herhangi bir dış tehdit, dış saldırı karşısında 3 veya ileriki dönemlerde artarsa sayısı 4-5 ülkenin ne kadar ülke varsa kolektif bir şekilde yapılan saldırıyı, herhangi birine yapılmış bir saldırıyı aynen NATO anlaşmasının 5. maddesine benzer bir bir mekanizmadır bu. Bu 5. madde gibi kendisine yapılmış sayarak gerekli anlam, gerekli askeri, siyasi ve diplomatik desteği vermesini ifade ediyor.
9: İşte orada hani İran ABD savaşı, az önce daha hani açıklamalar geliyor, daha savaş bitmediği için ABD İran savaşı varken İran'ın hani böyle bir şeyin içerisinde olması hani gerçekten çok mümkün olamaz gibi görünüyor. Şimdi bir şey soracağım. Cem Gürdeniz, Hüseyin komutanım. Cem Gürdeniz diyor ki, ben bugün bir makalesine baktım, bir başka komutanımız diyor ki, ateş diyor Türkiye'ye doğru yaklaşıyor diyor İsrail konusunda. Ve Ankara buna göre siyasi, ekonomik ve askeri hazırlığı yapmalı açıklamasında bulunmuş. İsrail Türkiye ile savaşı göze alamaz ama sonuç olarak bir ateş topu olarak orada duruyor diyor. Benim sorum şu, Türkiye-İsrail gerilimi bir sıcak çatışmaya dönerse saha Suriye mi olur, saha Akdeniz mi olur?
10: Gerçek manada bir savaş yaşayacaksak hem Suriye olur, hem İsrail'in toprakları olur, hem de Doğu Akdeniz olur. Yani burada Türkiye artık topyekun bir savaşa girdiği zaman herhangi bir şekilde coğrafyayla sınırlı tutmaz kendisini. İsrail'in burada coğrafyası o kadar limitli ve kendisini sınırlıyor ki, o nedenle de işte ileriden savunma anlayışıyla önleyici saldırı gibi böyle çok da arkası uluslararası hukuk açısından dolu olmayan, karşısındaki ülke veya grubun niyetini sanki okuyarak, örneğin işte Ebu Zuhra Türk askeri var, onlar bize tehdit olabilecek diye absürt bir anlayışla hareket edebilir. İsrail'in böylesine büyük bir savaşı tetikleyecek noktaya getirmesi halinde Türkiye bunu sınırlı tutmaz. Sadece Suriye toprakları olmaz. Çünkü sadece Suriye toprakları bize yetmez. O zaman biz niye donanımımızı kullanmayalım ki? Yani İsrail'in en zayıf olduğu alanlardan bir tanesi donanmasının zayıflığı. Bizim de güçlü olduğumuz bir alan. Yine kara kuvvetlerimizin büyüklüğü ortada, manevra kabiliyeti, ateş gücü ortada. Hava kuvvetleri boyutunda belki iki ülke şu anda denk ve F-35'i bize vermedikleri için, ki bunun arkasında Yahudi lobisinin ne kadar etkin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Türkiye'yi engelleyici manada, ama Türkiye sadece savaş uçakları değil, aynı zamanda sahip olduğu asimetrik yeteneklerle, ki bununla ilgili en büyük örnek de Rusya-Ukrayna savaşı ve yine İran'ın İsrail ve ABD'leri yürüttüğü savaş. Yani savaşta İsrail'in elinde olmayan bazı şeylerin Türkiye'nin elinde olduğu da göz önünde bulundurulduğunda bu geniş bir coğrafyaya yayılabilir. Tabii ki burada bir paktan da bahsediyoruz.

0: aklını başına almasına ihtiyaç var. Eğer ki gerçek manada barışçıl bir ülke olarak Orta Doğu'da yaşam sürmek istiyorlarsa. Yani buraya zaten kanserli hücre gibi İngiltere tarafından yerleştirilen bir ülkeden bahsediyoruz. Tüm Orta Doğu'nun huzurunu, istikrarını bozan, güvenliğine kasteden bir ülkeden bahsediyoruz. İsrail artık bir yerde durması gerektiğini bilmesi gerekir. Hele ki Türkiye'ye karşı yapacağı herhangi bir hamlede kolunun, elinin, ayağının, her şeyinin kırılacağını ve bu coğrafyada aynı Romalıların kendilerine yaptığı gibi Türklerin de kendilerine misliyle aynı şekilde karşılık verebileceğini bilmeleri gerekir. Birazcık Türk tarihini okumalarında fayda var. Ki Tom Barak falan da bunları işaret ediyor. Yani biraz akıllı olmalarına gerekiyor. İsrail siyasetindeki sağduyulu sesler de bunu söylüyor. Ya bir sürü tarihte örnekler var. İsrail'in tarihi minnacık, koskoca Türk tarihi karşısında, Türkiye'nin savaşçı ruhu, savaşa yatkınlığı olan bir milletin karşısında İsrail gibi bir ülkenin, ABD'nin kayıtsız şartsız desteği bile olsa, ki şu anda İran'a karşı ABD'nin kayıtsız şartsız desteği var. Onun, yani İran'ın varlığına kasteden bu ikili yapı bile bir şey yapamadığına göre, Türkiye gibi devasa gelişmiş bir ülkenin neler yapabileceğini, bölgenin nasıl bir şekilde haritanın gerçekten değişmeyi istiyorlarsa haritayı nasıl değiştireceğimizi göreceklerdir. Bunlar bir tehdit veya herhangi bir şey diye söylemiyorum. Çünkü Cem Gürdeniz Abirel'in söylediği gibi gerçekten İsrail ateş topuna dönmüş durumda. Ama şöyle de bir laf vardır ya, deli ile deli olunmaz. Şu anda Türkiye aklı selimle hareket ediyor. Stratejik sabırla hareket ediyor. Evet. Dolayısıyla çirkefe taş atmamak gerekir. Üzerinde sıçramaması için, ama sonuçta devletler arasındaki ilişkilerde de akıl esastır, diplomasi esastır. Önce sizin bunları kullanmanız lazım. Son tahlilde topyekun savaşa gireceksek gireceğiz. O başka bir şey.
1: Gireceksek gireriz komutanım. Selami hocam. Şimdi aynen Hüseyin komutanımızın söylediği gibi İsrail basınında da tabii bayağı bir konuşuluyor. İşte Türkiye'nin yaklaşık 481 bin aktif, 380 bin yedek personele sahip olduğu söylenmiş. Bilmiyorum bu rakamları doğru mu söylüyorlar. Stratejik konumları ve İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki kontrolüne de dikkat çekmişler. Devasa bir askeri güç ve kalabalık bir ülke olmamızın da altını çizmişler, ama en özel önemlisi de askeri gücünün fazlalığından bahsetmişler. Yerli savunma sanayi vurgusunu da İsrail basını yapmaya başlamış. Yani bir Türkiye endişesi var. Ama işte amirallerimiz, komutanlarımız diyor ki biz bunu görmezden gelemeyiz. Bir köşemizde hani her an teyakkuzlu, hazırlıklı olmalıyız. Hatta Cem Gürdeniz'in, Selami hocam, bir de şöyle bir önerisi, yani önerisi değil de diyor ki Türkiye'nin, diyor, İsrail'e, diyor, askeri müdahale dışında, diyor, çok güçlü olduğu bazı alanları daha var, diyor. O da mesela, diyor, Ceyhan'dan İsrail'e giden petrol akışını kesersin, diyor. Ya da İsrail'e uğrayan gemilerin Türk limanlarını almazsın, diyor. Ya da kürecik radarının kullanımı bakıma girdi dersin, onları çıkartırsın, bakım, yani şeye kullandırmazsın, diyor. Ne dersiniz?
2: Ya tabii Cem Gürdeniz Bey'in ifade ettiği hususlar tabii ki masada olan opsiyonlardan sadece birkaç tanesidir. Ama şunu altını çizelim. Yani Türkiye sadece askeri savunma kapasitesi, geldiği bu savunma teknolojisi açısından kabiliyeti, potansiyeliyle değil. Türkiye sadece de 86 milyon veya 90 milyon insandan da ibaret değil. Türkiye kadim bir devlet geleneğine sahip. Bunun altını çizelim. Yani Türkiye bugün konuştuğumuz bölgesel alanlarla ilgili olarak, yani başta İsrail olmak üzere Suriye'sinden Irak'ına, İran belki bir bölümüne, Lübnan'ına kadar, Kuzey Afrika'nın bir bölümü itibariyle, işte Balkanların bir bölümü itibariyle, daha 100 yıl önce Halef Devleti'mizin, Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında olan topraklardan bahsediyoruz. Yani orada yaşayan ve daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte mübadeleyle Türkiye'ye gelen insanlarımız var. Dolayısıyla Türkiye'nin hinterlandı, bölgedeki hinterlandı sadece Türkiye'den ibaret değil. Yani Türkiye fotoğrafı çok daha farklıdır, çok daha şeydir. Bunu Fransız otoriteler altını çizerek söylüyorlar. Yani biz Afrika'ya gittiğimiz zaman dediler, Afrika'da en güçlü aktör Fransa'ydı, biliyorsunuz. Ama sonra

0: Son 20-25 yılda bu fotoğraf ciddi şekilde değişti. Yani Afrika'daki ülkelerin, yani özellikle Türkiye'nin Afrika zirvesini hatırlayın. Yani sanıyorum beşincisi de yapıldı geçen yıl. Afrika ülkeleriyle kurmuş olduğu siyasi, diplomasi, kültürel kanallarla tesis etmiş olduğu diyaloglar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür ve bunu da şu anlamda ifade etmiyorum. Yani retorik anlamında veyahut da efendim ırkçılık, saldırganlık anlamında söylemiyorum. Bir olgu olarak altını çiziyorum. Türkiye çünkü kadim bir devlet geleneğine sahip ve Türkiye devleti devlet aklıyla yönetilen, özellikle uluslararası alandaki meselelere yaklaşımına bakın. Yani Türkiye bugün uluslararası Türkiye'nin temel meseleleri dediğimiz zaman işte biz daha önceleri biz terörle mücadele ediyorduk. Halbuki terör örgütüyle mücadele eden tutun da 1915 olaylarına, Kıbrıs meselesine, Adalar Denizi'ndeki aidiyet meselesine, Münasır Ekonomik Bölge kıta sahanlığı meselesi, Batı Trakya Türkleri meselesinden gibi meseleleri konuşuyorduk. Bütün bu meselelere baktığınızda bu bize zaten Cumhuriyet'ten önceki dönemden miras olarak kalmış meseleler. Neden kalmış? Çünkü Türkiye'nin bu coğrafyalarda adını az önce ifade ettiğim bölgedeki coğrafyalardaki hem siyasi hem de kültürel etkinliğinin halen de devam ediyor olması da bundan ciddi şekilde etkendir. Dolayısıyla biz bu meselelere bakarken yani İsrail'in bakmayın siz İsrail gerilimi neye artırmaya çalışıyor? Çünkü Netanyahu biliyorsunuz yani ben sadece Netanyahu'da sınırlı tutmuyorum. Yani öyle bir devlet düşünün ki yapmış olduğu eylemlerle, atmış olduğu adımlarla özellikle Filistin meselesinde işgal ilhak politikalarını uygulayan, soykırıma eylemlerine imza koyan, katliamlar yapan çoluk çocuk kadın demeden katleden bir hükümet, bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve bu nedenle İsrail bakın Pınar'ın altını çiziyorum. İsrail kamu tüzel kişiliği yani İsrail'in uluslararası sistemdeki kamu tüzel kişiliği bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda sanık sandalyesinde oturuyor. Neden oturuyor? Soykırım işlediği için.
1: Evet. Bir de kırmızı bülten de çıkarttık biz ama
0: O ayrı.
1: 11 ülke de tepki gösteriyor ama
0: uluslararası evet, hayır o iki süreç var. Şimdi bir Uluslararası Adalet Divanı'na devlet sanık sandalyesinde İsrail devleti altını çiziyorum devlet olarak. Çünkü Uluslararası Adalet Divanı devletleri yargılar, hükümetleri, kamu tüzel kişiliğini yargılar. Bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Orada da yürüyen bir süreç var. İşte Netanyahu ve Gallant hakkında, eski savunma bakanı hakkında tutuklama kararları var. Onlar da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla yürüyen bir yasal süreç var. Demek istediğim yani böyle bir devlet ve tek uluslararası politikadaki tek enstrümanı askeri gücünü kullanarak saldırmak. Saldırmak ve bunu hangi paranoyaya dayanarak söylüyor? Ben bunu yurt dışındaki birçok konferansta da ki böyle İsrail yanlısı akademisyenlere de ifade ettim. Yani İsrail aslında son 30-40 yılda özellikle yapmış olduğu bu eylemlerle aslında en fazla kendi güvenliğine zarar veriyor. Evet. Yani öyle bir devlet düşünün ki aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. Yani bir apartmanda dairede oturuyorsunuz. 6, 7, 8 tane komşu daireleriniz varsa ve siz hepsine saldırıyorsunuz. Yani sizin o binada, o bölgede istikrarlı ve güvenli bir şekilde yaşamanız mümkün mü? Yani ama İsrail'in teolojik anlamdaki hedefleri biliyorsunuz işte Büyük İsrail hedefi, evet. Siyonizmin en büyük hedefi. Bunlarla ilgili olarak kendilerine göre devletin bir politikası olarak bunu uyguluyorlar. Ve bunu da en pervasız şekilde uygulamaya çalışan biliyorsunuz Netanyahu hükümetleri oldu.
1: Ben o yüzden
0: oldu.
1: Sordum Selami Hocam. Şimdi Netanyahu gitti diyelim. Yani yeni gelen isim o az önce söylediğiniz işte o zaten hani müfredatlarında olan ve bununla yaşayan bir halkın ve devlet aklının hani değişmesini bekleyelim mi? Yani Netanyahu gitti. Bir daha görmüyoruz. Ama yeni gelen isimle yine İsrail o işte yayılmacı politikası ya da o söylemiş olduğunuz işte gözünü dikmiş olduğu topraklar meselesi o savaş ruhu gidecek mi? Gider mi?
0: Ben ortadan kaybolacağını, tamamen gideceğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü İsrail'in bu işgal ve ilhak politikalarının bir devlet politikası olduğunu düşünüyorum. Sadece hükümetler veya işte yürütmenin başı olarak başbakanlar bu hedefe ulaşma noktasında biraz daha farklı araçlar, metotlar uygulayabiliyorlar. Ama en pervasız şekilde uygulayan Netanyahu. Bunu 2014'te de gördük. 2014'te de ciddi bir şekilde katliam yaptı Gazze'de. Ama devlet olarak, hedef olarak bundan vazgeçeceklerini sanmıyorum. Ama buradaki en önemli unsuru da altını çizeyim. ABD yönetimlerinin bu meseleye bakışı. Çünkü şunun altını çizeyim. ABD'nin onay vermediği, bakın, açık veya zımni anlamda onay vermediği hiçbir aksiyonu İsrail tek başına almaz, almaya cesaret edemez. Bırakın komşu ülkelere saldırmayı, yani bırakın Türkiye'yi, zaten tahayyül dahi edemez. Bunu söyleyin, altını çizeyim. Türkiye'ye açıktan bir saldırıyı düşünemez dahi. Ben birçok şeyde açısından farklı düşünüyorum. Hı. Ama Türkiye'nin etkinliğini kırmaya çalışır. Hı. Türkiye'nin rakipleriyle, işte Güney Kıbrıs Rum kesimiyle, Yunanistan'la, şunla bunla mümkün olduğu kadar işbirliği yapmaya çalışır. Türkiye'ye yönelik bir meydan okumaya girişmeye çalışır. Bakın, biliyorsunuz 2 yılı aşkın bir sürede terörsüz Türkiye süreci işletiliyor ve çok şükür de önemli bir noktaya gelindi diyelim. Bir zemini, bir siyasi zemine oturtuldu. Umarız başarıyla sonuçlanır. Ama bundan en fazla rahatsız olan üçüncü şahıs kimdir derseniz, tereddütsüz altını çizerek söylüyorum, İsrail'dir. İsrail bu meselenin çözümünün Türkiye'nin elini nasıl güçlendireceğini, hem iç huzurun tesis edilmesi açısından hem de bölgedeki etkinliğinin artırılması açısından en fazla kendine zarar vereceğini biliyor ve biliyorsunuz SDG ve PYD'nin Şam yönetimine entegrasyonu noktasında en fazla onları provoke etmeye çalışan, yapılmaması yönünde çalışmalar yürüten istihbarat örgütü Mossad'tı. İsrail'di ve bu nedenle de İsrail bugün Suriye'nin istikrarlı bir yönetime kavuşmasını, oradaki bütün etnik ve dini grupların bir arada istikrar halinde güvenli bir şekilde yaşamalarını istemiyor. Bölünmüş, parçalanmış bir Suriye istiyor. Sadece Suriye açısından değil, bölünmüş, parçalanmış bir İran, bölünmüş, kendine göre bölünmüş, parçalanmış bir Türkiye, bölünmüş, parçalanmış diğer ülkeler. Çünkü kendince benim güvenliğim bölünmüş, parçalanmış devletler grubundan grubuyla ancak mümkündür. Ama burada da temel bir yanlış yapıyor şudur. Komşularıyla mümkün olduğu kadar uluslararası alandaki temel ilkeler çerçevesinde komşuluk ilişkilerini tesis etmeye çalışsaydı, saldırı ve işgal politikalarına son vermiş olsaydı, en azından iki devletli çözüm noktasında samimi bir adım atılmış olsaydı, kanaatimce kendi güvenliğine daha fazla hizmet etmiş olurdu.
1: Olurdu. Peki Hüseyin Komutanım, şimdi yerli savunma sanayi vurgusu da İsrail medyasında yapılıyor. Siz az önce dediniz ki donanmamız bizim çok kuvvetli dediniz. Biraz daha hava kuvvetlerinde, siz de bir hava pilot tuğgeneralimizsiniz emekli, ve F-35'ler anlaşması olma ihtimaline karşı İsrail çok rahatsız olmuştu ki keza Yunanistan'da öyle. Biraz bu savunma sanayisinde mesela İsrail'i en çok rahatsız eden nedir?
2: İsrail'i yakın dönemde en çok rahatsız eden kendisine göre niteliksel üstünlüğü olan bir hava kuvvetlerine sahip herhangi bir ülkenin olması. Bu da Türkiye açısından baktığımızda, Türkiye'nin hava kuvvetleri eğer İsrail hava kuvvetlerinden niteliksel olarak daha güçlü olursa İsrail bundan acayip rahatsız olur. Çünkü bunu kendisine tehdit olarak görür. Hmm. Zaten İsrail'in öne çıkan en büyük yeteneği de hava kuvvetleri alanında, kara ve donanma alanında yok. Şimdi bu nedenle de Türkiye'nin kendi hava savunmasına dayalı olarak dışa bağımlılığı olmayan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmek için yaptığı çeşitli hamleler var. Sayısız projemiz var. Sadece hava kuvvetleri özelinde baktığımızda Bizim Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharrıcı Kaan gibi uçak projelerimiz var ve bunlar ete kemiğe bürünmüş vaziyetteler. Yani İsrail'in yapamadığını yapan bir Türkiye var karşısında. Bugün olmasa bile ilerleyen dönemde İsrail'i eğer ABD desteklemezse veya İsrail'i biraz önce Selami Hocam'ın söylediği gibi ABD dur dediği an İsrail durmak zorunda. Çünkü mühimmattan, silahtan, platformdan her açıdan ABD'ye bağımlı. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye her geçen gün özür diliyorum, dışa bağımlılığını aşan bir ülke durumuna geliyor. Bu da İsrail'i rahatsız ediyor. Bugün İsrail'in Türkiye hem kendisini güçlendirirken hem de yakınındaki Suriye'yi güçlendirme konusunda attığı adımlar da o nedenle İsrail'i rahatsız ediyor. Dolayısıyla İsrail'in gelecekteki en büyük kendisi açısından gördüğü tehdit Türkiye'dir ve İsrail cephesinden bakarsanız gerçekten de öyledir. Yani İsrail'e dur diyebilecek yegane kuvvet bölgede Türkiye. O nedenle Türkiye ile savaşmaktan daha ziyade barış içerisinde diplomasiyi devreye sokarak istikrarlı bir işbirliği içerisinde hareket edecek İsrail kazanır ve Türkiye'yi kendisine o zaman tehdit olarak görmez. Ama şu anda yaptığı gibi provokatif saldırılarla düşmanlık eke eke giderse İsrail eninde sonunda Türkiye'nin demir yumruğunu kendi ensesinde hissetmek zorunda kalacaktır. Bunun da vebali kendisine ait olacaktır. Yani İsrail'e bir şey olacaksa Türk'ün eliyle bunun kabahatisi Türkiye değil, Türkiye'nin yayılmacı politikası değil. Çünkü bizim tek politikamız var. Yurtta sulh, cihanda sulh. İsrail gibi değiliz. Saçma sapan böyle büyük İsrail gibi büyük Türkiye kurmak istemiyoruz. Ama biz Türkiye'nin etkisi ve ilgisinin nüfuz alanını tabii ki tüm bölgeyi etkileyecek şekilde bölgesel bir güç haline geldik, geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu coğrafya zaten misyon olarak bunu bize dikte ettiriyor. Ama İsrail'in en baştan beri söylediğim gibi kaynakları belli. Dışarıdan destek alması. Bakın ABD şu ana kadar 310 milyar dolar sadece İsrail'in silahlanması için 1948'den bu yana para akışını sağlamış. ABD başka hangi bir ülkeye bunu
1: Ama
2: sağlıyor?
1: Hüseyin komutanım,
2: Yani
1: bir taraftan da şu söyleniyor, yani İsrail durdurulsun ama durdurulamıyor bir şekilde. Yani geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de hatta bir 7 maddelik önerisi de oldu. Hani İsrail'de çevrelemek gerekiyor deniyor. İşte saldırılarında yaptıkları konusunda Avrupa ülkelerinden de son derece tepkiler çeken bir hani devlet ama yine de günün sonunda İsrail bir şekilde durmuyor.
2: Tamam, ama İsrail'i zaten ABD durdurmaz, Batı dünyası durdurmaz. Diyorum ki İsrail'i durdurabilecek yegane ülke Türkiye'dir
1: Türkiye.
2: ve Türkiye'nin çevre ülkelerle kurduğu bu ilişki ağı paktlar network'tür. Ama burada aceleci olmamak gerekir. Bakın strateji böyle bir yılda 2 yılda yapılacak bir şey değil. Eğer ki Türkiye'yi kendisine tehdit olarak gören bir İsrail var ise Türkiye kendi stratejisini o zaman İsrail'i durdurmak ve gerekirse yok etmek üzerine kurgulayabilir. Belki de kurgulamışızdır bilmiyorum ama strateji dediğimiz şey de böyle 10 yılda 20 yılda olacak bir şey. Yani böyle ya İsrail bizim Ebu Zuhr'a saldırdı biz bir şey yapalım. Bir şey yapmanıza gerek yok. Stratejik sabır dediğimiz bu. Sizin kendinize ait atmanız gereken adımlar vardır. Biraz soğukkanlı yani yani biraz eğer ki şey yapacaksanız bir karşı taraftan öcünüzü alacaksanız onun bir zamanı vardır. Yani İsrail'in kollarını ayaklarını kesmeniz gerekiyorsa onun da bir zamanı vardır. O zaman geldiğinde Türkiye'nin hazır olması gerekiyor. Stratejik caydırıcılık zaten burada devreye girer. Eğer ki İsrail hesapsız kitapsız Türkiye'ye saldırma yönünde bir cüretkar olursa bunun karşılığını göreceğini bilmelidir ki zaten sizin biraz önce ifade ettiğiniz İsrail'in kendi içerisindeki değerlendirmeler de ya biz yanlış yapıyoruz Türkiye gibi bir deve karşı bizim bir şey yapma ihtimalimiz yok. Kaldı ki Türkiye bize saldırırsa bundan büyük zarar görürüz diye değerlendirmeler yapmaya akıllarını başlarına almaya başladılar. Sizin bu gücünüz yoksa yani güç yoluyla barışı Türkiye bölgede inşa etmek durumunda. Onun için de güçlü ordu, güçlü Türkiye, güçlü ekonomi hep böyle milli güç unsurlarının güç olarak en üst noktada olmasına ihtiyaç var. İsrail'in anlayacağı tek dil vardır, o da güç. Güç yoksa İsrail'in karşısında İsrail hiçbir şeyden anlamaz. zaten hiçbir anlaşmaya da uymaz. Örnek işte Gazze, Batı Şeria, evet. Suriye'de yaptığı anlaşma, Lübnan, her tarafa bakın, İsrail hiçbir anlaşmaya uymaz. Bunu durdurabilecek yegane dil güç.
1: Evet. Selami Hocam, yani ülke de Türkiye olabilir. Yani Batı gelip İsrail'i durduramaz, bu Türkiye olabilir. Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Yani 7 maddeli de bir önerisi vardı. Hani İsrail hiç kıpırdanmasa sorun değil mi? Yoksa hani bu artık durdurulmalı noktasında ne yapılabilir?
0: Ya şimdi İsrail'in az önce de ifade etmeye çalıştığım husus şu. Yani bunu bir devlet politikası haline getirmiş olduğu işgal ve ilhak politikalarını bir defa sonlandırması şart. Yani sonlandırması gerekir demiyorum, şart diyorum. Yani şimdi orada biliyorsunuz Filistin meselesinde iki devletli çözüm meselesi var. Yani 1967 sınırlarından sınırları kabul edilmek suretiyle bunu da askıya almış görünüyor zaten Netanyahu hükümeti. Bunun dışında da işte özellikle ABD ve Trump yönetimini kullanarak biliyorsunuz şimdiye kadar 6-7 ülkeye bir askeri operasyon yaptı. Yapma cesaretini gösterdi. Ve ben yine altını çiziyorum. İsrail'in bu askeri operasyonlarının saldırganlığının mutlaka ama mutlaka yanında, önünde, arkasında ABD desteği vardır. Açık veya zimni desteği vardır. Evet. Ben yani buna kesinlikle, dolayısıyla onlar uluslararası toplumun aklıyla alay etmesinler. Yani İsrail ABD yetkililerin açıkladığı gibi işte bizim bilgimiz dışında yapıldı vesaire bazı saldırılar. Ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadeyi hususlar tabii ki çok kıymetli hususlar. Ama şunu altını çizelim. Yani bizim zaten devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik herhangi bir saldırı halinde bizim hiçbir ittifakın işbirliğine ihtiyaç olmaksızın kendi ülkemizi, kendi devletimizin varlığını, ulusal haklarını, egemenlik haklarını koruma kapasitemiz, potansiyelimiz ve irademiz var. Yani devleti yönetenlerin zaten bunun altını çizdiklerini görüyoruz. Yani yarın siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmayı dinleyelim. Yani dikkat edin.
1: Evet,
0: şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili
1: konuşmadı.
0: Tabii devlet başkanı, cumhurbaşkanı olarak neyin nerede, ne zaman söyleneceği, hangi tonda söyleneceğini çok iyi bilen bir siyasi lider, bir devlet cumhurbaşkanı. Yarın İsrail'e yönelik kullanacağı cümlelerin çok içini neler olduğunu görelim. Onu bir bekleyin, görelim. Ama şunu söyleyelim, ben de katılıyorum. Yani İsrail'in anladığı güçtür, askeri güçtür vesaire, ben bunlara katılıyorum. Ama şunu
1: orada
0: da,
1: son 4 dakikam Selami
0: İsrail,
1: Hocam.
0: İsrail sadece Türkiye'nin meselesi değil.
1: Evet.
0: Filistin sadece Müslümanların meselesi değil. Ben bu Filistin Gazze meselesi ortaya çıktıktan itibaren altını çizdiğim için husus bu. Bu uluslararası toplumun, bugün Hristiyan'ın ve diğer tüm Afrika ülkelerinin, Latin Amerika ülkelerinin dini, etnik kökeni, kültürü ne olursa olsun insanlık dramına yönelik, insanlık katliamına, soykırımın işlendiği ve bunu işleyenlere karşı bir duruşunun olması lazım. Bu nedenle İsrail uluslararası sistemin bir sorunu, uluslararası toplumun bir sorunu. Dolayısıyla bu sorunla ilgili olarak Türkiye zamanı ve yeri geldiği zaman, az önce daha söylediğim gibi, Türkiye'nin ulusal egemenlik haklarına İsrail tarafından herhangi bir saldırı olması durumunda Türkiye'nin işte bu Mekke ittifakı veyahut da işte Kudüs Paktı veyahut da işte NATO gibi yapıların işbirliğine ihtiyaç duyulmaksızın, altını çiziyorum, duymaksızın buna göre savunma kabiliyeti, potansiyeli var zaten. Yani bunu az önce de ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla bizim buradaki altını çizmek istediğimiz husus, bakın İslam İşbirliği Teşkilatı var.
1: Evet.
0: İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da biliyorsunuz, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş aması aslında Filistin meselesinde ortak bir politika, söylem ve uygulama, bir pratik ortaya koymaktı. Ama maalesef sonuç alınamadı. İşte ben bu nedenle özellikle bu Mekke İttifakı, paktı noktasında bir iyimser olmaya çalışıyorum. Özellikle Türkiye'nin, Pakistan'ın devrede olması, Suudi Arabistan'ın devrede olması nedeniyle bunlar güçlü ülkeler. Hem bir farklı alanlar itibariyle dolayısıyla bunun bu paktın giderek sayısının, üye sayısının artması, İsrail üzerinde, sadece İsrail değil, Batı ittifakı üzerinde, Batı üzerinde bir siyasi ve diplomatik baskı kurulması ve bu noktada da ABD üzerinde bu baskının hissedilmesiyle birlikte ABD'nin İsrail'le ilgili meselelerdeki politikasını gözden geçirmeye zorlanması gibi bir takım mekanizmanın işletilmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi askeri güçse zaten, altını çizelim, Türkiye'nin kadim devlet geleneği meşhurdur. Yani biz onu şöyle ifade ederiz gençlik yıllarımızdan itibaren.
1: Toparlayalım Selami Hocam.
0: Tarih randevuya geç geleni affetmez. Eğer tarihte, eğer kaderde, eğer yaşamda bir randevu varsa, devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir randevusu varsa, o randevuya da geç kalmadan gitmesini bilir. Tarih de bunun şahididir zaten. Dolayısıyla biz ama yine her zaman olduğu gibi uluslararası meselelerde diplomasi dememiz, barış dememiz, güvenlik dememiz önemlidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel mihenk taşı bu temel saydığım temel kavramlardır ve bu kavramlarda evet, uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın da temel anahtarlarıdır.
1: Profesör Doktor Selami Kur'an, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam Doktor Hüseyin Fazla, kıymetli komutanım, çok teşekkür ederim sizlere katılımınız için. Sağolunuz. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Sağolunuz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere kıymetli izleyicilerimiz diyelim. Hoşça kalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızlı ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Anne dedi.
14: Hadi canım, baba dedi.
13: Bez dedi.
14: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
15: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz BES'li olabilir. Ama her BES Allianz BES olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.
16: BES Allianz'tır, BES Allianz.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Kredi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, bin bir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya uyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbub-i Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız Tegerete, Tegerete Belgesel, Tegerete Haber, Tegerete FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
0: Şimdi reklamlar.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Allahü Teala katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en hayırlı olandır. Komşuların da en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

bugünkü konumuz felsefe nedir? Değerli dinleyenler, felsefe Yunanca filos, sevgi ve sofia, hikmet kelimelerinden meydana gelmiş hikmet sevgisi demektir. Felsefe, bir konu üzerinde insanların akıl ve mantık yoluyla inceleme ve araştırmalarla elde ettikleri sonuçlardır. Her şeyin aslını arama ve niçin var olduğunun sebebini bulmak için çalışmak demektir. Felsefeyle meşgul olanların hem ruh hem de fen bilgilerinde çok derin bilgi sahibi olması gerekir. Fakat bir insanın ne kadar ilmi olursa olsun yanlış düşünebilir veya yaptığı araştırmalardan yanlış sonuçlar çıkarabilir. İşte bunun içindir ki felsefe hiçbir zaman kesin sonuçlar vermez. Bir kere de bunu işiten insanın kendi akıl ve mantık süzgecinden geçirmesi gerekir. Her felsefenin bir de zıttı vardır. Her iki düşünceyi karşılaştırmak gerekir. Birçok felsefi düşünceler zamanla değişebildiği için hiçbir zaman kesinlik taşımaz. Dinimizdeki naslarsa kesindir, tartışılmaz. Her çağda gelen filozoflar, öncekilerin yanlışlarını göstererek kısmen veya tamamen reddettiler. Eski Yunan filozoflarından Eflatun ve Aristo'nun, daha sonra gelen filozoflar üstündeki tesirleri daha uzun sürdü. Bugünkü felsefeyi İngiliz filozofu Bacon'la Fransız filozofu Descartes'in kurduğu kabul edilir. Filozoflar içinde Sokrat, Aristo, Eflatun, Epikuros, Farabi, İbn-i Rüşd, Bacon, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, Bergson meşhurlarıdır. Bunların hiçbiri yanlışsız bir sistem kuramamıştır. Filozoflar iman bakımından üçe ayrılır. 1. Dehriyun. Bu alem böyle gelmiş, böyle gider. Bu alemin yaratıcısı yoktur derler. 2. Tabiyeciler. Bir yaratıcıya inanırlar ama ahireti inkar ederler. 3. İlahiyun. Bunlar ilk iki görüşü reddederlerse de peygamberlere ve bedenen dirilmeye inanmazlar. Yunan felsefecileri, kainat Allah gibi ezeli ve ebedidir. Allah cüzi olan şeyleri bilmez, bedeni bir dirilme yoktur diyorlar. İslam alimleri, kainatı ezeli ve ebedi bilen bütün felsefecilere kafir demiştir. İslam dininde felsefe yoktur. Felsefenin cevap aradığı soruların hepsine, aksi iddia ve ispat edilemeyecek şekilde dinimiz cevap vermiştir. Felsefecilerin uğraştığı her şeyi dinimiz açıklamıştır. Bunlar tekniğin değişmesiyle değişmez. Batırılar dinimizdeki tasavvufu felsefe zannetmişler ve tasavvuf büyüklerine İslam filozofu demişlerdir. İslam felsefesi tabiri de bu yanlışlıktan doğmuştur. İslam felsefesinden bahsedenler 72 sapık fırka mensuplarıdır. Bu bozuk fırkaların ortaya çıkışında eski Yunan, Hint ve Acem felsefesinin karıştırılmasının ve ayetlerin nakle göre değil akla göre açıklanmasının büyük etkisi olmuştur. Felsefeden farklı ve bir ibadet olan tefekkür ikiye ayrılır. 1. Allahü Teala'nın büyüklüğünü, kudretini düşünerek kendisinin acz ve zayıflığını anlamak, eserden müessire, o eseri yaratana yol bulmaktır. İkincisi, fen ilmini İslam dininin bildirdiklerine uygun, insanların rahatını temin etmek maksadıyla kullanmak için akıl yormaktır. İmam-ı Gazali Hazretleri, akıl daha kendisinden bile habersizdir. Her şey peygamberlik gerçeğindedir. Bu gerçeğe yapışarak kurtuldum demiştir. Hazreti Mevlana, hocamı bulunca aklımı bıraktım ve kurtuldum demiştir. Felsefede kuru akılcılığı yıkan Bergson'a, akılcılığı yine akılla yıktın denildiğinde, işte aklın atacağı en son adım kendi aczini ve hiçliğini anlamasıdır demiştir. İslam dünyasında aklı ölçü alan bir felsefe olmamış,
vahye uygun tefekkür olmuştur. Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi filozoflar ve bid'at fırkaları Yunan filozoflarının etkisinde kalıp Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri kendi akıllarına göre yorumladıkları için doğru yoldan ayrılmışlardır. İslam'a felsefeyi karıştırarak Eshab-ı Kiram'ın yolundan ayrılan 72 fırkanın felsefelerini İslam alimleri uzun bildirmişlerdir. Bu büyük alimlerden biri Seyyid Şerif Cürcani'dir. Şerh-i Mevakıf kitabı bu vesikalarla doludur. Kelam alimlerinden Saadettin-i Teftezani de Şerh-i Akaid kitabında bidat felsefesini kökünden yıkmıştır. Muhammed Şihristani'nin El Milal vel Nihal kitabı ise başından sonuna kadar bu reddiyelerle doludur. UNESCO tarafından Avrupa dillerine tercüme edilmiş, İslamiyet'te felsefe bulunmadığını ve İslam felsefesi sözünün yanlış olduğunu bütün dünyaya anlatmıştır. İmam-ı Gazali Hazretleri metafiziği de incelemiş, El Münkız ve Tehafetül Felasife kitaplarında felsefecilerin yalnız akla dayandıklarını, çok yanıldıklarını bildirmiştir. 72 bidat ehli, Yunan filozoflarının etkisi altında kalarak felsefeyi dine karıştırıp İslamiyet'i yaralamışlardır. Bir taraftan eski Yunan felsefesini din bilgilerine karıştırmışlar, bir yandan da kendi görüşlerine, düşünüşlerine göre din bilgilerini değiştirmişlerdir. Cennete gideceği müjdelenen Ehl-i Sünnet ve Cemaat fırkasının alimleri ise din bilgilerini Eshab-ı Kiram'dan aynen almışlar, felsefeyi ve kendi düşüncelerini bu bilgilere karıştırmamışlar, bu bilgileri kendi akıllarından üstün tutmuşlar ve İslam dinini noksan sanıp felsefeyle tamamlamaya kalkışan bir aklın noksan olduğunu ispat etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in felsefeleşmesini isteyip, Kur'an'ı yeniden yorumlayıp zamana uydurmalı sözü yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'in zamana uymayan nesi vardır? Müslümanları Kur'an-ı Kerim'e uydurmayıp da Kur'an-ı Kerim'i zamanımızdaki insanlara uydurmak ne kadar çirkin bir tekliftir. Kur'an'ı her çağda o asrın teknolojisine göre yeniden tefsir etmek gerekir diyerek Kur'an-ı Kerim'i asra uydurmaya çalışmak çok yanlıştır. Tefsir, moda kitabı değildir. Her

sonraki asırlar için başka manası yoktur. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen Peygamber Efendimiz'dir. Onun açıklamaları bellidir. Bundan farklı açıklamak dini değiştirmek olur, reform olur. Tasavvuf ehli felsefeye bulaşmadı. Kur'an-ı Kerim'i tam anlayabilmek ve hakiki Müslüman olmak için Peygamber Efendimiz'in yalnız emir ve yasaklarına değil, ahlakına ve her haline uymalıdır derlerdi. Tasavvuf ehlinin yollarının esası şunlardır. 1. Fakirlik. Her işte, her şeyde Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmektir. 2. Zühd ve takva. Her işte İslamiyet'e uymaktır. Dinin bütün ahkamına tamamen uyarak çalışmak, iyilik yapmak ve boş zamanlarını ibadetle geçirmektir. 3. Tefekkür, sükut ve zikir. Hep Allahü Teala'nın varlığını, nimetlerini düşünmek, lüzumsuz konuşmamak, hiç kimseyle münakaşa etmemek ve daima Allahü Teala'nın ismini zikretmektir. 4. Hal ve makam. Kalbe gelen nurlarda kalbin, ruhun temizlenme derecesini anlamak, kendini ve haddini bilmektir. En meşhur ve ilk tasavvuf ehli Hasan-ı Basri Hazretleridir. Bu zat öyle büyük bir din alimidir ki, büyük bir müçtehitti. Kuvvetli seciyesi derin ilmiyle meşhurdur. Bazılarında herkesin gönlüne Allah korkusu telkin etmeye çalışmıştır. Kendisinden birçok hadis-i şerif rivayet edilen büyük bir hadis alimidir.

Şiirlerle menkıbeler. Tahir-i Bedahşi rahmetullahi aleyh. İki insana şaşarım. Bu zat buyuruyor ki, vazifeli melekler her bir günahımızı tek be tek kaydederler. Lakin biz bu günahı hiç de dert etmiyoruz ve kendi kendimizi hesaba çekmiyoruz. Hazreti Ömer Faruk buyurdu ki, her insan tatmalı kendisini gelmeden vakti mizan. Her akşam kamçı ile vurup o kendisine, ne için böyle yaptın derdi hep nefsine. Şu kula şaşarım ki inanıyor kadere. Yine de rızık için düşüyor hep kedere. Şuna da şaşarım ki cehennem vardır diyor. Yine de fütursuzca her günahı işliyor. Bir başka sohbetinde buyurdu, ey insanlar! Çok hayret eylediğim iki türlü insan var. Birincisi şudur ki, gündüz oruçludur hep. Gece de sabaha dek yapar daim ibadet. Asla nefsine uyup işlemez günah isyan. Yine de görürsün ki, hüzünlüdür o insan. Uğraşmasına rağmen hep ahiret işiyle, yine ağlar görürsün onu hep gözyaşı ile. İkincisi şudur ki, yapmaz ibadetini. Oyun ve eğlenceyle geçirir her vaktini. Korkmadan her günaha dalar da o maalesef, yine de bu haline üzülüp etmez esef. Yaşamasına rağmen İslam'ın haricinde, görürsün onu dahi yine neşe içinde. Derdi, insan dünyada ahiret yolcusudur. Varacağı yer ise dehşetli, korkuludur. Burada o yer için yapmazsa bir hazırlık, azaba atılarak kendine eder yazık. Kim haramdan kaçınıp yaparsa farzı eğer, azaplardan kurtulup ebedi rahat eder. Bu zata sordular ki, efendim, yemek yemek,

Allah için olmalı diyorlar. Bu ne demek? Cevaben buyurdu ki, insan yemek yiyince, vücuduna enerji, kuvvet gelir bir nice. İki yerde kullanır bu kuvveti insanda. Ya taatta kullanır, veyahut da isyanda. Kim hak yolda harcarsa, iş bu enerjisini, ahiret azabından kurtarır kendisini. Kim de bu kuvvetini hep nefsinin peşinde harcarsa, azap çeker cehennem ateşinde. Zira en büyük günah Allah'ı unutmaktır. Gaflet ile yapılan bir işten gelmez hayır. Bir iş sırf Allah için yapılırsa bir iştir. Allah'ı unutarak yapılırsa bir hiçtir. Kim kurtulmak isterse cehennemden, azaptan, mutlak sakınmalıdır her haram ve günahtan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Mevlid Kandili münasebetiyle sormak istiyorum. Mevlid Kandili nedir? Niçin biz Mevlid Kandili'ni kutluyoruz? Dinimizdeki yeri nedir? Çünkü bununla ilgili ileri geri konuşanlar falan da oluyor. Mevlid Kandili'nin olmadığını, kutlanmasına gerek olmadığını falan söyleyenler de oluyor. Bunu anlatabilir misiniz bize? Doğrusunu sizden dinleyelim.
1: Mustafa Bey, Mevlid doğum zamanı demektir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam nübüvvetten sonra her yıl bu geceye ehemmiyet verdiği kitaplarda yazılı. Her peygamberin ümmeti de kendi peygamberinin doğum gününü bayram olarak kutlamışlar, değerlendirmişler. Bugün de Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür. Peygamber Efendimiz kendileri de anlatırlardı doğum zamanında hadiseleri.
0: Hayattayken.
1: Hayattayken anlatırlardı. Daha sonra Eshab-ı Kiram da bu şekilde böyle anlata gelmiştir. Hatta doğum günü Hristiyanlara ve diğer milletlere Müslümanlardan geçmiştir. Ha Hristiyanlar işte bum dikmiş bilmem ne yapmış, o uygun değil. Ama onun dışında doğum gününü kutlamak, Peygamber Efendimiz'in doğum günü kutlanması sebebiyle Müslümanlarda adet olmuştur. Ama en önce Peygamber Efendimiz doğum günü. Kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Hanefi mezhebinde Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir Mevlid gecesi. Peygamber'in doğduğu gece. İmam Hasan İmpani Hazretleri Kadir gecesi, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde bildirildiği için o birinci sırada. İkinci sırada Mevlid Kandili. İmam Şafii Hazretleri Peygamber Efendimiz olmasaydı Kur'an-ı Kerim inmez, Kadir gecesi de olmazdı. Onun için birinci sırada Mevlid Kandili'ni alıyor. Şafii mezhebinde İmam-ı Şafii Hazretleri.
0: Yani mübarek gecelerde en önemlisi artık.
1: Evet, en önemlisi. Sadece bir iki sıra aynı şekilde değişmekte. Çok kıymetli bir gece. Çok kıymetli bir gece. Ve Mevlid gecesi Rebi'ül Evvel'in 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Günü, yani gece önce geliyor, günü sonra geliyor.
0: 11-12'ye bağlayan evet. Gece.
1: Dünyadaki bütün insanlar peygamber olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu geceye Mevlid gecesi deniyor. Bu gece Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece diye biraz önce de arz ettik. Bu gece Peygamber Efendimiz doğduğu için sevinenler de affolur buyuruyor. Bu kadar kıymetli mi? Bu kadar kıymetli. Ama sevinenler hemen de çok seviniyor. Bilemem ben bunu. Kimse kimsenin kalbini bilemez. Allah-u Teala bilir. Hepimizinki Cenab-ı Hak bilir. Gerçekten seviniyorsa bunun karşılığını mutlaka görür mü görür. Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zamanlarda görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek de çok sevaptır, ibadettir. Kendileri de anlatırdı. Bu gece Eshab-ı Kiram'da bir yere toplanıp okurlar ve anlatırlardı. Bütün Müslümanlar da her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamakta, Mevlid kasideleri okunarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatırlanmakta, yad edilmektedir. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir şey buyuruyor. Bu zat buyuruyor ki, Mevlid okunan yerden belalar, sıkıntılar gider buyuruyor bu zat. Mevlid okunan yerden belalar, sıkıntılar girer. Şimdi İslam dünyasında Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kendilerini anlatıyordu, Eshab-ı Kiram yapıyordu. Bütün bunlardan sonraki gelen nesillerde bakıyoruz. İslam alimlerinden bazıları Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyorlar. Hususen Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif etmeden önce, teşrif ettikten sonra teşrif ederken görünen halleri anlatan kitaplar. Mesela İmam-ı Kasalani Hazretleri'nin Mevahibül'le Dünyesi, Abdurrahman Camii Hazretleri'nin Şevahid-i Nübüvvesi, kaside olarak, şiir olarak Süleyman Çelebi'nin merhumun kasidesi. Peki Süleyman Çelebi Hazretleri'nin dışında da aynı şekilde bunu anlatanlar olmuş mu? Olmuş tabii.
0: O meşhur olmuş.
1: O meşhur olmuş. Daha doğrusu Anadolu'da meşhur olmuş.
0: Anadolu'da meşhur olmuş.
1: Hani Mevlid kasideleri çok yazılmıştır. Yani ister şiir olarak, ister nesir olarak. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler derler ki efendim işte ben diyor hani ezgili okuyayım. Şart değil ki ezgili. Peki efendim hani nesir olarak yazılmış Şevahid-i Nübüvve'yi aldım. Peygamberimizin doğum zamanını evde okuyorum mesela. Okuyorum. Ya onu böyle ezgili ezgili okuyamıyorum. Şart değil ki ezgili okuman. Hani hep böyle ezgili okunduğu için, teganiyle okunduğu için herkes zannediyor ki Mevlid böyle okunacak. Evet. Yok değil öyle. Süleyman Çelebi merhumun şiirini de düz aynı şekilde anlaşılır şekilde okunduğu zaman mevlüt okunmuş olur mu? Olur tabii.
0: Mevlüt okumak ibadet mi?
1: İbadettir.
0: Peki mevlüt gecesinde okumak mı ibadet?
1: Hayır. Her zaman
0: okunabilir değil mi?
1: Her zaman. Şimdi Mevlana Celle Tümrü Hazretleri ne buyuruyor? Yani mevlüt okunan yerden belalar, sıkıntılar gider. O zaman sen Abdurrahman Camii Hazretleri'nin Şevahid-ül Nübüvve kitabını al. Zaten baş taraftadır. Doğumdan önceki, doğumdan sonraki, doğum zamandaki halleri hep oku. Ve bunlar zaman zaman aynı şekilde. Hiç olmazsa haftada bir defa, cuma günü çoluğu çocuğu topla oku. Kendin de tek başına aynı şekilde okuyabilirsin. Yani, değil mi? Yani. Fırsat buldukça oku. Dolayısıyla hem iş yerinde okuyabilir mi? Okuyabilirsin ya. Ama cemaat yok. Ya cemaat olması şart değil ki.
0: Dinleyen yok.
1: Dinleyen yok değil mi? Rating evet. Düşük olacak. Ya öyle o şart değil.
0: Başımızdan belalar eksik olmuyor deyip duruyoruz ya. Aha. İşte onun çaresi de var.
1: Onun çaresi. Yani. Adem Aleyhisselam ve her şey Muhammed Aleyhisselam'ın hatırı ve hürmetine, şerefine yaratılmıştır. Çünkü levlake levlake lema halaktul eflak. Seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım buyuruyor Allah-u Teala. Arş ve gökler, cennetler üzerine mübarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed ismini de dedesi vermiştir. Muhammed ismini dedesi vermiştir. Çünkü Muhammed çok methedilen, övülen anlamındadır. Ve Hazreti Abdülmuttalip rüyada görmüştür. Yani torunun olacak ona bu isim ver diye. Onun için Kureyş'e itiraz etti. Bu nereden çıktı? Bu isim bugüne kadar dedelerimiz ve ninelerimizde kimse de yoktu. Bu nereden çıktı diye itiraz edenler bile olmuşlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi doğum zamanlarında ziyafet verdiği kitaplarda yazılı. Tabii Peygamber Efendimiz'den bunu gördükleri için Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri, Hazreti Ömer ve diğer Hulefai Raşidin ve sonraki gelen bütün Müslümanlar aynı şekilde bunu Peygamber Efendimiz doğum geceleri öyle sadece geceye mahsus da değil. Mesela Erbil sultanları bir ayı iki ay falan sürdürürlermiş.
0: Tabii, günlerce sürdürenler var.
1: Tabii günlerce bir ay falan sürdürülüyorlar. Hatta böyle alimler çağrılıyor, getiriliyor o haftalarca, günlerce. Onlar vaaz ediyorlar, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyorlar. Ondan sonra yemekleri ikram ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam gerçekten dünyaya teşrifini yani... Yerlerine geldiği kadar yetimleri, fakirleri...
0: Şaşalı şekilde kutluyorlarmış.
1: Kutluyorlarmışmış. Evet. Şimdi bu şekilde böyle şey yapılmaya tahammülleri yok. Mesela biz de işte Tegeret'te Huzura Doğu'da anlatıyoruz. Ondan sonra İslam ve Toplum Tegeret FM'de anlatıyor. Türkiye Gazetesi'nde sunuyor. Bazılarının tahammülü yok. Adam kitap yazmış. Biz o levlâke levlâke halifâ lemâ halaktul eflâk. Hadi sirkus sizin nakledince adam... Bu diyor uydurma, yoktur falan diye tahammülsüzlük gösteriyor. Ve şimdi adamları sıkıştırınca niye Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam met edilmesine karşı bu kadar şeysiniz, agresif davranıyorsunuz, karşı çıkıyorsunuz. Şimdi adam diyor ki işte diyor tanrılaştırılmasın. Adama soruyorsun, bunda samimi misin? Hani böyle bir düşünce var, tamam samimi misin? Samimiyim. Samimiysen arkadaş, İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü adamlar kutluyor. İsa Aleyhisselam'a da Tanrı'nın oğlu diyorlar. Niye itiraz etmiyorsun ona?
0: Hiç sesin çıkmıyor.
1: Hiç sesin çıkmıyor. O zaman sen arkadaş Hristiyanlardan para alıyorsun öyleyse. İngiltere'den para alıyorsun. Ondan sonra Tel Aviv'den para alıyorsun. Nereden arıyorsan sesin çıkmıyor. O zaman onların uşaklığını yapıyorsun. Maksadın Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ismini silmek. Ona düşmanlık. İşte Vehhabilerin yaptığı da bu zaten. Allah-u Teala şerlerden korusun. Doğum gününe önem vermeyi Hristiyanlar Müslümanlardan öğrendiler. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar Peygamber Efendimizin ve Sahab-ı Kiram'ın yaptıkları gibi Mevlid gecelerinde Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam doğum zamanında görülen halleri anlatan kitapları Şevahid-ül Nübüvve gibi düz nesir halinde onlar okuyorlar veya kaside şeklinde ise Anadolu'da yaygın olan kaside şekli de Süleyman Çelebi merhumundur. Onlar okunuyor ve Mevlana Celaleddin Hazretleri'nde buyurduğu gibi mevlid okunan, yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselam doğum zamandaki o halleri okumak o yerden belaların ve sıkıntıların gitmesine sebep olur buyuruluyor. Ve her zaman da sizin dediğiniz gibi okumakta fayda var.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan Mevlid Kandili ile ilgili bazı bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala Musa aleyhisselama, asi olanın sözünün ağırlığı, dünyadaki bütün kumların ağırlığına eşittir buyurunca, Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, bu asi kimdir dedi. Allahü Teala, ana babasının sözünü dinlemeyendir buyurdu. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hazreti Ömer radıyallahu anh bir cuma günü minberde hutbe okurken hutbeyi bırakıp iki veya üç kere Ya Sariye, El Cebel, El Cebel dedi. Sonra hutbeye devam edip tamamladı. Cemaat Ömer radıyallahu anh divane olmuş dediler. Namazdan sonra Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Hazreti Ömer'in yanına yaklaşıp Ya Ömer radıyallahu anh sana ne oldu da hutbe arasında o sözü söyledin? Halk senin hakkında konuşmaya başladı dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki o sırada Sariye radıyallahu anh ordusuyla bir dağın dibinde kâfirlerle muharebe yapıyordu. Kâfirler önden ve arkadan durmadan saldırıyorlardı. O hali gördüm ve dayanamayıp arkalarını dağa versinler ve kâfirlerin şerrinden kurtulsunlar diye o sözü söyledim. Medine ile muharebenin yapıldığı yerin arası bir aylık yol idi. Aradan bir müddet geçtikten sonra Sariye radıyallahu anh Medine'ye döndü ve eshab-ı kirama şöyle anlattı. Bir cuma günü kâfirlerle muharebe yapıyorduk. Sabahtan cuma vaktine kadar harp ettik. Öğle vakti Ya Sariye, El Cebel diye bir ses işittik. Bunun üzerine arkamızı dağa verdik. O kadar savaştık ki kâfirlerin askerlerinin çoğunu öldürdük. Kalanları da kaçtılar. Hazreti Ömer'e divane oldu diyenler bunları dinleyince bunlar Hazreti Ömer'i doğru çıkarmak için anlatılıyor dediler. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh cuma günü hutbede söylediği o sözü Hazreti Ali'ye söylemişlerdi. Hazreti Ali o boş söz söylemez ve boş iş yapmaz. Söyledikleri ve yaptıkları ayet-i kerimelere muvafıktır dedi. İmam-ı Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh Tefsir-i Kebir'inde şöyle yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekr Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhüma için siz ikiniz benim gözüm ve kulağım gibisiniz buyurmuştur. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halifesi olunca minber üzerinden o kadar uzak mesafedeki hali gördü. Hazreti Ömer radıyallahu anh Irak memleketlerinden birine cihad için ordu göndermişti. Bir gün Medine'de otururken birdenbire "Efendim, buradayım, buradayım." diye seslendi. Hiç kimse neden böyle seslendiğini anlayamadı. Nihayet ordu zaferler kazanarak döndü. Kumandan Hazreti Ömer'e kazandıkları zaferleri anlatmaya başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh "Bunları bırak. Kendisine zorla suya gir dediğin kimsenin hali ne oldu?" diye sordu. Kumandan, "Ya emirel müminin, bu işte benim kötü bir niyetim yoktu. Bir suya ulaştık. O sudan geçmek için derinliğini öğrenmek istedik. O kimseyi soyup suya koyduk. Hava soğuk idi. Ya Ömer, ya Ömer radıyallahu anh diye feryat eyledi. Sonra şiddetli soğuk sebebiyle vefat etti dedi. Komutanın anlattıklarını dinleyenler daha önce Hazreti Ömer'in lebbeyk lebbeyk diye söylemesinin suya giren askerin ey Ömer radıyallahu anh neredesin diye seslenmesine cevap olduğunu anladılar. Hazreti Ömer o kumandana eğer bundan sonra usul olarak kalmayacağını bilseydim senin boynunu vururdum, dedi. Haydi şimdi git, o mazlumun diyetini ailesine ver. Bir daha böyle bir şey yapma, dedi. Sonra, bana göre bir Müslümanı öldürmek, nice kimseleri öldürmekten daha büyük bir iştir, buyurdu.

0: Hilye-i Saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Fahri kainatın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü ve bütün azâ-i şerifesi ve mübarek sesi bütün insanların yüzlerinden ve azasından ve seslerinden güzel idi. Mübarek yüzü bir miktar yuvarlak idi. Neşeli olduğu zaman da mübarek yüzü ay gibi nurlanırdı. Sevindiği mübarek alnından belli olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gündüz nasıl görürse gece dahi öyle görürdü. Önünde olanları gördüğü gibi arkasında olanları dahi görürdü. Bunu ispat eden yüzlerce hadise kitaplarda yazılıdır. Gözde görmek halkeden Allahü Teala diğer uzuvda dahi halketmeye kadirdir. Yana ve geriye bakacağı zaman bütün bedeniyle dönüp bakardı. Yeryüzüne nazarı semaya bakmasından ziyadeydi. Mübarek gözleri büyük idi. Mübarek kirpikleri uzun idi. Mübarek gözlerinde bir miktar kırmızılık vardı. Mübarek gözlerinin karası gayet siyah idi. Fahri âlemin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem alnı açık idi. Mübarek kaşları ince idi. Kaşları arası açık idi. İki kaşı arasında olan damar hiddetlenince kabarır idi. Mübarek burnu gayet güzel olup orta yeri bir miktar yüksek idi. Mübarek başı büyük idi. Mübarek ağzı küçük değildi. Mübarek dişleri beyaz idi. Mübarek ön dişleri seyrek idi. Söz söylediği zaman da sanki dişleri arasından nur çıkardı. Allahü Teala'nın kulları arasında ondan daha fasih ve tatlı sözlü kimse görülmedi. Mübarek sözleri gayet kolay anlaşılır, gönülleri alırdı ve ruhları cezbederdi. Söz söylediği zaman kelimeleri inci gibi dizilirdi. Bir kimse saymak istese kelimeleri sayılmak mümkün idi. Bazen iyi anlaşılması için 3 kere tekrar ederdi. Cennette Muhammed aleyhisselam gibi konuşulacaktır. Mübarek sesi kimsenin sesinin yetişemediği yere yetişirdi.
1: İnsanlar 4 kısımdır. 1. Peygambere inanır ve buna uyar. Bunlar dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Ahirette doğru cennete gider. Nefsine uyarak hasıl olan günahları kalb ile tövbe, dil ile istiğfar ederek ve dünyada sıkıntılar çekerek affedilecek, doğru cennete giderek nimetler içinde sonsuz yaşayacaktır. Bunlara salih kul denir. 2. Peygambere inanır ve buna uyar. Dünyada dert, sıkıntı ve hastalık içinde yaşar. Dertlere sabr ve şükreder. Sabırları, derecelerinin, sonsuz nimetlerinin artmasına sebep olur. Bunlar nefislerine uymaz. Bunlara veli denir. Böyle kimseler azdır. 3. Peygambere inanır. Peygambere değil nefsine uyar. Dünyada sıkıntı çeker. Bunlar nefislerine uyarak hasıl olan günahlar kadar cehennemde yandıktan sonra cennete gireceklerdir. Bunlara fasık kul denir. Çok habis kimselerin daha çok azmaları için işlerinde başarı, kolaylık ve rahatlık da verilir. İslamiyet'in bir emrini beğenmeyen kâfir olur. Kâfirler cennete girmeyecek, cehennemde sonsuz yanacaklardır. 4. Peygambere inanmaz. Ahkâm-ı İslamiyye'nin emir ve yasak ettiği şeyleri aklıyla bulup bunlara ve Müslümanlara uyan kâfirler dünyada saadete kavuşur.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'tan Lefkoşa'dan sesleniyorum. Lefkoşa'daki Ömeriye veya ömerge külliyesinden bugün ayakta kalan bazı unsurları anlatmaya çalışacağım. Ve bununla ilgili işte bilebildiğimiz hikayeleri sizlere sunacağım. Şimdi burada yolun kenarındayız. Trafikte soldan olduğu için bayağı bir değişik bir yerde duruyoruz. Yani benim yanımdan geçiyor hep bu taraftan gelenler. Arkamdaki hamamı sizlerle paylaşmak istedim. Bu külliye dediğim Ömeriye Külliyesi'nin hamamı. Çifte hamam değil. Tek hamam, çok güzel bir şekilde de restore edilmiş. Ancak şu anda açık değil. Biz sadece dıştan ecdadın buraya bir külliye yaptığında hadi şapelleri, kiliseleri camiye çevirdiler. Harap olmasın onlar diye. Ama hamam o zamanlar demek ki yoktu. Bu hamam temelden itibaren Osmanlı inşa tarzıyla yapılmıştır. Lefkoşa'da mesela büyük hamam var. Orada da gördüğümüz gibi o da Osmanlı usulü yapılmış bir hamam idi. Bu yakın bir zamanda turizmin hizmetine açılacak. Ama biz şimdi buraları çekerken onu da atlamak istemedik. Malum temizlik insanın medeniyet seviyesini gösterir. Osmanlı'da her gittiği yerde öncelikle hamamı yaptırmış, sonra ibadethaneyi yaptırmış. Hatta bunun için Anadolu'da çok değişik şekillerde ama anonim bir hikaye vardır. İşte camiyi yaptırırken işçinin birisi taşı götürür koymadan geri indirilmiş. Mimarı sormuş, evladım sen niye böyle yapıyorsun, taşı çıkarıyorsun geri indiriyorsun. Efendim ben bugün bir gusletmem gerekiyordu, banyo almam gerekiyordu. Fakat işte fırsat bulamadım, onun için böyle taşı yani bu halimle camiye de böyle bir taş koymak istemedim. Bu çok yanlış ve çok uydurma bir hikayedir. İşte Ayasofya hamam için öyle söylerler, daha başka Süleymaniye hamam için öyle söylerler. Yani mecbur kalmadan o şantiyede insanların gündüz harçla, taşla, toprakla uğraşıp akşamları bir duş almadan yattıkları ana fikrinden hareket ediyor. Yanlış. Bugün de dünyanın her yerinde bir şantiye kurulurken öncelikle işçinin duş alacağı yerler yapılma mecburiyeti vardır. Bu Osmanlı'dan gelen bir kuraldır. Öyle olan ecdadımız öncelikle hamamı yaptırırdı. İnsanlar madem burada çalışacaklar, temizliklerini de yapsınlar diye. Ondan sonra da ibadethaneyi, kütüphaneyi, efendim daha başka yerleri, okulları yaptırırlardı. Ama öncelik hamamdaydı. Bu da buradaki Ömeriye Camii'nin yani şapelden dönüştürülmesinden önce temeli atılmış, yapılmış bir yerdir. Şimdi Ömeriye Camii'ne doğru gidelim. Ömeriye Camii'nin büyük bir avlusu var. Daha da büyük bir avlu vardı. Şu anda şu yolun da geçtiği yerlerden itibaren camiye kadar burası külliye dahil idi. Etrafında da çok büyük bir hazire vardı. Bu hazirede de çok kabirler vardı. Ama zaman içerisinde bunlar Türkiye'nin de birçok yerinde maalesef böyle kabristanların kaldırıldığını, başka yerlere nakledildiğini okuyoruz, görüyoruz, rastlıyoruz, çekimini yapıyoruz. O zamanlar olmuş. Bugünün insanını bundan 50 sene, 60 sene, 100 sene önce yapılmış bir hatadan dolayı sorumlu tutmak için değil. Ama tarihe saygı göstermek istiyorsak saygı bunlarla başlardı. Biz şimdi buradan Ömeriye Camii'nin avlusuna doğru hareket ediyoruz efendim. Bu yapının cami olmadan önceki hikayesine kısaca bir temas edeyim. Onu da geçmek istemedim. O zamanlar 1248'lerde yani Aziz Saint John vardı veya John Montfort veya Montfort ile Fransa kralı Saint Louis. Onda da bir sen olduğuna göre o da yani din tarafı ağır basan bir hükümdar idi demek ki. Dindar kimselere sen ifadesi ibaresi kullanılıyor efendim. Buraya 1248'de Eylül ayında Limassol'a geldiler. Etrafındaki yardımcı karargahı kurmayları efendim buranın kışı yumuşak geçer. Eylül ayında yaraladık, Ekim geliyor. Kışı burada geçirseniz diye tavsiyede bulundular. O da kurmaylarının sözüne inandı. Kararını onların sözüyle verdi. Ve efendim burada bir bulaşıcı hastalık çıktı. Herhalde çok şiddetli bir hummaya yakalandılar. Çünkü zaman zaman bataklıklar falan hala da Kıbrıs'ta var. Yani bundan 800 sene önce oluyor bu olay. Ve 250 tane asilzade ve komutanını Saint Louis kaybetti. Kendi de öldü. İşte Saint Louis buradaki şapelin tabanına gömüldü. Öyle. Diğer asilzadeler de başka yerlere gömüldüler. Daha sonraki dönemlerde 1571'lerde Kıbrıs'ı Osmanlılar Venediklerden kurtardıktan sonra Kıbrıs'ın içerisindeki şapellere ayin için, ibadet için gelecek olan Kıbrıs'ın yerlerinin çoğu burayı terk edip Venedik tarafına göçtüklerinden, çünkü Venedik'le hakiki Kıbrıs'ı pek yaşatmadı burada. Yaşattıklarını köle gibi kullandı ve bütün idarede kendi ellerindeydi. Onun için Kıbrıs'ta kiliseler ve şapeller boş kaldılar. Osmanlı da buraları tamamiyetini bozmadan, burada da aynı şey oldu. Burada çok geniş bir şekilde Hristiyanların bir ibadet ve eğitim merkezi idi. Onu Kıbrıs'ı fetihte komutan olan Lala Mustafa Paşa vakıf kurarak bu şapeli Ömerge veya Ömerye adıyla camiye çevirdi. Burada bütün külliyedeki mektep, medrese dahil bütün unsurları da kurdu. Caminin avlusunda da güzel bir haziresi vardı. Arka tarafında da tahmin ediyorum vardı. Bu caminin bugün Lefkoşa'daki özelliklerinden birisi, Güney Kıbrıs bölgesindeki çifte şerefeli iki minareden birisi bu camidedir. Ve caminin minaresi gerçekten burada görüldüğü gibi Osmanlı'nın minare stilinden biraz daha farklı. Kaidesi üç kuşakla birbirinden ayrılmıştır bir kere. Dörtgen olarak. Ondan sonra da ana gövde yine kuşaklarla birbirinden ayrılmak üzere silindirik yapılmış. Ondan sonra da şerefe sonradan böyle köşeli hale getirilmiş. Zannediyorum birinci şerefe o zaman da yuvarlak idi. Daha sonra demir aksamla bu tamirler yapılmış. Belki ustası bulunamadı. Belki öyle acil oldu. Efendim, birincisi köşeli, ikincisi ise yine yuvarlak bir şerefe. Tamamıyla bir Osmanlı mimari stilinin Kıbrıs'a has versiyon olarak yapılmıştır. Buradan da şimdi caminin avlusuna ve son cemaat yerine gidelim. Lala Mustafa Paşa ile ilgili, Kıbrıs'ın fethiyle ilgili birkaç bilgi daha verip caminin iç kısmında sizlere tanıtmaya çalışalım efendim. Buyurun gidelim. Ömerye Camii'nin son cemaat yerine geldik. Son cemaat yeri Lefkoşa'daki şu anda Selimiye Camii olarak anılan caminin giriş yerinin biraz daha küçültülmüşü şeklinde. Ama yine Lüzinyanlar devri inşaatındaki özelliklerin hepsini burada görmek mümkün. Üzeri ahşap beşik bir çatıyla örtülmüş ve sağlam muhkemce payeler üzerine oturtulmuş. Bazı payeleri Osmanlı burada ilave etmiş. Bazıları ise o Lüzinyanlar döneminden kalan şapelin kalıntıları. Ne yapalım efendim? Şimdi buradan Taçkapı'ya geliyoruz. Taçkapı'da yine o dönemin yapı özelliklerini olduğu gibi bizlere yansıtıyor. Tabii Osmanlı mimarisinden farklı, sağda ve solda gördüğünüz gibi çıkıntı yerler var. Bunlar artık ne maksatla yapıldı, ne için kondu, onları da tam olarak bilemiyoruz. Bu cami devamlı açık, Ömerye Camii. Cemaati de var, vakit namazı da, kalabalık namazda da cemaati var, görevlisi de var. Yani devamlı ayak olan bir yer. Yolunuz düşerse Güney Kıbrıs'a bu camide rahat rahat hem işte abdest vesaire işlerinizi hem de namaz görevlerinizi burada rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Yani kapalı mıdır, olur mu, olmaz mı demeyin. Burası daima insanlı. Buradan hemen iç kısma, ana harim kısmına geçiyoruz efendim. Bu caminin özelliklerinden birisi, iki önemli özelliği var. Birisi, halkın inandığı şekliyle Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın efendim bu camiye gelip burada namaz kıldığı rivayet ediliyor. Olur mu? Biz kayıtlarda Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Kudüs'ün fethine katıldığını ve Kudüslerin kendisini karşılamaya çıktığını ve o menkıbeleri biliyoruz. Kölesiyle deveye nöbetleşe binmelerini biliyoruz. Ancak buraya geldiğine dair bir kayda biz rastlamadık. Ha, manevi alemde gelir mi? Gelir. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın Kıbrıs'ın fethini teklif ettiğinde ihtimal ki kendisi özel olarak da buraya gelmiş, yolculuk etmiş olabilir. Burada da oturmuş olabilir. Halk da böyle inanıyor. Dolayısıyla biz bu inanılan şekline herhangi bir şekilde bir başka türlü bir ilave veya ret söylemekten imtina ederiz. İkinci olarak halkın bu camiyle ilgili söyledikleri menkıbeler, Kıbrıs'ın fethi için Osmanlı askeri savaşırken Venediklerle böyle kılıç kılıca, namlu namluya savaşırlarken çok sıkışan bu bölgedeki Osmanlı askerlerine Hızır Aleyhisselam'ın yardıma geldiği rivayeti de kuvvetli. Tabii böyle savaşlarda insanlar vatan millet için canını ortaya koyduklarında Allah-u Teala diyor ki, buyuruyor ki kuluna, ey kulum sen en kıymetli şeyini ortaya koydun. Hayatını ortaya koydun. Vatan için, millet için, dinin için ortaya koydun. Ben merhametlerine en merhametlisiyim. Ben size yardım göndermez miyim? Diye zaman zaman Çanakkale Savaşı, Kore Savaşı dahil birçok savaşlar için böyle tanınmayan kıyafetlerde gayb aleminden birçok kimselerin yardıma geldiği hususu ciddi kitaplarda da yazılıdır. Burada da böyle bir şeyin cereyan etmesi hiç de acayip olmaz. Ömer radıyallahu anh'ın ruhaniyet halinde de gelme ihtimali buraya var. Öyle veya böyle. Yani burası belki Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın Larnaka'yı almasından sonra Araplar Camii'ni yaptığı gibi burayı da camiye çevirmiş olma ihtimali var fakat zayıf. Çünkü burası Lefkoşa'da bir din eğitim merkezi olarak da düşünüyordu. Arkasında birçok halen boş yerler var. İşte UNESCO ve Avrupa Birliği çeşitli projelerle buraya çeşitli destekler yapmış. Restorasyon projeleri hızlı bir şekilde devam edecek deniyor. Şimdilik bir iskele falan kurulmamış ama yakın bir zamanda herhalde bu iş başlatılacak. Cami giriş kapısından itibaren 7 tane bizim Bursa tipi veya Kıbrıs tipi dediğimiz kemerlerle çatısı tutturulmuş. Ha, eskiden tonozları olmuş olabilir bunun. Bir zelzelede yıkılmış da olabilir. Sonra Osmanlı burayı camiye çevirirken efendim pekala bu şeyleri kemerleri oturtturmuştur, çatıyı buna taşıttırmıştır. Hem çatı hesabı kolaylaşmıştır ahşap olduğu için. Burada Osmanlı buraya bir minber ilave etmiş. Bu minber de son senelerin yapımı gibi sanki tuğladan yapılmış da üstüne bir de ahşap hafiften korkuluklar olarak ilave edilmiş. Mihrabı daha eski görünüyor. Mihrabı tıpkı Selimiye Camii'nde olduğu gibi Osmanlı'nın böyle yerlere ilaveleri bu üç şey efendim. Bir minber, mihrap, bir de burada müezzin mahfili. Bu tamamıyla Osmanlı'nın daha sonraki zamanlarda yaptığı şekilde üç tane taş sütunun üzerine oturtulmuş. Ahşap fazla süslü püslü değil, özenilmemiş, sade bir şekilde yapılmış bir müezzinler mahfili vardır. Bu da herhalde cuma namazlarında falan cemaatin rahat edebilmesi için onlara yer açmak maksadıyla müezzin takımına verilmiştir. Efendim, Güney Kıbrıs'taki tarihi yerlerin anlatımını bitiremedik. Lefkoşa'yı da bitiremedik. İnşallah Larnaka'yı da, Limassol'u da sizlere ömrümüz varsa anlatmaya çalışacağız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Huruç harekatı artık başlamış. Yavaş yavaş Vit Köprüsü'ne doğru intikal var. Tabii birçok sıkıntılar çekilmiş. Bizim bu hatıraları anlatan kahraman da Von Herbert, hikayenin kahramanı yani. Efendim Von Herbert'e konakçı heyetine komutan olarak tayin edilmiş ki nerelerde konaklanabilir, büyük bir yer yürüyecekler, epeyce bir mesafe. Bu konak yeri arkasında da Plevne Türklerinin araba ve hayvanları vardı. Bir münasip konak yeri buldum ama hemen arkasında da Plevne'deki, Plevne'yi terk etmeye çalışan Türklerin, Müslümanların arabaları, hayvanları vardı. Tam askeri intikali zorlaştıracak bir nesne, bir hadise. Bu kalabalık içinde çeşitli insanlar vardı. İşlerinde şişman zengin tüccarlarla iyi giyinmiş hanımlardan tutun da avurdu birbirine geçmiş, çökmüş, rençberlerle perişan kılıklı hanımlarına, zihni meşgul ve siması düşünceli kimselerle peçesinin altında hıçkıra hıçkıra ağlayan genç kadınlara, arabaların ve yanan ateşin etrafında saklambaç oynayan çocuklara kadar her çeşit insan vardı. Çocuk işte. Yani memleketi bırakıyorum, gidiyorum demiyor, saklambaç oynuyor. Ne yapsın? Çocuk. Bütün mal, mülkün, evini, yurdunu terk etmek mecburiyette kalan, bu ayaz altında tiril tiril titreyen zavallılara çok acıdım. Evet, malı mülkü de terk etti. Ben oradayken birçok istikametten birçok taburlar ve bataryalar oraya geldi. Bunlar sessizlik ve intizam içinde konaklama yerlerine gidiyorlardı. Vadilerini düşman gözlülerinin göremeyeceği kuytu yerlerinde ateşler yakılmıştı. Düşmanın göreceği açık yerlerde de havanın rutubeti, iyi yanmayan fenerler, karanlığı dağıtamadığı için birçok kör kazaları da oluyordu. Kör körüne çarpanlar, feryatlar, çatırtı sesleri geliyordu. Son mücadele için her türlü fedakarlığı ortaya koyan bu binlerce insan muazzam bir manzaraydı. Zifiri bir karanlığın içinden çıkıyorlar. Yanan ateşlerin önünde göze görünüyorlar. Şöyle bir ateşe rastlayınca hafif bir karaltıları görünüyor. Sonra yeniden ateşin aydınlığının ulaşamadığı karanlık derinliğine gömülüp gidiyorlar, kayboluyorlardı. Bir şey gibi, sinema perdesi gibi geliyor, geçiyor, görünmez oluyor. Kasabaya varır varmaz konağa gittim. Bir zabit benden muayyen bir sokakta bulunan hastane binalarının kapısına asılmak üzere levhalar yazmamı istedi. Karagâh'taki başka bir zabit diyor ki, yaralıları bıraktığımız hastane olarak, bütün evler zaten, Plevne'deki bütün evler boşaltılmış, sadece yaralılar bırakılmış, götürülemeyen yaralılar bırakılmış. Bunların kapılarına levhalar yazmamı istedi. Sönük mum ışığında. Il n'y a que de blesse dans cette maison. Fransızcası. Il n'y a que. Yok, hiç yok. Hiç yok. Bu evde yaralıdan başka kimse yoktur. Dans et maison bu evde. Bles, debiles, debiles yaralılar. Il n'y a que. Yok. Bu da Fransa'yı iyi biliyor. Bazı Rus esir yaralılara hastanedeyken evlerine Fransızca mektuplar yazdığını önceki bölümlerde sizlerle paylaşmış idik. Tarzında bu şekilde birçok levhalar yazdım. Üzerlerine de birer haç resmi çizdim. Kızılay resmi değil, haç resmi çiziyor. Sonra fırça, kola çanağı alıp bana gösterilenlerden 20 kadar evin kapısına bunları yapıştırdım. Şimdi Osman Paşa Plevne'yi terk ederken Ruslar saldırıp da bu evlerdekileri öldürmesinler veya yağmaya kalkıp esir almaya kalkmasınlar diye. Burada sade yaralılar var, onlar da kaçamazlar, göçemezler. Hiçbir şeyleri de yok manasına bir tedbir düşünmüş. Faydalı bir tedbir tabii. Bir komutanın bu kadar da detaylı düşünmesi mutlaka onun görüş açısının hayli geniş ve merhametli olduğunu gösteriyor. Bu binalar üstünde hastane bayrakları vardı. İçinde ölüm halinde hasta ve yaralılarla 4000 mesut aile yerine açlıktan titreyen 400 Bulgar ailesinden başka kimse olmayan kasaba. Burada bir zamanlar 4000 tane mesut bir aile yaşıyordu. Şimdi ise 400 Bulgar ailesi var, 3600 gitmiş, mesut aileler gitmiş, bunlar da açlıktan tiril tiril titreyen insanlardı. Kasaba karanlık ve ıssız haliyle insana dehşet veriyordu. Pek acıklıydı. Temmuz'da gördüğüm güzel Plevne'nin, ilk defa Temmuz'da görmüştü, 1. Plevne Muharebesi'nde, 9-10 Aralık'ta, aradan 4,5 ay geçmiş, Aralık gecesindeki hali, genç çağında ölüp çürümüş genç ve güzel bir kızın cesedi gibiydi. Anlaşılsın diye bunu bir daha okuyayım efendim. Bu cümle mühim. Temmuz'da gördüğüm o güzel Plevne, bütün Bulgaristan'daki en mimarisi güzel kasabaydı diyor Plevne. O hatıra bölümlerini anlattık, baştan geçtik onları. 9-10 Aralık gecesi, 9 Aralık'ı 10 Aralık'a bağlayan gece sindeki hali, o Plevne'nin, o güzel Plevne'nin genç çağında ölmüş, çürümüş fakat genç ve güzel bir kızın cesedi gibiydi. Hele hastanelerden, yani hastane olan evlerden gelen iniltiler, ah figanlar, üzerimden uzun günler hazin ve korkunç tesirini bir türlü atamadım. Geceleri rüyalarıma giriyordu. Sokaklar bomboştu. Arada sırada bir şeker kokusu alarak seyirten birkaç hayvandan, şiker av demek, yani yiyecek manasında şiker burada, Plevne'nin içinde avcılık yapacak değiller de ne bulurlarsa yiyecekler hayvanlar. Bir ekmek kırıntısında şiker sayıyorlar. Evet. Birkaç hayvandan ve kaba bir örtüye sarılarak geçen sefil bir kadından başka hiçbir şey görünmüyordu. Görülmüyordu. Şurada, burada ya büsbütün yahut kısmen yıkık evler vardı. Tabii harp görüyor çünkü efendim. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve üfevvizu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibâd. Alâ rasûlinâ Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna ersennâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ ve dâ'iyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen münîrâ. Sadakallâhu'l-azîm. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri mübarek Mevlid kandiline, Mevlid-i Nebi gecesine kavuşturan, bizleri iman nimetiyle nimetlendiren yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Alemlerin efendisi Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salatü selamlar olsun. Rabbim cümlemizden ebeden razı olsun. Değerli kardeşlerim, siz değerli cemaatimizin ve televizyonlarının başında bizleri izleyen bütün kardeşlerimizin Mevlid-i Nebi gecesi mübarek olsun. Rabbim nice Mevlid-i Nebi gecelerine kavuşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Alemlerin efendisi, ümmeti olmaktan şerefyab olduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem miladi takvime göre 571 yılında doğmuş ve yine miladi takvime göre 632 yılında vefat etmiştir. 63 yıl yaşamış ve ömrünü Hazreti Allah'ın kendisine vermiş olduğu görev, gerek peygamberlik öncesi gerek peygamberlik sonrası her yönüyle örnek bir insandır. Değerli kardeşlerim, bu yıl Hicri takvime göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun 1500. yılı. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız bir tema belirliyor. Bu yılki tema da Peygamberimiz ve güzel ahlak olarak belirlenmiştir. Her yönüyle örnek olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bazı özelliklerini siz değerli cemaatimizle paylaşacak olursam, ilk olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. Hatemen Nebiyyin Ahzab suresinde geçer ya da bizim söylerken Hatemül Enbiya, nebilerin sonuncusu. Kendisinden sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Kendisine indirilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den sonra da başka bir kitap gelmeyecek. İkinci olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Andolsun ki sizler için Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Yine Ahzab suresinde yüce Rabbimiz bu şekilde ifade ediyor. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor yüce Rabbimiz. Yine Ahzab suresine baktığımız zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili ya eyyühen nebiyyü inna ersennâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ ve dâ'iyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen münîrâ. Ey nebi, seni şahit olarak, mübeşşiren müjdeleyici olarak ve nezîren ve uyarıcı olarak gönderdik. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ. Allah'ın izniyle, Allah'a

davet eden davetçi olarak biiznihi ve siracem münira ve yolları aydınlatan bir kandil olarak gönderdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi dönemine, kendisinden öncekilere ve kendisinden sonrakilere şahittir. O her zaman müjdeleyicidir. Ayet-i kerimeye de dikkat edersek ilk önce ve mübeşşiran gelmektedir. Yani müjdeleyici. Arkasından da uyarıcı. Yine peygamberlerin görevlerinden birisi de tebliğ görevidir. En yakınından başlayarak ve enzir aşiretekel agrabin, en yakınından başlayarak uyarma görevini de yerine getirmiştir. Ve bu görevi yaparken de ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene, hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna davet etmiştir. Biz de bugün Rabbimizin yoluna insanları davet ederken, dinimizi anlatırken bu yolu kendimize örnek almalıyız. İnsanları uyarırken, insanlara bir şey anlatırken her daim mev'iza yolunu, yani nasihat yolunu seçmemiz lazım ve hikmet yolunu seçmemiz lazım. İnsanlara karşı dilimiz her zaman insanları bize çeken, dinimizi sevdirecek bir dil olması gerekiyor değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedül Emin'dir. Kendisine güvenilen birisidir. Bu Muhammedül Emin lakabı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşayan müşrikler tarafından verilmiştir. Kendisinin peygamberliğine inanmayanlar tarafından verilmiştir. Kendisinin yanına emanet olarak bırakılan ne varsa zamanı geldiğinde sahibine eksiksiz bir şekilde teslim eden birisidir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü hicret için yola çıkarken Hazreti Ali Efendimiz'i yerinde bırakırken ona söylediği söz şudur: bu gece benim yerimde kal, sabah kalktığın zaman da ilk yapacağın iş, benim yanımda emanetler var, onları sahiplerine ulaştır demiştir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevini yerine getirirken her zaman sabırla yoluna devam etmiş ve her daim fedakar birisi olmuştur. Şimdi sohbetimizin bu kısmında Hazreti Peygamber'e karşı bizim sorumluluklarımız nelerdir? Bir iki maddeyle onu da inşallah anlatmaya çalışırım. Birincisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından peygamber olarak gönderildiğine inanmak ve ona itaat etmek. Ve اَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ, Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor Rabbimiz. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. İkinci olarak Peygamber Efendimiz'i sevmemiz lazım. Hem de canımızdan fazla sevmemiz lazım. Hazreti Ömer Efendimiz'le ilgili bir rivayet var. Bir gün Peygamber Efendimiz'e diyor ki: ya Resulallah, kendi nefsim hariç seni her şeyden çok seviyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki: olmadı ya Ömer, beni kendi nefsinden de fazla seveceksin. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki: ya Resulallah, kendi nefsim de dahil seni her şeyden fazla seviyorum. Şimdi oldu ya Ömer diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin sünnetini yaşatmamız lazım. Peygamber Efendimiz'e bol bol salatü selam getirmemiz lazım. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslime. Ayetin son kısmında bize hitaben Rabbimiz buyuruyor ki: ey müminler, nebiye salat ve selam getirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Yine Peygamber Efendimizin ahlakını örnek almamız gerekiyor. Onun yürüdüğü yoldan yürümemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Ben sohbetimi şöyle dua ile bitireyim. Rabbim, bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma. Bizleri Peygamber Efendimiz'e hakkıyla ümmet olanlardan eyle. Ya Rabbi,
bu gece yapacağımız dualarımızı, ibadetlerimizi, getireceğimiz salatü selamlarımızı, yapacağımız tevbe istiğfarlarımızı kabul eyle. Biz Peygamber Efendimiz'e razıyız, onu da bizden razı eyle. Tekrar gecemiz mübarek olsun. Yine sohbetimizi salavat-ı şerife ile bitirelim. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ani seyyidina Muhammed. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

Ya ilahi ol Muhammed Hakk'ın şun, ol şefaatin kanı Ahmet Hakk'ın şun. Sırra

آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم، واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslam'la müşerref kılan Yüce Rabbimiz, hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok. Dualarımızı dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle Allah'ım. Mevlid-i Nebi gecesinde el açtık, boyun büktük. Rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle Allah'ım. Biz sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Ya Rabbi, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Server-i Asfiya, Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Okuduğumuz hatmi şerifleri, Yasin-i şerifleri, Fetih surelerini, Mevlid-i şerifleri ve daha nice tekbir, tevhid, tesbih, dua ve niyazlarımızı kabullerin en güzeliyle makbul eyle Allah'ım. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına, bilhassa son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif ruhu tayyibesine hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Rabbimiz, sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza eyle. Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz, Miracın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Onların ruhlarını şad eyle. Onları sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle. Cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Bu kutsal dava uğrunda kaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizleri de onlara yardımcı eyle. Kardeşlerimize nusretinle zaferler nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz, Müslümanlara zulmeden, mazlumların bedduasından sakınmayanları sana havale ediyoruz. Dini mübin İslam'ın düşmanlarını kahru perişan eyle Allah'ım. İslam düşmanlarını birbirine düşür Allah'ım. Müslümanlara ve İslam alemine kurdukları tuzakları kendi başlarına çevir Allah'ım. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle.
Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e vahdet şuuru lütfeyle. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı havada, karada ve denizde mansur ve muzaffer eyle. Her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi ve beraberliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme. Ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı, iyiliği emredip kötülüğü engellemeyi, hakkın tarafını tutmayı, adalete ve merhamete çağırmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın. Bütün mazlumlara ve bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Okunan Kur'anlar ve yapılan dualar hürmetine ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü, mazlumların yurdu Gazze'yi zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rab, Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle Allah'ım. Evlerinden ve yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan bütün mazlum Müslümanlara kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Mazlumların umudu aziz milletimizi, gariplerin yurdu cennet vatanımızı her türlü tehlikeden koru Allah'ım. Rabbimiz, sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle. Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle. Yüce dinimiz İslam'a bizleri hizmetkar eyle. Bebekleri, çocukları, masum insanları katleden hainleri sana havale ediyoruz. Kahru perişan eyle Allah'ım. Bize birlik, bize güç ve kuvvet nasip eyle Allah'ım. Hasıl olan sevabı burada bulunan peygamber aşıklarının ölmüşlerin ruhlarına da bağışlıyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi, şu anda hasta kardeşlerimiz var. Şifalar ihsan eyle Allah'ım. Borçlu kardeşlerimiz var. Edalar ihsan eyle Allah'ım. Dertli kardeşlerimiz var. Devalar ihsan eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Dualarımızı Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Aksa'da yapılan duaların cümlesini ilhak eyle Allah'ım. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Gölge Sultanlar. Molla Gürani.
1: ...1440'lar filandır. Hani 2. Murat Han'ın hüküm sürdüğü yıllar. Devrin alimlerinden Molla Yegan Hacca gider. Dönüşünde Kahire'de mola verir. İlim meclislerine katılır. 3-5 günde olsa dağ harcığını doldurmaya çalışır. İşte bu sohbetlerden birinde genç ama heybetli bir alim dikkatini çeker. Az konuşur, öz konuşur. İfadeleri sade ama sağlamdır. İnsanların zor kavrayacağı mevzulardan konuşur ama onu çocuklar bile anlar. Tek cümleye ciltleri sığdırır sonra. Söz ona geldiğinde cemaat taş kesilir, nefesini tutar. Edeple hisse kapmaya bakarlar. Molla Yegan bu vakara, bu heybete aşık olur. Çıkışta cesaretini toplayıp yaklaşır. Senin buralarda zayi olmana dayanamam. Eğer ilminin kıtalar ötesinde yankılanmasını istiyorsan, hiç düşünme, gel benimle. Genç alimin dünyalıkta gözü yoktur. Ancak hizmet denilince akan sular durur. Hem böylesine samimi bir teklife nasıl hayır denir ki? Molla Yegan İstanbul'a varınca sultanı ziyaret eder. Murat Han latife ile takılır. Bize oralardan ne getirdin? Molla Yegan, öyle bir alim getirdim ki sultanım, tarifi gayrı kabil, meğer ki tanışsanız gerek. Padişah merakla sorar. Nerede? Dışarıda efendim. Aman ha, bekletmek ne haddimize? Ve buyur ederler. Mübareğin önce gölgesi düşer eşiğe. Sonra dağ gibi bir adam girer. Başı adeta tavana değer, esmerdir. Sarığından taşan saçları heybet verir ona. Sakalı simsiyahtır, hatta siyah ötesi. Ama dişleri inci incidir ve gözleri ateş gibi. Mütebessimdir, lakin düğme ilikletir insana. O koca koca ağalar, vezirler toparlanma ihtiyacı hissederler. Sükutu Molla Yegan bozar. İsmi Ahmet bin İsmail efendim. Ama Araplar onu Molla Gürani diye tanırlar. Suriyelidir. Murat Han'ın içi ılıcık olur. Bu alime kanı kaynar. Önce Hüdavendigâr Medresesi'ne tayin eder. Ardından Yıldırım Medreselerini de ona bağlar. Zaman Molla Yegan'ı haklı çıkarır. Bu kutlu ocaklardan pırıl pırıl alimler yetişir ve diğerlerine fark atarlar. Şehzade Mehmet çok zekidir ancak ele avuca sığmaz. Derslerini bellemekte zorlanmaz ama hiç çalışmaz. Hele ezberle işi olmaz. Çok hocada okur ama tamamını yıldırır. Zaman zaman öğretmenlerini makaraya alır. Hatta bir keresinde hocasını durdurur. "Aman efendim, ne yapıyorsunuz?" der. "Anlayamadım. Mermere basıyorsunuz." Ne var bunda?" "Az evvel okuttunuz ya hocam. Meryem validemiz İsa aleyhisselamı taş üstünde getirmedi mi dünyaya? Öyleyse mermere hürmet gerek." "Ya, öyleyse çıkar bakayım çorabını." "Niye hocam?" "Bilmiyor musun? Aynı Meryem validemiz İsa aleyhisselamın beşiğini de yünle örttü. Öyleyse örgüye hürmet gerek." Ama bütün hocalar böyle hazır cevap olamazlar. Mehmet bir padişah oğludur ve kendisi istemedikten sonra kimse diz çöktüremez ona. Murat Han sıkıntının farkındadır. Evet, Molla Yegan, Molla Fenari, Molla Ayaz muhteşem alimlerdir. Ancak bu haşarı şehzade ile uğraşmak 10 medrese yönetmekten zor olmalıdır. Acaba onu kim yola getirebilir diye düşünürken Molla Gürani'nin siması belirir gözünde. O ana kadar nasıl da aklına getiremediğine şaşar. Tabii öyle ya, dudaklarına alaycı bir tebessüm yayılır. Hadi bakalım diye mırıldanır. Şimdi derslerini kır da göreyim seni. Padişah Molla Gürani Hazretlerini yollarken eti de senin der, kemiği de. O bundan böyle senin oğlun, var bildiğin gibi işle. Mübarek Manisa'ya vardığı saat şehzadeyi derse çağırır. Uşaklara bile itibar eder ama geleceğin sultanını görmezden gelir. Talebesine sıradan biri gibi davranır ve otur der. Hayır, oraya değil, şuraya. O güne kadar emretmeye alışan şehzade şaşakalır. Belki de hayatında ilk kez diz çöker. Molla emsileyi açar ve emreder. Darabe fiilini çek bakayım. Fatih fiili kafasına göre çeker. Çat pat bir şeyler söyler işte. Molla Gürani'nin kaşları yıkılır, kafasını olmadığı gibilerden sallar, bakışlarıyla azarlar. Sonra üstüne basa basa fiili çeker ve sesini yükselterek misallendirir. Döverim, seni döverim, seni öyle bir döverim ki... Fatih ağlamaktadır. Dudakları uçukluya yazar. Korkudan sesi titrer. İçinden son cümleyi tekrar eder. Darabtühü cidden şediden. İnanın döver mi döver. Bundan böyle saray halkına rezil olmak da vardır işin içinde. Şehzade artık geceleri ödev yapmaya başlar ve ezberlerini aksatmaz. Daha doğrusu aksatamaz. Ama gün gelir, ilmin tadını alır. Eski haşaralıklarından utanır. Çok değil, 3-5 ay sonra bambaşka biridir o. Molla Gürani Hazretleri, Arabi ve Farisi bilmek yetmez der. Düşmanlarının da lisanını öğrenmelisin. Nitekim Fatih Latince, Sırpça ve Rumca öğrenir. Hem konuşur hem yazar. Ardından kafirdir demez, şehzadeyi İtalyan asıllı hocanın önüne oturtur, Avrupa tarihini okutturur. Dahası neme gerek dedirtmez, aritmetiğe, geometriye, astronomiye zorlar. Hepsi bir yana ufkunu açar, inanç aşılar. Eğer istenirse gemilerin karadan, kanıların sudan yürüyebileceğine inandırır. Bir ara Manisa'ya gelen Sultan Murat oğlunu tanıyamaz. Fatih görünüşte çocuktur ama çok olgundur. Ufku geniştir sonra. Hedefleri, idealleri vardır. Ki İstanbul bunlardan biridir sadece. İşte belki de bu yüzden tahtını düşünmeden bırakır ona. Sultan Murat Molla Gürani'ye şükranlarını sunarken kelime seçmekte zorlanır. Hatta gözü kapalı vezirlik teklif eder. Mübarek boş versene gibilerden omuzunu silker. Onu isteyene verin sultanım der. Yıllardır bu makama ulaşmak için çalışanları kırmayın. Dostlarınızdan olmayın sonra. Ancak kadılığı reddetmek gibi bir şansı olmaz. Nitekim bir müddet devlet erkanıyla çalışır. Ancak fırsatını bulduğu an ayrılır, apar topar Kahire'ye döner. Belki de vebalden kaçar. Mısır Sultanı Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretlerinin kıymetini iyi bilir. Kahire ne zamandır bu gür sese hasrettir ve Mısırlılar onu ne kadar özlediklerini anlarlar. Fatih hocasının Mısır'a döndüğünü duyunca yıkılır. İşte tam o günlerde de koca devlet kalmaz mı eline? Şimdi kolu bacağı kesilmiş gibidir. Ona öyle çok ama öyle çok ihtiyacı vardır ki. Bu güçlü ses yanında olmadan ideallerine kim inanır? Hem ne kadarını gerçekleştirebilir ki? Hemen alır eline Divit'i, Kayıtbay'a bir mektup yazar. Ağlamaklı bir üslupla hocasını ister. Kayıtbay, Molla Gürani Hazretlerine hem haberi iletir hem de gitmeyin hocam der. Size ne vaat ediyorsa fazlasını vereyim. Molla Gürani acı acı güler, zor duyulan bir sesle sizin veremeyeceğinizi vaat ediyor der. Evlatlık. Ardından müsaade edin gideyim der. Benim yüzümden aranıza husumet girmesin. Fatih Molla Gürani Hazretlerini görünce çocuklar gibi sevinir. Hocasına eserlerini rahatlıkla yazabileceği mekanlar sağlar, ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Aradan yıllar geçer. Fatih her sultana nasip olmayan zaferler kazanır. Çağlar açar, çağlar kapar. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir imparatorluğu vardır. Etrafında usta askerler, bilge vezirler ve güçlü sanatkarlar dolanır. Dahası bütün dizginler elindedir artık. Ama en şaşalı günlerinde bile Molla Gürani Hazretleri ile karşılaşınca dizlerinin bağı çözülür. Adımlarını şaşırır. Zira mübarek ona cihan padişahı gibi değil, Manisa'da ders okuyan haylaz şehzade gibi davranır. Yanlışlarını evirip çevirmeden söyler yüzüne. Osmanlı Sarayı'nda sıradan hadiseler bile birer törendir. Bırakın divan ve elçi karşılama faslını, padişahın oturması kalkması, yemesi içmesi dahi merasimdir. Ancak Molla Gürani Hazretleri kurallara itibar etmez ama mevcut düzeni çiğnemek de istemez. Sırf bu yüzden ayağını atmaz saraya. Ama bir arefe günü Fatih, sizinle bayram başka güzel, teşrif ederseniz bu fakiri sevindirirsiniz diye haber yollar. Molla Gürani Hazretleri saray ulağına garip talebeleri gösterir. Biz bayramı bunlarla birlikte yapmayı düşünüyoruz der. Sonra elini umursamaz tavırlarla sallayıp, hem bu yağmurda çamurda sarayda işim ne? Fatih mahzun olur. Çocuk gibi içini çeker. Halbuki der, biz onların gelmesiyle bayram yapardık, bilmezler mi? Mübarek bunu hissetmiş olmalı, ansızın çıka gelir. Ancak alkış, şiir, methiye, mehter, nevbet fasıllarını aldırmaz bile, bahçeyi atıyla geçerek bütün kaideleri alt üst eder. Belki de lisan-ı halle gururlanma padişahım der. Senden büyük Allah var.
2: TGRT FM.
3: Yağmur damlaları düşerdi arasından, kara bulutların çisil çisil parlayan, okunur adın ayet ayet her zerrede, düşer ruh iklimine rengarenk ve yepyeni. Dök merhametini gönlüme Rabbim, dindir ne olur şer gecelerini ve kavuştur ayla güneşi haz sabahlarının arzusuna, dalmadan gaflet uykusuna ayılt beni. Bir siyah zeytin tanesi umutlarımda, bir hurmanın şükrüne yar olayım. Her dem Rabbim tazelenen kainatında lütfuna ihsanına ayar olayım. Bu çokluk ummanından, kaynaşan yıldızlardan, kadiri mutlakınla hayra, yüce ahlakla sahra sahra, susuzluklara akıt beni. Zamansız ve mekansızda sığınak et kalbimi. Madem ki her bir yerde sen varsın, mahrum etme beni. Uzak yakın, Bütün kainat tiril tiril. Biter mi arzular istemekle? Elde değil. Bellidir kalbe her dokunuşları, ha baş ucunda cümle alemin ebabil kuşları, ha tükenmişlikte tahayyülüm, secdede ömrüm, iki büklüm. Tevhide giden yollarda ışıldaklar, anlamı dayasam dayanmaz. Nasıl kaynarsa su, işte öyle kaynarım. Çepeçevre sarar etrafı kıvılcımlarım. Senden gelen ne varsa Rabbim, elbette kabulüm. Ben boşlukları bilemem. Sonsuzluklarda yüzemez ki aklım. Nasıl yalpalarsa bir kırık kanatlı kuş, yokuşlarda öyle yalpalarım. Kimseli, kimsesiz yalnızlıklarda hep seni sayıklarım. Rabbim, hep seni sayıklarım. Bilseler, anlasalar, duysalar duyduğumu, gördüğümü, çıkarıp fırlatsalar bu yüreği, sahipsiz. Bir çile yumağı olmuş beynim, başsız, dipsiz. Rabbim, gönlüm çelişkiler kördüğümü. Biliyorum, nihayet sönüp gidecek bir mumum. Sabrın berraklığında acı sular içmek zor. Sanki göğsüm üstünde binlerce meteor, onları taşımaya mahkumum. Günah ve tövbe sırlarını çözmek ilmek ilmek. Kir ve yunak, binlerce havuz önümde. Urganlarla sarılmışlıktan çözülmek, sensiz olmuyor Rabbim, sensiz olmuyor. Bütün olmazların karşısına dikilmek, olmazların pası kindir. Ne olur Rabbim, kine darılt beni. Harabe gönlüm, süslü konaklarda geçsin isterim. Yıkıntı ve süslü konaklar nasıl bulunur yan yana? Ellerimi boşlukta gezdirdim yıllar yılı, gönlümü astım sonsuz zamana. Hıçkırık mı desem, ağlayış mı, hezeyan mı? Bir göğüs daralması, bin bir taşa dönmesi mi? Alevler sarmışçasına dört tarafımı, kimselere duyuramıyorum sesimi, ne olur Rabbim söndür beni. Bütün yönelişler ve yönelişlerim sanadır. Dinmeyen bir hasretin çektirdiği sızı var bende. Sular taştığında, şimşekler çaktığında, kavurduğunda civarı bir ateş ve müthiş bir kasırga estiğinde. Dönüşü gibi tomurcukların ışığa, bahar yağmurlarının buğu buğu yükselişi gibi ve hep bebek ağlayışlarında aradığım o müthiş sırrınla her dem tazelenen o gürül gürül gülücüklerle merhametli ve kudretli Rabbim ne olur güldür beni. Ak zambaklar, güller, ıtırlar, karanfiller istemem. İstemem hiçbirini. Haz isterim. O yollar Rabbim asıl değiller. Ne olur asıla döndür beni. Sadece seni anayım önümde seccade. Kah bir kilim, bir çimen. Kah bir ova uzayıp giden. Dokunmasın yılana, çiyana yahut akrebe. Ne ruhum ne de bu beden. Gökten yere, yerden göğe. Her şey sana amade ve hep umutlu mutluluklara gebe. Bir duvak arzusuyla ak kefene sardırt beni.
4: TGRT FM Haber.
5: Ahmet Özer'in sadece görevi kötüye kullanmadan suçlu buldu mahkeme ama kararı geriye bıraktı. Bu durumda artık yakın bir zamanda onun da göreve geri dönme ihtimali var mıdır?
6: Bildiğim kadarıyla hakkında memuriyetten men cezası da verildi. Ama tekrar bakmam lazım notlarıma.
5: Yok, ben
6: Ahmet Özer için
5: ben görmedim.
7: Dur bakalım.
6: Yani bir daha bakalım ona da.
8: Memuriyetten men var tabii.
5: Öyle bir var mı Ahmet Özer'de?
8: Ahmet Özer'de memuriyetten Özer. Men yok.
5: Hayır Ahmet Özer'de yok diye bilmiş.
9: Bu dava da, bu dava da yok ama daha önce
6: bir iki tanesinde vardı. Yani göreve dönüp dönmemesiyle alakalı
7: Yok, hükmün açıklanması geri bırakılmış.
5: Geri bırakılmış.
7: Evet. Şey yok.
6: Yani geriye dönebilir mi, evet, bilmiyorum. Yani evet, o konuya bakacağız.

0: cezayla böyle bir dosyada etkin pişmanlıktan faydalanıp bu kadar az ceza almasını da eleştiriyor Murat Emir. Yani o cepheden tepkiler var. Farklı tepkiler de var da siyasi olarak gördüğüm en etkili isim Murat Emir'di. Bildiğim kadarıyla Özgür Özel henüz açıklama yapmadı ama o da yarın konuşur diye tahmin ediyorum. Şimdi burada işte bu tartışma var. Yani örgüt var mıydı yok muydu? Örgüt iddiasıyla açılan bir soruşturmaydı, başlatılan bir soruşturmaydı. Evet, verilen bilgiler çok önemli. Türk hukuk sisteminde etkin pişmanlık mekanizması böyle bir sonuç doğuruyor. Ama kamuoyunda da şöyle bir algının oluşmaması da gerekir. Yani cezasızlık algısı da oluşmaması gerekir. Oraya ayrıca değineceğim. Ama şunu söyleyelim. Netice itibariyle ortada işleyen bir hukuk mekanizması olduğunu gördük. Zaten bu davada 200 kadar şüpheli vardı. Ama dün itibariyle, yani bugün itibariyle tutukluluk anlamında 7 kişi kalmıştı. 7 tane tutuklu vardı. 1,5 yıllık bir süre aşağı yukarı.
1: 7 mi 5 mi?
0: 7. Yani bugün açıklandığında 7 kişi tutukluydu. Onlardan da 2 tanesi serbest kaldı.
1: Şimdi 5 kaldı.
0: 5'e düştü. Yani evet, bu davadan tutuklu sayısı belediye başkanları açısından 5 olması lazım. Yanlış söylemek de istemem ama 5 kişi tutuklandı. Yani öyle yüzlerce kişinin tutuklu kaldığı bir dosyadan söz etmiyoruz.
1: Dolayısıyla 5 tutuklu sanık varmış.
0: Evet. Şu an itibariyle cezalardan sonra hukuk mekanizması çalışıyor. Savcılar farklı istinatlarda bulunabilir. Örgüt diyebilir, başka suçlamalarda bulunabilir. Aziz İhsan Aktaş hakkında da işte yüzlerce yıllık bir ceza talebi vardı ama netice itibariyle mahkeme heyeti örgüt kapsamına sokmadı. Burada bir örgüt yok dedi. Aziz İhsan Aktaş'ı...
1: Ama suçsuz da demedi yani.
0: Suçsuz da demedi. Yani burada öyle bir durum da var. Suç da var ortada. Olan suçu tespit edip cezaları verdiler. Ama şunu söylemek mümkün. Yani burada örgüt yoktur. Öyle eleştirileri de gördüm ben çünkü. Örgüt yoktur diyorlar. Hep örgüt suçlaması yaptınız. Neden şimdi örgüt yok? Burada şunu söylemek lazım belki. Biz hukukçu değiliz ama davaları yakından takip ettiğimiz için şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Her dosya kendi özelinde, kendi içerisinde dinamikleriyle değerlendiriliyor. Delilleriyle değerlendiriliyor. Yani Aziz İhsan Aktaş davasında örgüt çıkmaması, İBB ya da Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalarda bir örgüt olmayacağı, örgüt hükmü verilmeyeceği anlamına gelmez. Yani örgüt, o iddianameyi hatırlarsanız, İBB davası, Ekrem İmamoğlu suç örgütü diye bir tanımlama yapılmıştı ve örgüt hiyerarşisi ortaya konmuştu. Bu davada böyle bir karar verdi mahkeme heyeti ama öbür davada çok daha fazla insan var, çok daha fazla tutuklu var, çok daha fazla itirafçı var, etkin pişmanlıktan faydalananlar var. Yani her dava birbirine emsal olacak diye bir şey yok. Bazı konularda olabilir elbette ama yani bu davadan örgüt çıkmaması diğer davadan çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Bir de orada sistematik bir mekanizma var. Yani kurulmuş bir sistem var. Her ihaleden %10'u veriyorsunuz, hak edişin %10'unu veriyorsunuz. İş adamlarıyla toplantılar yapılıyor, bürokratlar kendi içinde toplantılar yapılıyor, belediye başkanı bizzat talimatlandırıyor vesaire. Yani orada daha farklı bir yapı var. Onun altında
1: her suç, oradaki her iddianın içinde 4-5 aynı isimler var.
0: Yani tabii tabii.
1: Orada bir hiyerarşik
0: yapılanma var.
1: Yapılanma
0: ve
1: var gibi gözüküyor.
0: Devam eden bir süreç var. Evet. Devam eden bir süreç var. Ama şunu söyleyeyim. Az önce Fuat abi de değindi. Yani bu kadar adama, bu kadar belediye başkanına rüşvet almaktan ceza veriyorsunuz. Rüşvet veren kişiye hiçbir ceza vermiyorsunuz. Etkin pişmanlık mekanizmasından dolayı böyle bir uygulama yapıyor Türk yargı sistemi. Yani bu mekanizma böyle ama kamuoyunda bir cezasızlık algısı doğar mı? Bunu söyleyenler olacaktır.
2: İşte o rüşveti de irtikap olarak değerlendirilebiliyor Fatih. Yani diyor ki ben hak edişlerimi alabilmek için mecbur bırakıldım. Beni icbar ettiler diyor, para vermeye diyor.
0: Evet. Mecburen verdiğini söylüyor. Yani işte ilerleyen süreçte göreceğiz. Bunun BAM'ı var. Yani Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek, Yargıtay'a gidecek. Burada eğer onanırsa zaten söylenecek bir şeyimiz yok. Ama etkin pişmanlık mekanizması da böyle bir mekanizma. Onu uyguladıkları için kurallar böyle. Evet. Yani Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri olmasaydı bunlar ortaya çıkmayacaktı. Belki şu söylenebilir. İhaleye fesat karıştırma suçu var. Oradan ceza aldı. 2 yıl 8 ay 15 gün. Bunun mali bir cezası olmayacak mı? Bu söylenebilir belki. Yani neticede eğer bu ihalelerden iş yapıp fesat karıştırılan ihalelerle ilgili burada da bir para kazanıldı. Suç var burada yani.

0: Peki ceza verdiklerine göre bir de suç var. Peki bu ihalelerde haksız kazanç olmuyor mu? Acaba buradan bir ceza verilmesi mümkün olabilir mi? Çünkü netice itibariyle kurgulanmış bir ihale mekanizması ve
1: mal varlığına el koyma gibi.
0: Mal varlığına el koyma gibi. Yani mali bir cezadan söz ediyorum. Çünkü Beşiktaş Belediye Başkanı'nın mal varlığına el koydular. Evet. 3 tane dairesine, arabasına el koydular vesaire. Belki öyle bir itiraz olabilir. Ama bu tartışılacaktır. Hukukçular daha net karar verecektir bu konuda. BAM ve Yargıtay'a gidecek netice itibariyle dosya. Ama şuradan bakmak lazım. Bu kadar kapsamlı, bu kadar büyük bir dosyanın kısa bir zamanda tamamlanmış olması son derece önemli. Verilen cezalarda da en azından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat açısından söylüyorum, hakkında çok fazla iddia vardı. Böyle ceza alması bekleniyordu. Hatırlayın, Manavgat'ta CHP'li belediyede o para kutularını, baklava kutularının içinde çıkan dolarlar, euroları görmüştük. 45 yıl ceza almıştı Manavgat Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı, eski Başkan Yardımcısı. Burada ceza miktarı 23 yıllar sınırlı kaldı. Bunları da hatırlatmakta fayda var. Yalnız şunu da söyleyeyim. Rıza Akpolat sadece bu davadan yargılanmıyor. Aynı zamanda kurultay, Cumhuriyet Halk Partisi 38. kurultay ceza davası var biliyorsun. Evet. O davadan da yargılanıyor. Rıza Akpolat'la ilgili onu da hatırlatalım. Kurultayda delegelerin maddi imkanlar karşılığında oylarını değiştirmeleri ile suçlanıyorlar biliyorsun. Evet. Bu nedenle zaten mutlak butlan kararı çıkmıştı. O davadan da ceza alabilir. Onu da hatırlatayım. Aziz Sen Aktaş İBB davasında da yargılanıyor. Belki buradan almadı. Orada da itirafçı oldu. Oradan belki başka tür bir durum da çıkabilir. Ama netice itibariyle mahkeme bugün kararı verdi. Belediye başkanları serbest kaldı büyük bir çoğunluğu. Sadece Seyhan belediye başkanı, eşi ve kendisi tutuklandı. Orada da çok net bir durum var. Yani 1 milyon dolar mıydı? 1 milyon euro Aziz Sen Aktaş rüşvet verdiğini belgeleriyle ortaya koymuştu. Teknik takipler, her şey
2: 85 milyon lira
0: ortadaydı. Evet, yani çok ciddi bir rakam. Her türlü belge de yayınlandı. Suçsuz olduklarını iddia ediyorlardı ama tutuklandılar. Yani netice itibariyle bakıldığında yargılamanın hızlı ve zincirleme bir soruşturmaya, rüşvet soruşturmaya dönüştürülmesi bakımından adil bir şekilde sonuçlandığını düşünüyorum. Evet. En azından Beşiktaş Belediye Başkanı açısından. Ama şunu da söyleyeyim. Rüşvet suçundan yargılanan ve ceza alan, rüşvet suçundan yargılanıp ceza alan ve bu ceza kesinleşirse kim olursa olsun seçilme yeterliliğini kaybediyor.
3: Evet.
0: Artık bu isimlerin, rüşvetten ceza alanların tekrar adaylıkları, yani siyasi hayatları bitti diyebiliriz.
1: Şey var. Aziz Sen Aktaş 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılamayacak.
0: Yasak. Evet. Bir de öyle bir yasağı var.
3: Evet.
2: Bir şey ekleyeceğim. Biraz önce Fatih dediği için iddianamede gördüm. İddianamede var. Kurultaya gelen delegelerin uçak ve otel masrafları için 120 milyon lira harcadığı Rıza Akpolat'ın geçiyor iddianamede. Bu bir. İkincisi de şunu sonra aklıma geldi. Söylemek istiyordum. Fatih ya da Şamil Tayyar söyleyince aklıma geldi. Şimdi savcılar iddianameyi hazırlar. Bir iddiada bulunur. Adı üzerindedir, iddianamedir. Buna suç örgütü der ya da demeyebilir. Önemli olan hakimin ne karar verdiğidir. Şimdi sonuçta bu karara baktığımızda iddianamede geçen bir sürü iddialan hakim tarafından cezalandırılmadığını görüyoruz. Yani deliller, delil yetersizliği ya da yeterliliği açısından ele alındı ve değerlendirildi. Ve buna göre karar verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla da sen buna neden örgüt dedin diye bu davayı itibarsızlaştıramaz kimse. Savcı iddia eder. Önemli olan hakimin verdiği karardır. Bunu belirtmekte fayda var.
4: Evet, şimdi Yüce Koç,
0: hukuk mekanizması işliyor yani onu görüyoruz.
4: Evet. Diyor ki Yüce Koç Fatih Atik, biraz Fuat Uğur da söyledi. Hani bu çete suçlaması vardı ya, organize suç örgütü. Bu da bir cezasızlık algısına mı yol açabilir mi? Ya da bir cezasızlık algısının oluşmasına neden olabilir mi kaygılarını da iletti Fatih Atik. Aynı şekilde Fuat Uğur, katılıyor musun?
5: Önce bizi dinleyenlerin mübarek Mevlid Kandili'ni tebrik edeyim. Biz %90 Müslüman bir ülkeyiz ama %90'ı Müslüman dediğimiz bir ülkede şu konuşulan hadiselere baktığınız zaman ya insan herhalde Müslümanlığından utanır, insanlığından utanır diyor. Yani evet. Ülkede nereye
1: %90 alsanız, olduğunu nereden çıkardın şey, sevgili hocam?
5: Fazla mı? Daha mı fazla?
1: Ben %99 diye biliyordum. Sen 90'a indirdin.
5: Valla o bayağı eskide kalmış olabilir. Güncellemek gerekebilir mi bilmiyorum. Eskiden. Şimdi hakikaten bunlar ülkemizin utancı. Yani bakıyoruz şimdi birçok ülkede. Hani burada geçmiş bazı örneklerini söyledik. Yani çocuğuna çikolata alsa görevden el çektiriliyor. Ama biz de şimdi bu operasyonun başladığı 2025 Ocağı gidelim. Yani şu Beşiktaş Belediye Başkanı Balıkesir'de gözaltına alınmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hatta oradan yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddia edilmişti o dönem. Ama hem Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu ortalığı yıkmışlardı. Bu bir siyasi operasyon bize diye. Şimdi çıkan neticeye baktığımız zaman bunun bir siyasi operasyon olmadığı en azından görülmüş oluyor. Hani örgüt yoksa bile en azından rüşvet gibi pek çok şeye bulaşmışlar. Şimdi örgüt, evet yani Aziz İhsan Aktaş örgütü iddianamesinde o ifadeyi duyunca ben de yani örgüt acaba ne? Bakalım bu nereye bağlanacak diye merak etmiştim.
2: Bir de örgüt lideri itirafçı örgüt, olunca.
5: Örgüt dediğiniz şey bir emir komuta olması lazım. Yani yukarıdan aşağıya bir emir zinciri olması lazım. Yani burada
2: bir amaç olması
5: belediye,
2: lazım.
5: Tabii, bir amaç diye. Olması lazım. Şimdi belediye başkanı ihale almak. İhale almak için rüşvet vermek. Şimdi
2: mesela
5: veya
2: bu
5: ihale harcırahını almak için rüşvet.
2: Evet, İBB olayında vermek. Mesela sistem kuruyorlar. Amaç CHP, CHP ile geçirmek.
5: Orada örgütün bir izahı var.
2: Kurultay ve yani? Şey, Cumhurbaşkanlığı seçimler vesaire. CHP. Yani böyle bir amaç da var. Bunun için bir araya gelen insanlar var. Ve sistem diye bir havuzda oluşturmuşlar. Yani tam bir örgütlenme aslında o.
5: Ya orada bir isim var.
2: Evet.
5: Yani sistem işte bir örgütün bir ismi var.
2: Doğru.
5: Örgütün bütün üyeleri sisteme para akıtmak için uğraşıyorlar.
2: Doğru.
5: Bunların bir hiyerarşisi var. Doğrudan Ekrem İmamoğlu'na bağlı olanlar var. Onun altındakilere bağlı olan var. En nihayetinde iddianamede bunun bir şeması var.
2: Bir piramit var evet.
5: Burada böyle bir kere yapı yok yani. Buna evet. Hani örgütlü bir suç acaba nereye bağlanacak derken yani nitekim bir yere bağlanmadı yani. Bunun belediyelerden işte ihale almak için rüşvet verdiği, dolaylı yollardan para aktardığı, daire verdiği falan gibi suçlamalara en nihayetinde bir neticeye bağlandı. Netice kime bağlandı? Aslında en çok sonuca baktığımız zaman Beşiktaş Belediyesi'nde en çok tespitin yapıldığı, en nihayetinde en fazla cezalandı işte Rıza Akbalık'ta yardımcısı Alican Abacı değil mi? Biri 28, biri 13, 23, biri 18 yıl ceza almış. Adana'dakiler daha aslında bunlara göre çok hafif cezalarla geçmişler. 8 yıl, 4 yıl gibi falan. Şimdi 7 belediye başkanından aslında burada kala kala 2 tane tutuklu belediye başkanı kalmış oluyor. Değil mi? Rıza evet, Akbolat'ta. Evet. Oya Tekin.
4: Seyhan,
2: evet. Eşi de kaldı.
5: Evet. Hani detaylar bu doğru. Şeyle ilgili mahkeme kararı ile ilgili zaten pek çok değerlendirme yapıldı. Bu netice bize bir evet örgüt olmadığı bir kere göstermiş oldu. Oradaki merakımızı gidermiş olduk mahkeme kararıyla birlikte. Ama burada siyasi operasyon diyenlere de herhalde bir şey söylemek lazım. Daha operasyonun yapıldığı gün bu siyasi operasyondur diyenlerin bugün çıkan neticeyi herhalde daha iyi tahlil edeceğini düşünüyorum. Çünkü onlar öyle söyleyince onların peşinden giden kitle de aynı şekilde bu da şey diyordu. Siyasi operasyon diyordu. Aynı Ekrem İmamoğlu'na olduğu gibi. Bugün işte siyasi bir operasyon olmadığını gördük. Yani 7 belediye başkanından kala kala 2 belediye başkanı kaldı. Demek ki siyasi bir operasyon yokmuş burada. En nihayetinde şu an tutuklu olmayanların bile rüşvete bulaştığı, bir şekilde bunların boşu boşuna alınmadığı da görülmüş oluyor. Söylediklerimin en başına dönecek olursam, bizim toplum olarak temizlenmemiz bu tür operasyonlara bağlı. İşte en ufak bir suça bulaşan olmuşsa, kamunun, milletin parasına el uzatan olmuşsa, bizim toplum olarak, vatandaş olarak ocusuna bucusuna bakmadan, varsa bir şey mahkeme sonuna kadar gitsin, tespit etsin, biz bunun arkasında durmalıyız vatandaşlar olarak. Ki biz gerçekten düzgün bir toplum olabilelim. Yani adımız Müslüman, yaptığımız hiçbir şey Müslümanlığa yakışmıyor. Yani insan her gün biz gazeteciler olarak yaptığımız haberlerden utanıyoruz. Burada yaptığımız yorumlardan utanıyoruz. Yani insanın aklı hafızası almıyor. Nasıl bu kadar fütursuz hareket edebilmişler? Nasıl bu kadar gözlerini karartmışlar? Bu memleket bu kadar mı sahipsiz, dedirtecek hadiseler yaşanıyor. Yani insanlar şaşırıyorlar. Nasıl oluyor bu kadar diyorlar ya. Şimdi devlet erken müdahale etse diyorlar ki elinde ne var? Neye göre müdahale etti? Biraz bekliyor, belge topluyor. Ondan sonra müdahale şimdiye kadar hani Ahbap soruşturmasında olduğu gibi evet. Yani.
2: Şimdiye Ahbap'a kadar neredeydin?
5: Bu kadar belge olmadan mesela toplamadan üstüne gitmiş olsalar ya daha fazla milleti soymasın diye erken evet, müdahale evet. etmiş olsalar diyecekler ki buraya siyasi operasyon çekti. Bekliyor bu sefer de diyorlar ki ya devlet niye bu kadar bekledi? Kardeşim sen önüne set olursan hırsızın devlet ne yapsın yani mecbur seni ikna etmek için evet. beklemek zorunda kalıyor. Bu sadece bu hadisede değil bakın. Pek çok örgütte bile aynı şeyi yaşanıyor. Mesela Furkan grubu. Aslında bilinmiyor mesela uzaktan bakınca biz bu yani şurada kameraman arkadaşlarla evet. bile biz ara ara konuşuyorduk ya bu adama niye müdahale etmiyor diye kameraman arkadaşlardan burada bana mesela soranlar oluyordu. Devletin bir bildiği vardır herhalde takip ediyordur diyorduk. Nitekim bugün yapılan operasyonlarda ortaya çıkanları görüyoruz. Keza Kuriş hadisesinde yıllardır cemaatin kendi içinde insanlar feryat ediyor. Yani en tepe isimler işte bir önceki liderin yakınları aynı şekilde o konuyu yargıya taşıyorlar. Savcılar suç duyurusunda bulunuyorlar. İçeride bazı isimler bununla ilgili videolar çekiyorlar. Canlı yayınlar yapıyorlar. Toplumu harekete veya kitleyi harekete geçirmeye
2: kapalı
5: çalışıyorlar.
2: Kapalı bir grup olduğu için biz çok fazla görmüyoruz ama var bunlar.
5: Var, var tabii canım. Ama devlet işte bekliyor. Artık her şeyiyle kimsenin itiraz edemeyeceği noktada
4: evet.
5: dosyayı ortaya koyuyor. Ve ondan sonra kimseye bir şey diyemiyor. Maalesef ki buna rağmen yine de itiraz edenler çıkabiliyor. Yine de karşı çıkanlar olabiliyor. Ortaya ne koyarsanız koyun inanmak istemeyenler olabiliyor. İşte bizim bence bu kafayı değiştirmemiz lazım. Ocu bucu ondan benden diye bir şey olmaması lazım.
4: Evet.
5: Yanlış yapan, suç işleyen, kusur işleyen, kanunlara karşı gelen kim varsa kardeşim sonuna kadar üzerine gidersin. Belki biraz sonra konuşacağız. Eski İçişleri Bakanı ya.
4: Bence
5: eski İçişleri Bakanı.
4: Başlayalım.
5: Kusura bakmayın ama suç işlemiş yani.
4: Bence
5: şimdi bunu konuşalım yani.
4: Bence konuşmaya
5: başlayalım. Bakan böyle yaparsa artık bunlara ne diyelim?
4: Önce volleri bir bakalım. Aynen devam edelim senle. Bu volleri bir bakalım. Kumiş'le devam edelim. O dosyayı bir açalım. O dosyadaki son duruma bir bakalım. Evet şimdi değerli yönetmenim Sema hemen getirdi bana. İdris Daim Şahin'in sabıkalı araçları. Şahin'e tahsisi 34S7815 ve 34RM8677 plakalı iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullandığı tespit edildi. Devam edeceğiz. 3 araç öne çıkıyor. 34SL313 Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın kaçırılmaya çalışıldığı sırada kullanıldı. 34S7815 numaralı plakalı araçta da farklı kişilerce kullanıldı. Ömür Yücel'in yoğun şehirler arası trafiğinde ve diplomatik pasaportlu Belarus vatandaşlarının taşınmasında yer aldı. 34RM8677 plakalı araç Yücel ailesinin kullanımında olduğu tespit edildi. Evet. Şimdi devam ettiğimiz zaman başka detayları da göreceğiz. Evet verelim onu da. Kuriş'i de alayım ben. Şimdi bakınız burada çok çarpıcı bir başka detay daha var. Şimdi gelecek ekranlarınıza. Kuriş ailesinin devasa serveti de var. Bakınız Masak raporuna göre anne Kuriş adına 646, baba Kuriş adına 207, babaanne Kuriş adına 539, Kuriş'in eşinin babası adına 426, toplam 1818 tapu işlemi yapıldığı tespit edildi şu anda. Devam edelim. Kuriş ailesinin devasa servetine. Masak raporuna göre anne Ayşe Gülderen Denizoğlu'nun Kuriş'in tapu işlemleri. Bakınız tapu işlemleri. Bak konut, arsa, büro, dükkan, imalathane, kahvehane, lokanta. Bu tapu işlemlerinin gerçekleştiği kalemler. Ve devasa servet. Ve bu servetin lüks araçlara yansımasına bakın. Masak raporuna göre Alihan Kuriş'in eşi adına kayıtlı lüks araçlar tespit edildi. Alihan Kuriş'in 25 yaşındayken 3 yıl
3: Porsche Carrera 4S marka lüks otomobil kullandığı tespit edildi. Ayrıca Ascot isimli yarış atının sahibi olduğu belirlendi. Kardeşi 20 Tuna Kuriş'in de Cadenza Dame isimli bir yarış atının sahibi olduğu öğrenildi. Bu ya bu ailenin lüks araçlarının dışında Porsche işte Carrera 4S'in dışında bir atları var, yarış atları var. Şimdi Sema'cığım ilk şeye gel, İdris Naim Şahin'le ilgili o vole gel, o vole başlayacağız. Bir daha ben hatırlatayım ve Yücel Koç'a bırakayım sözü. Şimdi Yücel Koç söz konusu eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in diğer iki aracının da yine suç amacıyla kullanıldığı, illegal amaçla kullanıldığı tespit ediliyor.
2: Belarus'tan beyaz kadın ticareti
3: iddiası. Beyaz kadın ticareti de kullanılıyor.
2: İddiası da var. Enteresan bir şey.
3: Yani Belarus'tan şimdi, nasıl olabiliyor? İdris, yani Belarus'ta kadın ticaret eski İçişleri Bakanı'na tahsilini araçlar bunu nasıl olabiliyor?
5: İdris Naim Şahin'in, o Belarus hadisesi şöyle. İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönem 2011-2013 arası.
3: Evet.
5: 2011'de bir ihbar yapılıyor. Bir ihbar geliyor. Ama o zaman üzeri kapatıldı. Şimdi yeniden açıldı dosya. Deniyor ki Belarus'tan kadın getirmek, gizli kamerayla kayıtlar yapmak, aynı FETÖ gibi yani. Bunlar doğrudan onu çağrıştırıyor değil mi? FETÖ'nün tam tabii, böyle tabii. Şey olduğu aynı zamanlar, yöntemde. Aktif olduğu zamanlar ve o aynı dönem yani. Şantajla bu görüntüleri kullanarak ihaleleri yönlendirmek. Ve o zaman daha enteresan bir şey var orada. Getir götür işlerini de bu Mehmet Özmen yapıyormuş.
2: Evet. Tamam, bu evet. Lojistik firmasının sahibi. Sistem lojistiğin sahibi.
5: Ve bu İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanlığı döneminde olan hadiselerle ilgili bir ihbar o zaman işte yapılıyor 2011'de. Üzeri o dönem kapanıyor gidiyor. Şimdi o dosyanın kapağı yeniden açıldı. Şimdi bu diğer iki aracıyla birlikte 3 tane aracı var. Şimdi mesela bu bakanlara 3 tane araç veriliyor demek ki benim anladığım kadarıyla. Bunların 3 tane çakalı arabası var.
2: 3 araç tahsisi yapılabiliyormuş ve bunun değişmesi lazım bence.
5: 3 arabanın 3'ü de vukuatlı insanları taşıyor. Şimdi İdris Naim Şahin demişti ki benden izinsiz bu kullanılmış. Ben bununla ilgili suç duyurusuna bulunacağım, şikayet edeceğim falan demişti. Bir kere o firmanın bir araç kiralama firması olmadığı tespit edildi. Göstermelik bir parayla yıllık 1.000 lira gibi aslında araç tahsis edilmiş İdris Naim Şahin'e.
2: Sen de olmasın lazım.
5: Kendi kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyorum. Belki de sadece çakar takılsın diye ona göstermedik, onun üzerine gösterdiler. Evet. Şimdi burada şöyle bir şüphe doğuyor. İdris Naim Şahin bu işin neresinde? Suç ortağı mı? Çünkü kendisi geçmişte biliyorsunuz tam FETÖ ile böyle işte mücadelenin civcivli zamanında Sayın Cumhurbaşkanımız ona tuzluk demişti. O 2011 seçimlerinde sızan 4 tane FETÖ'cüyle birlikte
2: Selçuk Özdağ, Hakan Şükür filan birlikte, hepsine tuzluk dedi.
5: Bu tuzluktu yani FETÖ'den tarafta duran bir isim olmuş ve AK Parti'den öyle kopmuştu. Şimdi dolayısıyla zaten kendisiyle üzerinde bir mimli olan bir ismin aradan geçen bunca zaman sonra bile 15 Temmuz darbesinden hemen 2 ay sonra bir başka grubun yeni FETÖ mü diye endişe edilen bir yeni lideriyle bu kadar yakın olması çok tesadüf bana gelmiyor. Hele ki kendi üzerine kayıtlı çakarlı araçları oraya kullandırıyor. Yani FETÖ'nün operasyonuyla o cemaatin başına gelmiş bir kişi.
2: İkisinde, üçünde i̇şte mi kullanılır arkadaş diyeceğim. Yani?
5: Hadi bir tanesini dedin ki benden izinsiz kullanılmış. Şimdi diğerlerine ne diyeceğiz? Cuma günkü programda biz bu işin büyük ihtimalle parçası bence bu İdris Naim Şahin demiştim. Şimdi diğer iki plakanın da benzer işlerde kullanılıyor olması bu şeyi şüpheyi güçlendiriyor. Bir de ayrıca başka bir şey var ha.
2: Evet.
5: Bu Ömür Yücel bu gözaltında İdris Naim Şahin'in bakanlığı döneminde özel kalemine kayıtlı bir isim. Yani bakanlığın özel kalemine kayıtlı, yani şoförüm gözüküyor muhtemelen öyledir. Orada görevli bir isim. Yani çok uzun yıllar, çok eskiden beri İdris Naim Şahin'le beraber çalışan birisi belli ki. Şimdi bu kişinin de bu Belarus'tan 6 Ağustos'ta Bodrum'a mesela 3 kişi girmiş diplomatik pasaportlu. Bunların GSM hatları bu Ömür Yücel'in adına kayıtlıymış.
2: Evet. Ömür Yücel Alihan Kuruş örgütünden mi?
5: Ömür Yücel bu aracı kullananlardan bir tanesi. Ya şoför. İki şoför var. Evet. Birisi Ömür Yücel, öbürü Ömer Sipahioğlu. Ömer Sipahioğlu Almanya'ya kaçmış. 18 Ağustos mu ne kaçmış herhalde. O firari. Bu Ömür Yücel yakalanmış. Ve bu İdris Naim Şahin'in bakanlığı döneminde, özel kaleminde görevli olan birisi.
2: Öyle mi?
5: Tabii.
2: Oo, çok enteresan.
5: Ve bu mesela
2: bu çok 6 Ağustos'ta ciddi bir delil.
5: 6 Ağustos'ta 3 Belarus vatandaşı Türkiye'ye giriyor, diplomatik pasaportlu 3 kişi Bodrum'dan giriş yapıyorlar ve bunların kullandığı hatları da bu Ömür Yücel ismine kayıtlı hatları kullanıyorlar.
2: Kimler kullanıyor Ömür Yücel hatları?
5: O işte 3 kişi kimse onlar. Yani onların detayı verilmiyor. Muhtemelen önümüzdeki süreçte öğreneceğiz bunları. Kim gelmiş, niye gelmiş, nasıl gitmiş. Ya, bu adamlar niye taşınmış?
2: Evet. Çok karanlık işler.
5: Çok karanlık. Ve bütün oklar İdris Naim Şahin'e gidiyor. Yani bu işte İdris Naim Şahin belli ki bu işin bir parçası olmuş, bir aparatı olmuş. Şimdi bir önceki programda demiştik yani bu Mehmet Özmen firmanın sahibi olarak biniyor arabaya.
2: Şoförlüğünü yapıyor.
5: Hilmi Tunak Kuruş'un şoförlüğünü yapıyor, onu kaçırmaya çalışıyor. Bizzat kendisi dönüyor.
2: Yani. Birlikte,
5: evet. Evet, yani bizzat kendisi yapıyor bu işi. Yani evet. Ne yapıyor? Kendini yakıyor. Peki İdris Naim Şahin de kendini yakıyor burada. Ya sizin bu kadar sizin için önemli olan ne ki bu operasyonu bu kadar kendinizi fahş edecek şekilde işin içine giriyorsunuz? Bunların şimdi mesela izahını İdris Naim Şahin'in yapması lazım.
4: Hakikaten Yücel Koç söylüyor.
2: Mehmet Özmen'in durumu örgütle bağlantısını net bir şekilde ortaya koyan bir delil gibidir zaten. Ama burada İdris Naim Şahin'le ilgili durumda da şöyle bir şey var. Şimdi belki eski milletvekili olarak Şamil Tayyar da anlatabilir evet. O çevreyi. Bir bakana tahsis edilmiş 3 araç varsa bakan bu araçları aldığı firmanın emrinde tutmaz. Kendi garajında tutar. Ya da otoparkında tutar. Öyle değil mi?
4: Evet.
2: Yani birisi Ankara'da olur, ikisi İstanbul'da olur, birisi başka yazlığında olur filan falan değil mi? Şimdi böyle bir durum olması gerekirken bakıyorsun araç Belarus'ta gidiyor, adam taşıyor, kadın taşıyor, Mehmet Özmen onu istediği gibi kullanıyor, polis tarafından arananları kaçırıyor vesaire vesaire. İdris Naim Şahin'in burada benim haberim olmadan kullanılmış suç duyurusunda bulunacağım demesi bana göre de kendisini kurtarmaya yönelik bir girişim olarak insanın aklına geliyor. Evet. Ve bu yüzden de İdris Naim Şahin'in işi bundan sonra çok zor. Vatandaşa takla bakayım göreyim diyen ve ısrar üstüne ısrar eden ve çok can acıtıcı bir videoydu biliyorsun. Vatandaşlar takla at burada göreyim diye.
5: Tam da çözüm sürecini tahrik edecek şekilde bir şeydi.
2: Evet. Tam öyleydi. İticiydi. Şimdi bakalım kaç takla atabilecek kendisini kurtarabilmek için bunu merak ediyorum evet. Ben.
4: Gerçekten çok itici bir aynı zamanda İçişleri Bakanı'ydı. Şimdi Şamil abiyle devam edeceğim. Fatih Atik'le devam edeceğim ama kısa bir aramız var rica ediyorum. Bu kısa aradan sonra Ankara ile devam edeceğiz.
6: TGRT FM Haber.
7: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
8: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
15: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
16: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
15: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
17: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
18: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
15: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
14: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
19: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
6: TGRT FM Haber.
4: Saat diliminde kaldığı yerden devam ediyor. Kuriş suç örgütü soruşturmasında İdris Daim Şahin'e tahsis edilen iki aracın daha suç amaçlı kullanıldığının tespit edilmesini konuşuyorduk. Şimdi bir Ankara'ya gideceğiz. Şamil abi. Şamil abi, İdris Daim Şahin'le ilgili Fuat Uğur da sordu. Hani bunu Şamil Tayyar daha iyi değerlendirir dedi. 3 tane araç tahsis edilmiş. Yani bu araçların onların habersiz bir şekilde kullanılması mümkün olabilir mi yani? Eski bakan hiçbir beyin farkında değil. Bir de ikinci soru da şu olacak. Artık zamanımızı konservatif kullanmak zorundayız. Çünkü kalmadı süreniz. Şöyle bir X'te paylaşım vardı. Çok çarpıcıydı. Bu Alihan Kuriş'in meşhur spor arabası. Yani bunun fiyatını söylemeyeyim. Bunun fiyatı yani 15-20 milyon falan yani o bantta.
3: Hani böyle bir lüks, böyle bir şatafat tüm ailenin bir şeyin içinde olması, böyle tapu zengini olmalarını, böyle lüks lüks araçlara binmelerini sen Ankara'da ki bir diyalogla böyle bir anlatmıştın X üzerinden. Evet. Yemek yerken, evet. Ha, onu da bu lüks olayı, mal varlığını tabii da değerlendirirsen ikisini birden sevinirim.
1: Şimdi Edis Naim Şahin'le ilgili, daha doğrusu biz kendisiyle aynı dönemde siyaset yaptık. Kendinin bakan olduğu dönemde ben de milletvekiliydim. Gaziantep'te benim ve yakın çevremin teknik takibi alındığını öğrenince kendisini aramıştım o dönemde. Çok şey yapmadı, yani sorunu çözmeye çalışmadı. Bunlar suça bulaşmış olabilirler dedi. Ben dedim ki Sayın Bakan, bunlar suça bulaşmışlarsa neden peki istihbarat bunları önleyici istihbarat kapsamında dinliyor dedim. Buradan elde edeceği veriler dedim mahkemede delil olarak kullanılmaz. Ati takip yapılması gerekirdi. Her şeyi sen mi biliyorsun falan deyince aramızda bir gerginlik oldu. Ben biraz ileri geri konuştum ve telefonu yüzüne kapattım. Ondan sonra da zaten konuşmadık. Gaziantep'teki FETÖ'cü istihbarat müdürünün alınmasını istemiştim. Daha sonra benim irtibatım kalmadığı için Antep'te siyaset yapan bir başka arkadaşımızı arayarak tamam Şamil'e söyleyin çok konuşmasın, ben o istihbaratçıyı alacağım dedi. Aldığı istihbaratçıyı Hatay'a verdi. Hatay'daki istihbaratçıyı da Gaziantep'e verdi. Ben o zaman Hatay valisini, daha sonra Emniyet Genel Müdürü de yaptı, Hatay valisini aradım ve bu istihbaratçıyla ilgili bazı bilgiler aktardım ve buna dikkat edin dedim. Zannediyorum valinin gücü de yetmedi o tarihte o istihbarat müdürünü almaya ve bir süre sonra Hatay'da o büyük Mayıs 2013'te Reyhanlı patlaması Atla oldu. 52 kişinin hayatını kaybetti. Evet ve o istihbarat müdürü de o patlamadan dolayı
2: Çok o ilginç bir olay anlatıyorsun.
1: Ve yargılanan isimlerden bir tanesi de o istihbaratçı. İki defa meslekten ihraç edildi daha sonraki
2: nereden
1: süreçte. Şimdi ben hani oldu bitti ilişkim iyi değil yani şeyle ilgili. Fakat hep şunu söylediler. Dediler ki ya bu adam Milli Görüş'ten gelen birisi. Ben geçmişini çok bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok tanıdığı vesaire falan diye anlattılar. Hani FETÖ'nün çekirdek kadrosundan değil. Peki değilse niye bu kadar hani içli dışlı oldu, işte 25 Aralık'ta istifa etti vesaire. Bununla ilgili şu hikayeyi söyledir ama ne derece doğru da bilmiyorum. İşte bunun bir şantaj kaseti var. Kasetten dolayı onlara mecbur ve mahkum kaldı ve bunun dışına çıkamıyor diye. Şimdi o günden bugüne kadar bir dizi yanlışın içinde olduğunu görüyoruz. Yani bugün gelinen noktada bu kuruş meselesi de çıkınca ya bunun böyle bir kaset ve şantaj iddiasıyla sınırlı olamayacağını düşünüyorum. Yani burada başka bir şey olsa gerek diye. Sonra eğer gerçekten böyleyse bir yerden mecbur ve mahkum hale getirmişse ben İdris Naim Şahin'e buradan çağrı yapayım. Yani kendinizi daha fazla küçültmeye gerek yok, çıkın. Bir televizyon ekranında, YouTube yayınında, nerede olacaksa size kurulan ne tür tezgah var ise FETÖ tarafından bunu deşifre edin ve bu millette de helalleşin. Ve ben bu milletin de anlayacağını düşünüyorum. Hani ne olduysa, başınıza ne geldiyse, hangi sebeple bunları yapıyorsanız ya da bu olmuyorsa Sayın Cumhurbaşkanımıza gidin ve anlatın sizin başınıza ne tür çorap ördüklerini, bundan dolayı yanlış işlerin içine savrulduğunuzu söyleyin. Yani bir şekilde bunu kamuoyuna izah edin. Aksi halde kendisiyle ilişkili yapılan tüm yorumlara haklılık vermiş olur. Çünkü o kadar çok yanlış işin içine girdi ki artık bu böyle bir kasetle bile, bir tehditle, bir şantajla bile izah edilir olmaktan sanki çoktan çıktı gibi gözüküyor. Bu vesileyle bu çağrımı yapmış olayım. Kuruşlarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Ya şuna üzülüyorum. Yani 1818 tapu işlemi olmuş. Bu işlem hani al sat, yani tamamı şu anda tapu kaydı olarak üzerlerinde duruyor anlamına gelmez. Yani bunun yarısını aldığını, yarısını sattığını düşünsen bile 9 küsür tapu kaydı var demektir. Yani kaba bir tarifle. Bunlar inanılmaz rakamlar. Şimdi 25 yaşındaki çocuğun altına bir Porsche veriyorsunuz. İşte at yarışı hobiniz var vesaire falan. Ben o lokantada şunu gördüm. Adam çok dindar birisi ve zaman zaman da gittiğim için de tanıdığım da birisi. Geldi oraya. bir komşuların hikayesini anlattı. İşte kocası alkol bağımlısı, kendini çok çaresiz hissediyor ve sahiplenebileceğini düşünerek, bir de küçük iş bulduğunu düşünerek işte bu Süleymancılarla, Süleymancı'nın bir yurdunda çalışmaya başlıyor. Asgari ücret alıyor kadın. Şimdi ve kart şeyi de, maaş kartı da oranın müdüründe. Maaş zamanı parayı çekiyormuş, yarısını kadına veriyor, yarısını da hizmet bedeli olarak tahsil ediyormuş. Şimdi o hikayeyi dinleyince aklıma bu geldi. Ya arkadaş, siz asgari ücretle çalışan, eşiyle sorunlu ve tek başına ayakta kalmaya çalışan, yani bir garip kadının asgari ücretinin yarısına el koyacak kadar zımaradan çıkıyorsunuz, sonra Porsche biniyorsunuz. İşte lokantalar, imalathaneler, işte villalar, zeytin bahçeleri,
2: adalar,
1: külçe altınlar vesaire. Adalar, yani adanız var hakikaten. Şimdi bir yığın lüksün ve şatafatın içerisindesiniz. Ya bu gayretullah'a dokunur. Yani bunu nasıl izah edeceksiniz? Yani siz, size gönül vermiş garibana Peygamber Efendimizin hayatını örnek veriyorsunuz. Siz Firavun'un hayatını örnek alıyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve bunu da ne adına yapıyorsunuz? Din adına yapıyorsunuz. Ya ben bir yanlış yaparsam bütün bu yanlışları benim yaptığımı kabul edin. Kendime ve aileme zarar veririm. AK Parti üyesi olduğum için AK Parti'ye zarar veririm. Onlar da beni ihraç ederler. Nihayetinde kendime zarar veririm. Ama din adına bunu yaptığınızda dine zarar vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sorumluluğunuz daha fazla. Böyle bir lüksünüz yok. Din adına temsiliyet görevi olan insanların daha özenli, daha dikkatli olması lazım ve dini olduğu gibi yaşaması lazım. Çünkü sizler birer modelsiniz, örnek insanlarsınız. Daha doğrusu öyle olmaları gerekir. Ama ne yazık ki bu Kuriş ekibinin bu yaşadıkları ve onlarla ilgili bütün bu dökümler savcılıkta ortaya çıkınca hakikaten şok geçirmiş vaziyetteyiz. Buradan hepimizin, en başta da bu cemaate gönül vermiş bütün masum insanların bir iş değerlendirme, bir muhasebe yapması gerektiğini düşünüyorum. O sebeple örnek olarak aktarmıştım.
4: Ama İdris Daim Şahin'le ilgili bölümde şunu anladım ben. Şamil abi, öyle bir öykü anlattın ki bize, yani gerçek ya bu öyküden.
2: İnanılmaz.
4: Çok çarpıcı. Şimdi
2: koruduğu istihbaratçı.
4: Evet.
2: Hatay'daki Reyhanlı katliamının sorumlusu.
4: El Muhabberat, evet. El Muhabberat adına çalışan bir PKK'lıydı. MİT onu yakaladı, biliyorsunuz. Laskiye'den getirdi MİT onu.
2: Evet.
4: Büyük bir, çok başarılı bir operasyonla MİT onu adım adım izledi. Laskiye'de yakaladı.
1: O zaman o istihbarat transferi yapmışlar.
4: Evet, evet, evet. Bir o getirdi onu. O zanlı şunu içeride tutuklu. Fakat öyle bir şey söyledin ki abi, yani orada büyük bir istihbarat zafiyeti olduğu, işi içinde FETÖ olduğuna dair o dönem zaten çok da haber yapıldı. Ben şunu anladım. Bize verdiğin bu örnek aslında İdris Daim Şahin'i özetliyor.
2: Bence de özetliyor.
4: Özetledi. Yani seyircilerimiz de anlamıştır. Şu, yani.
2: Çok çok enteresan, çok çarpıcı bir örnek bu, evet. Hakikaten. Yani Şamil Tayyar'ın rahatsız olduğu bir mesele var. O rahatsızlığın sebebi de Antep'teki bir istihbaratçı. Ve bununla ilgili olarak tartışıyor. Ve sonra bir fikir geliyor aklına. O fikir nereden geliyor? Onu bir kenara koyuyoruz. Tamam diyor, Şamil Tayyar haber verin diyor. Onu diyor alacağım diyor görevden diyor. Başka bir yere vereceğim diyor. Hatay'a gönderiyor. Hatay'dakini de Antep'e getirtiyor. Ve Şamil Tayyar uyarıyor valiyi. Şimdi ben çok iyi hatırlıyorum o olayda. Valilik gerçekten çaresiz kalıyor ve oradaki FETÖ'cü istihbaratçılar oraya alın katliamını istihbaratını alıyorlar ve saklıyorlar.
4: Saklıyorlar.
2: Valilikten ve emniyetten saklıyorlar. Aynen, bunu çok iyi biliyorlar.
4: Aynen öyle.
2: Ve onu yapan da bu İdris Naim Şahin'in koruduğu istihbaratçı yani.
4: Evet.
5: Ben başka bir saldırıyı hatırlatayım.
1: Çünkü size. İstihbarat müdürü doğrudan emniyet genel müdürüne bağlı olduğu için valinin gücü yetmiyor ona. Onunla ilgili bir tasarrufta bulunamıyor.
2: Güzel bir şey anlatacaktı.
5: Bu Kobani'ye gitmek için toplanan HDP'lilerin heyetin olduğu gün bir patlama olmuştu. 34
4: kişi. Miting keşi şey yapıyorlardı. Bir basın toplantısı da yapıyorlardı.
5: Aynı şekilde orada da onun o işin altında da FETÖ vardı.
4: Evet.
5: Çünkü bombacının, hatırlarsanız, kimliğini koymuşlardı ve patlamanın eseri yok. Yani üzerine bomba patlıyor, hemen tespit ediyor, yayınlıyor ama kimlik tertemiz. Patlama izi yok neredeyse, evet. Yani. Dolayısıyla onunla ilgili daha sonra biliyorsunuz pek çok o dönemin yetkilileri açıklama yaptılar. O işte FETÖ'nün tezgahıydı. Yani o dönem bu İdris Naim Şahin'in görev yaptığı dönemdeki olanların neredeyse karanlık hadiselerin tamamında FETÖ vardı ve ilginç bir şekilde İdris Naim Şahin'in dönemine denk geliyordu.
4: Peki kısa bir soru, çok kısa bir cevap alayım, gitmem lazım. Hani İdris Naim Şahin'in niye 3 aracı da suça karıştı ve o niye haberi yok ya da haberi var, evet, neyse onu anlattı Fuat Uğur'la, Şamil abi anlattı çok net. Peki bu özellikle şu Reyhanlı meselesi ve senin anlattığın Suruç meselesi, o dönem İçişleri Bakanı'ydı. Niye hiç bir şey yapılmadı? Yani tam bir hukuki süreç. O günler niye acaba deşilmedi, soruşturulmadı?
5: Bak yani bunu ara ara bunu ima yoluyla konuşuyoruz. İma, evet, yoluyla yazıyoruz. Yani bu siyasi ayak hakikaten ben FETÖ'nün siyasi ayağını temizlenmesi konusunda ben mesela mutmain değilim ya, açık söyleyeyim.
4: Anladım. Peki. Teşekkür ederim.
2: Bu arada Fatih'e geçeceksin. Madem şey de Fatih söylesin, yani böyle bir ihtimal var mı diye. Bu kadar mal varlığı, 1818 tapu kaydı en azından dediği üzere, 900'ü yani, müsaade edilmesi ihtimali var mı? Müsaade, evet, edilmeli bence bu. Evet. Bütün bu mal varlıkları, çünkü kamudan toplanan, evet, paralarla alınan ve yasa dışı yollarla elde edilen bu mal varlıklarının müsaade edilmesi, evet, lazım.
5: Buraya belki şunu eklemek lazım. Biz reklam arasında Fuat, evet, abiyle sohbet ederken konuştuğumuz bir şey vardı. Şimdi bakın şöyle, bunlar evet, ülkede devlet yok zannetmişler herhalde. Evet. Şimdi İmamoğlu operasyonuna bakıyorsun, bu kadar nasıl rahat davranmışlar yolsuzluklarda. Kuruş'a bakıyorsun, Kuytul'a bakıyorsun, işte bunlara bakıyorsun. Yani bir İçişleri Bakanı nasıl bu kadar, ya bu ülkede devlet yok gibi hareket etmişler.
4: Evet ama Fuat Uğur çok önemli bir şey söylüyor.
5: Ama bak bu işin altında işte siyasi ayak desteği, evet, var ya. Bu şimdi sıra buraya geldi. Hayır. İşte bak buralar temizlendi.
4: Bu Dilan Polat, Engin Polat çiftinin nasıl lüks araçları, kamuya devredildiyse, Fatih Atik, bu Kuriş'in lüks araçları, konutları, montları, tapuları, lüks dairelerin de
2: müsaade edilir mi?
4: Hiçbir şekilde el konup müsaade edilebilir mi acaba? Öyle bir ihtimal var mı? Onu bir senden değerlendirmeni alayım. Sonra ben Kuşadası ile ilgili soru soracağım sana. Yani, evet, Bülent Tezcan sülalesinin tamamını Kuşadası Belediyesi'ne yerleştirmiş kadro olarak. Bir de Kuşadası Belediyesi'nin soruşturmasına dair de yeni detaylar var. Onu da bizle paylaşırsan sevinirim. Önce Kuriş'le devam edelim.
0: Evet. Şimdi Kuriş'lerin mal varlığıyla alakalı çok şüpheli durumlar ortaya çıktı. Yapının bu mal varlığı yeni kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu kadar gayrimenkul sahibi oldukları, ada sahibi oldukları. Ama soruşturma başlatıldığında biliyorsunuz bunlarla alakalı çok sayıda şirkete kayyum atandı. Yani şirketlerin yönetimine artık devlet yönetici atadı ve bu şirketler onlardan alındı. Mal varlıklarıyla ilgili de soruşturma devam ediyor. Tabii bunlar kendi şahsi mal varlıklarına el konup konmaması konusu ayrı bir yargılama konusu. Yani bu suç gelirinden mi elde edildi, yoksa başka bir miras mı kaldı? Yani bunların hepsi ayrı ayrı yargılamaya tabi konular. Bu yargılama sonucunda eğer bunların suç gelirinden temin edildiği ve o şekilde sahiplenildiği ortaya çıkarsa zaten yargı gereğini yapar, devlet gereğini yapar. Ama ilginç bir şey söyleyeyim. Bugün gelen bir bilgi. Bu Kuriş, Alihan Kuriş ve yanındaki ekip operasyon olacağından haberdar olduklarını söylüyorlar. Bir hafta önceden kendilerine haber gelmiş. Bana ulaşan böyle bir bilgi var. Ve o nedenle saklanmayı tercih etmişler. Biliyorsun yurda geri dönmüştü. Sonra hakkında yurt dışı çıkış yasağı da işleme konmuştu. Ama sonrasında operasyondan birkaç gün önce haberleri olmuş ve o nedenle saklanmaya başlamışlar. Böyle bir bilgi var. Bunu zannediyorum adli makamlar da takip edeceklerdir. Acaba içeriden bir sızıntı mı var? Şüphesini doğuruyor.
4: Haberleri varsa sızıntı konu yok mudur? Fatih, yani haberleri varsa demek onlarla bağlantılı ya da o yapının bir parçası olan içeride devletin bürokrasisinde yer alan birileri sızdırmıştır demek oluyor bu. Hani bunu adli makamda,
1: evet, çözecekler. Yani içeriden nasıl ama bir geç, yani sızıntı varsa geç bir sızıntıdır. Çünkü erken olsaydı yurt dışından dönmezdi.
0: Yani dönmezdi. Döndükten sonra bu ortaya çıkan bir şey. Ama şu var, saklanıyor. Yani resmi konutunda bulunamıyor. Telefon kapalı. Ondan sonra başka bir yerde özel hazırlanmış bir odada buluyorlar. O da saklandıklarını gösteriyor zaten, yani yakalanmamak için özel bir çaba var. Diğer kardeşi de biliyorsun 2 gün önce, işte geçen hafta sonunda yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken yakalandı. Bu araba işleri o zaman çıktı. İdris Naim Şahin'le ilgili şunu söyleyeyim ben. Şimdi bugünkü bilgilerle 3 tane aracı bu yapının kullanımına tahsis ettiğini öğrendik. Ve daha yeni operasyondan hemen önce tahsis etmiş bir tanesini. Diğerinin tarihini öğrenemedim ama 34S7815 plakalı GT Liz Otomotiv adına tescilli araç 10 Ağustos 2026 tarihi itibariyle
2: çok yeni.
0: 2029'a evet. kadar tahsis edilmiş. Alihan Kuruş operasyonu 13'ünde yapıldı.
4: Evet.
0: İdris Naim Şahin aracı 10 Ağustos'ta tahsis etmiş 3 yıllığına. Diğer aracın tahsisini bilmiyorum. Onu öğrenemedim. Ama ilk araçta olduğu gibi bir kiralama sözleşmesi var mı? Ona ilişkin inceleme devam ediyor. Muhtemelen o da vardır. Yani kendisine devletin emanet ettiği, devletin kendisini koruması için verdiği bu imkanı böyle bir örgüte bir İçişleri Bakanı nasıl kullandırabiliyor? Bunun ciddi bir şekilde araştırılması gerekiyor.
1: Niye bilgisine başvurmuyorlar? Mesela bu arabalar benim olsaydı muhtemelen şu anda sizinle program yapmıyor.
0: Şu anda
1: ifade veriyor olurdun.
0: İfade veriyor olurdun abi evet.
1: Niye?
0: Doğru yani abi. Bunun üzerinden ayın hafta sonundan bu yana epey zaman geçti. Yani yurt dışına kaçma ihtimali hafta sonu ortaya çıkmıştı. Yakalandılar. Ve bir de şunu çok dikkat edin. Bakın bu gözden kaçıyor. Emniyet teşkilatını, adli makamları tebrik ediyorum. Kaçma ihtimali olan birini o ekibi komple yakaladılar. O evet. kardeş kurişi.
2: Alman BND'ye büyük darbe oldu.
0: İlginç bir yer. Orada ilginç bir şey var abi affedersin. Bu Mehmet Özmen denen adam, yani Çakarlı, bakanın tahsisli aracını kullanan adam, İstanbul'dan çıkıyor, Marmaris'e gidiyor, Marmaris'ten geri dönüyor. Beraber gidiyorlardı, geri dönüyorlar. Ve ilginç olan tarafı şu. Hiçbir tane noktada bunları durdurmuyorlar. Polis durdurmuyor yani. Polisi şöyle yakalanmıyorlar. Durun, biz sizi takip ediyoruz. İnin arabadan diye böyle bir baskın yakalaması yok. Adam götürüyor onları, bırakıyor. Sonra İstanbul'a geri dönüyor. Ondan sonra alınıyor hepsi. Muhtemelen takip var ama eğer takip ediyorsa bile o sırada almaları gerekirdi. Belki özellikle almadılar bilmiyorum ama eğer aynı anda takip olsaydı herhalde yoldayken alırlardı.
1: Evet.
0: Ama aracın geri dönmesi çok ilginç değil mi? Yani evet. bu en azından böyle ben böyle bir bilgiye ulaşamadım. Yani sizde varsa lütfen söyleyin. Polis durdurup bunlara işlem yapmıyor. Zaten arabada çakar var, tahsisli araç. Başkalarını da götürebilirlerdi yani. Ama başka suçları da taşıyabilirlerdi. Silah da taşıyabilirlerdi.
2: Yapılan kayıtlarında yok, işte Viaport'ta ve menzilcide benzin aldıklarına dair.
0: Onlar tespit ediliyor, onlar sonra.
2: Ondan sonra.
1: Evet. Yani anlık takip.
0: Anlık bir durdurma yok yani. O yüzden evet, şuraya dikkat çekiyorum. Bir İçişleri Bakanı kendisine tahsisli bir otomobili başkasına kullandırıyor. Her şeyi yapabilirler. Durdurmuyor çünkü polis. Yani her şey uyuşturucu da taşır, başka şey de yapar. O kadar önemli bu. O nedenle Sayın Bakan'ın herhalde ifadesine başvurulacaktır diye düşünüyorum. Programa gelmeden önce baktım tekrar. Görevdeki bakanların ya da görev süresinde işlenmiş bir suçla ilgili soruşturma olduğunda Yüce Divan'da yargılanmaları gerekiyor. Bir izne tabi durum var. Ama görev bittikten sonra özel hayatlarıyla ilgili bu tip suçlamalarda bir izin mekanizması da yok. Herkes sorgulandığına göre bugüne kadar Sayın Bakan'ın da herhalde bir ifadesine başvurulur diye tahmin ediyorum. Yani niye 3 tane aracını bunlara verdi? Bunların karşılığında acaba menfaat mi sağladı kendisine ekonomik olarak? Ya da neden 3 aracı birden bu yapıya verdi? Başka araçları da var mı? Onları da verdi mi? Hadi birinciyi anladık. Kiralama yaptım dedi. Bu iki araba da çıktı şimdi. Bunları nasıl izah edecek? Çok ciddi bir çok yoğun sorular var. Bunların hepsinin cevabını bekliyoruz.
3: Evet.
0: Kuşadası'na gelince süre bitmeden hemen anlatayım.
3: Evet, 3 dakika var. Evet.
0: Şimdi çok ilginç bir gelişme yaşandı. Kuşadası'nda biliyorsunuz 3. dalga operasyon oldu ve belediye başkanıyla birlikte çok sayıda isim tutuklu Ömer Günal'la beraber. Ve en dikkat çeken kişi de Yeni Parti Aydın milletvekili Bülent Tezcan. Evet. Biliyorsunuz 2 tane yakını. Kızı ve damadı gözaltı kararı var fakat yurt dışına gittikleri belirlendi. Şimdi bugün çok ilginç bir şey oldu. Belgesini de göstereyim. Geçen hafta bu gözaltı kararından sonra Kuşadası Belediyesi bu iki avukatla ilgili, ikisi de avukat ve belediyenin avukatlığını yapıyorlar. Onları azletmiş. Bu da belgesi. Kuşadası Belediyesi avukatlıktan almış bu iki şahsı. Umut Yaşar damadı ve Ezgi Tezcan Yaşar. Azil işlemi yapmış Kuşadası Belediyesi. Bu iki isim de Londra'da yaşıyorlar şu anda biliyorsunuz. e-imza ile sisteme girip başvurmuşlar mahkemeye. Belediye bizi azil yaptı. Bizim hakkımızda avukatlık işlemimizi durdurdu. Azil etti bizi. Artık bize bildirim yapmayın. Belediyenin şirketi Arya, neydi adı? Arya Turistik Tesisleri anonim şirketine bildirimleri gönderin diye yazı yazmışlar. Yani Londra'dan böyle bir yazı yazıp göndermişler. E-imza ile bunu yapma imkanları var. Ve burada ilginç olan şey şu. Bir de diyor ki, yani gözaltı, rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla haklarında gözaltı kararı var. Diyor ki, azil işlemini de diyor haklı bir nedene dayanmadığından azilden kalan vekalet ücretlerimiz de saklıdır. O paraları da alacağız. Ama şöyle bir şey var. Bir de bunu demişler yani.
1: Vazgeçmek yok
0: yani. Paradan vazgeçmiyorlar yani. Bülent Tezcan dedi ya, hemen dönecekler, tatil yapmaya gittiler, dönecekler. Ya mahkemeye böyle bir Aydın 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderiyorlar. Resmi yazı, biz artık belediyenin avukatı değiliz diye. Ama Türkiye'ye dönmek akıllarına gelmiyor. Enteresan bir durum. Evet. Bir de şu var. Belediyede hukuk müşaviri olarak çalışıyorlardı bu iki isim. Sonra Sayıştay'a takıldılar. Belediyenin 4 tane resmi avukatı var. Sayıştay diyor ki, belediyenin avukatları varken siz niye bunlara avukatlık ücreti ödüyorsunuz diyor. Bundan vazgeçiyor sonra belediye. Bu Sayıştay raporu, yargılaması devam ediyor. Kamu zarara uğratılmıştır diye. Fakat başka bir şey uyduruyorlar. Belediyenin avukatlığından çıkarıyorlar bu iki ismi ve Arya Turistik Tesisleri anonim şirketi, %100 belediye şirketinin avukatı yapıyorlar. Sözleşmeli avukatı haline dönüştürüyorlar. Buradan maaş almaya devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Bir şirket daha var. Bunun avukat, belediyenin avukatlığından vazgeçiyorlar. Buraya geçiyorlar. Ve oradan maaş almaya devam ediyorlar. Şimdi belediye bunları azletti. Fakat ne zaman Türkiye'ye dönecekler? Bülent Tezcan'dan cevap evet. bekliyoruz.
4: Peki. Fatih Atik çok teşekkür ederim.
0: Adaletten madaletten bahsediyor. Evet. Ama yolsuzlukla suçlanan çocuklarının ne zaman geri döneceğini evet. bilmiyoruz. Artık bu yeni parti içinde de CHP içinde de ayrı bir tartışma konusu evet. oldu. Haktan hukuktan bahsedip ondan sonra çocuklarını geri döndürmeyen Bülent Tezcan'ın bunların hepsine evet. açıklama yapması gerekiyor, cevap vermesi gerekiyor.
4: Teşekkür ederim. Yarın devam ederiz. Çünkü Tezcan'ın meclis sülalesinin tamamı Kuşası Belediyesi'nde kadrolu çalışıyor. Onu da bir yarın değerlendirir Fatih Atik. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür
0: yani
4: ederim.
0: Mahkemeye yazı gönderiyorlar, kendileri gelmiyorlar. Evet. Nasıl iştir bu yani?
4: Fatih Atik çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Şamil abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere yarın. İyi geceler. Ederim.

0: TGRT FM Haber.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TGRT FM Haber.
2: Kaybetmeden ilk haberimize başlıyoruz. 2-3 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar çıktı. Örgütün lideri olmakla suçlanan Aktaş, örgüt kurma suçundan beraat etti. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına ise ayrı ayrı cezalar verildi. İşte tüm detaylar.
3: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
4: Adalet mümkün temelidir.
5: Aziz İhsan Aktaş'ı suç örgütü davasında karar çıktı. Hakkında 280 yıl istenen Aktaş, örgüt kurma ve sahtecilik gibi birçok suçtan beraat etti. Sadece ihaleye fesat karıştırmak suçundan ceza aldı. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanından sadece biri tüm suçlardan beraat etti. Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik davanın karar duruşması görüldü. Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de duruşmayı takip etti.
6: Haksızlıkların sona ermesi, adaletin yerini bulmasını ve beraat kararının bugün en büyük beklentimiz bu ve daha sonra da inşallah görevimizin başına dönerek Esenyurt'ta hizmete devam etmeyi bekliyoruz.
5: İstanbul 1. Harcı

0: Yaklaştırılan Rıza Akpolat, örgüt kurma, örgüt üyeliği ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından beraat etti. Akpolat, rüşvet başta olmak üzere diğer suçlamalardan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. Çorlu'daki mal varlıklarına da el konuldu. 4 milyon da para cezası verildi.
1: Bugün Gebze'deyim, ablamdayım. İstanbul'un bir soruşturmasıyla ilgili beni almaya geldiler.
0: Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, rüşvet almak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karalar'ın 3 yıl 1 ay 15 günde memuriyetten yasaklanması kararı verildi. Bir diğer görevden alınan isim Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'di. İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Özer özel belgede sahtecilik suçundansa beraat etti. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara içinde hüküm açıklandı. Çaykara iki ayrı ihaleye fesat karıştırma suçundan beraat etti. Rüşvet almak suçundansa 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çaykara'nın ayrıca 3 yıl 4 ay süreyle de memuriyetten yasaklanması kararı verildi. Tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise, rüşvet almak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Kadir Aydar 2 yıl 11, Oya Tekin ise 4 yıl 2 ay süre memuriyetten yasaklandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında beraat kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ise rüşvet alma suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.
2: Rıza Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
0: Rıza Akpolat ve Oya Tekin'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
3: Terörsüz Türkiye hedefi de adım adım işliyor. Sağdaki gelişmeleri izleyecek Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de gerçekleşti.
4: Burada esas mesele silahların bırakılması, terörün artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarılması.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşiğe geçildi. Örgüt silahları bırakıp kendini feshedecek. Sahadaki çalışmaları ise iki kurul takip edecek. Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yaptı.
5: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
0: Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir dönemeç daha geride kalıyor. Sahada atılacak somut adımlarda süreci iki kurul yönetecek. İlk kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. Heyette Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş yer aldı.
5: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır.
0: Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.
6: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyonu Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
0: Açıklamada devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir vurgusu yapıldı. Toplantıda çalışma yönetimi ve usulleri ele alındı. Sürecin farklı alanlarını takip etmek üzere alt komisyonların oluşturulması konusunda istişare yapıldı. Eğer sahadaki gelişmeler planlandığı şekilde ilerlerse MGK kararıyla yasal düzenlemenin uygulanmasının önü açılacak. Sürecin ikinci önemli ayağını ise mecliste kurulacak izleme komisyonu oluşturacak. Heyette 17 üye yer alacak. Komisyon terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetleri izleyecek ve sürecin işleyişini değerlendirecek.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la telefonda görüştü. Görüşmelerin gündeminde ikili ilişkiler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin son 20 yılda ileri bir seviyeye ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. İki lider yatırım, ticaret ve savunma başta olmak üzere işbirliğinin daha da derinleştirilmesi yönündeki karşılıklı iradeyi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, korumacı eğilimlere karşı iki ülkenin halkların refahını artıracak yeni bir ekonomik işbirliği modeli geliştirilebileceğini aktardı. Litvanya'da Temmuz'da yeni hükümet parlamentoda onaylanmış ve Mindaugas Sinkevičius başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Erdoğan, Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la da telefonda görüştü. Litvanya Başbakanı'na yeni görevi nedeniyle başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Litvanya'nın yeni dönemde başta savunma sanayi olmak üzere her alanda temaslarını artırmasının faydalı olacağını belirtti. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı bir barışla sona ermesi için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın gelecek Avrupa Birliği dönem başkanlığı için de başarılar diledi.
0: Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı Kuytulcular yapılanmasına ilişkin soruşturmada da yeni detaylar ortaya çıktı. Kuytul'un Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı bünyesinde adeta ayrı bir düzen kurduğu iddia edildi. Örgüt içerisinde infaz timi, iç mahkeme ve istihbarat servisi oluşturduğu da öne sürüldü. Kurallara uymayanlara darp ve falaka gibi yöntemlerle cezalar verildiği de tespit edildi.
2: Yapılanma içinde gizli bir istihbarat servisi kurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre bir de infaz timi vardı. Kurallara uymayanlarınsa kalemi kırıldı. Kuytulcular yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyasından çarpıcı detaylar çıktı. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasına giren iddialarsa dikkat çekici. Furkan Vakfı bünyesinde Furkan İstihbarat Teşkilatı adıyla gizli bir yapı kurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre bu yapı muhalif üyeleri takip ediyor, haklarında bilgi topluyor ve cezalandırılmalarını sağlıyordu. Vakıftan ayrılmak isteyen ya da yöneticileri eleştiren üyelerin de takibe alındığı iddia edildi. Üyelerin özel hayatlarına ilişkin bilgiler toplandı. Bu bilgiler Alparslan Kuytul'a raporlandı. Ardından vakıf binalarında iç mahkeme olarak nitelendirilen toplantılar yapıldı. Bazı üyelerin topluluk önünde sorgulandığı iddia edildi. Dosyaya yansıyan bir başka iddiaysa şiddet. Alparslan Kuytul'u eleştiren bir kişinin Semra Kuytul başkanlığındaki bir heyet tarafından sorgulandığı öne sürüldü. İddiaya göre kişi zorla diz çöktürüldü ve darp edildi. Kurallara uymayan bazı kişilere ise falaka ve darp cezaları verildiği iddia edildi. Bir diğer iddia ise infaz timi. Yapılanmanın ikinci adamı olduğu öne sürülen Erol Ardıç'a bağlı olduğu iddia edilen grubun muhalif gördüğü kişileri kalemin kırıldı sözleriyle tehdit ettiği ve darp ettiği kaydedildi. İddiaların odağındaki Alparslan Kuytul ve Semra Kuytulsa suçlamaları kabul etmedi. Kuytul çifti kendilerine yöneltilen suçlamaların kişisel husumetten kaynaklandığını savundu.
0: Alihan Kuruş soruşturmasında da dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Firari kardeş Hilmi Tuna Kuruş, eski İçişleri Bakanı İdis Naim Şahin'e tahsis edilen araçta yakalanmıştı. Şahin'e tahsis edilen iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı öğrenildi. Öte yandan MASAK raporunda Kuruş ailesinin fertleri üzerine kayıtlı 1818 tapu bulunduğu ortaya çıktı. lüks otomobiller ve aile üyeleri adına kayıtlı yarış atları da raporda yer aldı.
2: Firari Hilmi Tuna Kuriş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilen araçtan çıkmıştı. Şahin'in iki aracının daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Kuriş ailesinin mal varlığına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.
3: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan MASAK raporu aile üyelerinin mali profilini ortaya koydu. Henüz 25 yaşındayken son model lüks araca binen Alihan Kuriş'in Ascot isimli yarış atının da sahibi olduğu tespit edildi. Muğla'da yakalanan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ise Cadence Dam isimli yarış atının sahibi olduğu belirlendi. Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise Kuriş ailesinin tapu hareketleri oldu. MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporunda Alihan Kuriş'in yanı sıra eşi, anne ve babası, kardeşi, babaannesi ve eşinin ailesinin de mal varlıkları incelendi. Özellikle 2016 sonrasındaki zenginleşme ve mal varlığı değişimleri araştırıldı.
4: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
2: Raporun TAKBİS kayıtlarında 4 isim dikkat çekti. Alihan Kuriş'in annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası adına 207, eşinin babası adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Kayıtlara göre bazı taşınmazlar aile içi miras ve intikallerle devredildi. Bazıları üçüncü kişilere veya şirketlere aktarıldı. Hilmi Tuna Kuriş'in taşınmaz hareketlerinde ise özellikle 2024-2026 dönemi öne çıktı. Babasının ölümünün ardından Adapazarı ve Sultanbeyli'deki bazı tarla ve arsaların Hilmi Tuna Kuriş'e intikal ettiği belirlendi. Rapora göre Hilmi Tuna Kuriş'in bankacılık transfer trafiği de 10 milyonlarca liraya ulaştı. Raporda dikkat çeken bir başka para hareketi ise Alihan Kuriş'in eşinin hesabında görüldü. 5 Eylül 2023'te Mehmet Özmen tarafından Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 406 bin 650 lira gönderildi. Aynı gün paranın 2 milyon 406 bin 344 lirası bir otomotiv şirketine aktarıldı. Yaklaşık 2,4 milyon liralık araç bedelinin neden başka bir kişi tarafından karşılandığı ve taraflar arasındaki ilişkinin ne olduğu soruşturmanın cevap aradığı başlıklardan biri oldu. Firari Hilmi Tuna Kuriş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla Marmaris'te yakalanmıştı. Bu kapsamda eski bakan adına tahsis edilen diğer araçlar da mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde iki aracın daha tahsis amacı dışında kullanıldığı ve şüpheli faaliyetlere karıştığı tespit edildi. Kuriş yapılanması ile irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ömer Yücel isimli şüpheli gözaltına alındı.
0: Altında ibre yeniden yukarıya döndü. Gram altın 7200 lirayı aştı. Gözler şimdi 8000 liralık kritik seviyeye çevrildi. Dolar zayıfladı. Jeopolitik riskler arttı. Yatırımcı yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.
2: Altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Gram altın 7200 liranın üzerine çıktı. Altın 3 ayın zirvesini gördü. Gram altın güne 7172 liradan başladı ve gün içinde 7215 lirayı gördü. Cumhuriyet altını ise 47 bin liraya aştı. Doların zayıflaması, tahvil getirilerindeki gerileme ve küresel riskler yatırımcıyı yeniden altına yöneltti. Peki bundan sonra ne olacak? Ekonomistler yatırımcıları uyardı.
5: Yeni alım yapacak kişileri bu seviyelerden alım yapmak belki bir miktar tehlikeli olabilir ama geri çekimler olursa buralardan 6500-6600 TL seviyelerinden ben alıcıların geleceğini düşünüyorum. Yükselişlerde ise özellikle 7600-7800 bandının geçmekte bir miktar zorlanabileceğini, bu seviyelerde kar satışlarının gelebileceğini düşünüyorum.
2: Öte yandan İran-ABD gerilimi de altının yönü açısından kritik. Savaşın sona ermesi ve petrol fiyatlarında geri çekilme yaşanması halinde bunun altın fiyatlarına olumlu yansıyabileceği belirtiliyor.
5: Savaş sonlanırsa burada petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi görürsek bunun altın fiyatlarına olumlu yansıyacağını söyleyebilirim. Yani o zaman 7800 seviyeleri, 8000 TL seviyeleri hatta oldukça olası hedefler haline gelecektir diye düşünüyorum.
2: Yatırımcıların gözü şimdi hem ABD'den gelecek enflasyon verilerinde hem de İran-ABD hattındaki gelişmelerde.
0: ABD ile İran arasında ekonomik savaş resmen başladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ekonomik sürgün diye tanımladığı yaptırım paketini açıkladı. Tahran'la bağlantılı yaklaşık 60 kişi, kurum ve gemi yaptırım listesine eklendi.
6: İran'ın küresel finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir taarruz başlatıyoruz. Amacımız Tahran yalnız kalana dek bu rejimi ayakta tutan her ekonomik can damarını kesmek.
1: ABD ve İran savaşında yeni bir döneme girildi. Washington Tahran'a karşı ekonomik çemberi daralttı. Washington yönetimi Tahran'ın gelir kaynaklarını hedef alan yeni yaptırım paketini devreye soktu. Bu kez hedefte 5 kritik sektör var. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık, deniz taşımacılığı. Paketin detaylarını Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Yeni paket kapsamında İran'la bağlantılı yaklaşık 60 kişi, kuruluş ve gemi yaptırım listesine alındı. Ancak Washington'ın asıl hamlesi ikincil yaptırımlar oldu. Yani artık yalnızca İran değil, İran'la ticaret yapan üçüncü ülkelerdeki şirketler ve finans kuruluşları da hedefte.
6: Çin dahil hiç kimse ABD yaptırımlarının üzerinde değildir. İran'ı destekleyen her ülke yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya hazırlıklı olmalı.
1: İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren şirketler, dolar bazlı uluslararası finans sistemine erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Washington böylece ülkeleri ve şirketleri İran'la Amerikan finans sistemi arasında bir tercihe zorlamayı amaçlıyor. Yeni yaptırımların ardından gözlerse Çin'e çevrildi. Çünkü Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı. Bessent bu hafta önemli bir finans kuruluşunun yaptırım listesine alınmasını beklediğini de açıkladı. Bessent ayrıca İran'dan elde edilen paranın aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunanların ABD dolarına erişiminin sonlandırılacağını söyledi.
0: İran yönelik ABD yaptırımları artarken Suriye yönelik yaptırımlar da kalkmaya devam ediyor. Esad rejimi sonrasında Suriye'de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bölgede dengeleri değiştirecek bir adım daha atıldı. ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı.
1: Esad rejiminden kurtulan Suriye'de hem sahada hem diplomaside olumlu gelişmeler devam ediyor. Batı ile iyileşen ilişkilerde yeni bir adım daha atıldı. Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu Suriye'de diplomasi çabaları meyvelerini veriyor. Amerika Birleşik Devletleri daha önce Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılacağını beyan etmişti. Başkan Trump da NATO zirvesinde bunun sözünü vermişti. İsrail'in Suriye'yi hedef aldığı bu günlerde Washington'dan beklenen karar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barak da bu karar sonrası açıklama yaptı. Barak verilen sözlerin tutulduğunu söyledi.
6: Bu Suriye'nin yalnızlıktan ortaklığa ve bir terör kaynağı olmaktan terörle küresel mücadelede kararlı bir ortağa uzanan dikkate değer yolculuğunda atılmış bir diğer kararlı adımdır. Suriye'ye verilen sözler tutuldu. Suriye'ye bir şans verildi. Şimdi sıra bu şansı kalıcı bir barışa ve refaha dönüştürmekte.
1: Karar yaklaşık yarım asırlık bir dönemi de kapattı. ABD 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Söz konusu listede halen İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor.
0: Suriye-İsrail hattında da kritik bir gelişme yaşandı. İsrail'in Suriye saldırısıyla kopan Şam-Tel Aviv temasları yeniden başladı. İki tarafın heyetleri ABD'nin arabuluculuğunu yaptığı görüşmeler Ürdün'de gerçekleşmiş oldu.
2: Tel Aviv ile temas kesildi demişti. Şam yönetimi ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile görüştü. Resmi Suriye Ajansı Sana'ya göre kritik görüşme iki tarafın dışişleri bakanlarının katılımıyla Ürdün'de gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı Esat el-Şeybani, Ürdün'deki temastan bir gün önce İsrail'e önemli uyarılarda bulunmuştu. Şeybani, Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini, önceliğin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu vurgulamıştı. Buna rağmen Şam yönetiminin diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'i tarihi fırsatı değerlendirmeye çağırmıştı. Ürdün'deki görüşmede ise öncelikle İsrail'in Suriye saldırılarının ve tutuklama operasyonlarının durdurulması konusu ele alındı. Suriye basınına göre taraflar müzakere sürecini yeniden canlandırma ve daha kapsamlı bir güvenlik anlaşması üzerinde konuştu. Masada Şam yönetimi Suriye'nin egemen bir devlet olduğunun altını çizdi. Suriye ulusal ordusunu yeniden kurma ve ittifaklarını belirleme hakkından vazgeçmeyeceğini Tel Aviv'e bir kez daha bildirdi. Kritik Ürdün görüşmesinde Suriye ayrıca Golan Tepelerinin kendi toprağı olduğu yönündeki tutumunu da yineledi. Önceliğin İsrail askerlerinin 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi ve 1974 anlaşmasının yeniden uygulanması olduğu önemli vurgulandı.
0: Ukrayna bağımsızlığının 35. yıl dönümünü savaşın gölgesinde kutlarken Kiev önemli bir diplomasi trafiğine de sahne oldu. Cephede çatışmalar sürerken Ukrayna lideri Zelenski'den hem barış hem de direniş mesajı geldi.
7: Slava Ukraini!
2: Ukrayna bağımsızlığının 35. yıl dönümünü bir kez daha ağır savaş koşulları ve bombaların gölgesinde karşıladı. Sovyetler Birliği'nden ayrılışın yıl dönümünde başkent Kiev üst düzey bir diplomasi trafiğine sahne oldu. Aralarında İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupalı lider dayanışma mesajı vermek üzere trenle Kiev'e gitti. Bağımsızlık günü nedeniyle açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski kararlılık mesajı verdi.
8: Gözlerimiz hem gözyaşları hem de umutla dolu. Çünkü acı hissediyoruz. Yine de bize yaşattıkları tüm kötülüklerden daha güçlü olmayı öğreniyoruz. Hepimiz yorgunuz ancak uzun uzun şikayet etmiyoruz. Ukrayna şüphesiz barışı çok istiyor. Ancak öylece teslim olmayacak.
2: Savaş koşullarında seçim tartışmalarına da noktayı koyan Zelenski, mevcut şartlarda sandığa gitmenin ülkeyi bölerek tsunami etkisine yol açacağını söyledi. Kritik günde cephe hattı ve hava sahası da oldukça sıcaktı. Rusya Savunma Bakanlığı 12 saatte Ukrayna'ya ait 269 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Rus lider Vladimir Putin ise ordunun tüm cephe hattında baskıyı artırdığını belirterek askeri hedeflere ulaşılacağını yineledi. Rusya kanadından bir diğer dikkat çeken açıklamada Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları hatırlatan Peskov, Londra yönetiminin Kiev'in yanında savaşa müdahil olduğunu savundu.
9: крайне негативно. Британия
10: Birleşik Krallık sistematik ve düzenli bir şekilde yangına körükle gitmekte, barışçıl çözüm sürecinde en ufak bir ilerlemenin bile önüne geçmek için sistematik ve düzenli olarak plan yapmaktadır. Birleşik Krallık'ın yaptığı tam olarak budur.
2: Pesco, İngiliz teknolojisine sahip silahların üretildiği tesislere vuracaklarını da açıkladı.
0: Fransa ve İngiltere'den 102 diplomat soykırımcı İsrail'e karşı harekete geçti. Hükümetlerine mektup yazan diplomatlar Gazze'de etnik temizlik yapıldığını vurguladı.
2: Filistin gözlerimizin önünde yok ediliyor. Etnik temizliğe dur deyin. Batı diplomasisinin kıdemli isimleri İsrail'in saldırganlığına karşı bu sözlerle isyan etti. Fransa ve İngiltere adına yıllarca görev yapmış, aralarında eski Birleşmiş Milletler temsilcileri ve büyükelçilerin de bulunduğu 102 diplomat kendi hükümetlerine ortak muhtıra verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a yazılan sert mektupta diplomatik dil tamamen terk edildi. Gazze'de 2 milyondan fazla sivilin daracık bir alana hapsedildiği ve açlığa mahkum edildiği belirtildi. Yürürlükteki sözde ateşkese rağmen 1200'den fazla Filistinlinin katledildiğine dikkat çekildi. İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim projesinin iki devletli çözümü tamamen yok etmeye hedeflediği vurgulandı. 102 diplomat Londra ve Paris yönetimine acil yaptırım paketi sundu. İsrail'e derhal silah ambargosu uygulanması, ticaret anlaşmalarının askıya alınması ve gasp edilen topraklardaki yasa dışı yerleşimlerle her türlü ilişkinin kesilmesi istendi. Bildiride İsrail'in artık gerçek bir demokrasi olarak görülmediği ifade edildi. Diplomatlar Londra ve Paris'e Tel Aviv'in suçlarına ortak olmaktan vazgeçin çağrısıyla seslendi.
0: Türkiye'de her 3 çocuktan biri obez. Çocukluk çağındaki obezite oranı ise her geçen gün artıyor. Peki bu oranların artış sebebi nedir? Aileler bu konuda ne düşünüyor? İşte cevaplar.
11: En sevdiğin abur cubur nedir?
12: Çikolata.
13: Jelibon.
14: Cips.
15: Cips.
11: Çikolata. Senin peki?
15: Cips.
11: Çok mu seviyorsun?
13: Evet.
16: Cips seviyorum ya. Böyle filmlerin, dizilerin yanında akıyor gidiyor. Bir iki paket götürüyorum yani.
11: Cips, çikolata, jelibon çocukların en sevdiği ve sıkça tükettiği abur cuburlardan sadece birkaçı. Ancak dikkat, Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi alarm veriyor. Yemek yemeyi çok sever misin?
17: Severim abla.
18: Seviyor tabii ki ama vermemeye çalışıyorum.
11: Hazır gıda tüketiyor musunuz?
19: Yani evet.
20: Neler, şu an hamburger yemeye gidiyoruz.
21: Kahvaltıda telefona bakıp da yemek yemiyor.
11: Evde yemek pişmiyor.
22: Pişmiyor. Şimdiki gençlerin hiçbirini pişirmiyorlar. Ellerinde paketli gıdalar.
23: Sağlıksız ama yiyoruz yani.
11: Canınız mı çekiyor?
23: Evet. Canımız çekiyor.
11: Araştırmalara göre her 3 çocuktan biri obez ya da fazla kilolu. 5-19 yaş arasındakilerin obezite oranı ise %11'i aştı.
22: Eskiden ne gitti çıkarsa onu yiyorduk.
11: Evde?
22: Evde yapılıyordu.
11: Abur cubur ne bilir misiniz? Hiç yediniz mi?
24: Kuru yemişten başka bir şey yemedim.
11: Peki çocuklar paketli ve hazır gıdaları neden bu kadar fazla tüketiyor?
18: Fast food'a ulaşım daha hızlı.
12: Kesinlikle doğru. Şimdi insanlar hazır yapmaya üşeniyor, o yüzden. Herkes çalıştığı için zaman yok.
11: Yani evde yemek pişmediği için çocuklar fast food'a mı yöneliyor?
18: Evet, kesinlikle öyle.
11: Bu sebeple uzmanlar uyarıyor. Çocukların ekran karşısında yeme alışkanlığı varsa bu durum düzeltilmeli. Paketli gıdalar yerine sağlıklı besinler tercih edilmeli.
13: Şimdiki çocuklara anlatamıyorsun.
11: Her gün yemek istiyorlar.
13: Aynen. Bu abur cuburlar yüzünden hep.
11: Hemen gördüğünüz gibi elinde paketli gıdalar. Evet. Bunlar afiyetle yenecek. Bir çubuk kraker, bir de cips. Evet. Çok mu seviyorsun?
14: Evet.
11: Evde yemek pişiyor mu peki sizin her gün?
14: Pişiyor.
11: Ama yemiyorsunuz.
14: Seçiciyim diyeyim.
15: Ben de seçiciyim. Her yemeği yemem.
11: Her yemeği yemem. Ve en önemlisi ise uyku düzeniyle spor alışkanlığı geliştirilmeli. Kilo kontrolüne küçük yaşta dikkat ediyorsunuz.
18: Evet, kesinlikle. Yoksa
13: dışarıdan yemelerine kesinlikle izin vermez ama benim yanıma gelince işte yasak bozuluyor.
11: Çocuklar anneanneden uzak durun çünkü
13: ölürüm ben.
11: Sağlıksız besleniyorlar ama.

0: İstanbul Eminönü'ndeki Paçacı Han'da yangın paniği yaşandı. Han'ın bodrum katındaki bir iş yeri alevlere teslim oldu ve o alevlere müdahale eden iki itfaiyeci dumandan etkilendi.
1: Her şey bir anda oldu. Önce dumanlar, ardından alevler yükseldi. Korkutan yangın iş anını birbirine kattı.
2: İtfaiyeler yerlerde 2-3 tanesi bayılmış. Hani esnaf olarak elimizden geleni su, ayran yardımı yaptık.
1: Hareketli dakikaların adresi İstanbul Fatih. Eminönü'ndeki iki katlı Paçacı Han'da bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İşletmeyi sardı. Yoğun dumanda Han'ın tamamını esir aldı. Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı kapatarak yangına müdahale etti.
2: Duman altı hiçbir şey görünmüyor. Selde esnaflar olarak tentelerin hepsini topladık, malzemeleri topladık. İtfaiyeye yol açtık.
1: Yangın sırasında iki itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi. İmdatlarına esnaf koştu. Erlere ayran ve su ikramı yapıldı.
3: Hemen müdahale ettiler zaten.
1: Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansla müdahale edildi. Yangında ekipler tarafından kontrol altına alındı. Alevlerin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Samsun'un Bafra ilçesinde bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Oğuzhan Tural'a tur otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Tural kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Bariyerleri aştı, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada gelen otobüsün altında kaldı. Feci kaza Samsun'un Bafra ilçesinde yaşandı. 17 yaşındaki Oğuzhan Tural gece saatlerinde bariyerlerden atlayarak yola çıktı. Ancak o sırada seyir halinde olan tur otobüsü Tural'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç başını yol kenarına vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
0: İstanbul'da trafikte öfke yine kontrolden çıktı. Esenyurt'ta bir sürücü tartıştığı çocuğa aracından indi, tokat attı.
4: Öfkesini kontrol edemedi. Aracından inip tartıştığı çocuğu tokatladı. Görüntüler İstanbul'dan. Esenyurt'ta trafikte başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. İddiaya göre sürücü yaya yolunda tartıştığı çocuğun üzerine yürüdü. Aracından inen sürücü çocuğa tokat attı. O anlar bir başka araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
0: Yine İstanbul Esenyurt'tan bir haberle devam ediyoruz. Uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi evleri taşladı, araçlara saldırdı. Mahallenin öfkesi büyüyünce ortalık bir anda savaş alanına döndü.
4: Evleri taşladı, araçlara saldırdı. Sokağı birbirine kattı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. İddiaya göre şahıs uyuşturucu madde kullandıktan sonra sokakta bağırmaya başladı.
5: Bu gördüğünüz şahıs bütün mahalleye küfretti.
4: Küfürler savurdu, evlere taş attı. Yoldan geçen araçlara saldırdı. Tepki gösterenlere taşla karşılık verdi.
6: İçeride mi oldu?
5: Polis gelene kadar durun. O çünkü ne içtiği belli değil onun.
4: Sokağa inen vatandaşlar şahsı tekme tokat dövdü. Vatandaşlar gece vakti ortalığı karıştıran adamı polise teslim etti. Yaşananlarsa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
7: Gece soğukta.
0: İstanbul Kağıthane ve Küçükçekmece'de meydana gelen motosiklet kazalarında bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.
4: Yolun karşısına geçecekti, yaşlı adama motosiklet çarptı. Kaza İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. 76 yaşındaki Cafer Aydoğan evinden çıktı, karşıya geçmek istedi. Motosiklet bir anda karşısına çıkan yaşlı adama çarptı. Hem sürücü hem de yaşlı adam yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Talihsiz adam hastanede hayatını kaybetti.
6: ciddi bir korna sesiyle biz zaten çıktık dışarıya. Başında darbe oluşmuş ki gözü mordu.
4: Bu kazanın adresi ise Küçükçekmece. Hızla gelen motosiklet duramadı, yola giren otomobile çarptı. Ayaklarında, kollarında kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda taksiciler arasında tartışma çıktı. Yumruklar havada uçuştu. İki şoför araçlarından indi. Sokak ortasında birbirine saldırdı.
4: Tansiyon bir anda yükseldi. Yumruklar konuştu. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. Taksiciler arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki şoför araçlarından inip birbirine yumruklarla saldırdı. O anlarsa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
7: Zeytinburnu.
4: Çevredekiler kavgayı zor da olsa ayırmayı başardı.
0: Afyonkarahisar'da seyir halinde damperi açılan kamyon 6 metre yükseklikteki yön levhasını yıktı.
4: Damperi açık şekilde ilerledi. Uyarıları dahi fark etmedi. Sonu böyle bitti.
8: Dur.
4: Kaza Afyon-Karahisar-Antalya karayolunda yaşandı. Plakası belirlenemeyen bir kamyonun seyir halindeyken damperi açıldı. Damperi fark etmeyen sürücü ilerlemeye devam etti. Yoldaki diğer sürücülerin kornalarını ise fark etmedi bile. Yaklaşık 100 metre gittikten sonra 6 metre yüksekliğindeki yön tabelasını büyük bir gürültüyle yıktı. Olay saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
8: Dur.
0: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babaoğul sokak ortasında birbirlerini bıçakladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Baba oğul sokak ortasında öldüresiye kavga etti. Birbirlerini bıçakladı. Görüntüler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden. Aile düğünden dönüyordu. Ahmet Han Orakçı babası Demirhan Orakçı'dan sigara parası istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya döndü. Olayda baba oğul birbirlerini bıçaklarla yaraladı. Polisler biber gazı kullanarak baba ve oğlunu ayırmak zorunda kaldı. Hemen ellerindeki bıçaklarını aldı. Babası tarafından bıçaklanan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Mersin'de çöp ev ihbarına giden ekipler şoke oldu. Çünkü evde çöp değil, tam 100 kedi bulundu.
9: Sen kapımızı aç.
10: İçeriği kontrol edeceğiz. Karar var.
4: Çöp evi ihbarına gittiler. Hayatlarının şokunu yaşadılar. Mersin'de bir evden yayılan kokudan rahatsız olan komşular çöp ev şüphesiyle belediyeye ihbarda bulundu. Polis, sağlık ve zabıta ekipleri adrese sevk edildi. Maskelerle eve giren ekipler kapı açıldığında şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Ekipler çöp ev beklerken adeta kedi barınağıyla karşılaştı. Farklı odalarda yaklaşık 100 kedi bulundu.
11: Ya yeni başladı.
4: Sağlıksız ortamdan kurtarılan 100 kedi hayvan bakım evine götürülerek koruma altına alındı.
0: Kimi mühendis olacağım dedi, kimi doktor olmayı düşledi. Çocukluk ve ilk gençlikteki havalı meslek ve kariyer hayalleri şartlarla birlikte de değişti. Kaçımız hayal ettiğimiz işi yapıyor, kaçımız alakasız işlerle çalışıyoruz. Haberimizde izleyin.
12: Futbolcu olamadım. Çiğ köfteci oldum abi.
13: Vallahi çocukken herhalde hatırladığım kadarıyla kamyoncu olmak istiyordum da. Şimdi yazılımla uğraşıyorum.
14: Çocukken kurulan o süslü hayaller yaş ilerledikçe gerçeklere yeniliyor.
15: Basketbolcu olmak istiyordum. Hayat şartları olsun. Gerek ekonomik durumlar. Sanayi etti bizi. Sanayide elektrikçiyim şimdi. Sevmeyi öğreniyorsun aslında işi yaparken bir yandan. Çünkü Mecbursun buna. Ekmek kazanman lazım.
7: Öğretmen olmak isterdim.
14: Meslek olarak ne oldunuz efendim?
7: Ev hanımıyım. Çocuklarımız okuldan geliyor, eşimiz işten geliyor. Destek olmak için ev hanımlığı da çok zor meslek.
9: Futbolcu olmak istiyorum. Başka bir şekilde bankadan emekli oldum. Günün şartları öyleydi.
14: Kimi çocukken kurduğum meslek hayalim gerçek oldu diyor, kimi ise yarım kaldı diyor. Öne çıkan nedenler arasında ekonomik kaygılar ve yaptığı işten zevk alma geliyor.
16: Tur operatörüyüm. Hayalim değil de şartlar yüzünden diyelim.
17: Önceden marketim, bakkalım vardı. Şu anda serbest piyasada çalışıyorum.
18: Arkeoloji, sanatçı, hani çok şey olmak istiyordum. En sonunda iktisatçı oldum. Şartlar nedeniyle oldu biraz. Çok sevdiğimi söyleyemem.
14: OECD raporuna göre dünyada çalışanların %36'sı el becerisiyle uyumlu bir işte çalışmıyor. Türkiye'de ise bu oran yaklaşık %30. Uzmanlar uyarıyor. Bir personel alırken nereden mezunsun sorusunun yanına bir de ne iş yapabiliyorsun sorusu eklenmeli.
19: Matematiğim çok iyi olduğu için fen bilimlerine yönelik bir işe istiyordum. Şu anda da elektrik elektronik mühendisi oldum.
20: Küçükken dondurmacı olmak istedim. Çok şükür de oldum.
14: El beceriniz var mı?
20: Var. Biz bu işe yıllarımızı verdik abi ya. Getir bana şunu. Memleket nere abi senin? Teşekkürler. Aman abim bir de tadına bak abi şöyle. Afiyet olsun.
0: Eşinin telefonunu karıştıranlar ekran başına. Çünkü ünlü sanatçı Seda Sayan, eşimin telefonunu karıştırmam, karıştırırsam o iş bitmiştir dedi. Yeni bir tartışma başladı. Evlilikte özel alan olur mu olmaz mı? Telefon karıştırılır mı karıştırılmaz mı? Peki siz sevgilinizin, nişanlınızın ya da eşinizin telefonunu kurcalar mısınız?
21: Hiç ben Çağlar'ın telefonunu alıp da karıştırmam.
22: Bir insan güvenmediği insanın telefonunu karıştırır.
23: O Seda sen olduğu için demiştir. Ben öyle bir değilim. O yüzden bakıyorum.
21: Karıştıracak duruma gelmişsem Çağlar gider.
24: Seda Sayan'ın bu sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
23: Doğruyu söylemiş. Bitmiştir.
25: Güvensizlik oluyor. Tabii ki biter.
23: Bizim çocuklarımız da şimdi güvenmesek de devam etmek zorundayız.
24: Telefon karıştırma tartışması sokağı ikiye böldü. Peki siz eşinizin, sevgilinizin, nişanlınızın telefonunu karıştırır mısınız?
26: Benim iki çocuğum var. Artık o şeyler geçti bizden. Bir şey yaparsa zaten illaki ortaya çıkar. Hani benim kurcalamama gerek yok.
27: Karıştırır mıyım? Karıştırırım.
28: Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın.
29: Neden bakıyorsun?
23: Güvenmiyor ondan.
24: Güvenmiyorum. Asla. Yakaladınız mı bir şey telefondan?
26: Evet.
29: Bu güzelliğe bakayım. Niye öyle bir şey yapsa? O zaman o hasta.
28: Bak bak bak bak. Bu postlara bak. Triplere bak.
24: Peki telefon karıştıranlar en çok neye bakıyor dersiniz?
26: Her şeye bakıyorum.
27: Mesajlarına bakarım.
26: Galerisine, isimlerine, yazsa buna her şeye bakarım. Ama sonsuz güveniyorum.
28: Aynen aynen.
24: Kimi güvensem de karıştırırım dedi. Kimi karıştırılmasını asla kabul etmiyor.
30: Kötü bir şey çıkmayacağından dolayı karıştırsın ya. Benim hiç sorun değilim.
31: Özel eşyası o da karıştırmaz, ben de karıştırmıyorum.
24: Hanımefendi istedi sizin telefonunuzu karıştırmak. Ne dersiniz?
32: Kabul etmem. Neden? Özelim olabilir.
33: Varsa zaten o evlilik değildir.
26: Güvensem de güvenmesem de bakmıyorum. Hem onun da kendi özel alanı.
34: Evlilikte özel alan yoktur. Sonuçta hayatınızı birleştiriyorsunuz.
24: Kimine göre telefon karıştırmak bir güvensizlik sebebi. Güvensizlik de boşanma sebebi.
26: Elbette.
35: Güven yoksa evlilikte yoktur.
26: Sizi karıştırdığını evet. Kokar. Mutluluğun sırrı çok fazla karıştırmamakta.
35: Burnunuzu çekin adamların telefonundan.
0: Sosyal medyada başka birisinin hesabında gördüğü fotoğrafı alıp kendi hesabından paylaştı, başına dert açtı. Çünkü Yargıtay bu karelerin kişisel veri olduğuna hükmetti ve izinsiz paylaşıma verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını da onadı. İşte aman dikkat dedirten o kadar.
36: Bilgileriniz nereye gitti, nasıl kullanıldığı belli olmayan bir yerdeyiz.
4: Masum bir paylaşım yaptığını sandı. Etkileşim uğruna darbedilen bir adamın fotoğraflarını aldı, kendi hesabında paylaştı. Ama o paylaşım başına dert açtı. Tam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
36: Ben de arkadaşlarım paylaşıyorum. Eğer hapis cezası alacağım düşse paylaşmazdım.
37: Bazı yerlerde kötü niyetli insanlar kullanabiliyor bunları.
4: Olay Bursa'da yaşandı. Bir kişi darbedildiği anların fotoğraflarını kendi hesabından yayımladı. başka bir kullanıcı sahibinden izinsiz olarak kendi profilinde bu fotoğrafları yeniden paylaştı. Fotoğrafların asıl sahibi soluğu savcılıkta aldı.
1: Başkasının fotoğrafını ondan izinsiz kullanamazsın abi. Hani bunda sosyal medya platformunda bunu kazanca dönüştüren insanlar var. İşlem başlatırdım. Bir de öncelikle ben dövüldüğüm zaman gidip bunu paylaşmazdım yani.
2: Dijital ortamda bir fotoğrafı bulabiliyor olmak onu kullanma hakkına sahip olduğumuz anlamına gelmez.
4: Yerel mahkeme beraat dedi. Dosyayı inceleyen istinaf kararı bozdu. Eylemi verileri hukuka aykırı ele geçirme saydı. 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
36: Fotoğrafın paylaşılmasını hiç hoş karşılamam.
3: Peki biri paylaşırsa ne yaparsın?
36: Şikayet ederim herhalde.
1: Abi beni çok rahatsız eder.
4: Sanık fotoğraflar zaten kendisi tarafından herkese açık paylaşılmıştı diyerek itiraz etti. Son sözü Yargıtay söyledi.
36: Fotoğrafımızı paylaşması doğru değil ve ceza alması çok doğru bir şey.
3: Taciz suçuna girer.
4: Yüksek mahkeme fotoğrafların kişisel veri niteliğini kaybetmediğini vurguladı. Verilen hapis cezasını onadı.
5: Başka birisinin adına, başka birisinin fotoğrafına insanlara mesaj atıyorlar ve gerçek bir insan yani değiller.
0: Kiminin hayatının parçası, kimi beceremiyor, denese bile hemen anlaşılıyor. Yalan söylemek kimine zor, kimine kolay geliyor. Kimi de beyaz yalan diye meşhurlaştırıyor. Bazısı da ki çok fazla kendi söylediği yalana bile inanıyor. Kimse yalanı sevmiyor ama yalansız hayatta hayal gibi görünüyor.
6: Neyse bir anda onu gördüm. Aslanı. Allah Allah, boyu 10 metre vardı.
7: Ziya.
6: 10 metre olmasa da bir 5 metresi vardı.
7: Ziya.
6: Neyse aslan kadar aslandı işte. Size böyle bir yalan söyleyebilirdim. Ama artık insanlar ya kendini korumak için yalan söylüyor ya da gerçeği saklamak için. Ama öyleleri var ki kendi söylediği yalana kendisi bile inanıyor. Yalan parayla olsa.
8: Kredi çeker, her türlü söylerim yine. Turgay.
6: En son ne yalan söyledi sana?
8: En son ne yalan söyledi? Maça gideceğiz dedi. Hala gideceğiz bakalım.
9: En son para konusunda arkadaşım boş para istemişti. Yok demiştim.
6: İyiyim diyoruz ama iyi değiliz. Beğendim diyoruz ama beğenmiyoruz. İşte bunun gibi küçük yalanlar hayatımızın bir parçası haline geldi. Yalancı mısın?
1: Oo, benim hayatım yalan abi.
6: En son ne yalan söyledin?
1: En son ne yalan söyledim? Hatırlamıyorum abi de yani.
6: O kadar çok söylüyorsun.
1: O kadar çok söylüyorum.
6: Bir esnaf yalanı alayım.
10: Berber arıyor, şu saatte burada ol diyor. Tıraş için örneğin. Gidiyorsun, yerine adam almış.
6: Hepimiz hayatımızın bir parçasında yalan söylüyoruz. Bazen bu birini üzmemek için oluyor. Buna da beyaz yalan deniyor.
11: Daha fazla cezadan kaçmak, ödülü alabilmek amacıyla başvurdukları yalan türleri olarak biliniyor.
12: Rıfat.
6: Ya çok mu yalancı?
12: Çok yalancı. Hayatı yalan dolan diyebilirim ya. Mesela halı sahadayım dedi. Halı sahada değilmiş. Başka bir yerdeymiş.
37: Yalanı kendi yanlışlarını örtbas etmek için kullanırlar, söylerler.
6: Yalan söyleyenler bunu alışkanlık haline getiriyor. Bazen yalan söylemek ise sosyal medyadan kaynaklı olabiliyor.
11: Çok fazla beğeni almak, çok fazla like almak, çok fazla takipçisinin olması. Bu da kişide büyük bir mutluluk yaratır. Bizim ödül mekanizmamızı güzel bir şekilde devreye sokar. Ve sosyal medyada söylenen yalanlar da böylelikle süreklilik kazanır.
37: Böyle söyleyince inandırıcı olmadı ama. Palavra, palavra, palavra. Tercih etmiyorum genelde.
6: Neyi tercih etmiyorsun?
37: Shop yapmayı. Palavra, palavra, palavra. Photoshop ya hiç sevmem.
13: Kendine özel makyaj yapıyorlar. Sırf sadece fotoğraf için. Kadınların doğasında var ya. Birazcık sahtekarlığa giriyor ama yani yapacak bir şey yok.
0: Kocaeli Darıca'da 3 kardeşin sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. 3 kardeşin de alkollü olduğunu belirleyen ön otopsi raporu ve aile geçmişindeki benzer bir ölüm vakası polisin kaza ve canına kıyma ihtimalleri üzerindeki incelemesini derinleştirdi.
4: Cansız bedenleri peş peşe kıyıya vurmuştu. 3 kardeşin ön otopsi raporu çıktı. Kardeşlerin alkollü olduğu tespit edildi. Darıca sahilinde 20 Ağustos'ta kıyıya vurmuş halde bulunan 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar kardeşlerin olayıyla ilgili sır perdesi aralanıyor. Kocaeli'nde gece 3.49'da kızlar kol kola, erkek kardeş yanlarında. 3 kardeşin sahile son yürüyüşü kameralara saniye saniye yansımıştı. Gebze Adliye Tıp Kurumu'ndan gelen ilk raporda darp, boğuşma, bıçak veya silah yarası bulunmadı. Ölüm nedenleri boğulma olarak kayda geçen 3 kardeşin de olay anında alkollü olduğu kesinleşti. Bir kardeşin ise kulak ve burnunda basınca bağlı kanama izleri tespit edildi. Kendi kabuklarında yaşayan başarılı kardeşlerden Gülşah hukuku kazanmıştı. Ali ve Belinay liseliydi. Anne babası boşanmış gençlerin evden ayrılmak istediği iddia edilirken en büyük ablalarının da 2016'da Çeşme'de boğularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kaza mı? Toplu canına kıyma mı? Polis bu iki ihtimali de araştırıyor. Annenin ifadesini alan ekipler gizemi çözmek için kardeşlerin cep telefonlarını ve dijital materyallerini incelemeye aldı.
0: Mevlid Kandili yurdun dört bir yanında dualarla idrak edildi. Camileri dolduran milyonlarca Müslüman Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi, ellerini semaya açtı. Mübarek gecede dualar aynı, gönüller birdi.
7: Mübarek gecede camiler doldu taştı. Genç yaşlı binlerce kişi Mevlid Kandili'nin manevi atmosferinde buluştu. Kur'an-ı Kerim okundu, eller semaya açıldı. Dualar yurdun dört bir yanından yükseldi. İstanbul'da Kandil'in simgesi Sultanahmet Camisi'ndeydi. Tarihi caminin minareleri arasına Muhammedun Resulullah yazılı mahya asıldı. Işıl ışıl yanan mahya İstanbul'un gecesini aydınlattı. Şanlıurfa'da ise adres dergah camiydi. Mevlid Kandili için camiye gelen vatandaşlar mübarek geceyi dualarla idrak etti. Erzurum'da da camiler doldu taştı. Ulu Cami'deki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi, salavatlar getirildi. Program dualarla sona ererken cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Sakarya'da da eller semaya açıldı. Camileri dolduran vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid dinledi. Namazlarını kılan cemaat Mevlid Kandili'ni dualarla ihya etti. Kahramanmaraş'ta ise Abdülhamit Han Camii'nin içi de dışı da doldu. Yaklaşık 10 bin kişi kandil programında bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatın ardından hep birlikte dualar edildi. Program sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. TGRT Haber'de de Mevlid Kandili'ne özel yayın vardı. Ordu Akyazı Uhud Camii'ndeki kandil programı ekranlara taşındı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu gecede dualar milyonlarla buluştu.
0: Filenin sultanları da Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ay Yıldızlar gruptaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0'la geçti ve böylece 3-3 yaptılar. Milliler zirve yürüyüşünü de sürdürdü.
7: Filenin sultanları rakip tanımıyor. Avrupa Şampiyonası'nda 3. maç, 3. galibiyet. Ay Yıldızlılar Macaristan'ı da set vermeden geçti.
14: Macaristan karşısında bir tık gitgelli bir oyunumuz olsa da 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı.
7: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaştı. Milliler için maç kolay başlamadı. İlk sette ritmini bulmakta zorlanan Türkiye 18-16 geri düştü. Santarelli'nin molası sonrası geri dönüş başladı. 21-21'de eşitliği yakalayan Filenin Sultanları Vargas'ın servis turuyla seti 26-24 aldı. İkinci sette sahne yine Vargas'ındı. Milliler hücumda ağırlığını koydu. 25-21 ile durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise fark ortaya çıktı. File önünde bloklarla Macaristan'a geçit vermeyen Ay Yıldızlılar rakibinin direncini tamamen kırdı. Seti 25-14, maçı 3-0 kazandı.
14: Bence güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız.
7: Böylece Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. Sıradaki rakip Almanya. Milliler 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19'da 4'te 4 için sahaya çıkacak.
0: Üniversiteyi kazanan öğrenciler için yurt telaşı da başladı. İhlas Vakfı kendi yurtlarında kalan öğrencilere bu yıl yaklaşık 9 bin liralık devlet desteği öngörüldüğünü açıkladı.
15: İhlas Vakfı güvencesiyle kurduğumuz yurdumuzda öğrencilerimize yalnızca barınma değil, başarıya ulaşmalarını sağlayacak her türlü desteği sunmayı amaçlıyoruz.
4: Üniversiteyi kazanan öğrenciler için şimdi de yurt telaşı başladı. Barınma maliyetleri ailelerin bütçesini zorlarken bazı vakıf yurtlarında kalan öğrencilere devlet desteği sağlanıyor.
16: İhlas Vakfı sıradan bir vakıf değil. Kamu yararına çalışan bir vakıf, vergi muafiyet belgesine sahip.
4: İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, vakıf yurtlarında kalan öğrencilere geçen yıl aylık 7.250 lira karşılıksız destek verildiğini söyledi.
16: Vergi muafiyetine sahip vakıfların yurtlarında kalan öğrencilere geçen sene 7.250 lira karşılıksız destek verdi.
4: Aydın bu yıl söz konusu desteğin 9.000 lira civarında olmasının öngörüldüğünü açıkladı.
16: Geçen sene 7.250 liraydı. Hani %25 oranında arttırsa 9.000 lira devlet desteği, karşılıksız devlet desteği olur diye düşünüyoruz.
4: İhlas Vakfı'nın Türkiye genelinde 35 yurdu bulunuyor. Aydın, yurtların yalnızca barınma hizmeti sunmadığını, öğrencilerin eğitim hayatına da katkı sağlandığını belirtti.
15: Her yönüyle sizin için ideal bir ortam hazırladık.
4: Yurtlarda etüt ve seminer salonlarının yanı sıra konferanslar, sosyal ve sportif faaliyetler düzenleniyor. Öğrenciler ayrıca tarihi bölgelere düzenlenen gezilere de katılabiliyor.
16: Bir kere her şeyden önce güven çok önemli. Yani emniyet diyoruz, güven diyoruz, huzur diyoruz. Bunlar çok önemli şeyler öğrenci için. Çünkü öğrencinin kafasının karışık olmaması lazım. Ders çalışması lazım.
4: Devlet desteğinin yeni eğitim döneminde üniversite öğrencilerinin yurt masraflarının karşılanmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
0: Ve bu haberle birlikte bugüne de nokta koyuyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
17: TGRT FM Haber.
18: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
19: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
20: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
21: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
22: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
23: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
25: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
18: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
27: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
28: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Geldi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Ebu Derda Hazretleri, 1. Bölüm. Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32 miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat

ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu'd-Derda Hazretleri, hicretin ikinci senesinde Müslüman oldu. Daha önce ticaretle uğraşırdı. Bu sebeple çok yer gezmiş ve çok kimseler görmüştü. Seyahatlerde edindiği tecrübeler neticesinde ticaretten vazgeçip kendi kendine ibadet etmeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Medine'ye hicret edince Ebu'd-Derda İslamiyet'in üstünlüğünü görerek Müslüman oldu. Ticaretle ibadeti birleştirmek istedim, mümkün olmadı. Ticareti bırakıp ibadete yöneldim buyurmuştur. O Müslüman olmadan önce Bedir Savaşı yapılmıştı. Uhud gazasında ve diğer savaşların hepsinde bulundu. Uhud gazasında gösterdiği cesaret ve kahramanlığı çok dikkati çekmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu methetmiştir. Uveymir ne mükemmel süvaridir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Eshab-ı Kiram arasında kurduğu kardeşlikte Ebu'd-Derda Hazretlerini Selman-ı Farisi Hazretleri ile kardeş yaptı. Ebu'd-Derda Hazretleri Hendek gazasında, Hudeybiye antlaşmasında, Hayber'in fethinde, Mekke'nin fethinde, Huneyn ve Tebük gazvelerinde ve Veda Haccı'nda da bulunmuştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemiştir. Ayet-i kerimelerin çoğunun tefsirini bizzat Peygamber Efendimize sorarak öğrenmiştir. Ebu'd-Derda Hazretleri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Medine'de kalmaya tahammül edememiştir. Dolaştığı her yerde Resulullah Efendimizin hatırasını görüp dayanamadığından Şam'a gidip orada yerleşti. Yermük Savaşı'nda ordu kadısı Kadil Cünt olarak bulundu. Bu vazife İslam tarihinde ilk defa onunla başlamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın isteği üzere Şam'da ders vermeye başladı. Çok sayıda alim yetiştirdi. Tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğretmesinin yanında verdiği Kur'an-ı Kerim dersleri meşhurdur. Bu derslerinde kıraat ilmi üzerinde durmuştur. Şam'da Cami-i Kebir'de verdiği bu derslerine pek çok sayıda talebe katılırdı. Talebelerine onar kişilik halkalar halinde ders verirdi. Her ders halkasını ayrı ayrı kontrol ederdi. Bir defasında talebeleri sayıldığında 1600 civarında oldukları görülmüştür. Bu derslere Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan'dan da katılanlar olmuştur. Tabiinden yüzlerce alim yetiştirmiştir. Bunların en meşhurları İbn Amir el-Yahsubi, Ümmü'd-Derda es-Sugra, Sahibe Ebu'd-Derda adıyla meşhur Halife bin Sa'd, Raşid bin Sa'd ve daha birçok alimdir. Ebu'd-Derda Hazretleri ayrıca tababet ilmini de bilirdi. Hastaları tedavi eder, gerekli ilaçları yapardı. Ebu'd-Derda Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar buyurmuştur. Bu dünya uyku halidir, hayal halidir. Bu dünyadaki her şey hayaldir. Bu dünyada gerçek ve ahirete ait olan bir tek şey var, o da namaz kılmak, ibadet yapmaktır. Gerisi hepsi bu dünyada kalacak hayal şeylerdir. Hayal olan şeyler neye yarar, ne kıymeti olur? Onun için hayal olan şeylere ne sevinmeye değer, ne de üzülmeye. Bazı hakikatler var. İnsanın ömrü, dünyanın ömrüne göre, sahrada esip geçen bir rüzgar gibidir.
Dünyanın ömrü ise ahirete göre sıfırdır. Bu dünyada güzel günlerimiz geçse ne olacak? Esen rüzgar gibi gelip geçicidir. Fakat bu dünyada kahırlı geçen günler de rüzgar gibi gelir geçer. Kahırlı günlerden ahirete kalan hakkımız, alacağımız kaldı ise, o insanın boynuna asılı olarak kalır. Ahirette bu şahıslar, boyunlarında bunu görünce soracaklar, bu ne diye. O zaman dünyada haksızlığa uğrayanlar, haklarını alacaklardır. O huzurda başka bir adalet var. Hiç kimse orada, ben yaptım oldu diyemeyecekler. Orada boynuzsuz keçi, boynuzlu keçiden olan hakkını alacaktır. Abiler, orada çok ince bir hesap var. Ya Rabbi, bize son nefesimizde şehitlik ihsan eyle. Amin. Eyüp aleyhisselam bir gün çölde gusül abdesti almış ve üzerini giyindikten sonra yan tarafına bakmış. Yanında altından bir çekirge görmüş. Hemen çekirgeyi almış cebine atmış. Bunun üzerine Allahü Teala'dan bir nida gelmiş. Ya kulum, ben sizi dünya malından müstagni eyledim. Oysa siz altından bir çekirgeyi görünce hemen dünya malına meylettiniz. Bunun üzerine Eyüp aleyhisselam da, Ya Rabbi, müstagni olan yalnız sensin. Ben ise perişan, muhtaç ve aciz bir kulunum. Sana karşı olan aczimi ifade etmek niyetiyle bu çekirgeyi aldım, demiş. İbadet, zillettir. Yani Allahü Teala'nın huzurunda, kulluk makamında, abdiyet makamında yok olmaktır. Bu sebeple bizler de Allahü Teala'nın bize vermiş olduğu emanetlere en iyi şekilde bakmalı, onları emanete uygun olarak kullanmalıyız. Mesela iman bir emanettir. Buna çok şükretmemiz gerekir. Nimete şükredersek Allahü Teala nimeti arttırır. Nankörlük edersek Allah-u Teala elimizden alır ve acı azap eder. Allah-u Teala bir ayeti kerimede buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah ve peygamberine iman ediniz. Bu ne demek? Öğrendiklerinizle yaşayın, amel edin demektir. Müminleri, Allah-u Teala'nın kullarını sevindirin. Onlara elinizde olanlardan verin. Allahü Teala da sizi sevindirir ve size bol bol mükafat verir. Bir gün Peygamber Efendimize aleyhissalatu vesselam bir grup insanlar geldi ve Efendimize aleyhissalatu vesselam sordular. Ya Resulallah, mümin olan günah işler mi? Peygamber Efendimiz de aleyhissalatu vesselam işler, zira nefsi var. Buyurdular. Yalan söyler mi? Diye sordular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, mümin yalan söylemez buyurdular. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya hayır söyle ya da sus buyurmuştur. İnsanın kurtuluşu, selameti, dilini tutmasına bağlıdır. Her gün sabah kalkınca bütün ağza dile yalvarırlarmış. Ne olur yalan söyleme, kötü söz söyleme, kalp kırma, gıybet etme diye. Dil yarası bıçak yarasından ağırdır. Bir insanın kalbini kırmak, Kâbe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Allahü Teala hepimizi kalp kırmaktan korusun. Allahü Teala hayırlı ömür, hayırlı hizmet ve hayırlı ölüm nasip etsin. Amin. Mümin ölümden korkmaz. Çünkü ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür. Arkadaş çok önemlidir. Kimi seviyorsak
sevdiğimizle beraber haşrolacağız. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz ve nasıl ölürsek öyle haşrolacağız. Büyüklerimiz kalp kırmaktan, insan üzmekten çok korkarlardı. Kalp kırmak yok. Kalp kırmaktan Allahü Teala'ya sığınalım. Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen kimsedir. Mümin hep güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Müminin ağzından acı söz çıkmaz. İyi insanın tarifi budur. Ya Rabbi, bize son nefeste iman ve şehitlik nasip eyle. Dünyada beraber eylediğin gibi, ahirette de bizi bu mescitte bulunan bütün Müslümanları beraber eyle. Amin. Ebu Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir defasında Kureyş'ten bir zat, Ensar'dan bir zatın dişini kırmıştı. Dişi kırılan zat, Hazreti Muaviye'ye gidip şikayet etti. Hazreti Muaviye, helalleşmelerini tavsiye etti. Fakat şikayet eden kabul etmedi. Hazreti Muaviye, o zata, Ebu Derda Hazretlerini göstererek, bak bu zata sor dedi. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri şöyle dedi. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Bir Müslümanın bedenine bir zarar gelir de, buna sebep olanı, yapanı affeder, hakkını helal ederse, Allahü Teala onu bir derece yükseltir. Onun bir hatasını affeder, buyurdu. Bunu dinleyen zat, Ebu Derda Hazretlerine bakarak, sen bunu bizzat Resul-i Ekrem Efendimiz'den duydun mu? Dedi. Evet, kulaklarımla işittim, kalbimle kavradım, dedi. Bunun üzerine o zat, o halde ben şikayetimden vazgeçiyorum, hakkımı da helal ediyorum, dedi. Bir gün Hızır aleyhisselam bir camiye giriyor. Camide direğe yaslanmış, ihtiyar bir zat uyukluyormuş. Hızır aleyhisselam bu zata yaklaşmış ve uyandırmış. Amca, uyuma, abdestin bozulur, diye. Bu ihtiyar zat, sana ne, demiş. Tekrar uyuklamaya devam edince, Hızır aleyhisselam tekrar bu ihtiyar zatı uyarmış. Bunun üzerine bu uyuklayan ihtiyar zat gözünü açmış ve bana bak demiş. Senin Hızır aleyhisselam olduğunu burada bulunan cemaate bir söylersem saçın sakalın kalmaz. Benle uğraşma demiş. Bunun üzerine sen nereden biliyorsun benim Hızır aleyhisselam olduğumu deyince bu zat sen kendi işine bak, demiş. Bu defa Hızır aleyhisselam hemen cebinde bulunan defteri çıkartmış ve bakmış, bakmış bu deftere, bu zatın ismini görememiş. Ellerini açmış ve Allahü Teala'ya, ya Rabbi, bu kulun kim? Bunu ben bilmiyorum, diye dua etmiş. Allahü Teala bunun üzerine Hızır aleyhisselama, sen bana aşık olanları görüyor ve biliyorsun. Bir de benim aşık olduklarım var. Onları yalnızca ben bilirim, buyurmuştur. Sen benim aşık olduklarımı nereden bileceksin, buyurmuş. Ebu Derda Hazretleri, çeşitli sohbetlerde, talebelerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruç, sabrın yarısıdır ve sabır imanın yarısıdır buyurduğuna göre, oruç imanın dörtte biridir. Sonra oruç, diğer rükünler arasında Allahü Teala'ya has olmakla seçkin bir yeri vardır. Hadis-i kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki, her iyiliğin mükafatı 10 mislinden 700 katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayet-i kerimesinde mealen
Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir, buyuruyor. Orucun sevabı takdir ve hesap sınırını aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, "Nefsim elinde, kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur." Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaat etmiştir, buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor. Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Cennet dört kimseyi iştiyakla ister. Kur'an-ı Kerim okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı. Enes bin Malik Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, eğer kullar Ramazan-ı Şerif'te olanları bilmiş olsaydılar, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi, buyuruldu. Oruç, şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler, yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul-i Ekrem bir hadis-i şerifte, şeytan, kanın damarda dolaştığı gibi, insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız, buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Âişe validemize, ya Âişe, cennetin kapısını çalmaya devam et, buyurdu. Âişe validemiz, o ne ile ve nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Resul-i Ekrem Efendimiz, oruçla diye cevap verdi. Oruç, şeytanı kahrederek ümidini keser, kapılarını kapatır ve yollarını daraltır. Böylece oruçla şeytana karşı çıkan, Allahü Teala'nın düşmanını kahretmekle Allahü Teala'nın dinine yardım etmiş olur. Allah'ın dinine yardım eden de Allahü Teala'nın yardımına kavuşur. Allahü Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayeti kerimesinde mealen, ey iman edenler, eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz o size zafer verir ve ayaklarınızı savaşta kaydırmaz, buyuruyor. Allahü Teala orucun kendisine ait olduğunu bildirdi. Çünkü her amelin bir karşılığı vardır. Orucun karşılığı ise Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Kıyamet gününde kul hasımları kendisinden alacağı olanlar olduğu halde gelir. Birisi onun namazının sevabını, birisi zekatının sevabını, birisi haccının sevabını alır. Bu kimse üzerinde daha borç kalır. Hasımları onun orucunun sevabından ister. Bunun üzerine Allahü Teala, onun orucu bana aittir. Onu almanız için size izin yoktur, buyurur. Orucun bu derece pek yüksek fazileti vardır. Oruç, altı şey ile tamam olur. Birincisi, bütün kötülenen ve mekruh olan şeylerden gözü sakındırmaktır. İkincisi, dili gıybet, yalan, kovuculuk, ağız bozukluğu, kaba söz ve mücadeleden korumak, zikir, tesbih ve Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul etmektir. Dilin orucu budur. Üçüncüsü, kulağı dinen dinlenmesi haram olan her şeyden muhafaza etmektir. Konuşulması yasak olan her şeyin dinlenmesi de haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar, buyurdu. Dördüncüsü,
el ve ayak gibi diğer uzuvlarını günah ve kötü şeylerden, midesini iftar vakti şüpheli şeyleri yemekten korumaktır. Yoksa günah olan şeylerden sakınmadıktan sonra orucun hiçbir sevabı kalmaz. Çünkü oruç zaten helal olan şeylerden belirli bir müddet içerisinde sakınmaktır. Oruçluyken helal olan şeylerden bile sakındıktan sonra oruçlu bir kimsenin haram olanlarla meşgul olması ne demektir? Bunun manası gayet açıktır. Bu bir saray yapıp sonra bir şehri yıkan kimseye benzer. Beşincisi, iftar vakti karnını şişirinceye kadar yememelidir. Çünkü orucun ruhu ve onun sırrı, kötülüklere düşmekte şeytanın yardımcısı olan kuvveti zayıflatmaktır. Bu ise ancak yemeği azaltmakla mümkündür. Yemeği azaltınca kalp saf ve parlak olur. Altıncısı, iftardan sonra kalbinin ümit ile korku arasında olmasıdır. Çünkü oruçlu, orucu kabul edilip Allahü Teala'nın yakın kullarından mı, yoksa orucu kabul edilmeyip Allahü Teala'nın sevmediği ve razı olmadığı kullarından mı olduğu bilemez. Fakat bu ikisinden birisinin doğru olduğu muhakkaktır. Ebu Bekir'in radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kul günah işler, sonra güzelce abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan affını dilerse Allahü Teala onu af ve mağfiret eder buyurdu. Namazlar en hayırlı vakitlere kondu. Onun için namazların arkasından dua ediniz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua reddolunmaz. Oruçlu kimsenin duası reddolunmaz. Kişinin kusurları onu dua etmekten alıkoymasın. Çünkü Allahü Teala mahlukatın en kötüsü olan iblisin bile, "Ya Rabbi, bana kıyamet gününe kadar mühlet ver" şeklindeki duasını bile kabul etti. Ebü'd-Derda Hazretleri Şifa Kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala bize verdiği nimetler karşılığında bizden bir şey istiyor. Allahü Teala yarattığı mahlukların içerisinde yalnız insana kıymet verdi. Kendisini tanımayı nasip etti. Tanımak çok kıymetlidir. Peygamber Efendimizi aleyhissalatu vesselam herkes görüyordu ama tanımadılar. Tanımak zordur. Tanıyanlar eshab-ı kiram oldu. Allahü Teala tanınmak istiyor. Bir hadis-i kutsi de "Ben tanınmayı sevdim" buyuruyor. Tanımamız lazım. İkincisi de onun ihsan ettiği nimetlere karşılık olarak teşekkür istiyor. Allahü Teala'ya teşekkür nasıl olur? Teşekkür namazdır. Çünkü zekat malın varsa, hac şartlar varsa, oruç keza öyle. Ama namazda hiçbir engel yok. Teyemmüm ederek kılar, ima ile kılar, yatarak kılar, hastayken kılar. Yani hiçbir engel olmadığı için Allahü Teala teşekkürü namazla başlatmıştır. Onun için büyükler buyuruyorlar ki namaz kılmayanın hiçbir teşekkürü Allahü Teala tarafından kabul edilmiyor. İmanın bayrağı, alameti namazdır. Bir mümin 100.000 hac yapsa, 100.000 altın sadaka dağıtsa, 100.000 fakir yedirse, eğer namaz kılmamışsa hiçbir kıymeti olmaz. Bir mümin kendisi için bağırırsa bu öfkedir, şeytanidir. Bir mümin Allah için yüksek sesle konuşursa, bağırırsa buna gayret denir. Bu rahmanidir.
Nefsin karıştığı şey çok tehlikelidir. Şeytan, insanın imanını en kolay olarak öfkelendiği zaman bozar. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, La tagdab, la tagdab, la tagdab. Öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme. Öfke hem aklı giderir hem de imanı giderir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, haklı olduğu zaman münakaşa etmeyen, başkasını kırmayana cennette köşk verilecek. Eğer şaka dahi olsa yalan söylemezse, cennetin ortasında ona köşk verilecek. Ben kefilim buyuruyor. İçinizde en pehlivan, öfkelenmeyen, öfkesini yenendir buyurmuştur. Bir kimse kalp kırdığı zaman, Kâbe'yi 70 defa yıkmış gibi günaha girer, kul hakkına girer. Bir gün Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bir müşriyi karşısına almış, ona İslamiyet'i anlatıyordu. Her anlatışta o müşrik Cenab-ı Peygamber'le alay ediyordu, inkar ediyordu. Bu bir müddet devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamadı, kılıcı aldı geldi. Ya Resulallah, yeter bu kadar. Destur dedi. Hayır ya Ömer, git yerine otur buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh gitti yerine oturdu. O yine nasihat etmeye devam etti. Müşrik yine inkar etti, alay etti. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o müşrik dedi ki, pes ya Resulallah, tam bir Müslüman oldu. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam Hazreti Ömer'i radıyallahu anh çağırdı. Eğer sana peki deseydim, bu kişi müşrik olarak cehenneme giderdi. Ama ben bu dini iki şeyle yaydım: sabır ve merhamet. Hazreti Peygamber aleyhisselam sabır ve merhametle bu işi yaptı. Bir gün çok mübarek bir zatın çok sevdiği bir talebesi hocasına gelmiş. Hocam, bir sıkıntım var. Şeytandan çok şikayetçiyim. Kalbime çok vesvese veriyor. Bir dua edin de beni bu sıkıntıdan kurtarın demiş. Hocası da, Allah Allah, biraz evvel şeytan buradaydı. O da senden şikayet etti. Biraz sonra senin buraya geleceğini ve onu şikayet edeceğini söyledi. Dedi ki, Allahü Teala bana cenneti vermedi. Dünyayı bana verdi. Siz bütün sohbetlerinizde diyorsunuz ki, dünyayı sevmeyin. Burada fanisiniz. Asıl makamınız ahirettir, cennettir. Bu taleben dünyayı düşünüyor. Bu kalpten dünyayı seviyor. Bunun kalbinden dünyayı sevmesi benim sahama giriyor. Benim sahama girene ben acımam. Çünkü ehli dünyayı aldatmak benim mesleğimdir. Ben ehli ahiretle uğraşmıyorum. Sen talebene dünyayı kalpten çıkarmasını söyle demiş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bütün azaları sana emanet verdim. Ama kalbi kendime ayırdım. Oraya çöp doldurursak olmaz. Hadis-i şerif var. Dünya sevgisi her kötülüğün kaynağıdır. Mübarek insan demek, Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmış insan demektir. Cenab-ı Hakk'ın merhamet sıfatıyla, şefkat sıfatıyla, her bakımdan Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. O zaman siz elinizi uzattığınızda, Allah korusun, mübarek zatın hayır demesini düşünmek bile mümkün değildir. Onun için mübarek insanları sevmenin yolu, onların sevdikleriyle beraber olmakla, kitaplarını okumakla, kitaplarını yaymakladır. Allahü Teala bizleri dünyada böyle beraber yaptığı gibi, inşallah ahirette de bir ve beraber yapar. Allahü Teala hepimizi af ve mağfiret etsin. Cennet ve cemalini ihsan eylesin. Cenab-ı Hak
hepimizi nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden ve kötü insanların şerrinden muhafaza eylesin. Dini korumak, avuçta ateş tutmak gibi zordur. Bunun da tek bir yolu vardır. O da yalnız olmamakla, kendi kendine konuşmamakla, kendine tabi olmamakladır. Çünkü kendi demek, nefsi demektir. Nefs de Allah'ın düşmanıdır. Ebu Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kays bin Kesir Hazretleri nakleder. Bir gün Ebu Derda Hazretlerini Medine'den bir zat ziyaret eder. Ebu Derda Hazretleri niçin geldiğini sorar. O da sizin Resulullah'tan işittiğiniz hadis-i şerifleri rivayet ettiğinizi duydum. Onun için geldim der. Ebu Derda Hazretleri ticaret için falan gelmedin mi der. Hayır deyince başka bir işin veya ihtiyacın için mi geldin der. Gelen zat sadece hadis-i şerif almak üzere geldim der. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri peki o halde dinle diyerek şu hadis-i şerifi okur. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleri söylediğini duydum. Bir insan ilim kazanmak için bir yola giderse Allahü Teala ona cennete doğru bir yol açar. Melekler ilim peşinde koşanlardan hoşnut oldukları için kanatlarını onun altına gererler. İlim sahipleri için yerdekiler ve göktekiler mağfiret niyaz ederler. Denizin diplerindeki balıklar bile ona dua ederler. Alimin abid üzerindeki üstünlüğü ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Peygamberlerin varisleri alimlerdir. Bunlar dirhem ve dinar, para peşinde koşmazlar, ilme koşarlar. Onun için onlar ilimden ne kadar fazla pay almak mümkünse o kadar alırlar. Ebu Derda Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki: bilmeyene bir kere, bilip de yapmayana 7 kere yazıklar olsun. 3 şey olmasa bir gün bile yaşamayı istemezdim. Bunlar sıcak ve uzun günlerde Allah için oruç tutup susuz kalmak, gece ortasında Allah için secde etmek ve meyvelerin iyisi arandığı gibi sözlerin de iyisini arayan kimselerle sohbet etmektir. İnsanlar ile çok düşüp kalkan kimsenin kalbi harab olur. Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Kendinizi ölmüş biliniz. İyilik zayi olmaz, günah unutulmaz. Aklında eksiklik olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü dünyalıktan eline bir şey geçtiği vakit sevinir. Fakat ömrünün azaldığına üzülmez. Hayır, malı ve evladı çoğaltmakta değildir. Hayır, kulluk yükünün büyüklüğünü anlamak, ameli çoğaltmak, insanlarla oyalanmayı bırakıp Allahü Teala'ya ibadete yönelmektir. Eğer iyilik yaparsan Allahü Teala'ya hamd et. Günah işlemişsen istiğfar et. Ölümden sonra neler göreceğinizi, başınıza gelecekleri bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz. Kul Allah'a ibadetle meşgul olunca Allahü Teala onu sever, mahlukatına da sevdirir. İmanın zirvesi başa gelene sabır, kadere rıza, samimi bir tevekkül ve Allah'a boyun eğmektir. İlminden faydalanılmayan, ilmiyle amel etmeyen alimler mahşer günü şiddetli azaba düşeceklerdir. Ölümü çok hatırlayan taşkınlıktan ve hasetten kurtulur. Bir alim ilmiyle amel etmedikçe alim sayılmaz.
Ebu'd-Derda'nın rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları da şunlardır. Cömertlik, iman sağlamlığından gelir. İmanı sağlam olan cehenneme girmez. Cimrilik de şek ve şüpheden gelir. Şüphe içinde olan cennete giremez. İbn-i Mace Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, Cuma günleri bana çok salavat getirin. Okunan salavat bana hemen bildirilir buyuruldu. Bunu işitenlerden Ebu'd-Derda Hazretleri, öldükten sonra da bildirilir mi? Dedikte, evet, ben öldükten sonra da bildirilir. Çünkü toprağın peygamberleri çürütmesi haram kılındı. Onlar öldükten sonra diridirler, rızıklandırılırlar buyurdu. Din kardeşinin arzu ettiği yemeği ona yediren kimsenin günahları bağışlanır. Din kardeşini sevindiren Allah'ı sevindirmiş olur. Sizler kıyamet günü kendinizin ve babanızın adlarıyla çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler veriniz. Mizana konacak amellerden en ağır geleni güzel ahlaktır. Bir kimse kardeşine arkasından dua ettiği zaman bir melek Allah sana da o dua ettiğin gibi versin der. Zamanımızda şikayetinize sebep olan şeyler amellerinizin bozukluğundandır. Her kim Kehf suresinin başından 10 ayeti kerime ezberlerse Deccal'ın ve aldatıcıların şerrinden korunmuş olur. Her hastalığın başı çok yemektir. Dertli müminin duasını ganimet bilin. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah çok söyleyiniz. Zira onlar salih amellerdendir. Ağaçların yaprakları döktükleri gibi bunlar da hataları dökerler. Bunlar cennet hazinelerindendir. Kul bir şeye lanet ettiğinde o lanet göğe çıkar. Gök kapıları kapanır. Giremez, yere döner. Yerin kapıları kapanır, giremez. Sağa sola gider. Gidecek bir yer bulamayınca, lanet edilene gider. Layıksa onda kalır. Layık değilse, lanet edene döner. Ey Ebu'd-Derda! Cehennem ehlinin kimler olduğunu sana bildireyim mi? Her böbürlenen, kaba, büyüklük taslayan, iyiliğe mani olan kimsedir. Cennet ehlinin kimler olduğunu sana bildireyim mi? Her fakir kimse ki, Allah'a yemin etse, Allah onu doğru çıkarır. Yemin ettiği şeyi yaratır. Yine başka bir sohbette buyurdular ki, şunu iyi bil ki, insanlar bu alemde, yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsanın ömrü sefer mesafesini teşkil eder. Yıllar konak yerleri, aylar fersahlar, günler kilometreler, nefesler metrelerdir. Yapmış olduğu iyilik, taat ve ibadetler azığıdır. Ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teâlâ'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararı ise, cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teala'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim hesapsız cennete girmek isterse, vakitlerini Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Kim ahirette hasenat kefesinin ağır gelmesini isterse,
vakitlerinin çoğunu ibadet ve taatle geçirsin. Kim salih bir amel işler, sonra da günah işlerse, onun durumu tehlikelidir. Fakat ümit kesilmiş de değildir. Af, Allahü Teala'nın keremindendir. Umulur ki Allahü Teala onu affeder. Sen zannetme ki güneşin ve ayın seyrinden maksat sıralı ve düzenli bir hesaptır. Gölgenin, nurun ve yıldızların yaratılmasından maksat sadece insanların dünya işlerinde yardımcı olmak içindir. Bilakis insanların vakitlerini ve zamanlarını onlar vasıtasıyla bilip ahiret ticareti ve taatlerle meşgul olmaları içindir. Allahü Teala Furkan suresi 62. ayet-i kerimesinde mealen düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca geçiren yine odur buyuruyor. Akıl ve basiret sahiplerinin gayeleri Allahü Teala'ya ve mükafat yeri olan cennete kavuşmaktır. Bu da ancak ilim ve amel ile mümkündür. İlim ve amele devam edebilmek ancak bedenin haramlardan ve şüphelilerden korunmasıyla olur. Allahü Teala Mü'minun suresi 51. ayet-i kerimesinde mealen helal şeylerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz. Çünkü ben ne yaparsanız bilirim buyuruyor. İlim öğrenip amel etmek ve takvaya ermek isteyen kimse yemeği bir intizam içinde yemelidir. Çünkü din uğruna yapılan her şeyde dinin nurları parlamalıdır. Bu nurlar ise insanın dizginlerini toplayacak olan sünnet ve edeplerdir. Bunlara dikkat ederek yemek yenilirse haram lokma yemekten korunulmuş, ecir ve sevaba kavuşulmuş olur. Allahü Teala ahireti dünyada yapılan amellere sevabın ve mükafatın verildiği yer yaptı. Dünyayı da kazanç ve geçim uğrunda sıkıntı, mihnet, meşakkat ve imtihan yeri yaptı. İnsanlar kazanç hususunda üç kısımdır. Birincisi, dünya geçimi kendisini ahiretinden alıkoyan kimsedir ki, helâke uğrayanlardandır. İkincisi, ahireti kendisini dünya geçiminden alıkoyan kimsedir. Bu kimse, ahirette kurtuluşa erenlerdendir. Üçüncüsü ise, ahireti kazanmak için dünya ile meşgul olanlardır. Bu kimsenin durumu, itidale en yakın ve orta bir yoldur. Maişeti temin ederken, doğru yola yapışılmazsa, İktisat ve itidal rütbesine kavuşulamaz. İktisat mertebesinde olan kimse, dünyayı gaye değil, sadece ahireti elde etmek için bir vasıta görür. Ebu'd-Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu'd-Derda Hazretleri bir tarafa gidiyordu. Yol üzerinde iki topluluk, ellerinde kılıçlarıyla çarpışıyorlardı. Ortada bir ölü vardı. Her iki grupta birbirlerini bu kimseyi öldürmekle suçluyordu. Bunlar kavgaya devam ederken, Ebu'd-Derda Hazretleri hadise yerine gelip, öldürülen şahsın yanına oturdu. Elini ölünün alnına koyup, "Ey Allahü Teala'nın kulu, seni kim öldürdü?" diye sordu. Bu söz üzerine, ölü olarak yerde yatan kimse gözlerini açıp, Ebu'd-Derda Hazretlerini başucunda görünce kalktı, dizüstü oturdu. Gözlerini kavga yapanların üzerinde gezdirip, "Beni öldüren kimse filancadır." diyerek ismini ve babasının ismini söyledi, tekrar düşüp öldü. Ebu'd-Derda Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdu ki,
Şimdi biliniz, ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse, onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan, bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince, kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez, benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre, o halde iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem aleyhisselam bir arkadaş isteyince, Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibarıyla arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa iki cihan saadetine kavuşur, yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet kötü arkadaştan gelir ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş asıl nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık Adem aleyhisselam'ın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz Adem aleyhisselam'ın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. İyi arkadaş insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkesle oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip, münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bir kimseye, faraza, kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse pekâlâ olur. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş, eğer senin gönlünde ve dilinde Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa, o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa, gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımak da büyük bir kaidedir. Eğer bir kimse, garipler ve Müslümanlar rahat etsin diye evinin kapısını açık bırakırsa, bu kapıyı açan kimsenin Müslümanların aybını örtücü olması, onların aybını görücü olmaması gerekir.
bu kapıyı açan kimsenin misafirlere cömert davranması gerekir. Kendi evine ekmek için gelenleri mahcup etmemeli, misafirden de hiçbir şey ummamalı, misafirin ihtiyacı olan bir şeyi ondan esirgememelidir. Ekmeği köpekten, Hristiyan'dan, Yahudi'den ve ateşperesten de esirgememelidir. Zira ki gelen herkes kendi rızkını yer. Bil ki yemek için sana gelen kişinin rızkı, senin elinle ona ulaşmaktadır. Onun rızkıdır. O halde başına kakamazsın. Kendini bu işte bir hamaldan başka düşünmemelisin. Eğer böyle olmazsa, bunları yapamazsa, o kimsenin evinin kapısını misafire açması uygun olmaz. Yine öyle gerekir ki, bir kimseye verdiğin bir ekmek için asla eziyet etmemelisin ve hiçbir şekilde onun başına kalkmamalısın. Onun itikadına ve mezhebine karışma hakkını kendinde görmemelisin. Doğru yoldaysan, herkesin sözüne kulak vermemelisin. Bir tek ekmeğe değmeyen hiçbir Müslüman yoktur. Evine bir mümin geldiğinde, yapabileceğin hiçbir insanlığı esirgememelisin. Misafirden hiçbir hizmeti, onun hakkına riayeti ve şefkati ihmal etmemelisin. Kapını açtınsa, hiçbir şeyi hafife almamalısın ve misafirin gönlünü kırmamalısın. Çünkü ona yapacağın iyilik, senin için onun eliyle ahirete gönderdiğin bir azıktır. O kimse senin emanetçindir. Emanetçine ve kendi hamal ve bakkalına iyi davranmak lazımdır ki, yarın kıyamet günü o emanet sana sağlam olarak ulaşsın. Allahü Teala'dan korkmak her işin başıdır. Fakat bu herkeste başkadır. Yol ikidir. Ciddiyet, sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. Bir kimse kendisi için üstünlük iddia eder veya söz söylemekte ileri giderse, o marifet sahibi olamaz ve Allahü Teala'yı tanıyamaz. İnsanların iyi taraflarını görmeli, günahlarını araştırmamalıdır. Nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kimse Allahü Teala'ya karşı irfan sahibi olur. Kalben halktan kurtulursan Allahü Teala'yı tevhid etmiş olursun. Allahü Teala sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme isteğini yerleştirir. Zühd üç kısımdır. Farz olan, fazilet olan ve hakka yakınlığa sebep olan zühd. Haramdan kaçmakla yapılan, farz olan zühddür. Şüpheli olanlardan kaçmak da fazilet olan zühddür. Mübahların fazlasından sakınmak da hakka yakınlığı sağlayan zühddür. İhlas, bütün işleri insanların rızası için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız, Allahü Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretinizi kazanır, cennette ebedi, sonsuz olarak yaşarsınız. Kendini beğenmek, helak olmak, riyakarlık, şirk koşmak, cehalet, ölüm, tembellik, ziyandır. Şehvetler, afet, lezzetler, ifsattır. Akıllı kimse, günahlarını tövbeyle örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim, güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet, imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Alim, sözü işine uygun olandır. Alim, ilme doymaz. Takva sahibi kimse, nefsi nezih, ahlakı yüce olandır.
zühd sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin zinetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak

0: karşı sabreder, ümit halindeyken bile korkar. Akıllı kimse, Rabbine ibadetle, nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse, masiyet, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. Doğruluk, İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allahü Teala'nın azabından korkmak, müttekilerin nişanıdır. Günahlardan sakınmak, tövbekârların ibadetidir. Dinin esası, emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. İyilik, zincirden bir bağ olup, onu ancak teşekkür veya mükafatlar çözebilir. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm, zalimlerin gazabından korur. Olgunluk, üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve isteyene vermektir. Vefatı. Ebu'd-Derda Hazretleri, ömrünü dine hizmet etmekle geçirdi. Nübüvvet kaynağından aldığı ilmi yaydı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh, halifeliğinin son yıllarında vefat etti. Abdullah bin Selam'ın oğlu Yusuf şöyle anlatmıştır. Ebu'd-Derda Hazretleri vefat edeceği sırada ben yanındaydım. Bana, kalk, benim vefat etmek üzere olduğumu halka ilan et, dedi. Ben kalkıp insanlara durumu bildirdim. İşitenler evine geldiler. Evin içi dışı insanla doldu. Sonra beni dışarı çıkarınız demesi üzerine dışarı çıkardık. Beni oturtunuz dedi. Oturttuk. Evinde toplanan büyük kalabalığa karşı şöyle dedi. Ey insanlar! Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyurdu. Kim kusursuz ve noksansız bir abdest alır, sonra da tam bir ihlas ile namaz kılarsa, Allahü Teala onun istediklerini ona ihsan eder. Bundan sonra gelenlere namazla ilgili bir miktar daha nasihatte bulundu. Son sözleri bunlar oldu.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Bakınız, Lamartin Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırmak kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasır edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli haklarına

hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Waters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyete olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: TRT FM.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Size ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
9: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
9: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa süper oldu. Tam komutanı geçeceğiz ya. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
8: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
13: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni bir haftada birlikteyiz. Yine sıcak bir hafta bizi bekliyor. TGRT FM'de radyo başında olan herkese güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sıcağa rağmen umarım serin esintili yerlerde olabilirsiniz. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Bugün ben Hülya. Hepimiz yerimizdeyiz. Siz de eğer yerinizde, evinizde, işinizin, gücünüzün başındaysanız hadi gelin başlayalım programa.

0: Biz bugün hem ağız diş sağlığından konuşacağız, hem de çocuklarda ama özellikle bebeklerde beslenmeden konuşacağız. Ek gıda konumuz olacak. Nasıl başlamalıyız, neler yedirmeliyiz, alerjiye karşı hangi tedbirleri almalıyız? Bütün bunları program içinde değerlendireceğiz. Bir de süper besinden konuşacağız. Tüm zamanların herhalde hepimizin üzerinde hemfikir olduğu süper besinlerinden biri ceviz. Bugünkü konumuz olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden diş hekimi Ahmet Faruk Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bugün sağlıklı bir ağız nasıl olmalı? Ağzın sağlıklı olması için hangi bakımları rutinde yapmalıyız? Bunların sonuçları nedir? Bunları konuşacağız. Aslında sadece belli bir yaş için değil, belki ilk diş fırçalama alışkanlıklarını elde ettiğimiz yaşlardan itibaren konuşacağız. Sağlıklı bir ağız deyince ne anlıyoruz?
1: Sağlıklı bir ağız dediğimizde aslında ilk başta çürüklerden arınmış, tedavileri yapılmış, diş eti problemleri varsa tedavileri yapılmış, yani rutin, ağrısı olmayan, diş eti kanaması olmayan bir ağız anlıyoruz. Bunu yapabilmek için rutin kontrollere geliyor olmamız lazım. Rutin fırçalama, diş fırçalama alışkanlığımızı iyi yapabiliyor olmamız lazım.
0: Ne demek rutin diş fırçalama alışkanlığı?
1: Şimdi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez en az iki buçuk dakika olacak bir fırçalama isteriz. Bunu yapabilmek için ağız içine uyacak, çok büyük bir başlığı olmayan, yumuşak fırça kıllarına sahip bir diş fırçası isteriz. Ve buna ek olarak bir diş ipi bakımı isteriz. Rutinde çok yapılmayan bir şeydir ne yazık ki, ama çok büyük oranda arayüzlerden dişler çürüme yapar ve diş ipi bakımıyla bunu çok büyük oranda engelleriz.
0: Yani arayüz dediğimiz aslında dişlerin birbirine değdiği yerler.
1: Evet, evet.
0: Buralara sıkışan yemek artıkları vesaireler, evet, dişleri oradan
1: fırçayla
0: çürümeler.
1: Fırçayla çıkamaz ne yazık ki. Diş ipiyle çıkartmak gerekir. Gözle çürümeleri görülmez. Genelde o yüzden ihmal edilir. Ama 6 ayda bir rutin kontrollere geldiğimiz zaman röntgende biz farkına varırız. Yani biz de ağız içine baktığımızda arayüz çürüğü çok bariz değilse anlayamayız. Ama röntgen aldığımız zaman çok net şekilde
0: belli olur. Şimdi buradan başlayalım. Bunu sonra yaşlara göre biraz değiştirerek soracağım ama iyi bir fırçalama için yumuşak başlıklı bir diş fırçasına ihtiyacımız var dediniz. Şimdi diş fırçasıyla ilgili o kadar çok seçeneğimiz var ki kıllarının özelliklerinden tutun başlığın özelliğine kadar. Eskiden bizim bildiğimiz böyle dikdörtgen şeklinde diş fırçaları vardı. Onun üzerine reklamlarda kocaman bir parça diş macunu sıkarlardı ve onunla ağzımız köpük köpük fırçalardık. Şimdi bu görüntüler değişmeye başladı. Diş fırçası değişti, küçüldü. Diş fırçası elektrikli oldu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece ağzımıza tutmak yeterli. İşte biraz önce 2-2,5 dakika fırçalamak gerekir dediniz. Bunun bile süresini tutan ve hatırlatan diş fırçaları var. Böyle bir diş fırçasından mı bahsediyoruz? İyi bir ağız sağlığı için, yoksa manuel bir fırça da bizim işimizi görür mü?
1: Aslında bahsettiğimiz şeyleri rutinde güzel şekilde yapabilirsek manuel normal bir fırça işimizi görür. Ama tabii ki diğer teknolojinin bize kazandırdığı elektrikli fırçaları, anlattığınız gibi süreyi dahi tutan fırçaları kullanmak işimizi kolaylaştırır. Mümkünse bunları biz tavsiye ediyoruz. Özellikle basınç sensörlü fırçaları sıklıkla tavsiye ediyoruz. Çünkü ideal bir basınç yapmadığımız zaman fırçaladık zannederiz ama aslında fırçalamıyor oluruz.
0: Ne demek ideal bir basınç? Yani çok mu bastırmalıyız dişimize, yoksa tamamen yüzeysel mi tutmalıyız?
1: Hayır, ikisinin ortası aslında. Yani hiç değmeden böyle çok küçük bir basınçla yaptığımız fırçalama mekanik temizliği yapamaz. Ama aksi şekilde çok bastırarak yaptığımız fırçalama da bu sefer diş etlerimizi rahatsız etmeye başlar. Bunun tam ortasını isteriz aslında biz. Yani kişi aslında kendi zamanla bunu el hassasiyeti olarak oturtur. Ama burada el hassasiyetini direkt ortadan kaldıran elektronik fırçalarda, elektrikli fırçalarda basınç sensörü moduyla iyi bir fırçalama elde edebiliyoruz.
0: Doğru aralığı onlar kendisi tespit
1: ediyor. Yani çok bastırdığınız zaman basınç sensörü olan modeller ya kırmızı ışıkla uyarır ya titreşimle uyarır. Biz isteriz ki o basınç sensörü neredeyse yanacak kadar ama yakmayacak şekilde, hı hı, bir fırçalama yapalım.
0: O sınırda kalalım. Evet. Peki. Yine reklamlardan hareketle biraz önce dedim ki fırçanın üzerine kocaman bir parça diş macunu sıkılırdı. Diş macununa bir diş hekimi olarak bakış açınız nasıl?
1: Şimdi biz diş macununda çürük önleyici özelliği olduğu için florür maddesini isteriz. Genelde kafa karışıklığı oluşturan bir malzeme, hı-hı, maddedir.
0: Çok tartışılıyor. Florürsüz olanı hatta tam tersi.
1: Evet, yani doğal olsun, içeriği, hı-hı, doğal olsun dediğimiz zaman florür içermeyen macunlarla karşılaşıyoruz ama florürün çok ciddi anlamda bir çürük önleyici özelliği var. O yüzden diş hekimleri çürük önleyici macun istediğinde bunu kesinlikle ister. Genelde kafa karışıklığının sebebi florür zehirlenmesi, hı hı, şeklinde olur. Florür zehirlenmesi yaşayabilmek için iki tüp macunu açıp yemek gerekiyor. Yani, hı-hı, o an bunu yapabilmek gerekiyor. Mümkün olacak bir şey değil. Yani sağlıklı, hı-hı, bir durumda olabilecek bir şey değil. Genelde küçük çocuklarda endişe edilir. Çocuk yutar diye, hı-hı, endişe edilir ama oradaki dozlar zaten normal. O bahsettiğiniz reklamlarda gözüken kadar büyük dozlar kullanmıyoruz. Yani, hı-hı, belki küçük bebeklerde bile biz bunu tavsiye ediyoruz. Ama sürüntü tarzında, işte büyüdükçe pirinç şeklinde, nohut şeklinde, yani boyutlar aslında buralarda kalıyor. Yani o belki gördüğünüzün dörtte birini maksimum, hmm, sürelim diyoruz biz. Ama tabii görsel olarak güzel gözükmesi için reklamlar biraz daha farklı olabiliyor.
0: Biraz rengi görünecek, biraz şekli, evet, şemali görünecek, çizgileri görünecek derken biraz abartılıyor olabilir. Ama orada gün sonunda ideal olanın işte bir mercimek tanesi, bir maksimum bir nohut tanesi kadar olduğunu da aklımızdan çıkartmayalım. Peki hiç diş macunu olmadan diş fırçalamak, yani sadece suyla mekanik bir temizlik, bunun bir faydası var mı?
1: Aslında mekanik temizliğin çok büyük faydası var. Yani biz çürük önleyici özellik için macun istiyoruz dedik ama hiçbir o elimizde seçenek yoksa, sadece fırçamız varsa dahi fırçalamayı bırakmayalım ki o mekanik temizlik de plağı diş ve diş etinden uzaklaştırabilelim. Bunu, hı hı, rutinde tavsiye etmeyiz ama elimizde sadece bu varsa bu yöntemi tabii ki kullanalım isteriz.
0: Yani yine de diş fırçalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Tabii. Ne kazanıyoruz diş fırçalayarak biz?
1: Şimdi,
0: sağlığı için.
1: Çürüğü oluşturan ana plak dokusunu ağzın uzaklaştırıyoruz. Yani bunu her gün
0: nedir
1: rutin...
0: bunlar? Yani yemek artıkları mı
1: aslında,
0: sadece?
1: Aslında karbonhidrat besin grubuyla başlayan ve ağızda işte plağı oluşturan, asidik ortamı oluşturan materyallerden bahsediyoruz. Bakterilerden bahsediyoruz. Bu besin artığı olur. Zamanla iyi bakılmamış ağızda bakteri plağı olur. Bunları fırçayla uzaklaştırmamız gerekiyor. Aslında her yemekten sonra ya da işte sabah akşam rutin olarak söyleriz biz. Bunu uzaklaştırırsak ağızda böyle bir bakteri ortamı oluşmaz. Ama diyelim ki oluştu. En azından büyümesini engelleriz. Küçük çürüklerin büyümesini engelleriz. Ama tabii ki artık iş işten geçtiyse bunların tedavileri de yapılması, hı-hı, gerekir. Ama fırçalama bu anlamda çok büyük bir fayda sağlıyor bize.
0: Dişimizi fırçaladığımızda bir beyazlık elde etmek isteriz. Reklamlarda da öyle, bir diş hekimine gittiğimizdeki beklentimiz de öyle. Bu sebeple işte diş temizlikleri yapılıyor, farklı farklı macunlar kullanılıyor, yeni sistemli diş temizleyici malzemeler alınıyor. Herkesin dişi çok beyaz mıdır?
1: Aslında bu kişiden kişiye değişecek bir durum. Yani nasıl ten rengi herkeste farklı, aslında diş rengi de farklı. Yani burada dişin dentin ve mine dediğimiz iki tabakası mevcut. Dentin dediğimiz aslında görünmeyen içteki kısım, daha sarı bir doku. Mine dediğimiz direkt gözle gördüğümüz daha beyaz, hatta bazen griye kaçabilen bir doku. Bunların kalınlıkları, renginin yoğunluğu tamamen kişiden kişiye özgü bir durum. Yani sarı diş her zaman kötü bir diş demek değil. Yani doğalı oysa yapacak bir şeyimiz yok ama nedir? Güncelde bizim diş beyazlatma dediğimiz yöntemlerle rengini açabiliyoruz. Bir buçuk yılda bir tekrarlanabiliyor bu işlem. Ama fırçaladığımız zaman her zaman bembeyaz bir diş aslında elde etmek kolay değil. Yani dişin doğalı neyse, hı-hı, onu elde edebiliyoruz. Ama beslenme alışkanlığına bağlı, işte çay kahveye bağlı oluşabilecek lekeler fırçayla ya da bizim klinikte yapabileceğimiz, hı-hı, diş temizleme ve polisaj dediğimiz işlemlerle geçebiliyor.
0: Evde de diş beyazlatan, diş temizleyen sistemler var. Diş hekimi olarak yine bunlara bakış açınızı merak ediyorum.
1: Bizim kullandığımız yöntemler diş beyazlatmada ofis tipi dediğimiz klinik içinde yapılan ve ev tipi dediğimiz hastaya özgü ölçüler alınıp plaklar oluşturulup ve hastamıza özgü dozda ayarlanan diş beyazlatıcı ajanları verebiliyoruz. Bu tabii tamamen kişinin inisiyatifinde kalıyor. Yani biz atıyorum 5 saat kullan diyoruz ama 8 saat kullanabilip dişi ve diş etini tahriş edebiliyor. Hı hı. Yani bizim kontrolümüzün dışında olduğu zaman rutinde çok çok tavsiye etmiyoruz ama o kontrolü sağlayabileceğimize inanıyorsak, geçmişte böyle bir tecrübemiz varsa yapabiliyoruz ama internette kişiye özgü olmayan herhangi bir satılan beyazlatıcıları rutinde çok tavsiye etmeyiz. Çünkü bunun günün sonunda bir kimyasal bir ajan olduğunu bilmek lazım ve diş ve diş eti dokusunu ciddi oranda tahrip edebildiğini bilmek lazım. Orada kullanım dozlarını hekimin yine ayarlamasını istiyoruz.
0: Dişimizi beyazlatmaya çalışırken dişin minesine kalıcı hasar verebiliriz ya da diş etlerimize, evet, zarar verebiliriz. Bunlardan kaçınmak için yine bunu bir klinik ortamında aslında yürütmek belki daha mantıklı. Peki bizim evde bu tür ağır aşındırıcılar, beyazlatıcılar olmadan yapabileceğimiz bir şey var mı fırçalamak dışında?
1: Şimdi fırçalamak dışında aslında çok çok bir seçeneğimiz yok. Yani beslenme alışkanlığımızı burada düzenleyelim diyebiliriz. Yani çok çay kahve içiyorsak bunu azaltalım diyebiliriz ya da peşine çay kahveden sonra peşine bir ağız bakımı ekleyelim diyebiliriz. En azından basit bir çalkalama ekleyelim diyebiliriz günlük alışkanlıklarda. Ama mesela karşılaştığımız işte limonla, karbonatla böyle dişleri ciddi oranda aşındırabilecek ve geri dönüşü olmayan hassasiyet problemleri oluşturabilecek malzemeleri ev ortamında tavsiye etmiyoruz.
0: Yani çilekle ovalım ya da işte karbonatla limonu karıştıralım, fırçalayalımların bir faydası yok.
1: Yok ve hatta zararı var. Zararı yani var. Rutin kullanımda ciddi hassasiyet problemleriyle bize başvuran hastalarımız oluyor ve İşte geçmişi sorguladığımızda bu tarz yöntemler denediği ortaya çıkıyor.
0: Bunlar geri dönüşümü olan hasarlar mı? Yani dişte diyelim ki beyazlatmak için karbonatla, limonla fırçaladı ve bunu alışkanlık haline getirdi. Belli periyotlarda sürekli yaptı ve dişinde sıcağı soğuğa hassasiyetle geldi size. Buradan bir geri dönüşü var mı bu işin?
1: Şimdi burada basit bir şekilde geri dönüşü ne yazık ki yok. Bizim dişe bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu dolgu olabiliyor. Eğer çok aşındırdıysa dişi kaplama olabiliyor. Eğer içteki pulpa dokusu dediğimiz dokuya bir hasar geldiyse, yani canlı sinir dokusuna geldiyse kanal tedavisi ya da çekime kadar gidebiliyor. Yani özellikle ev tipi beyazlatmada biz bazen karşılaşırız. Dişin sinir dokusuna kadar bir kimyasal kullanımı olur. Yani kişi kendi kendine yapmaya çalıştığı zaman yani bu sinir hasarı günün sonunda diş çekimine kadar gidebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Burada önemli yine bilmemiz gereken bir şey, beyazlatmaya çalışırken aslında o doku hasar gördüğünde oradaki o yüzeydeki pürüz arttığında lekelenme riski de artıyor.
1: Tabii ki. Yani her zaman çapraşık dişlerde de olur. Dediğiniz gibi pürüzlenmiş dişlerde de leke daha fazla tutulur. Yani pürüzsüz cilalı bir yüzeydense çok daha sık temizlik ihtiyacı doğar ve günün sonunda işte kaplamalara doğru bizi ne yazık ki yönlendirir. Hı hı.
0: Diş macunu ve diş fırçasından sonra biraz önce maalesef Türkiye'de kullanım alışkanlığı çok değil ama diş ipi dediniz, özellikle arayüzdeki çürüklerin, o çürük başlangıçlarının önemli sebeplerinden biri diş ipi kullanmamak dediniz. Diş ipinin ağız sağlığındaki yeri nedir?
1: Şimdi diş ipi her gün aslında rutinimizde olması gereken bir malzeme. Her akşam özellikle biz tavsiye ederiz. Bu rutin düz diş ipleri işte 30-40 santim kopartılarak parmaklar yöntemiyle yapılabilir. Güncelde artık saplı diş ipi, kürdan diş ipi diye marketlerde satılan diş ipleri var. Rutinde alışkanlığı olmayan biri onlarla daha kolay yapabildiği için kullanat şeklinde bunları alıp yapabilir. Fırçalamanın akabinde bu tüm arayüzlere tek tek girip dişlerin yüzeyine diş ipini yaslayarak çekeceğimiz, yine en azından 1,5-2 dakika vakit ayıracağımız, aslında biz sabah ve akşam 5'er dakika biz ağız bakımımıza önem versek sonrasında olabilecek çok büyük şeylerin önüne geçmiş oluyoruz. Diş ipi bu anlamda fırçalamak kadar önemli, hı hı, bir araç.
0: İkisini bir arada yaptığımızda, evet, ağız sağlığı ile ilgili görevlerimizin önemli bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Peki biz ağız ve diş sağlığında bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlarız?
1: Şimdi ağrıyla aslında kişi kendi direkt anlayabilir. Ama bizim daha ziyade istediğimiz 6 ayda bir rutin kontrollerle, rutin ağız içi ve işte röntgen görüntüleriyle bunu yönetebilmek lazım. Eğer biz küçük bir başlangıç varsa bunu önden dolguyla kurtaralım diyebiliyoruz. Ya da geçmişte bir problem yaşamış olabilir hastamız. Eksik dişleri varsa kapanış bozukluğu olmasın diye tamamlayalım. İmplant yöntemiyle ya da köprü kaplama, zirkonyum kaplama yöntemleriyle yapabiliyoruz.
0: Burada ağız diş sağlığı konusunda en küçük bir işte sızlama, diş etinde kanama, ağrı, ağız kokusu, bütün bunlar bir araya geldiğinde bizi doktora, diş hekimine başvurma konusunda harekete geçirmeli.
1: Tabii ki. Yani diş eti kanaması dediniz mesela. Bu bizim için çok önemli bir durum. Rutin fırçalanmayan dişlerde plak zamanla diş etinde iltihap oluşturur. Yani gingivitis dediğimiz ya da daha ilerisi periodontitis dediğimiz diş eti iltihapları, kanamalı diş eti durumu oluşur. Ve bu uzun vadede önemsenmediği durumda kemik kaybıyla sonuçlanır ve kemik kaybı da eğer rutin kontrollere gelinmiyorsa artık sallanan bir dişe kadar ne yazık ki yolu var ve bize bu aşamada geldiğinde hastalarımız elimizden de çekim dışında bir seçenek kalmıyor ve kemik kaybı olan bölgede implant tedavisi de kolayca yapamıyoruz. Yani çok çok zor bir duruma dönmüş oluyor hastamızın dişleri. O yüzden kontrolleri muhakkak yapalım, hı hı, bakımları muhakkak yapalım istiyoruz.
0: Sağlıklı bir ağzın yolu aslında alışkanlıklardan geçiyor. Alışkanlıklar da genelde çocukluk yaşlarda elde ediliyor. Biz ağız diş sağlığı ile ilgili çocuklarımızı hangi yaşlardan itibaren eğitmeliyiz? Mesela süt dişleri, onların temizliği, annenin çocuğun süt dişleri düşerken takınması gereken tavır, o dişler düştükten sonra ardından gelen dişlerin biraz daha kalıcılar onlar, onların korunması, bu konuyla ilgili de dinleyicilerimizi bilgilendirelim.
1: Şimdi süt dişleri 6 aylık bir bebekte çıkmaya başlar. Bu değişebilir. 8. ay, 9. ay, 1 yaş olabilir. Yani bir aralıktır bu. İlk diş çıktığı andan itibaren biz ağız bakımının başlamasını isteriz. Yani o diş
0: ne
1: süt dişi de
0: ilk
1: olsa.
0: Dişi?
1: Yani bunu tabii ki bebek kendi yapamayacak. Annesi temiz bir tülbent yardımıyla olabilir. Parmak fırçaları artık güncelde var. Bunlarla olabilir. Basit haliyle fırçalayacak. Yani o tek dişi macunsuz kendi mekanik şekilde fırçalayacak. Hatta burada çocuk diş hekimliği dernekleri 6 aylıktan itibaren florlu macun bile tavsiye eder. Yani literatürde ama çocuğun yutmasından endişe ettiğimiz zaman çok macun olmasa bile buna fırçayla mekanik temizliği yapacağız. Bu dişler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak çocuk büyüdükçe. Yani 2 yaşında, 2,5 yaşında çoğu çocuk süt dişlerinin tamamını çıkartmış olur. Ve beslenme alışkanlıkları da eğer çok ideal değilse, çok paketli rafine gıda, şeker tüketiyorsa 2-2,5 yaşında çoğu dişi çürümüş çocuklar bizim kliniğimize ne yazık ki başvuruyor. Yani bunlar çok erken yaş çürükleri.
0: Çok üzücü değil mi?
1: Çok üzücü. Yani ağrıyla geliyorlar. Yapılabilecek şeyler çok kısıtlı. Yani koltukta oturabilecek bir yaş o bilinçte değil. Genelde bu tarz durumda ciddi sıkıntılar varsa, tedavi gerekiyorsa çocuklar genel anesteziyle tedaviler yapılıyor çocuk diş hekimi uzmanlarımız tarafından. Bunu yaşamamak için ilk diş çıktığı andan itibaren velinin fırçalaması lazım. Yavaş yavaş işte 1-1,5 yaşından sonra çocuğun eline verebileceği işte yine silikon fırçalar var. Yine çocuklara uygun üretilmiş zararı olmayan fırçalar var. Bunlarla hem sanki bir diş kaşıyıcısı gibi hem fırça gibi yumuşak şekilde çocuğa da verilip yapılabilir. Yavaş yavaş bu alışkanlık kazandırılabilir. Bu yaş büyüdükçe 4-5 yaşlardan itibaren artık çocuğun kendi sorumluluğuna geçmeye başlar. Yani 5-6 yaşına kadar belki anne baba bir fiil işin içinde olsun isteriz ama bir yerden sonra işte çocuğa bunu sevdirebilmek lazım. Yani bu çocukta alışkanlık kazanılırsa ileride bu çocuk çok çok çok rahat eder. Çünkü bizim şu an karşılaştığımız çürükler genelde iyi fırçalıyorum ama dişim çürüdü şeklinde olur. Geçmişe baktığımızda işte o ergenlik döneminde bakılmayan, fırçalanmayan dişlerin böyle 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, ilerleyen yaşlarda sıkıntı çıkarttığını görürüz. Eğer alışkanlık küçükten başlarsa çok daha rahat ederiz.
0: Evet, aslında bir çocuğumuza eğer iyi bir gelecek hayal ediyorsak, onun devamı için bir aksiyon almak istiyorsak doğru alışkanlıkları kazandırmalıyız. Onlardan biri de ağız diş sağlığı için yapılması gereken bu bakım. Diş fırçalamaktan ve diş ipinden bahsettik. Bunun dışında genel anlamda bilmemiz gereken, mesela sabah fırçalamak mı daha önemli, akşam yatmadan önce fırçalamak mı daha önemli? Bu arada hiçbir şey mi mesela fırçaladıktan sonra, çocuklardan bahsettik, dişini fırçalıyor, yatmadan önce hadi bir de süt içiriyoruz onlara mesela üstüne yatarken. Evet. Biraz kitap okuyoruz, bir de ılık ballı süt içiriyoruz rahat uyusun diye.
1: Biz şimdi sabah akşam fırçalamayı hep konuşuruz ama ikisi arasında bir tercih yapmak gerekecekse akşam fırçalaması çok daha önemli bizim için. Çünkü gün içerisinde bütün yediğimiz içtiğimiz ağızda kalıyor ve biz bunları temizlemeden uyursak ağız içinde bakterilerin gelişimini sağlayabileceği asidik bir ortam bırakmış oluyoruz. Uyurken tükürük akışı da azalacağı için daha kuru, bakterilerin daha dişi zarar verebileceği bir ortam oluşturmuş oluyoruz. O yüzden gece yatmadan hemen önce fırçalamayı tavsiye ediyoruz. Bahsettiğiniz gibi mesela fırçaladık ve bir şeyler yedik içtik. Hı-hı. Yanlış. Hı-hı. Bir şeyler yiyip içiyorsak yeniden bir fırçalama ihtiyacı
0: mesela bir şeyler mevcut. Yedik içtik, üstüne bir kahve içtik. Mesela çok daha mı zararlı?
1: Şimdi kahve, sade bir kahve içiyorsak leke anlamında bir, hı-hı, zararı olur ama mesela sütlü bir kahve içiyorsak, yani karbonhidrat besin grubu işin içine giriyorsa ne yazık ki çok zarar veriyoruz dişlere. Çürük, hı-hı, başlangıcı anlamında. O yüzden mümkünse sabah akşam, sabah uyandığımızda da olabilir, kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra da olabilir. Hemen peşine çok tavsiye etmiyoruz çünkü yine besinler ağızda sindirilmeye başladığı için asidik bir ortam oluşturur. Hemen peşine yaparsak uzun vadede hafif de olsa bir hassasiyet riskiyle karşı karşıya oluruz. O yüzden sabah ya uyandığımızda ya kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra, muhakkak akşam yatmadan, yani hemen fırçaladıktan sonra yatacak şekilde bir bakım yapmamız lazım.
0: O zaman çocuklara yatmadan da ballı süt içirmiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Önce sütü içecek, sonra diş fırçalayacak, sonra yatacak uyuyacak. İşte aslında yaptığımızı zannediyoruz. Mesela çocuk dişini fırçaladı, yattı, sütünü içti, uyudu. Bu aslında çocuk için yaptığımız iyi bir şey değil. Çocuğa yanlış bir alışkanlık kazandırdık.
1: Ne yazık ki. Yani bebeklerde de mesela sık sık karşılaşırız. Yani bir emzirme, hı-hı, dönemi olur çocuğun beslenmesi için. Burada süt dişleri çok ciddi çürüme meyilindedir. Eğer bunu bebeklerde yapmak zorunda kaldığımız anlar olacaktır. Ya da o sütü vermek, hı-hı, zorunda uyusun, mayışsın diye yapmak zorunda olduğumuz anlar olacaktır. Bunun sıklığı ve bunu yapıyorsak gündüzündeki bakımımız çok önemli oluyor.
0: İşte yatmadan, hani uyumadan bile önce şöyle bir tülbentle o var olan dişlerin üzerine temizleyebiliriz. Evet. Temiz bir tülbentle. O dönem tabii annelerin özellikle bebeğin peşinde o kadar çok koşturduğunu biliyoruz ki, hani buna gelene kadar yapmamız gereken çok iş var deyip atlıyor olabilirler ama o süt dişleri sonra gelecek olan dişlere kılavuzluk edecek. Bir de hep şöyle bir düşünce var. Nasıl olsa kalıcı diş değil bunlar.
1: Evet, çok yanlış bir düşünce ne yazık ki. Çünkü süt dişi, özellikle arka süt dişleri 8-9 yaşına kadar ağızda kalıyor. Hatta 11-12'ye kadar kalan çocuklar bile görüyoruz. Eğer bu dişler çok erken çürürse, 2,5 yaşında çıktı, çürüdü, 4-5 sene o bölgenin boş kaldığı bir senaryodan bahsediyoruz. Oradaki kemik gelişiminin, alttan gelecek olan dişin yerini koruması anlamında çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Ya dişler birbirini kaydırmaya başlıyor, alttaki diş gömülü kalabiliyor, kemik gelişimi geri kalıp çene bozukluğu, kapanış bozukluğu, eklem bozukluğu, yani bir sürü sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden süt dişlerinin aslında bizim için göründüğünden çok daha fazla önemi var. O yüzden iyi alışkanlığı verebilirsek, tabii ki bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda, bebeklik döneminde anneler özellikle çok zorlanır. Burada işte babaların belki desteğini konuşuyor olabiliriz. Evet. Yani bu bakımları bir şekilde yapabildiğimizin en iyisini yapacak şekilde yaparsak ileride çok daha rahat bir, yani çocuklar için çok daha rahat bir süreç olur. Yetişkinlik döneminde de kişinin kendisi için çok daha sağlıklı bir ağız yapısı olmuş olur.
0: Çapraşık dişler tedavi edilmesi bir süreç. Edilmezse üst üste bindiği yüzeyler hem çürüme açısından hem leke açısından problem, hem çiğneme sindirim problemlerine yol açıyor. Dolayısıyla bizim süt dişlerine mümkün olduğunca doğal süreci içinde çocuğun sağlıklı bir şekilde ağzında tutmaya ihtiyacımız var. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir ağız için dikkat etmemiz gerekenleri konuştuk. Belki önümüzdeki süreçte bunların içinden tek tek seçtiğimiz konuları yine konuşuruz. Özellikle çapraşık dişler ve orada gerekli olan tedaviler çocuklar için, yetişkinlikte bile görüyorum diş teli takanlar. Çok ileri yaşta bile ihtiyacı olduğu için takan uzmanlar, doktorlar, hatta doktor arkadaşlarım var. Demek ki her yaşta oluyor.
1: Evet.
0: Her yaşta ihtiyaç duyulabiliyor.
1: Her zaman rutin kontrollerle bu sıkıntıları çözebilmek lazım.
0: Yani sıkıntı, evet, bir daha dikkat çekelim. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Yani çapraşık diş bazen genetik de olabilir. Yani illaki gerekebilir. Küçüklükte iyi bakılsa bile genetik bunu gerektiriyorsa, çünkü iskeletle ilgili bir durum aslında. Mümkün olan en basit tedaviyle bunu çözebilmek isteriz. Bu da düzenli kontrollerle.
0: Kontrolde yakalamakla, evet, alakalı. Çok teşekkür ediyorum bugün
1: için. Rica
0: ederiz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Şişli Hamidi Yetfal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ekin Pasinlioğlu bizimle birlikte. Ekin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler size de.
0: Bugün çocuklardan konuşacağız. Aslında çocuklar demeyelim, 0-1 yaş dediğimizde biraz daha bebek tanımını kullanmak doğru olacak herhalde. Bebeklerde beslenme ve bu dönem için doktorların önerdiği takviyelerden bahsedeceğiz. Annelerin ciddi anlamda kafa karışıklığı yaşadığı, kullansam mı kullanmasam mı dediği markalarında bu anlamda annelere hem biraz tanıtımla, biraz sosyal medyayla daha kolay ulaştığı bir alandan bahsediyoruz. Bir kere biz 0-1 yaş

0: hani gece uyuyorsa uyandırarak, gün içinde uyuyorsa uyandırarak mutlaka emzirmek gerekiyor. Ama bunun dışında da bebek her istediğinde, her ağladığında memeye tutmak ve olabildiğince onu anne sütüyle doyurmak en büyük amacımız ilk bir ayda özellikle.
1: Peki bir parantez açalım buraya. Anne sütü deyince annelerin çok sorusu var. Bir kere her annenin sütü bebeğine yeter mi? Yani en büyük sorumuz bu. Doyuyor mu acaba? Ya bu kadar çok ağlıyor. Daha yeni emdi, yine ağlıyor. Emiyor, sonra gazı oluyor. Gaz sancısından bu sefer ememiyor. Ağlaması bitmiyor. Bu böyle bir kısır döngüye dönüşüyor sanki. Siz de bir annesiniz. Bu anlamda da belki kendi tecrübelerinizi de katarak bize neler söylersiniz?
0: Şöyle klinik anlamda, yani çocuk doktoru olarak tıbbi anlamda anne sütünün bebeğe yetmemesi gibi bir durum çok çok çok nadir karşılaştığımız, hani belli durumlarda annenin belki sütünün kesilmesiyle olabilecek şeyler. Ama biz günlük rutinde klinikte bir annenin sütünün bebeğe yetmediğini hiçbir zaman neredeyse düşünmüyoruz. Bebeğin ağlaması ilk bir ayda çoğunlukla açlıktan, ama bunun yanında yani anne sütünü sadece doyurucu olarak düşünmemek gerekiyor. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ kurmada, güven duygusunu sağlamakta birçok şeyde etkisi var. Onun için sürekli memeye tutarak beslemek gerekiyor. Evet, her beslenmeden sonra gazını çıkarmak, mümkünse sırtına pat pat vurarak rahatlatmak bebek için çok iyi olacak. Ama yeni emmiş olsa bile yine bir saat sonra tekrar bebek gerçekten anne sütü isteyebilir. Bunu sadece doymak olarak dediğim gibi düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda duygusal bir açlık da var o bebekte. Hani annesine sürekli bağlanmak ve onunla sürekli temas halinde olmak istiyor. O yüzden her istediğinde, her ağladığında mutlaka memeye tutmak gerekir. Özellikle ilk bir ayda.
1: Bir de tabii çok büyük bir mide kapasitesi varmış gibi düşünüyoruz. Ya işte yarım saat emdi, bir saat emdi. Halbuki ne kadar emdi, ne kadarını yutabildi, ne kadarını dışarı çıkarttı. Midesi zaten çok küçük. Belki doyduğunu hissetti. Sonra çok çabuk acıktı. Bunlar bilemediğimiz şeyler. Dolayısıyla biz prensip olarak bebek her ağladığında acıktığını düşünerek onu emzirmeliyiz. Doğru bir cümle mi bu?
0: Evet, çok doğru bir cümle ve çok güzel bir yere parmak bastınız gerçekten. Şimdi anneler şöyle zannediyor, işte doyurayım, vereyim süt vereyim, ama aslında bebeğin midesi o kadar küçük ki en başta böyle bir ceviz tanesi kadar neredeyse, sonra gittikçe büyüyor. Yani bir aylık bir bebeğin bile midesi bir su bardağı kadar sadece. Onun için çabuk doyması da hani beklenen bir şey. Burada önemli olan şey şu, bebekler genellikle ilk bir ayda özellikle memeyi emerken uyuyakalıyorlar ve uyuyakalmayla aktif bir emme süreci gerçekleştiremiyor aslında bebek. Anne de yorgun, fark edemiyor olabilir, anlayamıyor olabilir. Hani bu çocuk 40 dakikadır memende diye düşünüyordur ama aslında bebek çok zayıf emiyordur. Özellikle ilk günlerde emmeyi çok iyi bilmedikleri için çok daha uzun bir süre geçirmeleri gerekiyor doymaları için. Şu önemli, ilk memeyi emme sırasında ilk başta gelen süt su oranı daha yüksek, yavrum daha düşük bir süt. Ama ilerleyen dönemlerde bebek emmeye devam ettikçe sütün daha yağlı, daha doyurucu, daha yağ şeyi
1: oranı yüksek.
0: Daha yüksek. Evet, ve doyurucu kısmını aldığı için aslında o son kısmı aldığında bebek doyabiliyor. Ama biz bu 5-10 dakika emzirip bırakmalarla bebeğin doyduğunu düşünürsek yanlış bir düşünceye kapılmış oluruz. O sondaki sütü almaları çok önemli, yağlı kısmı.
1: O ilk kısmı susuzluğunu gidermek, ikinci kısmı açlığını gidermek gibi tanımlayabiliriz belki.
0: Evet, evet, çok güzel bir yaklaşım olur bu, doğru bir yaklaşım.
1: O zaman doydum diyene kadar, yani kendisi memeyi bırakana kadar emzirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu ilk bir hafta gelen kolostrum, bu çok kıymetli bir süt dediniz. Bu sütün fazlası, eğer fazlaysa saklanabilir mi? Mesela sosyal medyada çok görüyoruz. Bu sütü ziyan etmeyin. Bebeğinizin bağışıklığına katkı sağlar. İleride bebeğiniz hasta olduğunda bundan kaşıkla bile verseniz iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz der kimileri. Doğru mudur bu?
0: Şöyle, kolostrumun çok kıymetli olduğu doğru ama ne kadar taze bu çocuk bunu alırsa o kadar iyi. Yani o kolostrumu alıp saklamak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Hani yanlış bir şey değil ama zaten bebek onu emiyorken, o kolostrum geliyorken bir an önce onu vücuduna alması çok önemli. Ama tabii ki biz sütü sağıp dışarıda hava oda sıcaklığında, buzdolabında veya buzlukta 3 aya kadar saklayabiliyoruz. Hani tabii ki de saklayıp sonra vermekte bir sıkıntı yok. Ama taze gelmişken
1: önceliğimiz
0: tabii daha güzel olur.
1: Önceliğimiz anında emzirmek olacak. Peki ne kadar devam edecek anne sütü bebek için, ne kadar yeterlidir ve ne kadar, hangi

0: zamandan itibaren, hangi aydan itibaren artık biz su vermeye ya da ek gıdayı konuşmaya başlayabiliriz?
1: Şöyle ilk 6 ay herhangi bir sıkıntı yoksa, annenin emzirmeme gibi bir durumu yoksa, ilk 6 ay mutlaka sadece anne sütü diyoruz. Tabii anne sütünün olmadığı durumlarda mutlaka mamadan destek alıyoruz. 6 aydan sonra ek gıdaya başlayabiliriz. Aslında kaynaklar şöyle söylüyor: 4. aydan önce, 6,5 aydan sonra olmayacak şekilde ek gıdaya başlanmalı. Ama en uygun zaman 6. ay. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tam olarak tamamlayıcı beslenme, ek gıda. Yani bu bebeğin yine ana öğünü, karnını doyuracağı besin anne sütü veya mama. İlk aşamada, ilk bir ay özellikle verdiğimiz her şey deneme, tadına bakma, çocuğun tepkisini ölçmek üzerine kurulu. Yani çocuğu doyurmaya çalışmak, bunun için ağzına işte haşlanmış sebzeleri tıkmak, bunu yemedi daha çok vermeye çalışmak asla değil. Çünkü midesi çok küçük ve ana öğünü dediğim gibi anne sütü. Ama denemelere özellikle en uygun zaman 6. ay olacak şekilde başlıyoruz.
0: Nasıl başlıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Yani emzirdikten sonra mı tadına baktırıyoruz? Açken mi veriyoruz? Burada bir prensibimiz var mı? Ve ilk gıda ne olmalı genelde?
1: Şöyle, haşlanmış sebzelerle başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü meyvelerle başlandığında o tatlı şey hoşlarına gidiyor ve sebzeyi bu sefer reddedebiliyorlar. O yüzden sebzelerle başlamak daha uygun. Diğer soru neydi, affedersiniz?
0: Başlayacağımız ilk sebze ve bu arada aç mı tok mu olacak? Yani emzirdikten önce mi sonra mı vereceğiz?
1: Evet. Şimdi bu tam deneme süreci olduğu için bebek ne çok açken ne de yeni emmişken, çok tokken olmaması gerekiyor. Yani bebek emmiş, üzerinden bir saat gibi bir süre geçmiş. Ondan sonra haşladığımız bir sebzeyi denemeyerek başlayabiliriz. Genelde 3 gün kuralıyla ilerliyoruz. Hani ilk başta o mevsimde hangi sebzeler varsa, kabak olabilir, patates olabilir, havuç olabilir, mevsimine uygun sebzeyi haşlayıp 3 gün onu teklif edip alerji olmadığını görünce başka sebzeler ekleyerek devam edebiliyoruz.
0: En uygun öğün hangisidir Ekin Hanım? Yani bir kahvaltıyla mı başlamak lazım, yatmadan önce mi vermek lazım, denemek lazım? Çocuğun uyku durumunu bu noktada göz önünde bulundurmak mı lazım? Çünkü bazen çocuk uyku ihtiyacı içinde oluyor. Anne de hadi şunun tadına bir baksın diyor. Halbuki uykusuzluk huzursuzluğuyla reddediyor o sebzeyi. Burada bir düzen kurmak lazım mı?
1: Evet, şöyle gün içinde aslında en keyifli olduğu anı yakalamaya çalışmak gerekir. Öyle söyleriz annelere. Yani çünkü her şey çok yeni bebeksin. İlk defa ağzına anne sütü dışında farklı tatta ve farklı küçürlükte diyeyim, farklı yapıda bir şey alıyor. Onun için keyfi yerinde olmalı. Oyununu oynarken oyun ortasında almak değil de, keyfi yerinde ve karnı çok aç değil veya çok emmiş de değil, tam böyle keyifli bir anda yakalayıp denemelere başlayabiliriz bu şekilde.
0: Bunun dışında mesela paketli ürünler var çocuklara hazırlanmış, cam kavanozlarda ya da toz halinde siz onu karıştırıyorsunuz, bir mama kıvamına dönüyor. Bunlar da ek gıda olarak denenebilir mi? Ne önerirsiniz annelere?
1: Ben klinik pratiğimde paketli gıdayı hani hem bebeklik döneminde hem çocukluk hiçbir dönemde önermiyorum. Olabildiğince sağlıklı, mevsimine uygun sebze meyvelerle evde hazırlanmış, temizliğine emin olduğumuz ürünleri teklif etmek her zaman daha faydalı olacaktır çocuk için. Ama tabii ki bazı durumlar olabiliyor, yolculuk olabiliyor veya hazırlanamamış olabiliyor. Bir şekilde yani bir afet geçirdik, Allah korusun, bu tarz durumlarda hani mecbur kalınca tabii ki verilebilir. Bebeğin aç kalmasından iyidir ama ön planda evde hazırlanmış sağlıklı besinler önceliğimiz.
0: Gelelim yağ, tuz, şeker bunlara. Bunlar ek gıdanın içinde olmalı mı? Olacaksa ne kadar olmalı? Bununla ilgili bir formül var mı annelere önerebileceğiniz?
1: Şöyle, bir yaş öncesinde tuz ve şekeri önermiyoruz tabii ki. Tuz, şeker, baharat, bunlar bir yaş öncesinde bebeklere sunduğumuz besinler değil. Yağı da şöyle yapıyoruz. Başta sadece sebze haşlaması şeklinde veriyoruz. 8. ay itibariyle, 9. ay itibariyle haşladığımız sebzelere minik bir zeytinyağı ekleyerek bu şekilde de teklif edebiliriz. Zeytinyağı zararsız ama tuz, şeker, baharat, onları bir yaş sonrasına saklıyoruz.
0: Bal için ne söylersiniz? Bal ve inek sütü?
1: Bal tabii, balın içinde botulinum toksini dediğimiz bebekler için toksik olabilecek bir gıda olduğu için bir yaş öncesinde kesinlikle önermiyoruz. En önermediğimiz besin bu olabilir. İnek sütü de yine aynı şekilde bir yaş öncesinde önermiyoruz. Hatta inek sütünü neredeyse yani inek sütü yerine bir yaşından sonra da çocuğun peynir, yoğurt, ayran bunları tüketmesi çok daha faydalı onun için. Çünkü hem sıvı bir şey olduğu için midesini dolduruyor, çok tüketilmesi kabızlığa sebep olabiliyor, demir eksikliği anemisine sebep olabiliyor. Onun için bir yaştan önce zaten vermiyoruz, bir yaştan sonra da daha çok yoğurt, peynir gibi ürünleri tercih ediyoruz.
0: Gelelim kıvamına. Şimdi bazı anneler çorba yapıyorlar diyelim, o kadar pütürsüz oluyor ki bazen köfteyi bile pütürsüz yapmayı başarabiliyorlar. Sonrasında çocuk günlük hayatta pütürlü bir şey ağzına geldiğinde bunu atıyor. Kimi anneler tamamen pütürsüz verirken, kimileri de önüne sebzeleri koyuyor, kendisi eliyle alsın yesin diyor. Buradaki yol haritamız ne olmalı?
1: Burada farklı görüşler var tabii. Bu bebeğin önüne koyup tamamen kendisinin yemesini istemesi BLV dediğimiz yöntem, baby led weaning deniyor. Bu da denenebilir ama bazı avantajları, dezavantajları var. Ayrıca bir ayrıntılı konu. Biz ilk aşamada şöyle öneriyoruz annelere ek gıdayı anlatırken. Şimdi bebek o zamana kadar, 6. aya kadar sadece anne sütü aldı ve sıvı, onun dışında bir şeyle karşılaşmadı. İlk başlarda pütürlü, yani pütürlü de verilebilir ama anne korkuyorsa, daha yavaş ilerlemek istiyorsa blenderdan getirilmiş, böyle püre haline getirilmiş şekilde verebilir. Ama bunu çok kısa bir sürede, yani nasıl söyleyeyim, belki 2 hafta gibi bir sürede bir an önce haşlanmış ve sadece çatalla ezilmiş şekilde pütürlü kıvamda verilmeye başlanmalı. Çünkü dediğiniz gibi bu süreç uzadığı zaman, bu pütürlü gıdayla bebeği tanıştırmadığımız zaman ileride beslenme sorunları, yutma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani belki 1-2 hafta gibi kısa bir süre sadece püre, sonrasında hemen çatalla ezilmiş bir şey. Hatta 9. ay itibariyle, 8,5-9. ay itibariyle bebek oturabiliyor ve kendi eliyle tutabiliyor. Parmak gıdalar deriz. Parmak gıdalarla bebekleri tanıştırırız. İşte adı üstünde, parmağı kadar minicik bir havuç, patates eline vererek hani onu ısırması, kendi kendine yemesini de teşvik etmek önemli bu aşamada.
0: Peki ek gıda ile beslemede biberonun yeri nedir?
1: Biberonu biz genel olarak hiç önermiyoruz desem yeridir. Hele ki 2 ayın altındaki bebeklerde mama verilecekse, bu durumlarda da biberonla değil, kaşıkla veya bardakla veya enjektörle, şirinlerle dediğim şekilde verilebilir. 2 ayın altında özellikle biberon en sık kullanımları meme reddine çok sık sebep oluyor. Onun için biberonu olabildiğince hayatına sokmadan olabiliyorsa kaşıkla ve bardakla besinlerin sunulmasını öneriyoruz annelere.
0: Tabii bu anneler açısından bakıldığında hani o emme refleksi sanki tatmin olmuyormuş gibi geliyor. Biberon sanki o bebeğin doğasına daha uygunmuş gibi algılanıyor ama tam tersi, kaşık, şırınga, bu noktada bardak daha çok ya da küçük kaplar tercih edilmeli. Peki bebeğin beslenmesinde bir problem olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani anne sütü alıyor olsun, ek gıdaya geçmiş olsun. Özellikle anne sütüyle ek gıda arasındaki dönemde bakıyoruz, o geçiş tamamlanmadığında bebeğin bir damak tadı oluşacak belki. O oluşmadığında bebek kilo kaybı gösteriyor. İşte anne sütü alırken yanakları tombul tombul olan bebek ek gıdaya geçiyor. Biraz da belki hareketleniyor. O yüz, o yanaklar süzülmüş yerine böyle sanki beslenme problemi var gibi başka bir çocuk gelmiş. Bu süreçte anneler çok üzülüyorlar.
1: Evet, şöyle, şimdi ilk 6 ayda kilo alımı çok hızlı tabii. Günde ilk başlarda 30-40 gram gibi, sonra 20-30 gram gibi günde kilo alımını bekliyoruz. Ama bu kilo alım hızı yavaşlıyor 6. aydan sonra. Zaten hani işin oluru bu şekilde. Aynı zamanda tabii yeni ek gıdalar denenmesiyle de hani bir beslenmede değişiklik, dalgalanma olabilir ama burada zaten özellikle onun için vurgulamıştım. Asıl gıda yine anne sütü. Anne sütünü çocuk mutlaka alacak. Diğerlerinin yanında deneyerek devam edeceğiz. Bunun yanında çocuk hekimi kontrollerinde boy kilo takipleri yapılıyor çocukların. Günlük idrar çıkımı, gayta çıkımı, bunlar takip ediliyor. Bunlara bakarak yeterli büyüme sağlayıp sağlamadığını kontrol edebiliyoruz.
0: İlk 1000 gün çok önemli, çok kıymetli bebekler için. Anne karnında geçirdiği süre üzerine ilk 2 yaş. Bu